0: Ne kadar kalacakmış Ali abi?
1: Bilmiyorum ama bu sefer temelli gidiyormuş gibi geldi bana.
0: Yapma ya. E babamın yanına gidip geliyordu.
1: Ne bileyim, dönmek istedi herhalde.
0: Uf, dayı yalnız kaldı yani.
1: Unutma, biz varız.
0: Ya tabii. Ama arkadaş olarak diyorum. Hani Ali abi destek oluyordu sonuçta.
1: Biliyorum, biliyorum. Akşam ne yapıyorsun?
0: Akşam mı?
1: Ha, Eda'nın arkadaşı Duru var ya, evine çağırdı. Yemek yiyip döneceğiz. Gelmek ister misin?
0: Ya bilmiyorum ki, akşam üst üste.
1: Ya biz bizeyiz. Hem Eda da geliyor.
0: Tamam. Babama sorayım.
1: Tamam.
2: Ali.
3: Hı?
2: Ne yapacağız?
3: Ne yapmak istiyorsun? İstiyorsan gidip konuşalım. Herkese söyleyelim açık açık.
2: Söyler miyiz?
3: Söyleriz tabii. Ne yapacağız? Kaçacak mıyız?
2: Yok, kaçmayalım da.
3: Ne oldu?
2: Hiç.
3: Sen yapma, eğer pişmansan.
2: Değilim. Hayır, pişman değilim.

0: Cancan, Meryem ablan sürprizi görünce bayılacak, bayılacak. Ağzı kulaklarına varacak. Sen ben abin ablam, dört kişiyiz oğlum.
1: Bunu da Ali abim için koydum.
0: Ali abin yok oğlum.
1: Olsun, bu burada kalsın.
0: Hayda, ben zaten burnumuzun direğe sızlıyor.
2: İyi akşamlar.
0: Hayırdır çocuklar?
3: Ya Durular yemeğe çağırmış, oraya gidiyoruz.
2: İzin versen bir yemek yiyip geleceğiz dayı.
0: Ya biz de sofra hazırlamıştık ama.
2: Ya biliyorum dayıcığım, bu son. Lütfen.
3: Ya hem ikimiz beraberiz. Bir iki saate geliriz dayı.
0: Tamam gidin ya.
1: Abla.
2: Ablacığım. Sen gelmeyeceksin. Ben de çok geç kalmadan geleceğim, tamam mı?
1: Tamam.
3: Hadi Allah'a ısmarladık.
2: İyi akşamlar.
0: Hadi güle güle çocuklar. Kaptan kaldık gene baş başa. Sen bana masal anlat, ben uyuyayım.
4: Feyhan'ım, ne demek gelemiyorum ya?
5: Ablam gelemiyorum. Ne olur idare et.
4: Gülüm, neredesin sen?
5: Adadayım.
4: Ada mı? Ya ne adası?
5: Abla boş ver ne adası olduğunu. Fırtına var, dönemiyorum.
4: Feyhan. Kızım ne yapıyorsun sen? Delirdin mi ya?
5: Abla yarın gelince her şeyi anlatacağım. Ne olur soru sorma.
4: Feyhan.
5: Ablam beni arkadaşım da biliyor. Bu seferlik idare et. Yarın her şeyi anlayacaksınız.
4: Ya ne anlayacağız? Ne oluyor? Uf, i̇yi tamam hadi. Hadi güle güle sana da. Allah Allah. Ya ben ne diyeceğim ya?
6: İyi akşamlar Halil.
7: İyi akşamlar ablacığım.
6: Nasılsın?
7: İyiyim. Bugün anamgillah konuştuk. Kısmetse yarın geliyor ha.
6: Sayma Hanım'la. Ya hadi gözün aydın.
7: Sağ ol.
6: Ya hadi gel.
1: Ablam kim geldi?
6: Halim.
7: Nasıl Ferda?
1: İyidir annem.
7: Sen yok mu ya?
6: Arkadaşına gitti.
7: Hangi arkadaşına?
6: Vallahi okuldan bir arkadaşım dedi ama yani hava karardı, geç oldu, gelecek.
4: Gelemeyecekmiş ablam.
7: Niye?
6: Ne oldu kız, kıza bir şey mi olmuş?
7: Hangi kıza?
6: Ayol arkadaşı işte.
4: Ha öyle olmuş. Kız fenalaşınca Seyhan da gece yanında kalacakmış.
7: Yok canım, olur mu öyle şey? Bende araba var, gider alır gelirim ya.
4: Halimciğim, kız iyi değil.
6: Hayır, kızın nesi var?
7: Çok mu kötü olmuş kız?
6: Feride.
4: Ay ablam şimdi söyleyeceğim, ayıp kaçacak.
7: Cümle.
6: Ne kız öyle?
4: Ay zehirlenmiş işte.
7: Ay anladım ben Feride, tamam.
4: Yani işte yarın sabah gelecek zaten hemen.
6: Bir arayıp sorarım o zaman.
4: Yok, şarjı bitmiş, biz konuştuk telefondan, çıt dedi, telefon kesiliverdi.
7: Şimdi nasıl, Kerbera'da mıymış bu kız?
6: Hayırdır inşallah.
8: Makarnalar hazır.
0: Vallahi harika kokuyor.
8: Domates sosunu Ayça yaptı. Bizim kafenin tarifi.
9: Harika olmuş.
8: Yiğit biliyor musun, Gökhan oyunculuk yapıyor.
0: Öyle mi?
8: Nasıl yani, bildiğimiz bir şey var mı daha önce oynadığın?
9: Yeni bir filme başlayacağım.
8: Büyük bir film.
2: Harika.
8: Hadi yap, makarnaları soğutmayalım.
2: Yiğit çimen tabağım.
0: Al canım. Kokusunu aldı, Murat arıyor. Alo. İyiyim abi, Durularda yemek yiyoruz. Ne kursu? Yok abi, gelmeyeceğim. Murat ısrar etme. Öyle. Ya Murat bak, şu anda yemek yiyorum. Ben seni sonra ararım. Tamam.
2: Ne diyor?
0: İşte aynı şeyler. Basket takımına gelmiyor musun?
8: Sen ne dedin?
0: Duydunuz.
8: Niye, oynamak istemiyor musun?
2: Tabii ki istiyor.
8: Bütün gün okulda basketbol oynuyorsun. Gitsene o zaman, niye gitmiyorsun?
0: Tamam abi, gideceğim. Banka soyup gideceğim. Oldu mu? Tamam mı?
4: Yarın sabah kıyamet kopacak.
7: Korkuyor musun?
4: Yok, korkmak değil.
7: Vicdan azabı.
4: Yani. Ben şimdiye kadar kimseyi üzmedim Ali.
5: Yalan söylemedim, kimsenin kalbini kırmadım. Son birkaç ay kadar.
7: Beni tanıyana kadar.
5: Yok öyle değil.
7: Öyle öyle. İş açtım başına.
5: Kime söylemeye en çok korktuğumu bilmiyorum. Halime mi, ablama mı?
7: Ablana mı?
5: Hayatta en korktuğu şeyi yapıyorum.
7: Ne o?
5: Kenan'ı biliyorsun, Dördü Osman'ın teyzeyi.
7: Biliyorum.
5: Ona göre Feride'nin evlilikten yana şansı yok. Ablamın durumu zaten belli. Sen Mabil'in hikayesini biliyorsun. Hı. Yani...
7: Yani ne?
5: Yani... Ona göre üçümüz arasında mutlu evlilik yapabilecek tek kardeş benim. Evlenirsem ablamın talihini de yenmiş olacağım. Halim'le tanıştığımız günden beri bunu söylüyor.
7: Şansa bak. Bu sefer de ben çıktım karşına.
5: İyi ki çıktın. İyi ki çıktın.
7: O zaman niye asıyorsun yüzünü?
5: Sadece nasıl söyleyeceğim diye düşünüyorum.
3: Vallahi yemekler süper olmuş ha.
4: Sos harikaydı Ayçem. Eline sağlık.
6: Keşke Furkan'ı da çağırsaydık.
4: Furkan'ı mı?
3: Ha, hakikaten Duru'yla da tanışırdı ha.
6: Şey diyeceğim, bu oyuncu arkadaş durumu?
4: Bu gece onun için yapıldı. Tanışma yemeği gibi bir şey.
3: Ne kaynatıyorsunuz siz?
4: Hiç.
6: Hiçbir şey.
9: Ya bak, bir hafta sonra set başlıyor. Paramı alır almaz geri veririm, merak etme.
6: Gökhan tamam ama bende de yok.
9: Ya annem baban?
6: Nasıl isteyeyim?
9: Bu akşam halledeceğim demiştin bana ama.
6: Demiştim, biliyorum.
9: Of.
6: Tamam. Halledebilirim. Ama bana söz vermen gerek. Bir hafta sonra parayı geri vereceksin. Vermezse ikimiz de biteriz.
9: Tamam.
6: Gökhan, emin misin? Bir terslik olmaz değil mi?
9: Hiçbir terslik olmayacak.
6: Bekle, geliyorum.

0: Bak, onu bir kuyumcuya rehin vereceğiz bir hafta. Sonra annem fark etmeden yüzüğü geri koyacağız. Tamam mı?
1: Harikasın sen.
2: Hadi bakalım Cancan Paşa, erkenden uyu, tamam mı? Yarın mutfakta çok işimiz var.
3: Tamam.
2: Ben kapıdan Melih ablana uğrayıp geleceğim, tamam mı?
4: Ben de geleyim mi?
2: Yok yok, bu ikimizin arasında. Tamam, anlaştık.
3: Anlaştık.
2: Aslan Cancan, hadi iyi uykular.
3: Sana da.

0: Hayırdır?
1: Meryem, ben sana nişandan önce bir hediye vermiştim. Hani dışarısı gül yapraklı, içinde bizim resmimiz vardı.
0: Ha, ayna.
1: Ha, bizim ayna. Kırılmış diye duydum.
0: Nereden duydun?
1: Ben duyarım. Duydum bir yerden işte. Bir de kaybolmuş galiba ha?
0: Hay, yok. Bulacaklar.
1: Nasıl yani, buldular mı?
0: Yok, daha değil. Yani bulmadılar da. Bulacaklar yani. Yoksa ben dağıtacağım bu dükkan başlarına. Bak.
1: Buna 20 yıl gözüm gibi bakmışsın. Gene bakalım. Bu bizim için çok kıymetli.
0: Sami, nereden buldun bunu?
1: Bulurum. Ben senin için her şeyi yaparım. Ciğerim gibi.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne zaman yola çıktık, hiçbir şey duymamışım.
1: Geldi şöyle. Yarım saat sonra evdesin.
0: Evde miyim? Sen?
1: Ben dün bütün gece düşündüm.
0: Ne düşündün Ali?
1: Ya bundan birkaç ay önce aynı şey benim başıma geldi.
0: Ne geldi?
1: Nişanlım başka birine gitti.
0: Ama biz...
1: Biz başkayız. Biliyorum. Ama bunu yaptığımız adam ne hale gelecek onu da biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Bak. Melih abla. Sen mutlu olmayı hak ediyorsun. Eğer benimle kalırsan kıyamet kopacak. Ya beni ne kadar seversen sev, ablanlara sırtını dönemezsin. Dönersen de zaten mutlu olamazsın. Ben de bunu eşek gibi biliyorum. Sen o yüzden eve dön. Halim'le evlen.

0: bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
3: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onlar için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Stüdyomuzda iki yarışmacımız var. Biz de varız. Biz de okullara destek olmaya hazırız dediler ve stüdyomuza geldiler. Hemen bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanıyoruz. Bora Bey hoş geldiniz. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Hemen Ayşegül Hanım sizi tanıyarak başlıyorum.
1: İsmim Ayşegül Çetin. 54 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Emekli bankacıyım. Bir tane oğlum var, evliyim. Boş zamanlarımda bol bol okumak, bulmaca çözmek, örgü örmek gibi hobilerim var. Bu yarışmayı da gördüm, YouTube'da da çok hoşuma gitti. İnşallah bundan sonra da başarırım diye dua ediyorum.
0: Başaracağım. Harikasınız, ne iyi yaptınız, geldiniz. Çok hem bulmacayı seviyorsunuz, hem yarışmaları seviyorsunuz, kelimeleri seviyorsunuz. Bu şekilde ben de miniklere, genç kardeşlerimize destek olayım dediniz. Bize ulaştınız ve yarışıyorsunuz. Bora Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım lütfen.
2: Bora Kaya, 50 yaşındayım. Devlet okulunda beden eğitimi öğretmeniyim. Evliyim, 13 yaşında bir oğlumuz var. Hobilerim arasında da yüzmek, basketbol oynamak, yürüyüş ve koşu yapmak geliyor. Bu şekilde.
0: Spor dolu bir hayatımız var.
2: Evet.
0: Harikasınız. Siz de neyi yaptınız? Geldiniz bu bölümde genç kardeşlerimize, minik öğrencilerimize destek olacaksınız. Ne yapalım? O zaman önce bir Türkiye haritasını açalım. Birer il ve o ilden birer okul belirleyelim. Ayşegül Hanım sizinle başlıyoruz. Butona basmanızı rica edeceğim. Türkiye haritamızı açtık. İllerimiz döndü. Hatay'dan başladık. Osmaniye, Ağrı dedik. Batman'dan geçtik. Ve Van. Van'dayız efendim. Van Edremit'te bulunan Vakıfbank İlkokulu'nu temsil edeceksiniz.
1: İnşallah.
0: Orada oradaki okuyan minik kardeşlerimiz adına yarışacaksınız bu bölümde. Hemen Bora Bey sizin için Türkiye haritamızı açtık. Butona bir kere basmanızı rica ediyoruz. Ve haritamız dönmeye başladı. Erzincan dedik. Bitlis. Size de Bitlis çıktı. Mutki. Küllüce Köyü İlköğretim Okulu'nu temsil edeceksiniz. Mutki Küllüce Köyü İlköğretim Okulu'ndaki minik dostlarımızı şimdiden gönülden kutlayalım ve Sır Küpü'nün birinci etabını başlatalım.

0: yarışmadayız. Birinci etaptayız. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu ilk etabı yarışmaya başlıyoruz. Ve Ayşegül Hanım'a dönüyoruz. 1 ile 25 arasında tablomuzu açıyoruz. 58 soru içerisinden 1'den 25'e kadar olan bölümde yarışacağız. Birinci etapta sizden bir rakam seçmenizi rica ediyoruz ve sorunuzu okuyacağım.
1: Hazırsın. 14.
0: 14 var mı bir önemi 14?
1: Bolu. Bolu.
0: Bolu. Oradan 14 Bolu. Peki sorunuzu okuyorum. Manyetik rezonans görüntüleme süre başladı.
1: MR.
0: MR. Harikasınız. Anında yakaladık yanıtı. MR doğru yanıtı size 5 puan kazandırdı. Tablomuzda da yukarıdan aşağı 4

0: 4 harfli bir yer açtı. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım? Tablomuzda 1 ve 25 arasında seçebiliriz. Boş yerlere gidebiliriz. Açtığınız yerden destek alarak yürüyebilirsiniz. Nasıl yol alalım? Kaç nolu sorumuzu açmak istersiniz?
1: Ben mi?
0: Sizdeyiz Ayşegül Hanım.
1: 23.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Soldan sağa 6 harfli bir kelime gelsin. Gemi odaları süreyi başlattı.
1: Kamera. Kamera.
0: Kamera. Kamera. Kameraya gitti.
1: Evet, yan.
0: Çekimlerden yan. Demiş olabilir ama kamera değil. Kamera doğru yanıtını da aldık sizden. Tekrar sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyu açmamızı istersiniz?
1: 11.
0: 11 nolu soruyu açalım. Yukarıdan aşağıya 5 harf. Bakalım ne oluyor? Muhtemel süreyi başlattık.
1: Olası.
0: Olası. Harika. Sizinle devam edeceğim. Tekrar kaç nolu soruyu açmamı istersiniz?
1: 28.
0: 28'e gidelim. Ayşegül Hanım çok büyük bir ciddiyetle yarışıyor ama 28 açamıyorum. Hemen uyarı geldi. Hmm. 1 ile 25 arasında yarışacağız.
1: Peki 16.
0: 16 gidiyoruz 16'ya. Bakalım 16'da ne var? Bir video sorumuz var. Önce bir dinleyelim. Tamam. Sesimiz var. Videomuz var. Bakalım ne geliyor.

0: Dinlediğiniz MFÖ şarkısını soruyoruz size. Şarkımızın adı Sarı
1: Laleler. Laleler.
0: Laleler doğru yanıt. Laleler. Sarı Laleler. Dinler misiniz MFÖ'yü?
1: Çok.
0: Çok da severek dinlersiniz. Evet, devam ediyoruz sizinle. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 13.
0: 13 dolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya açılmış bir kelimeden tek, daha doğrusu iki harf açacağız. Efendim, ter. Süreniz başladı. Ter.
1: Ter.
0: Ne olabilir? Peki. Büyük bir şans yakaladık. Cevap hakkı Bora Bey'e geçti. Bora Bey, bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyacaksınız? Tek harf.
2: Arat.
0: Değil, tek harf.
2: Aras. Arak. Aral.
0: Arak doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Son saniyede K harfini koydunuz. Bir de şifre kelimeden bir harf açtınız. Arak doğru yanıtıydı. Terin eş anlamlısı. Direkt sizleyiz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Açılmış yerlere dikkat edin lütfen.
2: 15.
0: 15. Güzel bir şans yakaladınız. Bunu iyi değerlendirin. Ben birazcık daha açılmış yer tercih ederdim ama burayı da bakalım. Kara taşıtlarına takılan numara levhası sürenizi başlatayım. Yanıtı alayım. Kara taşıtları.
2: Ne plaka var? Plaka.
0: Evet, plaka takıyoruz.
2: Biraz
0: heyecanlıyım. Buradan anlıyorum. Çünkü Bora Bey, çünkü yani kara taşıtları levha deyince oradan nasıl, biraz daha iyi miyiz?
2: Daha iyi şu anda.
0: Heyecanlı birazcık daha. Peki. O 10 saniye çok etkiliyor. Hem süre başlıyor diyorum. Siz lütfen şey yapmayın. Bana takılmayın. Sizinle devam edeceğim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 9.
0: 9 numara. İki harfli, yukarıdan aşağıya iki harfli bir soru geliyor. Efendim, 10 saniyenizi başlatacağım. Vilayet.
2: İl.
0: İl. Doğru yanıtını aldık sizden de. Tebrik ediyorum. Sizinle devam edeceğim. Kaç dolu soruyu açmamızı istersiniz?
2: 10.
0: 10. Yukarıdan aşağıya ilk harfimiz çıkmış. Genişçe bir kelime arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Biraz zor bir yer seçtiniz. Sorumuz geliyor. Okuma yitimi. Süre başladı. Ne olabilir? A ile başlıyor. Okuma yitimi.
2: Demir.
0: Peki, beraber bulacağız. Sizin bir tahmininiz olacak mı?
1: Maalesef.
0: Biz bir harf açalım. İlk harfimiz A, son harfimiz İ. Beraber bulacağız bu kelimeyi. Ne olabilir?

0: Sizin sürenizi doldurduk. Bir harf daha açacağız. Arkasından Bora Bey'le devam edeceğiz. Bir harf daha açıyoruz size. S harfini açtık. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Alexi.
0: Alexi okuma yitimi. Buranın doğru kelimesiydi. Alexi okuma yitimiydi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8.
0: 8 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3, 4, 5, 6 harfli bir soru gelsin bakalım. Bir düşünceyi ifade eden kısa, çarpıcı söz. Süreniz başladı.
1: Alelade.
0: Alelade değil. Başka ne olabilir? Peki. Biz bir harf açıyoruz. Cevap hakkı Ayşegül Hanım size geçiyor. Hazır mısınız? Tek harf açtık. Süreyi başlattık. S ve L ne olabilir? İfade eden çarpıcı söz.
2: Slogan.
0: Slogan tabii ki. Tebrik ediyorum. Doğru bildiniz. Böyle yapınca oradan geldi. Peki küçük bir ipucu da bizden olmuş olsun. Sizinle devam edelim Ayşegül Hanım. Açılmamış yerlerimiz var. 1, 2, 3, 4 var.
2: Mesela 21 olabilir mi?
0: 21 olabilir tabii ki. Tamam. 21'i açalım. Zor bir yer seçtiniz Ayşegül Hanım. Beni dinlemeniz 1'ler, 2'ler, 3'ler dedim ama. Peki.
2: Ben de hani ipucu olsun diye sonu var ya.
0: Peki. Geliyor. İri kepekli un. Mutfakta aranız iyiyse belki bilirsiniz. Sürenizi başlattım. İri kepekli bir un soruyoruz size. Sonra editörlerimizin küçük saklı kelimeleri. Evet. Ne yapıyoruz? Hazır mısınız Bora Bey?
1: Hazırım.
0: Bir harf daha açtık, süreyi başlattık. Ne olabilir? İri kepekli un. R ile başlıyor. Peki. Tekrar sizinle başlayacağız Ayşegül Hanım. Sürenizi başlattık. R, Z ve OL. Ne olabilir?
2: Rizgol.
0: Rizgol değil.
2: Razgol.
0: Razgol de değil ama çok yakın diyeyim. Peki. Bir harf daha açtık. Size başlattık.
1: Rezmol.
0: Rezmol değil.
1: Razmol.
0: Razmol doğru yanıt. Harikasınız. Sizinle devam edeceğiz. Bora Bey kaç nolu soruyu?
1: 3.
0: Açalım. 3 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir soru geliyor. Bakalım ne? Rabıta. Sürenizi başlattık. Rabıta. Ne olabilir? 3 harfle. Peki. Bir harf açalım Ayşegül Hanım, hazır mısınız? Süreyi sizin için başlatıyoruz. Başlattık.
2: Sı.
0: Sı değil.
2: Sağ.
0: Sağ da değil. Başka bir harf koysak.
2: Ba.
0: Hiç renk vermeyeceğim. Süreniz bittiği için süreyi tekrar Bora Bey sizin için başlatıyorum. Ve hangi harf koyacaksınız?
1: Sa. Da. Ba.
0: Ba tabii ki. Ba. Hiç renk vermeyeceğim dedim ama oradan yakalamanız lazımdı. Hiç renk vermeyeceğim. Ayşegül Hanım son saniyede söyledi. Ben de kendimi çok zor tuttum. Bazen bu üst üste bindiğinde oluyor. Tebrik ediyoruz Bora Bey. Bağ olacaktı. Yanıtımız sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 19.
0: 19 nolu sorumuz gelsin bakalım. Soldan sağa 3 harf. Silindir. Şöyle, bu bir foto soru. Bir fotoğrafımız var bununla ilgili. Bakalım bunu tanıyor muyuz? Biliyor muyuz? Gelsin bir fotoğrafımız var. Efendim bu silindir şeklindeki taşı görmüşsünüzdür değil mi daha önceden?
1: Gördüm ama...
0: Gördünüz mü? Böyle çeşitli zemini düzeltmek, evet, için kullanılır.
1: Tarlalarda.
0: Tarlalarda özellikle bir şekilde göz aşinalığımız var. Peki bunun adını biliyor muyuz diyelim ve sorumuz gelsin. Silindir biçimindeki ağır taşı soruyoruz. Adı nedir? Sürenizi başlattık.
1: Ta.
0: Ta değil.
1: Tı. Sa. Kı. Bilemedim.
0: Bilemediniz. İşte gözümüzün aşina olduğu, tanıdığımız, bildiğimiz ama adını çıkaramadığımız bir fotoğraf. Tekrar görelim fotoğrafımızda. Hangi harf koyacaksınız Ayşegül Hanım?
2: To.
0: To değil.
2: Bo. Do.
0: Do da değil.
2: Do. Yo.
0: Değil. Hangi harfi koyacağız acaba? Peki sıra Bora Bey'e geçti. Bora Bey, net şekilde istiyorum, tek harf koyacaksınız.
1: Vo, yo, so, şo, ko.
0: Çok yaklaştınız. Son koyduğunuz harfle Ayşegül Hanım, sıra size geçti.
2: Lo.
0: Lo doğruydu. Yanıtımız low olacaktı.
2: Hiç
0: o
2: duymadım.
0: Silindir taşın adı, evet. Çok görmüşsünüzdür eminim. Yani özellikle bahçelerde çim alanları, toprak zemini düzeltmek için çok fazla kullanılır.
2: Belki yöresel taşımızın adları değişik olabilir yani.
0: Bu da olabilir ama taşımızın adı low olarak geçiyordu. Son 3 sorumuz. Birinci etabı tamamlıyoruz ve sizinle devam ediyoruz. Ayşegül Hanım, kaç dolu soruyu açalım?
2: 2.
0: İki nolu sorumuz geliyor. Soldan aşağı geniş bir kelime arıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. Kuram. Süre başladı. Kuram.
2: Kuram. Varsayım.
0: Değil. Varsayım. Hızlı bir tahmin oldu ama değil. Bir harf koyacağız. Ve acaba kuramı ne olarak arıyoruz? Hazır mısınız Bora Bey?
1: Hazırım.
0: Harfi koyduk. Süreyi sizin için başlattık. Ne olsun? Kuram. İlk harfimiz ne?
1: Kuram.
0: İlk harfimiz ne? Kuram. Peki Ayşegül Hanım, hazır olun lütfen, süreyi sizin için başlatıyoruz. Bir de harf açıyoruz, yardımcı oluyoruz. Gelsin harfimiz, süreniz başlasın. Ne olabilir? Ne? A, i. Kuram. Peki bir harf daha açalım Bora Bey, süreyi sizin için başlattık. Acaba ne olabilir? İ mi? İ. Peki Ayşegül Hanım, hazır olun, bir harf daha açtık. Ayşegül Hanım'ın bir tahmini var. Süreyi başlattık.
2: Nisariye.
0: Çok yakın Ayşegül Hanım.
2: Nizariye.
0: Bazen böyle boncuğunu da ama.
2: Nazariye.
0: Harikasınız diyecektim.
2: Süre mi bitti?
0: Yapma. Evet, süreniz bittiği için ya. Son saniyede süreyi tekrar, üzgünüm Bora Bey için, başlatmak zorundayım. İçeriden dedeciden kulağıma diyorlar ki soru bitti, süre bitti, süre bitti. Çok özür diliyorum ve sizin için süreyi başlatıyorum Bora Bey.
1: Nazariye.
0: Nazariye doğru yanıtımız olacaktı. Evet, nazariye, kuram eş anlamlı, nazariye olarak yürüyoruz. Şimdi sizdeyiz, kaç nolu soruyu açalım?
1: 5.
0: Bir de şifre harf bulduk. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir kelime arıyoruz. Yemeğin suyu, süreyi başlattık.
1: Tirat.
0: Tirat değil ama çok yakın.
1: Tirit.
0: Tirit, doğru. Yemeğin suyu, tirit, doğru yanıtını aldık. Bora Bey heyecanlı, yavaşça yendi. Kelimeler birazcık daha odaklandı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 nolu soru. Gelsin bakalım 24. Şebnem. Süreniz başladı. Şebnem ne olabilir?
1: Til.
0: Til değil. Ayşegül Hanım, hazır olun. Bir harf açacağız, size geliyor. Tek harf koyacaksınız, ne olacak?
2: Çiğ.
0: Çiğ, doğru. Şebnem. Çiğ biliyor muydunuz?
2: Biliyordum.
0: Biliyordunuz çünkü oradan direkt baktınız. Son soruyu siz açıyorsunuz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 7.
0: 7 nolu sorumuz geliyor. Hazırsak 2 harf koyacağız ve bileceğiz. Yürüyerek giden, süreniz başladı.
2: Yaya.
0: Yürüyerek gidiyor,
2: ya.
0: Nasıl gidiyor?
2: Yaya.
0: Ya.
2: Ne olabilir ki?
0: Evet, doğru.
2: Yaya. Sonu ne olabilir ki? Yaya.
0: Yaya ne koyabiliriz sonuna? Peki. Bir harf açalım Bora Bey. Hazır, size geliyorum. Ayşegül Hanım kelimeyi büyüttü, size ikram
1: evet,
0: etti.
1: Her zamanki gibi yayan.
0: Yayan doğru yanıt olacaktı.
1: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım. Sonuna kadar evet. Ayşegül'ün son harfte Bora Bey'e teslim ettiğiniz kelimeyi. Harikasınız. Süremiz, birinci etabın soruları bitti. Burada sorularımızı tamamladık. Bir bakalım mı kaçar kelime bildik? Tablomuz nasıl? hemen. Ben çok başa baş bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Ayşegül Hanım?
2: Hiç bilmiyorum.
0: Hiç bilmiyorsunuz. Siz direkt oraya odaklandığınız evet. için. Özellikle bir iki tane de kelime kaçınca. Evet. Biraz hafif koptuk. Bora Bey, sizin bir tahmininiz olacak mı?
1: Vallahi çok yakın bence. 15 puan gibi diye düşünüyorum.
0: Peki bakalım. Çok yakın tabii ki. Başa baş bitiriyoruz burayı. 8 ve 8. Süper. İlk başta Ayşegül Hanım biraz arayı açtı. Ayşegül Çetin. Arkasından Bora Bey heyecanını biraz yendi. Birazcık da yan masadan ikramları kullandı. Olmuş kelimelerden destek aldı. Ve her sorumuz 5 puan olarak 40'ar puanda birinci etabı tamamladık. Şimdi geldik ikinci etaba. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mıyız efendim?
2: Hazırız.
0: Peki. Sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada ikinci etaba geçiyoruz.

0: Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. Birinci etapta başa baş bir mücadele seyrettik. Eşit puanlarla tamamladık. İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 soruya 10 doğru yanıt arayacağız. Bakalım yarışmacılarımız kaçar doğru yanıt bulacaklar. Hemen dönüyorum. Ayşegül Hanım, hazır mısınız?
1: Hazır.
0: Sizinle başlıyorum. 120 saniye süreniz var. İstediğiniz kadar pasleme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. Hazırsak sorunuz geliyor. Sürenizi başlatıyorum. 120 saniyeyi başlattım. Çalıkışı romanının kadın kahramanının adı nedir?
1: Feride.
0: Harikasınız, doğru. Ramazan sofralarının simgesi tatlı nedir?
1: Güllaç.
0: Harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Süreyi durdurduk. Dinliyoruz, ne geldi sorumuz?

0: Makbule Kaya'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dedik. Çinlileriyle meşhur ilimiz hangisidir?
1: Kütahya.
0: Harikasınız. Gerçek adı Fahrettin Cürekli Batır olan Yeşilçam'ın duayen ismi kimdir?
1: Cüneyt Arkın.
0: Harikasınız, bir doğru da. Tour de France hangi spor organizasyonudur? Tour de France.
1: Pas.
0: Peki. Bir video sorumuz var. Önce izliyoruz. Süreyi durdurduk. Sorumuz geldi.
2: Kal Kaya. Cesaretin varsa vur. Ben de yeğenimin inancını paylaşıyorum. Onun söylediklerini söylüyorum. Dövüşmek isteyen çıktı.
0: 1976 yapımı Çağrı filminde Anthony Quinn'in canlandırdığı karakter kimdir?
1: Hazreti Hamza.
0: Harikasınız, doğru. Pazarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden hangi semte uçmuştu?
1: Üsküdar.
0: Üsküdar, doğru. Bir sessiz sorumuz daha var. Önce dinliyoruz. Durdurduk süremizi. Gelsin sorumuz.

0: Güzel bir ses. Çok da iddialı bir ses. Geçeyim mi?
1: Hediye Akartürk.
0: Değil.
1: Belki Zakkale.
0: Değil. Geçeyim mi?
1: Geç. Pas.
0: Geçtim. Atasözüne göre pilav yiyenin yanında taşıdığı nedir?
1: Kaşık.
0: Kaşık tabii ki. Hemen geri dönüyorum. Mahbule Kaya'dan dinlediğimiz türkümüz vardı. Neydi acaba?
1: Pas.
0: Hatırlayamadık. Peki hemen gidiyorum. Tour de France.
1: Atletizm.

0: acaba bir tahmininiz olacak mı? Ah diyeceksiniz. Ah, o sesi çok iyi tanıyorum. Peki. Hemen tablomuza bakıyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 10 soru içerisinde harika cevaplar aldık. 3, 6 ve 9 nolu sorularımızı boş geçtik. Hemen sorumuza geliyorum. Makbule Kaya'dan dinlediğimiz türkünün adı nedir demiştik. Aman ormancı, ormancı olacak çocuklar. Ormancı. Tour de France, Fransa turu dedik. Ne olacaktı? Atletizm dediniz ama bisiklet olacaktı. Biraz ipucu vermeye çalıştım. Biz atletizme yakın, farklı dedim ama olmadı. Bir türkü dinletmiştik size. İsim kim olacaktı? Çok da iyi bir ismimizdi. Yıldız Tilbe olacaktı.
1: Son ama türkücü değil.
0: Türkücü değil. Zaten dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir demiştik. Yani. Bizim de sağ olsun soru editörü arkadaşlarımız bu şekilde bir farklı soru hazırlamışlardı size. Efendim 10 soruda 7 doğru yanıt. Gayet iyiyiz. Güzel bir tablo çıkarttık. 120 saniye sizin için hazırlandı. Bora Bey, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyenizi başlatacağım. Her doğru yanıtınız 10 puan değerinde olacak. Sesli video sorular var. Pas deme hakkınız var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar beni durdurabilirsiniz. Veya sonraki soruya geçirebilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum.
2: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyeyi başlattık. İnce Mehmet kimin eseridir? İnce Mehmet.
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz. Süreyi durdurduk.

0: Tolga Çandar'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Tolga Çandar. Ne olabilir? Pas deme hakkınız var.
1: Pas, pas.
0: Ramazan sofralarının demirbaş iftarı iyiliği nedir efendim?
1: Hurma.
0: Hurma, harikasınız. Horozu ile meşhur olan ilimizi soruyoruz size.
1: Denizli.
0: Denizli. Hemen bir videomuz var. İzliyoruz.
2: Benim sesin güzel, kullan. Şuraya çık.
3: Allahu Akbar.
0: Yine 1976 yapımı harika bir film, Çağrı filminde ezanı okuyan, ilk okuyan kişi soruyoruz size, kimdir?
1: Pas.
0: Peki, gerçek adı Suna Akın olan Yeşilçam'ın duayen ismini soruyoruz size, kimdir? Yeşilçam'ın duayen ismi?
1: Soyadı Türkan değil, Şoray.
0: Değil. Sarışın, soyadı aynı. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Gel gör beni aşk neyledi diyen halk ozanımızın adını soruyoruz.
1: Aşık Veysel.
0: Değil efendim. Başka ne, kim olabilir? Gel gör beni aşk neyledi.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir sesimiz var. Süreyi durdurduk, dinledik bakalım.
4: Ey

0: dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir bu türkünün adı? Eğer beni sual edersen...
1: Pas.
0: Peki. Roland Garros hangi spor organizasyonudur? Roland Garros.
1: Tenis.
0: Doğru, tenis. Atasözüne göre lafla yürümeyen nedir?
1: Peynir gemisi.
0: Harikasınız. Hemen başa dönüyorum. İnce Mehmet kimin eseridir efendim? İnce Mehmet. İnce Mehmet.
1: Pas.
0: Peki. Tolga Çandar'dan dinlediğimiz türkü diyoruz. Hatta Muğla Ege türküsüdür.
1: Efe.
0: Değil. Pas diyebilirsiniz. Pas. Peki. Hemen gidiyorum. Ama gidemiyorum. Bakalım tablomuza. Geldik efendim tablomuzda. 10 soru üstünden yarıştık. 1, 2, 5, 6, 7 ve 8 nolu soruları hemen ben üstünden hızla geçiyorum. Birinci sorumuz, İnce Mehmet kimin eseridir? Yaşar Kemal olacaktı. Doğru yanıtımız. Tolga Çandar'dan bir türkü dinletmiştik size. Bir Ege türküsüydü. Bir de yemek vardı bununla ilgili. Çökertme olacaktı. Hemen 5 nolu sorumuza gidiyorum. 76 yapımında Çağrı filminde ezanı ilk okuyan kişimiz Bilal Habeş olacaktı. İslam'ın ilk müezzini orada konu olarak işlenmişti. Kendisinin çıkıp ilk ezan okuyuş sahnesi de çok akıllarda kalan bir sahneydi. Gerçek adı Suna Akın olan Yeşilçam'ın duayen ismini sormuştuk. Sürenin azizliğine geldiniz. Biraz yine heyecanlandınız.
1: Evet, evet.
0: Filiz Akın

yaklaşacaktı. Çok da yaklaştınız. Efendim, gel gör beni aşk neyledi diyen halk ozanımızın adı, yine çok yaklaştınız. Kendinizi heyecanlandırdınız. Yunus Emre olacaktı. Buranın cevabı ve Bengü'den dinlediğimiz türküde Allı Turnam. Allı Turnam olacaktı bu bölümdeki yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç soruyla kaç puanda tamamladık bu etabı. Biraz farkımız açıldı ama 3. etapta yine her soru 10 puan değerinde. Bakalım kaç puanla tamamladık 2. etapta. Kaybedenin olmadığı yarışmada, sır küpünde puan tablomuza şöyle bir göz atalım. Evet, 110 puanda Ayşegül Çetin yaklaşık 3 soruluk bir fark yarattı ve 30 puanla öne geçmiş oldu. Ama daha henüz hiçbir şey kopmadı. Bora Bey birazcık heyecanlandı yine. Kendisi 80 puanla 2. etabı tamamladı. 120 saniyede 10 soruya yanıt aradığımız 2. etap bitti. Sıra geldi, butonların devreye girdi. Mücadelenin iyice arttı 3. etaba. Butonlar devreye giriyor. Her soru 10 puan değerinde 3. etaba geçiyoruz.

0: Dorian taradığımız blokta Ayşegül Hanım, Ayşegül Çetin 3 soruluk bir fark açtı. Ama geldik bizim seçeceğimiz butonların karar verici 3. etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Bu etapta tekrar hatırlatıyorum. Her soru 10 puan değerinde. 10 saniyeyi başlattığım anda butonlar devreye giriyor. Ve ben 10 saniyeniz başladı dediğimde butona basarak seçme hakkını elde edeceksiniz. Sorunuzu okuyayım. Önce basın. Tavsiyemdir. Önce basın, sonra düşünün. Çünkü düşünürken yanınızdaki yarışmacıya puanı kaptırmayın.
1: Peki.
0: Ayşegül Hanım, sizinle başlıyoruz. 1'den 58'e kadar tabloda istediğiniz yeri, istediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 4.
0: 4 nolu soruya gidiyoruz. Hızla gelsin 4. Bir fotoğrafımız var. Önce görelim fotoğrafımızı. Evet, ucu iğneli bir soru geliyor size. İğneli bir soru. Hazır mısınız? Peki. Ama burada butonu önce basan kazanacak. Geliyor. Büyük balıkları tutmak için kullanılan küçük balık şeklinde ucu iğneli kurşun parçası sürenizi başlattım. Kim basacak? Bora Bey.
2: Zoka.
0: Zoka doğru yanıtını Bora Bey'den aldık. Bir de şifre. Harf bulduk. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. İsmini söylediğim yarışmacım cevap hakkını kullanacak. Kaç nolu soruyu açalım Bora Bey?
2: 20.
0: 20 nolu soru geliyor. Hazırsa gelsin 20 numaralı soru. Dar yarış kayığı 10 saniye başladı. Kim basacak? Ayşegül Hanım.
1: Kik.
0: Kik. Doğru yanıtı aldık. Kik'ti yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz Ayşegül Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 1.
0: 1 numaralı soru geliyor. Gelsin bakalım 1 numaralı soru. Büyük ve gösterişli ev, yurtluk 10 saniye başladı. Ayşegül Hanım.
1: Malikane.
0: Malikane doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Genişte bir yer açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 31.
0: Bir de harf buldunuz. M harfini buldunuz. Şifre harften ilk kelimeyi açtınız. Yavaş yavaş kelimemiz ortaya çıkıyor. Sizdeyiz.
1: 31.
0: 31. Bora Bey kopmayın. Kazanabilirsiniz. Ayşegül Hanım seçiyor. Butonlar karar veriyor. Kalsiyumun simgesi süre başladı.
1: CA.
0: Ayşegül Hanım.
1: CA.
0: CA. Harikasınız. Lütfen adınızı söyleyeyim. Ondan sonra acele etmeyin. Gerçi edin ama biraz bekleyin.
1: Tamam.
0: Ki geçmesin. Bu, yine pişirip pişirip ikram edersiniz. Benden söylemesin.
1: Doğru.
0: Sizinle devam edeceğim. Kaç nolu soruyu açayım?
1: 30.
0: 30 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor 30 numaralı soru. Gelsin. Bakalım 30. Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgileriyle belirtilen diyorum. Süreyi başlattım. Kim bastı? Ayşegül Hanım.
1: Kaba tane mi? Kaba

0: Kaba Tabak.
1: Heyecandan yine.
0: Kaba Tabak geldi, kaba taslak oldu. Detaylara girmeden kabaca üstü çizilen formdu. Kaba taslak. Sizinle devam ediyoruz Ayşegül Hanım. Kaçı seçeceğiz?
2: 22.
0: Bora Bey, el butonda. Bakın, dikkat edin. Hazırsa geliyor. Kaç?
2: 22.
0: 22 nolu soruyu alıyoruz. Böğürtlen ahududu gibi küçük dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu bir bitki soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Kim basacak? Ayşegül Hanım bastı.
2: Çalı.
0: Çalı geliyor. Doğru. Dikkat edin Bora Bey. Butona basın. Tak tak tak tak basın. Bakın ben soru geldi.
1: Birden fazla basabiliyorsun.
0: Böyle basın. Evet, sizinle devam ediyoruz Ayşegül Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 36.
0: 36 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 36'da ne var? Ayırtı, ince ayrım kim basacak? Bora Bey.
1: Nüans.
0: Harikasınız, nüans. Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım Bora Bey?
1: 26.
0: Dikkatli seçin, dikkatli basın, dikkatli dinleyin. 26 nolu soru geliyor. Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları kalın çember bağ. Süre başladı. Ne olabilir? Bora Bey.
1: Ogel.
0: Çok yakın.
1: Agel.
0: Agel doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Harikasınız. Agel yanıtıyla sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 32.
0: 32 nolu soruyu açıyoruz. Nokta nokta hattı içinde uçuş bilgi ve ikaz hizmeti verilen hudutları belirlenmiş hava sahası süreniz başladı. Kim basacak? Bora Bey. Eğer tek harf koyun.
1: Sır.
0: Sır değil.
1: Kır. Kır.
0: Değil. Hiçbir şey kaybetmediniz. Eller butonda. Tek harf koyacaksınız. Uçuş bilgi ve ikaz hizmeti verilen süreyi başlattım. Ayşegül Hanım.
2: Kır.
0: Tır değil.
2: Tır.
0: Tır da değil.
2: Kır.
0: Değil.
2: Yır.
0: Yır da değil.
2: Zır.
0: Zır da değil. Zaten süreniz doldu.
2: Peki. Evet, denedim.
0: Tek harf koyacaksınız. Tekrar geliyorum. Uçuş diyoruz. Flight. Uçmak. Kim basacak? Bora Bey.
1: Fır.
0: Fır. Doğru yanıtıydı. Flight Information Region'dan geliyordu. Flight. Uçmak. F-I-R. Açılıma. Sizinle devam ediyoruz Bora Bey. Kaç nolu soruya?
1: 6.
0: 6 nolu soruya gidiyoruz. Dikkat edin. Tek harf koyacaksınız ama butona basan alır. Geliyor 6 nolu sorumuz. Okun ucundaki kertik. 10 saniye süre başladı. Ne oluyor? Ayşegül Hanım.
2: Gez.
0: Gez. Doğru. Silahlarda da çok vardır. Gez. Göz arpacıktı ama oradan geldi. Gez yanıtımız. Evet, sizinle devam edeceğiz. Küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl gidiyor şu ana kadar?
2: Güzel.
0: Tabloda açılmayan çok yerimiz var. Kelimemiz biraz çıktı. Değil mi? Ve yaklaşık 10-15 tane kelimemiz var. 4 tane çıkmayan harfimiz var. Nasıl gidiyor şu ana kadar?
2: Güzel. Ama ben alttaki kelimeye daha çok takıldım.
0: Alttaki yani... kelimeye takılın zaten. Onu bilmeniz gerekiyor şey zaten. Kesinlikle. Onu bildiğiniz dakikada zaten yarışmamızı çözmüş olacaksınız. Bora Bey, biraz heyecan geçti mi?
1: Evet, biraz heyecan geçti ama daha iyi olmaya çalışıyorum.
0: Kendinizi çok heyecanlandırdınız. Butona lütfen peşi peşine basın. Sizinle devam edeceğim. Ayşegül Hanım, kaç nolu soru açalım? Bu arada şöyle bir bakıyorum. 27'yi açmış mıyız? 27 bakıyorum.
2: 27'de açılmış. Yok pardon, uzun yukarıdan aşağı.
0: 27'de bir foto soru var. Oradan destek alabilirsiniz. 57'de bir video soru var. Ayşegül Hanım, oradan görüntülerden destek alabilirsiniz. Yardımcı
2: olmanız için. 57 hiç açılmamış. Şimdi o riske girmeyeyim.
0: Evet, orada ayrı bir risk.
2: Ben
0: orada
2: puan almak için 28'den gideyim.
0: 28'den. Peki, beni dinlemediniz. Tekrar koyacağım.
2: Dinleyeceğim, inanın. Bir dahakine siz dinleyin.
0: Yok, dinlemeyin. Beni dinlemeyin. Bazen yanıltırım.

0: hazırsanız 28 nolu sorumuz geliyor. Çene 6, süre başladı, kim basacak? Bora Bey.
1: Sakık.
0: Değil.
1: Sakak.
0: Sakak doğru yanıt. Tek A harfi koyduk. Sakaktı. Çene 6 doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç doğru soruyu açalım?
1: 27.
0: 27'ye gidiyoruz. 27'de ne var diyoruz. Bir foto soru. Hemen fotoğrafımız. Görelim. Bir bitki. Harika kokulu. Baharda, yaza doğru evlerimizde de kullandığımız, bahçelerimizden, değil mi? Çok güzel kokulu bir bitki. Var mıdır bitkilerle aranız? Ayşegül Hanım böyle yapıyor. Ayşegül Hanım buldu. Peki. Hemen sorumuz geliyor. Hazır mısınız Bora Bey?
1: Hazırım.
0: Kaybetmeyin, eller butonda. Keskin kokulu ve türlü renkli bir süs bitkisi, 10 saniyeyi başlattım. Bora Bey.
1: Sümbül diyecektim de sonradan kalpleri görünce.
0: Peki Bora Bey. Bir harf açıyoruz. Eller butonda, hala bir şey kaybetmediniz. Dikkat. Süm kısmı çıktı. 10 saniyeyi başlattım. Kim basıyor? Bora Bey.
1: Sümen. Sümür mü? Yani salladım.
0: Peki, sümür değil. Biz bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Hiçbir şey kaybetmediniz. Eller butonda geliyor. Süm kısmı, süreyi başlatayım mı? Sakin. Evet, sümü basın. Ayşegül Hanım.
1: Sümbül.
0: Sümbül. Doğru yanıt. Sümürden sümbüle. Harika renkleri, güzel kokusuyla sümbül yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Bora Bey, dikkat. Tamam. Kaç nolu soru?
2: 17.
0: 17 nolu sorumuz geliyor. Gelsin bakalım soru. Sıva macunu, süreyi başlattık. Bakalım ne? Bora Bey.
1: Malakavi. Malakava.
0: Malakava değil.
1: Malakavi.
0: Malakavi de değil. Bir harfi biz açalım, eller butonda. Hazır olun. Harfi açtık, süreyi başlattık. Mala. Bora Bey.
1: Malatabi.
0: Malatabi değil.
1: Malatabi.
0: Değil.
1: Mala.
0: Peki. Dikkatli olun lütfen. Bir harf daha açıyorum, sürenizi başlatıyorum. Hazır mıyız? Malak. Ayşegül Hanım.
2: Malakati.
0: Malakati değil.
2: Malakasi.
0: Malakasi de değil. Tek harf açıyorum. Eller butonda mı? Hazır. Harf geldi. Kim basacak? Süreyi başlattım. Bora Bey.
1: Malakeri.
0: Malakeri değil.
1: Malakari.
0: Malakari. Doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Malakari doğru yanıttı. Evet. Malakari yanıtını aldık. Bora Bey. Siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor. Ayşegül Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Tamam. Geliyor. Eller butonda. Kaç nolu soruya çalışıyor?
1: 34.
0: 34 nolu soru. Gelsin bakalım. 34. İki harfli. Kırmızı. Kim basacak? Ayşegül Hanım.
2: Al.
0: Al. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Şimdi sizinle devam edeceğim. Ayşegül Hanım, kaç nolu soruyu seçelim?
2: 43.
0: 43'e gidiyoruz. Bakalım 43'te ne var? Kadınlar hamamında hizmet veren kadın sorusu geliyor. Sürenizi başlattık. Bora Bey.
1: Nabil.
0: Değil.
1: Nebil.
0: Değil. Ne olabilir?
1: Neril.
0: Neril de değil. Biz bir harf açalım. Harfin belki desteği olur. Sürenizi de başlatalım. Başladı süremiz. Şimdi açıldı. Ayşegül Hanım.
2: Natır.
0: Natır. Doğru. Tebrik ediyoruz. Natır yanıtını bulduk. Sizdeyiz Ayşegül Hanım. Kaç nolu sorumuzu açalım?
2: 25.
0: 25. Geliyor 25 nolu sorumuz. Gidiyorum hemen. Bakıyoruz. Ege şivesinde veteriner, 10 saniye süre başladı. Veteriner. Ayşegül Hanım.
2: Neydi bu ya? Ay ben biliyordum da. Umut.
0: Cevap hakkını aldı ama

0: Batı.
1: Bora Bey, dikkatli düşünün. Ayşegül Hanım soruyu kaptırdı. Süreyi başlatıyorum. Tek harf açtık. 10 saniye başladı. Kim basacak? Bora Bey.
2: Battar.
1: Battar. Doğru yanıt. Hey. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor. Lütfen dikkat edin. Ayşegül Hanım bildiğiniz yerde değil mi?
0: Evet. Baytar'ı bir anda...
1: Baytar'ı dediniz. Şey Battar evet. Arada kaldı. Baytar geldi. Battar evet. Gelmedi. Onun için Ege şivesi dedik.
0: Evet.
1: Hani Baytar, Battar, Ege. Evet. Sizle devam ediyoruz.
2: 44.
1: 44 no'lu sorumuz geliyor. Bakalım 44'te ne arıyoruz? Eller butonda. Şehir 10 saniye süre başladı. Ayşegül Hanım.
0: Kent.
1: Kent. Doğru yanıt. Kent yanıtımız geldi. Bakın 47, 42, 57. Son sorulara yaklaştım. Yaklaşık son 2-3 sorumuz. Bulabilirseniz şifre kelimeye sizi götürecek sorular bunlar. Yardımcı oldum. Evet. Kaç tane soruyu açalım?
0: 47.
1: 47. Peki. Gelsin 47 nolu sorumuz. Arkadan vurma, hainlik etme. Süre başladı. Ne yaptı? Ayşegül Hanım.
0: İhanet.
1: İhanet etti. Arkadan vurdu. Bir de şifre. Harf açtınız. Tebrik ediyorum sizi. Kelimemiz iyice ortaya çıktı. Tekrar söylüyorum. Son sorulara geldiniz. 42 verebiliriz. 57 verebiliriz. Şifre harf bulmak istiyorsanız zaten son harfi açtınız. Açamadınız tahmin kullanacaksınız. Şifre kelimeyi bulamadıysanız. Sizle devam ediyoruz Ayşegül Hanım.
0: 57.
1: Peki. 57 bir video soru. Bir görüntümüz var. Hazır mıyız Bora Bey?
2: Hazırım.
1: Seyredelim. Arkasından da sorumuz geliyor. Buyurun bakalım.

0: Avrupa'da bir ülkeyi soruyoruz. Neresi acaba? Sürenizi başlattık. Ayşegül Hanım.
1: Litvanya.
0: Litvanya doğru yanıtıydı. Bir de harf buldunuz. Y harfini. Evet. Üçüncü etabın sorularını da tamamladık. Puan tablosuna bakıyoruz. Kaçar puanla etabı tamamladık. Üçüncü etabın sonunda aldığımız puanlar: Bora Kaya 150 puanda, Ayşegül Çetin 230 puanla 3. etabı tamamlıyor. Ve bu puan tablosuna göre de Ayşegül Hanım şifre kelimemizin 1. tahmin hakkını kullanabilecek yarışmacımız oluyor. Hemen tablomuza bakıyoruz. Burada hatırlatmak istiyorum. Kelimeyi bilmiyorsak eğer, tek seferde doğru harfi koymanız gerekiyor. Önce kelimeyi, arkasından da koyduğunuz harfi net bir şekilde ifade etmenizi rica edeceğim. Buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Müteyyik kız.
0: Hangi harfi koyuyoruz?
1: E harfi.
0: E harfi koyuyoruz. Müteyyik kız dediniz, doğru mu?
1: Doğru.
0: E harfi koydunuz. Peki efendim. Müteyyik kız acaba sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmanın bu bölümünde sakladığımız şifre kelime mi? Ayşegül Hanım 1. etabı başa baş geçirdi. 2. etapta farkı açtı. 3. etapta 100 puanın üzerine çıktı. Bayağı bir fark yarattı ve E harfi müteyyek kız koydu. Acaba doğru mu? Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım, gerçekten üzgünüm. Ama yanıtımız müteyyek kız maalesef değil.
1: Peki.
0: Evet, başka bir harf koymak gerekiyor. E harfini koyarak Ayşegül Hanım hakkını kaybetti. Bora Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyuyorsunuz?
2: Müteyyak kız A harfi.
0: Peki. Şifre kelimemizin saklı olduğu harf A harfi miydi? Müteyyak kız dedi Bora Bey. Bora Kaya.

0: Kendisi de bayağı başa baş bir mücadele yürüttü ve son blokta, son etapta biraz fark açıldı. A harfi koydu ve müteyakkız dedi kendisi ve tebrik ediyorum Bora Bey, kazanan siz oldunuz. Müteyakkız efendim, uyanık, tetikte olma hakkı müteyakkız olacaktı. Sır küpünün bu bölümündeki şifre kelimemiz. Gönülden tebrik ediyoruz Bora Bey.
1: Teşekkürler.
0: Ve hemen kazanan okulumuzu açıklamaya geçiyoruz.

0: finalde kazanan okulumuzu açıklamaya. Hemen Ayşegül Hanım'a dönüyorum. Önce duygularını, hislerini alıyorum. Buyurun Ayşegül Hanım, sizdeyiz, sizi dinliyorum.
1: Çok güzel bir yarışma, çok eğlendim. Kazanmayı isterdim.
0: Burayı size kazanmanızı ediyorum. Çok isterdik. Evet. Gerçekten çok güzel bir mücadele.
1: İnanın bilmediğim bir kelimeydi. Yani hani daha da kibar geldi bana. Şimdi abi biraz orada kaba durdu.
0: Onun için yok. Bir E harfi evet. koyayım dediniz. Peki ve müteyakkızdan müteyakkız E ve A harfi arasına gitti. Fakat biz hemen açıklayalım. Van'da bulunan Edremit Vakıfbank İlkokulu öğrencilerini temsil ediyordunuz. Hı-hı. Hakları bizde saklı. Başka bir bölümde başka bir yarışmacımızla mutlaka oraya da hediyelerini göndereceğiz kardeşlerimize. Bora Bey, tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Ya biraz heyecan, biraz bu tonla verilen büyük bir savaş.
2: Evet, ne yazık.
0: 120 saniyede soruları hatırlayamadınız. Biraz fazla heyecanlandınız.
2: Evet, evet. Pek alışık değilim. Ama doğru. Sonuç iyi oldu. Okulumuz için en güzel hediye olur inşallah.
0: Harikasınız. A harfini koydunuz ve müteyakkız cevabıyla verdiniz doğru yanıtı. Böylece Bitlis, Mutki, Küllüce Köyü İlköğretim Okulu'na hediyelerini gönderdiniz. Temsil ettiğiniz okul bu bölümde Sır Küpü'nde yarışmamızı kazanan okulumuz oldu. Biz katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz ve Ağpara Kütüphanesi'nden bugünün anısına sizlere birer küçük hediyemiz var. Size
1: çok teşekkürler.
0: Bu şekilde kitaplarınızı hediye ediyorum. Size
2: çok teşekkür ederim.
0: Bu şekilde veriyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bizimle beraber yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. Sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerimiz, gençlerimiz için beraber yarışalım. Onların gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri, birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
5: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
6: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: seni tanımak iste. Umutlarını anlat. Hayallerini.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Şekil değiştiren. Artık sen Tefiti'nin kalbini çalan, tüm dünyayı lanetleyen adamsın.
1: Aile filmi Moana izleyicilerle buluştu. Thomas Cale'in yönettiği filmde Catherine Lagaya, Dwayne Johnson ve Frankie Adams başrolleri paylaşıyor. Film, Pasifik Adaları'nın adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor.
3: Tekrarla gidiyorum canımsın.
0: Bu görevin hiç şansı yok. Okyanus dolusu kötülüğü atlatmamız gerek.
2: Başaracağım.
0: Bu arada biz diye yazılır, Maui diye okunur.
2: Şaka baba.
0: Aferin bana. Ve geri geldi. Hayatta bazen kahraman olursun, bazen de yem olursun.
2: Ne dedin?
3: Senin bu canavarlar diyarında ne işin var?
4: Seç bir gözümü ufaklık, sen fıldır fıldır bakarken ne diyeceğimi unutuyorum. Hadi seç birini.
3: Hey yengeç Sofi.
0: Sahalara dön.

0: Zeus seni de bir amaçla seçti.
1: Ve de büyüklerimizle anlaşıyor.
2: Hadi dünyayı kurtaralım. Benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.
3: Gösterime giren 7 köpek dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi 7 köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Gali Abu Davud'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktris Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
4: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Madem bize ölmüyordun.
0: Berkay sözleri ve müziği Sinan Akçıl imzalı Aslanlar Doğuyor şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.
1: Madem

19 yaşındayken farklı türlerden ünlü sanatçılarla işbirliği yaparak yeni müzikal ufuklar keşfetmeye başlayan genç müzisyenin bu tutkusu zamanla fado'nun ruhundan, senfonik düzenlemelerin ihtişamından ve popla rock müziğinin o heyecan verici ritminden beslenen kendine özgü bir tarza dönüşüyor.

şunu şöyle ifade ediyor. Her dinleyicide derin izler bırakan unutulmaz müzikal deneyimler ortaya çıkarmak. Bu nedenledir ki Walter Freitas'ın müziği sadece duyulmaz, aynı zamanda hissedilir. Dinliyoruz.

Tuğ Çelos'ta dünya çapında büyük başarılara imza atan virtüöz çelist Luka Sulic yeni albümü Life Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Hem solo kariyerinde hem de global fenomen Tuğ Çelos'ta elde ettiği başarılarla uluslararası müzik sahnesinde kendine özel bir yer edinen Luka Sulic, 27 Kasım'da Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2010 yılında çeşitli platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan vals bestesiyle popüler olan Rus müzisyen Evgeni Grinko, 4 Ekim'de Yahya Kemal Bey adlı gösteri merkezinde, 5 Ekim'de ise Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkaracak.

En çok satan Orta Doğulu sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanan Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diyab, 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da gerçekleşecek.

gerçekleşecek konseriyle ilk kez Türkiye'de sevenleriyle buluşacak. Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, İstanbul'a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşadı.

Henk Açık Hava Tiyatrosu yaz boyu etkinliklerle İstanbulluları ağırlıyor. 21 Ağustos'a kadar devam edecek programda Türk müziğini çok sesli yorumlarla dünyaya taşıyan ülkemizin önde gelen tenorlarından Murat Karahan, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Romantikler konseriyle 13 Temmuz akşamı Henk Açık Hava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Hadi.

Türkiye'nin dört bir yanında binlerce mum ışığı eşliğinde sunduğu çok duyulu müzik deneyimiyle izleyicileri büyüleyen Candela Concert'ın merakla beklenen yeni sezonu başlıyor. Işık ve müziğin kusursuz uyumunu tarihi atmosferle birleştiren Candela Concert serisinin ilk konseri 19 Temmuz akşamı Beyoğlu sahnede seyirciyle buluşuyor. Yüzlerce mum ışığı eşliğindeki açılış performansında izleyicileri çok boyutlu bir sahne gösterisi bekliyor.

0: Bahar'ın simgesi haline gelen Yaren Leylek, Nazlı, Balıkçı Adem amca buluşması nihayet gerçekleşti. Bu yıl Bursa'nın Eski Karaağaç Leylek köyünde 15. kez buluşan ikilinin bu masalsı dostluğuna Yaren Leylek'in eşi Nazlı da ortak oldu. 5 yıl önce bir kez daha kayığa konan ama o yıl ve sonraki yıllarda hep tereddüt ederek kıyıda bekleyen ve bu sebeple Nazlı adı verilen Leylek bu yıl yeniden kayığa konunca duygulu anlar yaşandı.
1: Adem amca, karga konulu kayığa.
0: Hikayeyi her yıl fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 5 yıl aradan sonra bu yıl Adem yeniden abi, eşi Yaren gibi Nazlı da kayığa konunca fotoğrafa çok daha büyük bir hikaye yansıdı. Onların bu buluşmasına gölün kuşları da dahil olunca o anları Adem Harikalar Diyarında başlığıyla paylaştım. Çünkü küçük akbalıkçıl, gece balıkçılığı, gri balıkçıl, karga, gümüş martı ve onların yanında kıyıda kediler ve açıkta pelikanlar da bu dostluğu izliyor ve bir yandan düşen balıklardan nasipleniyor dedi.
1: Biraz doyumsuzluk mu var?
2: Evet, hem

Robbie Madison 14 Temmuz 1981 doğumlu bir motocross şampiyonu. Çocukluğundan beri motosiklet tutkunu olan Madison 2017'de suda kat edilen mesafede dünya rekoru kırdı.

0: 2007 yılbaşı gecesinde ise çılgın motorcu Las Vegas'taki Palis Las Vegas Oteli'nin önünde bulunan Arc de Triomphe replikasını motosikletiyle atlayarak kariyerinin en dikkat çekici gösterilerinden birine imza attı. Yaklaşık 96 feet yani 29 metre yüksekliğindeki yapının tepesine çıkmayı başaran Madison, binlerce seyircinin önünde nefes kesen bir performans sergiledi. As if 10 stories skyrocketing into the air isn't enough. The free fall back down. Here it comes. Robbie was leaning out there. He was looking down and the weight of that motorcycle. Gösteri boyunca hata payı neredeyse yoktu ve en küçük bir yanlış hesaplama ciddi sonuçlar doğurabilirdi. İniş sırasında yaralanmasına rağmen gösteriyi tamamlayan Madison, sonrasında bu deneyimin beklediğinden çok daha tehlikeli olduğunu söyledi ve riskinden dolayı bir daha bu gösteriyi yapamayacağını belirtti. Yaklaşık 10 milyon dolarlık organizasyonun parçası olan bu gösteri, motorsporları tarihinin en unutulmaz ve en riskli gösterilerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Günümüzden en az 100 yıl öncesini anlatan, adeta zamanda yolculuğa çıkaran filmler arasında eminiz birçoğunun en favori filmlerinden biri mutlaka vardır. Zira dönem filmleri bizi geçmişe götürür ve o günlerin ambiyansında en az 1,5 saat yaşarız. Peki en sevilen ve de eleştirmenlerden tam puan alan dönem filmleri hangileri? İzlence ekibi olarak farklı yılları en etkileyici şekilde anlatan tarihi filmleri sizler için derledik.
1: Bakalım beni önce kim yakalayacak? Hadi.
2: Hadi.
1: Hadi. Hadi.
0: Dünya müzikal tarihine yön veren deha Wolfgang Amadeus Mozart'ın tabiri caizse arıza karakterine odaklanan 1984 yapımı Amadeus bir klasik. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart da Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklı bir başyapıt izliyorsunuz. Bugün 71 yaşında olan oyuncu Tom Hulce'ın Mozart'a hayat verdiği filmin final sahnesi de övgüye değer.

1897'de yayınlanan romandan uyarlanan Jane Eyre, Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki aşkı anlatan gotik tarzda romantik bir film. Toplumdaki sınıf ayrımını ve erkek üstünlüğünü gerçekçi bir biçimde yansıtan filmde Jane Eyre'i Mia Wasikowska canlandırıyor.

2007'de vizyona giren Aşkın Kitabı, beyaz dizi serilerinin unutulmaz yazarı Jane Austen'in gençliğinin ilk baharının hikayesi. Hiç evlenmemiş ve son derece soğuk bir kadın olarak tanınan İngiliz yazar Austen'in olgunluk dönemi eserlerine ilham olan 20'li

0: Yakında kızıma Devonshire düşesi diye hitap edecekmişim.
1: Bu doğru mu anne?
0: Evet doğru.
2: 2008 yapımı Düşes'in baş kadın oyuncusu sıra dışı bir güzelliğe sahip Keira Knightley tarafından canlandırılıyor. Birçok sanatçı için dezavantaj gibi gözüken fiziksel dış görünümündeki değişikliği başarıyla avantaja çeviren Keira, Düşes Georgiana rolüyle destan yazıyor. Konusu 18. yüzyılın sonunda geçen filmde Knightley'e Oscar adayı ünlü oyuncu Ralph Fiennes eşlik ediyor.
0: Onunla mutlu olacağına inanıyorum.
1: Olacağım anne. Olacağımı biliyorum.

0: Ne istiyorsun?
1: Beni görmek ve tabii ki yeni karımı görmek. Can sıkıcı olabiliyor. Ama alışırsın.

James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık ve ortak kurgu yönetmenliği yaptığı 1997 yılı Amerikan yapımı epik, felaket ve romantizm temalı sinema filmi Titanic bugünün kült filmlerinden. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'a kariyer kapılarını ardına kadar açan Titanic,

eleştirmenlerden tam puan alan bir dönem filmi.

0: Bayan Fairfax. Ah, bestenizi getirmemeniz yazık olmuş.
1: Umarım melodiyi hatırlayabilirim. Dünyada hiç kimse sizin gibi çalamaz.

0: Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. İhtişamlı bir dönem filmi Emma, 2020'de gösterime girdi.
1: İyi ki Bayan Fairfax'ı çalmaya davet ettin. Büyükannesinde piyano olmadığı için bundan yoksun kalıyordur.
2: Onaylamanıza çok sevindim. Ama umarım Hartfield'daki konuklara saygıda pek kusur etmiyorumdur.
1: Hayır, pek de kusur etmiyorsun. Bayan Fairfax'tan hoşlanmadığın gayet belli.
2: Nedense herkes yaşıtız diye iyi anlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendimi bildim bileli Jane Fairfax'ten daha iyi bir dost bulamayacağım söyleniyor. Ne kadar başarılı ve üstün olduğu da.
1: Kesinlikle başarılı. Belki de senin olmak istediğin kadar başarılı bir genç kadın.

0: mükemmel bir uyumun içinde hissetti. Her şey mükemmeldi. Işığın yumuşaklığı, havadaki hafif koku, şehrin barışçıl sesi.
1: Özellikle Yan Tiaxen'in müzikleriyle efsaneleşen bir film Emily, Audrey Tuton'un başrolünde olduğu bir Jean-Pierre Jeunet filmi olan Emily, öyküsü Montmartre'da geçen modern Paris hayatının idealize edilmiş alaycı bir yorumu.
2: Size yardım edeyim. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz ve işte bandonun davulcusunun dul karısı burada. Kocası öldüğünden beri suratı asık geziyor. Dikkat! Bakın şuradaki atın bir kulağı yok. Görmüyorsunuz ama çiçekçinin kocası gülüyor. Dükkanın vitrininde lollipoplar var. Dört bir yandan gelen kokuyu duyabiliyor musunuz? Harika bir koku. Şu adam müşterilerine kavun tattırıyor.
3: Gelmeden alın bayanlar.
2: Orada harika dondurmalar yapıyorlar. Şimdi kasabın önünden geçiyoruz. Kemikli jambon 79'a satılıyor. Antrikot 40'a. Şimdi peynircinin yerindeyiz. Her şey tek fiyata. 12.90'a satılıyor. Burası kasap. Bir bebek köpeğe bakıyor. Köpek de tavuğa. İşte günün büyük gezisi sona erdi. Şimdi metro istasyonundayız. Sizi burada bırakıyorum. Güle güle.

hafta ve Altın Küre ödülü sahibi 2007 yapımı Kefaret bir romantik dönem filmi. Başrolde tarihi filmlerde görmeye alıştığımız güzel aktris Keira Knightley ve James McAvoy var. 2007 Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçilen Kefaret'in konusu 1940'lı yıllar.

0: yapacağız?
1: Gidelim. İçecek bir şey bulmam gerek.
0: İhtiyacın da var. Kül gibisin. Rengin kül gibi görünüyor. Görüyor musun?
1: Çekil
0: yavaş.
1: Orada. Hadi.
2: Aman Allah'ım. Bu halimiz ne? Savaştan mı çıktı mı?
3: Affedersin Selma. Arabanın altına yattım da.
2: Ya sen? Sen ne yaptın? Ben de ağaçtan düştüm.
3: Seni almadan hiçbir yere gidemem.
4: Beni ne yapacaksın?
3: Seninle evlenmek istiyorum.
4: Sen aklını peynir ekmekle mi yedin?
3: Sen bana bir dünyasın. O dünya yetiyorum.
4: O hususta yanıldığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Kendisiyle hiçbir ilgim yok artık.
2: Niçin üzülüyorsun yavrum? Kötü bir şey mi oldu? Sen kimsin? Ben bir yabancıyım yavrum.
5: Filiz Akın, Türk sinemasının dört yapraklı yoncasının sarı saçlı gül yüzlüsü. Bundan tam 50 yıl önce Yeşilçam'da modern, kentli, asil ve Avrupa'yı yüzüyle seyircilerin gönlünü ve takdirini kazandı Filiz Akın.
2: Hani alay konusu olan bir laf vardır. Ben bildiğiniz kızlardan değilim derler ya.
3: Evet.
2: Ben sahiden benzemem ötekilere. Bu bir erkekle ilk dolaşmam.
3: Benzemiş olsaydınız zaten şu anda beraber olmazdık.
2: Sihrinize kapılıp tehlikeli bir oyuna atıldım.
3: Üzüleceğinizi bilseydim bu kadar zorlamazdım sizi.
2: Verdiğiniz şeref bütün tehlikelere değer. Bir imzalı resminize sahip olmak bile erişilmez bir hayaldi benim için. Yakında unutulacak bile olsam, şimdi yanınızdayım ya.
3: Unutulacak bir kız için gururumu ayaklar altına alıp randevu almak için yalvarmazdım.
5: Yolculuğu 1943 yılının ikinci günü başkent Ankara'da başlar. Kolej yıllarında da bebeksi suratıyla hep ilgi odağındadır. Aynı zamanda çok iyi de taklit yapmaktadır. Mezuniyetinden sonra uluslararası bir seyahat şirketinde çalışmaya başlar. İyi derecede İngilizce ve Fransızca öğrenir. Bir gün çevresinin de desteğiyle o yılların gözde mecmuası artistin yarışmasına bir fotoğrafını gönderir. Yıl 1962'dir. Filiz Akın henüz 19'undadır.
6: Ayla bir dakika.
2: Ne var, ne yalanlar uyduracaksın gene?
6: Ayla müsaade et lütfen.
2: Yok İstanbulluymuş, yok zengin bir ailenin tek evladıymış. Ne lüzum vardı bu yalanlara?
6: Ben de bunu izah etmek istiyorum. Dinlemiyorsun ki.
2: İzah filan lüzum yok. Durum açık. Bundan sonra çok rica ederim beni rahat bırak. Senin yalanlarınla uğraşmak zorunda değilim.
5: Kendisi kazanacağına inanmaz ama çevresi emindir. Öyle de olur. Yarışmayı o kazanır. Çok geçmeden Memduh Gün'ün Akasyalar Açarken filminde bulur kendini.
2: Kaba sen de. Hayatımda rastladığım en keçi damarlı insan sensin. Kadın düşmanlığından vazgeç. Başka erkekler bir kızın yanında ne yaparlarsa onu yap. İnanmıyorum Yüksel. İnanmıyorum beni sevmediğine.
7: Sen bir erkek için ağlayacak kızlardan değilsin.
2: Ben bir erkek için değil. Kaybettiğim hayallerim, inançlarım, gururum için ağlıyorum. Aşkımızın şahidi dalgalardı.
5: Sinema izleyicisi bu güzel kızı bir anda bağrına basar. Yeşilçam'da sarışın karakterler fesat karakterdir imajını hemencecik yıkar. 1. Antalya Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini alan 1964 yapımı Gurbet Kuşları, Akın'ın Türk sinema arşivine geçen ilk filmi olur.
6: Cezam hala bitmedi mi? Suçumun bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum.
2: Niçin bana yalan söyledin Kemal? Ne lüzum vardı buna?
6: Hakkımdaki duygularının değişmesini istemiyordum Ayla.
2: Değişmesi için ne sebep vardı?
6: Taşra'dan gelenleri pek sevmediğini biliyordum. Benim de onlardan biri olduğumu öğrenince dostluğumuz bozulabilir diye korktum.
2: Yanılmışsın Kemal. Korkun tamamen yersizmiş.
5: Bu film aynı zamanda Cüneyt Arkın'ın da ilk filmidir. Ve Akın kariyerinde en fazla filmi Arkın'la çekecektir.
2: Şu karşıda oturanlar kim bilir nereden göçüp buraya gelmişlerdir. Kendi küçük ve yoksul köylerinden hiç mi çıkmasaydılar?
6: İnsanlar birbirlerini boğazlamayı bırakıp birlikte yaşamasını öğrendikleri gün... Dünya büyük bir şehir olacak. Ama bizler şimdilik kendi küçük evimizi onarmak zorundayız.
2: Çok doğru. Keşke bunun çaresini bir bilen olsun.
5: Filiz Akın 21 yaşındayken Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yönetmen Türker İnanoğlu'yla hayatını birleştirir. Ayhan Işık'la başrolü paylaştığı o filmin 1964 yılında bir de fragmanı yayınlanır.
8: İlk defa beyaz perdede bir araya geldiğim en kıymetli arkadaşım
2: Filiz Akın.
8: Filiz Akın. Kıskanmayınız. Ne bir deniz gezintisinden ne de bir eğlenceden geliyorum.
2: Hayır.
8: Bu sene en beğendiğim Kadın Berberi filminin çalışmasından geliyorum.
2: Ayhan Bey'in söylediği gibi benim de bu sezon en güzel filmim Kadın Berberi'dir. Unutmayın, sizleri bekliyorum.
5: Annelikle tanışmasına rağmen oyunculuğa da bir süre devam eder. Hatta oğlu İlker İnanoğlu'yla birlikte Yumurcak serisinde rol alır.
2: Annen yok mu senin?
9: Yok. Ben bebekken ölmüş.
2: Başka hiç kimseniz yok mu evde?
9: Yok.
2: Şimdi kim bakıyor sana?
9: Ben yıkanmasını biliyorum zaten. Komşu teyzelerde yemek de yiyorum.
5: Sanatçının oyunculuğunun güzelliğini geride bıraktığı ilk filmi 1968 yapımı Kader olur. Ardından Cici Gelin, Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan, Oyun Bitti gelir.
10: Titriyorsun Hilda. Heyecanlısın.
2: Korkuyorum. Seni çok ama çok seviyorum.
10: Ne var senin?
2: Götür beni buradan Seyfi, uzaklara, çok uzaklara götür.
5: Filiz Akın'ın 1973 yapımı Karateci Kız filminde rol gereği Bülent Kayabaş'ı öldürdüğü sahne, sonraki yıllarda tüm zamanların en kötü ölüm sahnesi ilan edilecektir. Ancak 1975 yılında, yani en popüler çağında Babaların Babası filmiyle sinemaya veda eder güzel aktrist. O güne değin 116 filmde başrolde yer almıştır.
9: Ayrılırsanız ben kiminle kalacağım?
5: ...1975-1981 yılları arasında biraz meraktan, biraz da ekonomik nedenlerden dolayı şarkıcılığı dener. Zeytin gözlüm sana meylemedendi. Gözlerden uzak, farklı bir hayat seçen Filiz Akın'ın kalbi hala beyaz perdededir. Zira tam 14 sene sonra 1989'da o dönemin sevilen dizisi Geçmiş Bahar Mimozaları için yeniden kamera karşısına geçecektir. Müşfik Kenter'le başrolü paylaşan Filiz Akın'ı seyirci bambaşka bir karakterde görmüştür.
11: İnsanın asli görevi sadece sürpriz hazırlamakmış gibi. Ne oluyor herkese Allah aşkına?
12: Sana ne oluyor peki?
11: Yeterince sürprize doydum bugün.
5: 1994 yılında 3. evliliğini MİT eski müsteşarı Sönmez Köksal'la gerçekleştiren Filiz Akın, eşinin 1998'de Paris Büyükelçisi olarak görevlendirilmesiyle resmen Paris sefirisi olur.
13: Çocukluk

0: hatalarımın en unutamadığım insanı. Çocukluk aşkım.
1: Şimdi nerede?
0: Bilmiyorum. Yıllarca hep onu bekledim. Hayatıma çok kadın girdi ama sen karşıma bir sabah yıldızı gibi çıkana kadar hep onu düşündüm. Niye ağlıyorsun?
1: Seni hayalindeki aşktan uzaklaştırdım.
0: Çocuklaşma yavrum. O hikaye senle bitti.
1: Evet ama belki bir gün çıkabilirdi karşına.
2: 2011 yılında Gün Akşam Oldu dizisi için son kez o da bir bölümlüğüne kamera karşısına geçer Filiz Akın. Bir süre köşe yazarlığı ve televizyon programı sunuculuğu da yapan güzel sanatçı, birçok onur ödülünün de sahibi.
3: Çocuklar gelmeden yapıversen.
4: Tamam canım, halleder.
3: Hadi sen çayı al ver.
2: Takvim yaprakları 21 Mart 2025'i gösterirken ve de gündem çok meşgulken bizleri, sinema severleri çok üzen kara bir haber ajanslara düşer. Tıpkı Oyonca'dan biri Türkan Şoray'ın dediği gibi, narin bir çiçek gibi mücadele ettiği hastalık onu soldurmuştur. Vaziyetinde belirtildiği üzere gösterişten uzak, sessiz sedasız bir gidiştir bu.

0: Sevgili Beyaz, sen zamanın çok ilerisindesin. Burası küçük bir kasaba.
1: Sen hayatımda gördüğüm en çılgın, en tatlı şeysin. Kimse sana layık değil.
0: Akılları da küçük tabii. Ama küçük aynı zamanda güvenli demektir.
2: Bill Condon'ın yönettiği 2017 yapımı Güzel ve Çirkin bir Amerikan romantik fantastik müzikal. Film 18. yüzyıl peri masalı uyarlaması. Oyuncu kadrosunda Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Klein, Ewan McGregor gibi ünlü isimler var.
3: Kaçacağım, söz veriyorum.
4: Bak bir kız.
3: Kim konuştu?
5: Merhaba.
3: Konuşabiliyor musun?
6: Konuşuyor tabii. Tek yaptığı da bu zaten.
7: İzin verirsen önce seni hazırlayayım.
3: Sana bir numara yapayım mı? Son gül yaprağı düşünce ne olacak?
4: Efendimiz sonsuza dek yaratık kalacak.
6: Ve biz de antika olacağız. Ne yaptın sen öyle?
3: Hiçbir şey.
6: Çık dışarı. Defol!
2: Güzel ve Çirkin 2017'nin en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan 17. filmi.
4: Öğrenmeniz gerekecek.
3: Bu kitapların hepsini mi okudun?
6: Hayır, bazıları Yunanca.

0: öldürün. Sevgili izlenci izleyicileri, sizleri Güzel ve Çirkin filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.
1: Waking up.
2: One second, clearing, and background and playback.
3: Bonjour.
4: Pardon.
3: Good day.
4: Did you call this babe?
3: I'm lovely flower.

Nostalji sözcüğünün Fransızca'da özlem anlamına geldiğini biliyor musunuz? Daha detaylı anlatımıyla geçmiş bir çağa, geçmişteki yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlem. Nostalji yaşamak için eski albümlerimize bakarız bazen. Ah o günler deriz. Bazen de sohbet esnasında bir anımızı paylaşırız, keyifleniriz.

Sevgili izleyicileri, şimdi de biz sizlere biraz nostalji yaşatalım ve TRT arşivinden seçtiğimiz sizi çok eskilere, belki de çocukluğunuza götürecek kıymetli görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Bir de ekleyelim. Geçmişin güzelliklerinin gelecek günlerimizi süslemesidir.

Türk sanat müziğinin efsanelerinden Müzeyyen Senar, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle Muğla yöresine ait Ferahidir Kızın Adı türküsünü seslendiriyor. Yıl 1978.

Star Ajda Pekkan bir Türk sanat müziği parçası söylüyor. Ayrılık yaman kelime. Ve 47 yıl önceki bu videoda bir kez daha görüyoruz ki Pekkan gerçekten yıllara meydan okuyor.

2012'de kaybettiğimiz Türk halk müziğinin usta sesi Kamil Sönmez, Karadeniz yöresinden Kiremit'e su düştü ve Gemiciler Kalkalım türküleriyle bir müzik şöleni sunuyor. Not düşelim, takvimler 1980'i gösteriyor.

Şimdi de müziğin Barış abisi Barış Manço'nun 1976 yılında seslendirdiği Vur Ha Vur şarkısını izliyoruz.

Sanat müziğinin asil kraliçesi Emel Sayın'la 1976 yılına dönüyoruz ve onun sesinden Açılır Gonca Gül Yar ve Karam şarkısını dinliyoruz.

2015'te yitirdiğimiz Erol Büyükburç'un 1980 yılında seslendirdiği Ağlarım şarkısıyla o yıllara dönüyoruz.

Şimdi de Nilburak bir solist programında söylediği bir Selami Şahin bestesi Boş Vere Vere şarkısıyla bizlere nostalji yaşatıyor.

Son olarak Yüksel Uzel'den İbrahim Tatlıses'e, Adnan Şenses'ten Zerrin Özer'e, daha niceleri, hepsi birbirinden özel ünlüler korosu, Akasyalar Açarken şarkısıyla sizlerle.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. TK Yayınları'ndan okurla buluşan Aşkın Ekolojisi Profesör Doktor Mim Kemal Öke tarafından kaleme alındı. Tasavvufi düşünceyi ve insan-çevre ilişkisini merkeze alan eserde yaratılışın birliği olan tevhid ve İslam mimarisinin aşktan beslenen tasavvufi kökleri ekolojik bir yaklaşımla inceleniyor. İç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Fevzi Balkan tarafından kaleme alınan Hormonlar Yalan Söylemez, bedenimizin iç dengesini hormonal bir perspektifle inceliyor. Fiziksel ve psikolojik

psikolojik şikayetlerin arkasında yatan gerçekleri kimyasal mesajcılar olan hormonlar üzerinden okumaya amaçlayan destek yayınları imzalı kitap, hormonları tanımak ve onlarla barışmak için kılavuz niteliğinde. Duygularımız aslında nelere işaret eder? Neden istek ve ideallerimize uygun bir yaşam süremiyoruz? Üzüntü ve depresyonla nasıl başa çıkabiliriz? Türkiye'nin önde gelen bilişsel davranışçı terapistlerinden Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın tecrübelerini ve akademik birikimini bir araya getirerek yazdığı Kronik Kitap'tan yayınlanan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa, bu ve daha fazla sorunun yanıtını okura anlaşılır bir dille aktarıyor. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Bir Osmanlı Akıncı Beyi, Gazi Evrenos Bey kitabının yazarı Ayşegül Kılıç. Eser, 100 yılı aşkın bir süredir merak konusu olan Osmanlı'nın Balkanlara geçiş ve yerleşme sürecinde kritik rol oynayan Balkan Fatihi Evrenos Bey'in etnik kökenini ve tarih sahnesine çıktığı bölgeyi Osmanlı arşiv belgeleri ışığında ele alarak okuru aydınlatmayı amaçlıyor. Japon yazar Hika Harada'nın kaleme aldığı Gece Kütüphanesi'nde Akşam Yemeği, hayatında ve kariyerinde çıkmaza giren Higuchi Otoha'nın tesadüfen bulduğu gizemli bir kütüphanede geçirdiği iyileşme, dostluk ve kendini bulma sürecini anlatıyor. Durum romanı tarzındaki kitap, Tokyo Manga Yayın Evi'nden kitapseverlerle buluştu. Sabri Kurban'ın kaleme aldığı Şiirlerim, Yalnızlığım ve Sen, şairin üniversite yıllarından iç dünyasını, duygularını ve düşüncelerini yansıttığı bir şiir kitabı. Aşkın ve hüznünü ağır bastığı kitap, yalnızlık duygusunu ve sevgiliye olan özlemi derin ve içsel mısralarla işliyor. Ceren Yayınevi imzalı kitabında yazar diyor ki, her yaşam yalnızlıkla başlar, yalnızlıkla biter. Önemli olan ikisinin arasını doldurabilmektir.

0: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
3: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.
6: Hop yüz dudaklarını.

0: Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Adamo, Barış Manço. Her yerde kar var.
1: Her yerde kar var. Kalbim serin bu gece.
0: Muhteşem düetler açılışı muhteşem bir şarkı ve duayen sanatçılarla yapıyor. Orijinal ismi Tombala Neje olan şarkıyı Adamo ilk defa 1963 yılında seslendirdi. Fransızca sözlerinin ve müziğinin Adamo'ya ait olduğu şarkının Türkçe sözlerini ise Fecri Ebcioğlu yazdı.

Önal'la birlikte yabancı şarkılara Türkçe söz yazma modası başlamıştı. Böylelikle yıllarca sürecek aranjman müzik akımının da öncüleri oldular. Bugün 83 yaşında olan İtalyan kökenli müzisyen Adamo hayatını Belçika'da sürdürüyor. Görüntüler Barış Manço'nun 1989'da yaptığı televizyon programından.

0: Müslüm Gürses, Rubato, İsyankar. Şarkı Rubato'nun yeni enstrüman kayıtları ve vokallerin birleştirilmesiyle hazırlandı. Aslında bu düet gerçek anlamda hiç gerçekleşmedi. Müslüm Gürses ve Rubato bu düet için bir araya gelmediler. Şarkı 2013 yılında aramızdan ayrılan Müslüm Baba için özel teknik imkanların kullanıldığı bir anı düeti niteliğini taşıyor.
1: Gözyaşlarımın yoktur faydası.
0: İsyankar adlı şarkının farklı sahipleri var. Klasik Müslüm Gürses yorumunda Demirhan ismi göze çarparken 2018 düzenlemesinde anonim bir eser olarak kayıtlara geçmiş. Şarkının düzenlemesi Burhan Bayar ve Ceyhun Çelik'e ait. Türk müziğini caz, akustik ve dünya müziği unsurlarıyla harmanlayan Rubato, güçlü enstrümantal performansları ve kendilerine özgü düzenlemeleriyle müziklerini geniş kitlelere dinletmeyi başarıyorlar.

0: Suat Suna, Fatma Turgut, Aramızda Uçurumlar.
1: Aramızda geçenleri unutmak.
0: 90'ların romantik prensi Suat Sunay'la rock müziğin güçlü kadın vokallerinden biri olan Fatma Turgut'u buluşturan şarkı ilk olarak 1995 yılında Suat Sunay'ın Hasret Fenerleri albümünde yer aldı.
1: Böyle sevme artık ağlamam çünkü.
0: Profesyonel müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan Suna, 1992 yılında Beyaz Güvercin şarkı yarışmasında ikinci olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 1993'te çıkardığı ilk albümü Ansızın Çektin Gittin'le büyük bir başarı kazanan Suat Suna, 90'lara damgasını vuran müzisyenler arasında yer aldı. ...2007 yılında model grubunun solisti olarak tanıdığımız Fatma Turgut, Değmesin Ellerimiz şarkısıyla büyük bir başarı sağladı. 2016'da gruptan ayrılan Turgut, solo kariyerine devam ediyor. Dinlediğiniz Aramızda Uçurumların söz ve müziği Suat Sunay'a, düzenlemesi ise İskender Paydaş'a ait.

0: İlyas Yalçıntaş, Endo Orkestrası, İncir.
1: Gecesinsi bir duman, birer birer uçurumdan atlar.
0: 2014 yılında katıldığı bir müzik yarışmasında tüm dikkatleri üzerine çeken İlyas Yalçıntaş, müzik yarışmaları star çıkaramıyor iddiasını da yerle bir etti. 25 yaşında katıldığı yarışmanın birincisi olmamasına rağmen İlyas Yalçıntaş'ı tüm Türkiye'ye tanıttı.
1: Boğazımdan inanır mısın, sen yokken ne ekmek ne de bir.
0: Sözleri İskender Külekçi, bestesinin ise Orçun Karamuk'a ait olduğu İncir, Yalçıntaş'ın 2016'da çıkardığı

Binal Coşkun Er, Erol Büyükburç, Bir Başka Sevgili. Türk modern pop müziğinin oluşumunda önemli ölçüde katkısı bulunan Erol Büyükburç, pop ve rock ezgilerini müziğinde birleştiren duayen sanatçılardan

Müzik hayatına Little Lucy adlı bestesiyle 1961'de başlayan Büyük Burç'un 6 taş plak, 5 long play, 75 tane 45'lik, 200'e yakın ödül ve 2000'e yaklaşan bestesi bulunuyor.

Müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başlayan Hüner Coşkun Erse, 1987 yılında ilk albümü Doğuş'u çıkardı ve Türk sanat müziğine farklı bir soluk getirdi. Dinlediğiniz Bir Başka Sevgilinin sözleri Hulki Saner, bestesi ise Erol Büyükburç'a ait. Şarkı düet formuyla 2013 yılında kaydedildi.

Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Erol Büyükburç'u 2015'te eşsiz sesi ve yorumuyla halkın büyük sevgisini kazanan Güner Coşkuner'i ise 2021'de kaybettik. Geriye bu güzel şarkılarla anılar kaldı.

Alp Gürman, Öykü Gürman, Nankör Kedi. Grup, Akdeniz ve Arap ezgilerini harmanlayarak oluşturdukları müzikleriyle büyük kitleler tarafından çok beğenildi, popüler oldu.

Öykü ve Berk olarak 2007 yılında kurulan grup, pek çok başarılı şarkıya imza attıktan sonra kariyerlerine farklı şekilde devam etme kararı alarak 2010 yılında ayrıldılar. Nankör Kedi şarkısı ise İbrahim Tatlıses'in 1994'te piyasaya çıkardığı Haydi Söyle albümünde.

söz ve müziğinin Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu şarkının şu anda dinlediğiniz versiyonunun düzenlemesi Berk Gürman'a ait. Düet, Gürman kardeşler tarafından 2017'de kaydedildi.

0: Hakan Altun, Derya Bedavacı. Kavuşmalıyız.
1: Kimseler dolduramadı yerini.
0: Profesyonel müzik hayatına Aykut Hakan Ayşe grubuyla 1998 yılında başlayan Hakan Altun, grup kısa süre sonra dağılınca kariyerine solo olarak devam etti. 1999 yılında Hani Bekleyecektin adlı şarkısıyla da milyonların gönlüne taht kurdu.

15'in üzerinde albüme imza atan Hakan Altun'un Derya Bedavacı ile gerçekleştirdiği Kavuşmalıyız isimli düet çalışması 2019'da tekli olarak kaydedildi. Dinlediğiniz

sadece yorumcu olarak değil, besteci olarak da çok beğenilen şarkılara imza atan bedavacı, Kavuşmalıyız'ın da söz ve bestesini kendisi yaptı.

Emre Altuğ, Doğukan Manço, Zalım Sultan. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bilinmez bin bir yoldan. 1999 yılında kaybettiğimiz efsane sanatçı Barış Manço'nun 1985'te çıkardığı 24 Ayar albümünde yer alan şarkı, Doğukan Manço'nun yeni düzenlemesi ve Emre Altuğ'un vokaliyle aslına sadık kalınarak 2018'de yeniden kaydedildi. Manço ve Altuğ'un işbirliğiyle hayata geçen şarkı, geleneksel Anadolu tınılarını modern pop altyapısıyla harmanlıyor. Sözlerini Barış Manço'nun, müziğini ise Murat Uysal Efe'nin yaptığı Zalim Sultan, Manço'nun kaset olarak piyasaya çıkardığı ilk albüm olma özelliği de taşıyor.

Yahya Geylan, Seven Ne Yapmaz. Bir Yeşilçam klasiği olan şarkı 1970 yılında aynı isimli film için bestelenmiş ve ünlü müzisyen Esin Engin tarafından seslendirilmiştir.

şarkının ilk ve en bilinen orijinal kaydı yine Esin Engin tarafından yapılmıştır. Sözleri Sadık Şendil, müziği Teoman Alpay'a ait olan şarkı günümüze kadar pek çok sanatçı tarafından seslendirildi.

Profesyonel müzisyen olan Geylanlar, özgün müzikal içeriklerini dijital video paylaşım platformunda paylaşarak binlerce izleyiciye ulaşıyorlar.

0: Rafet El Roman, Ezo, Kalbine Sürgün.
1: Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük.
0: 16 yaşından itibaren kendi şarkılarını besteleyen Rafet El Roman, profesyonel müzik çalışmalarına 1988 yılında başladı. Şu anda dinlediğiniz Kalbine Sürgün şarkısını ise ilk defa 2013'te çıkardığı Yadigar adlı albümde yayımladı.
2: Sen gibi taş değil benimki, kalbine sürgün.
0: Ezo Genç, sahne adıyla Ezo ise Azerbaycan ve Türkiye'de tanınan ve sevilen bir müzisyen. Özellikle Rafet El Roman'la gerçekleştirdikleri Kalbine Sürgün düetiyle büyük kitleler tarafından tanındı. Söz ve müziği Gökhan Güneş'e ait olan Kalbine Sürgün'ün düzenlemesi ise Alman müzisyen Stefan Müller'in imzasını taşıyor.

0: Aslı Güngör, Ferhat Köçer, Kalp Kalbe Karşı.
1: Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış.
0: Bir besteci kimliği, farklı ses rengi ve güçlü yorumuyla dikkat çeken başarılı müzisyen Aslı Güngör, şarkıyı 2007 yılında kaydetti. Kısa sürede fenomen olan şarkı, Güngör'ü de pek çok ödülün sahibi yaptı. Gece üçü bulmamış.

şarkının 2008'de legal satış rakamları 1 milyon 150 bine ulaştı ve MÜYAP Dijital Satış Şampiyonu ödülünü aldı. Bundan tam bir yıl sonra 2009 yılında ise yeni albümüyle dijital

Hem tıp doktoru hem de sevilen bir müzisyen olan Ferhat Göçer, 2005 yılında kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı. Dinlediğiniz Kalp Kalbe şarkısı End Orkestrası'nın 2007 albümünde

Birsen Tezer, Bertu Cemil, Yağmur. Muhteşem düetlerin son şarkısı Birsen Tezer ve Bertu Cemil'i 2026 Mart ayında bir araya getiren bir Bertu Cemil şarkısı. Şarkı Cemil'in 2006 yılında çıkardığı Duygusal Tuzaklar albümünde yer alıyor.

Birsen Tezer ise kendine özgü yorumu ve derin vokal tınılarıyla birlikte caz, folk ve çağdaş Türk müziğini bir araya getiren yaklaşımıyla tanınıyor.

Birsen Tezer ve Bertuğ Cemil'i bir araya getiren Yağmur, 2026 Mart ayında tüm dijital platformlarda paylaşıldı ve müzikseverler tarafından çok beğenildi.

0: bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri.
0: Kadın aklı, erkek aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
5: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
6: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Partisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişini sürdürüyor. 10 Temmuz haftasında toplam resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya göre %2,3 oranında arttı. 163 milyar 302 milyon dolara ulaştı. Döviz rezervleri artarken altın rezervlerinde ise düşüş yaşandı. SpaceX'in hisseleri Haziran'daki halka arzdan bu yana ilk kez 135 dolarlık satış fiyatının altına geriledi. Zirveden başlayan %40'lık düşüş şirketin piyasa değerinde 1 trilyon doları aşan kayba yol açtı. Bankaların çeyreklik kazanç verilerinde yer alan istihdam rakamlarına göre Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley gibi kuruluşlarda toplam çalışan sayısı ikinci çeyrekte 10 binden fazla azaldı. En büyük kurumlarda çalışan sayısı üst üste 3 çeyrek boyunca azaldı. 2020'den bu yana en büyük çeyreklik düşüş gerçekleşti. ABD'de yapılan bir ankette Başkan Donald Trump'a destek oranının %37 olduğu tespit edildi. Bu oranla birlikte Trump'a destek 2021'de seçim kaybettiği dönemde aynı seviyelere gerilemiş oldu. Gündem başlıkları bu şekildeydi. Detaylarına birazdan bakacağız.

0: Evet, şimdi verilerle devam ediyoruz. Petrole bakalım. 85 doların üzerinde 0.97 %1'e yakın bir primlenme olduğunu görüyoruz. Petrolde devam edelim kıymetli metallerle. Altın ons fiyatı 4000 doların altına geriledi. 3.990 dolar seviyesinde. Gümüş 55,36, palladium 1246, platin 1604 seviyesinde. Asya piyasalarına bakalım. Çin Şangay 3818 düşüşte, Japonya yükselişte 67743, Hindistan yükselişte 77576, Hong Kong düşüşte 24536 ve Güney Kore %6,3'lük bir düşüş var, 6820 seviyesinde. ABD piyasalarına da bakalalım. Dow Jones endeksi 52.250, Nasdaq 28.756, S&P 500 7.486 bir düşüş söz konusu. Sayın seyirciler, devam ediyoruz şimdi. İran ve ABD arasındaki savaşta sular durulmuyor. Tansiyon günden güne artıyor. Tabii yeni açıklamalar da var. İran'dan ABD'ye yönelik Hürmüz resti. Hürmüz Boğazı tavizsiz kırmızı çizgimiz dedi İran. ABD'nin Hürmüz'e müdahalesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. ABD bölgeyi güvensizleştiriyor. Altyapımız hedef alınırsa karşılık veririz. Hürmüz Boğazı İran'a aittir. Hiçbir dünya gücü Boğazı İran'ın egemenliğinden alamaz dedi İran. 28 Şubat'tan beri savaşın başladığı tarihten bu yana yaklaşık 5 aylık sürede zaten İran bu mesajlarını tekrarlıyor kararlı bir şekilde. ABD İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin birçok kentinde peş peşe patlamalar olduğu geçtiğimiz gün Tahran'dan Washington'a sert mesaj geldi. Saldırılara misliyle karşılık vereceğiz ifadeleri kullanıldı.
1: Masaya oturmazlarsa tüm enerji santrallerini ve köplerini yıkacağız.
2: ABD ile İran arasındaki savaş yeni bir aşamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji santrallerini ve köprüleri vuracağı sözlerinin ardından İran'ın stratejik altyapısına yönelik saldırılar peş peşe geldi. Köprüler, demir yolu ve Hürmüz Boğazı'nın çevresi hedef alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırılardaki amacın İran'ın askeri kapasitesini kalıcı şekilde zayıflatmak olduğunu açıkladı. İran Devlet Televizyonu, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir'de bulunan iki köprünün vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı noktası da hedef alındı. Keşm Adası çevresinde de peş peşe patlamalar oldu. CENTCOM, denizdeki operasyonlarında sürdüğünü açıkladı. ABD

0: Deniz piyadeleri Umman Körfezi'nde bir ticari gemiye denetim operasyonu düzenledi. Yapılan açıklamada İran'a uygulanan deniz ablukasını delmeye çalışan gemilere müdahale edildiği, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün sürdürüleceği vurgulandı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt'te saldırıların İran'ın mutabakat ihlalleri ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik eylemleri sebebiyle yapıldığını söyledi.
1: Son birkaç gündür yaşanan saldırıların nedeni İran'ın onlarla imzaladığımız mutabakat zaptını ihlal etmesidir. Özellikle imzaladıkları mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açmamaları gerekiyordu. Ve ne yazık ki bunu yapma yönünde trajik bir karar aldılar.
0: Tahran yönetiminden ABD'ye sert bir mesaj geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebul Fazl Şikerçi, saldırılara misliyle karşılık vereceğiz dedi. Şikerçi, İran'ın altyapısına yönelik her türlü saldırının bölgedeki tüm kritik altyapıların hedef alınmasıyla cevap bulacağını söyledi. Ardından da İran'ın misilleme saldırıları başladı. Bahreyn'deki Sakir üssünde bulunan ABD helikopterleri ve keşif uçakları insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Körfez'deki birçok ABD üssü de hedefler arasındaydı. Gerilim Irak'a da sıçradı. Irak'taki İran destekli İslami Direniş adlı Şii milis grup ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürecek kişi ya da kişilere $10 milyon ödül verileceğini duyurdu. Böylece ABD-İran savaşı sadece cephe hattıyla sınırlı kalmayıp Körfez'den Irak'a uzanan geniş bir coğrafyada askeri ve siyasi krizi derinleştirdi.
2: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan küresel enerji güvenliğine ilişkin bir ikaz geldi. Birol, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin kalıcı etkiler bırakacağını belirterek, Boğaz'ın yeniden kapanmasının dünya ekonomisi için büyük risk oluşturacağını söyledi.
3: Küresel enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı krizi sürüyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji piyasalarında risklerin sona ermediğini açıkladı. Birol'a göre Hürmüz Boğazı'nın uzun süre ulaşıma kapanması küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecek. Birol, enerji piyasalarının Hürmüz'e bakışının da değiştiğini söyledi. Vazo bir kez kırıldı ifadelerini kullanan Birol, enerji şirketleri ve ülkelerin artık Hürmüz Boğazı'nı eskisi kadar güvenilir bir enerji koridoru olarak görmediğini dile getirdi.
4: Hürmüz Boğazı artık eski güvenilirliğini yitirdi. Yani dediğim gibi vazo bir kere kırıldı. Bundan sonra eski hale gelmesi mümkün değil. Zaten bölgedeki ülkeler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri artık Hürmüz Boğazı'na bağlı kalmak istemiyorlar enerji ticareti için. Hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri hummalı bir şekilde alternatif boru hatları inşa ediyorlar.
3: Körfez ülkeleri de alternatif ihracat güzergahlarına yöneldi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz'e bağımlılığı azaltacak yeni boru hattı ve lojistik projelerine yatırımlarını hızlandırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre enerji güvenliği açısından en önemli unsur, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açık kalması. Aksi halde enerji ticaretinde yeni rotalar öne çıkacak, küresel enerji dengeleri yeniden şekillenecek. Dünya deniz yoluyla taşınan petrolünün yaklaşık 1/5 ile sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin önemli bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Boğaz'daki her kesinti petrol fiyatlarında sert yükseliş, enerji maliyetlerinde artış ve küresel enflasyonda yeni bir baskı dalgasını beraberinde getiriyor.
2: Evet, devam ediyoruz. Altın ve gümüşte kayıplar derinleşti. Petrol yükseldi. Altın güvenli liman rolünü kaybetti son yaşanan gelişmelerden sonra. Yükselen petrol faiz beklentilerini de güçlendirdi ki merkez bankaları Temmuz ayında, yani bu ayın sonunda faiz kararlarını verecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FED, ECB, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını verecek. O yüzden kritik bir ay Temmuz ayı. Yükselen petrol faiz beklentilerini güçlendirdi. Yüksek faiz endişeleri altını baskıladı. Değerli metal, yani altının ons fiyatı $4000 altını gördü. Gümüş ise son ayların en düşük seviyesine indi. Güçlü dolar değerli metalleri baskıladı. Yatırımcılar güvenli limandan çıktı.

0: arttı ve gözler Fed'in faiz adımlarına çevrildi. Bu ay sonu kritik bir dönem olacak bu açıdan. Devam ediyoruz. Altın ve petrol fiyatlarında takip edilen seviyeleri Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Orta vadede bir düşüş trendinin içindeyiz. Onu belirtmek isterim. Aşağıda 3944 seviyeler, yukarıda 4200 seviyeler bizim için destek ve direnç bölgeleri olarak son iki haftalık süreçte ortaya çıkmış durumda. 4200 seviyesi bahsettiğim düşüş trendinin üst bandını geçtiği bölge. Bu seviye geçemedikçe yukarı doğru bir potansiyel şimdilik çok söz konusu değil. Uzun vadeli bir trend kırılımını geçtiğimiz hafta yaşamıştık. Bu nedenle burada 3944 dolar desteğini yakından takip edilmesini önermekteyim. Mevcut pozisyon taşıyanlar açısından bu seviyenin üzerinde bir sıkıntı görmeyiz. Ancak 3944 dolar seviyesinin altında bir ons fiyatlaması görürsek yakın dönemde artık düşüş eğilimi biraz da hızlandığı bir senaryo ile karşı karşıya kalırız. Bu nedenle yatırımcılar için bu seviyenin altında bir satan stratejisinde yararlı olacak kanaatindeyim. Böyle bir kırılma 3600 dolar seviyene kadar kısa vadeli bir düzeltme eğiliminde tekrar ortaya çıkartacaktır. Teknik açıdan yukarı eğilimi destekleyen tüm unsurlar var, ancak kısa vadede de önemli direnç bölgelerine yaklaşılmış durumda. Özellikle 84 dolar seviyeleri bizim için kritik bir nokta. Bu seviyeyi daha önce 4. ayın ortasında görmüştük. Sonrasında yani bir geri çekime, sonrasında tepki hareketlerinin başladığı bölgeydi. Şimdi artık bu destek bölgesi bizim direncimiz. Etik göstergelerde bir miktar yorulmayı da göz ardı etmiyoruz. Bu nedenle kritik nokta olarak 84 seviyesinin üzerindeki bir fiyatlamada artık 100 dolar seviyelerini konuşmaya piyasa başlar. Ancak hani benim kişisel görüşüm, burada bir ufak düzeltmeyi de gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Jeopolitikte önemli bir haber akışı gerçekleşmezse bugünlerde 84 dolar seviyeleri kısa bir ara noktası olacaktır. Bir düzeltme eğilimi de tekrar 80 dolar seviyelerinin altındaki bir fiyatlamayı ortaya çıkartır.
0: Sayın seyirciler, uluslararası para fonu küresel petrol piyasasına ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. IMF'ye göre son savaşın ardından petrol piyasası ilk şoku atlattı. Koruyucu tamponlar hızla eriyor. Kurum yeni bir arz kesintisinin fiyatlar ve küresel ekonomi üzerinde çok daha sert sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
2: Uluslararası Para Fonu küresel enerji güvenliğine ilişkin endişelere yer veren bir değerlendirme yayımladı. IMF'nin internet sitesinde yayımlanan analizde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve rafine ürün akışını etkilediği belirtildi. Bu büyüklüğün 1973 petrol krizi ve 1990 Körfez Savaşı sırasında yaşanan arz kayıplarından daha yüksek olduğuna işaret edildi. Raporda buna rağmen petrol piyasasının ilk şoku başarıyla absorbe ettiği ifade edildi. Bu süreçte OPEC dışındaki ülkelerde üretimin artması, stratejik petrol rezervlerinin kullanılması ve küresel talepteki zayıflamanın arz kaybının etkisini sınırladığı vurgulandı. Ancak IMF piyasayı bugüne kadar koruyan bu tamponların önemli ölçüde tükendiği uyarısında bulundu. Analizde küresel petrol stoklarının gerilediği, boş üretim kapasitesinin daraldığı ve yeni bir arz şokuna karşı piyasanın artık çok daha kırılgan hale geldiği belirtildi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni ve uzun süreli bir kesintinin petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden olabileceği ifade edildi. IMF'ye göre böyle bir senaryo küresel enflasyonu, ekonomik büyümeyi ve merkez bankalarının para politikalarını da doğrudan etkileyecek.
0: Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay petrol fiyatlarındaki beklentileri değerlendirdi. İzliyoruz.
3: Trump'ın çizmiş olduğu politika önümüzdeki sürece ilişkin bir tahmin yapmakta işleri zorlaştırıyor. Bir gün İran'la anlaşma yakın olduğunu açıklayıp ertesi gün İran'ı haritadan silmekle tehdit edebiliyor veya bir başka gün İran'ın kendisine dini lider olmayı teklif ettiğini söyleyecek kadar ileri gidip bir sonraki gün savaşı biraz daha derinleştirebiliyor. Ama görünen o ki önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarında 80 doların altına gelme, fiyatların 80 doların altına gelmesi ve burada bir kalıcılık göstermesi ciddi manada piyasaların kabul edebileceği ve satın alabileceği bir anlaşmadan geçiyor ki açıkçası şu aşamada bunun çok uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ABD'nin son günlerde arttırmış olduğu operasyonlar ve İran'a yoğunlaştırdığı saldırıların giderek derinleşmesi şu aşamada fiyatlarında

0: yapılıyor ve petrol fiyatlarında açıkçası 90 dolar ve üzeri seviyeler şu aşamada ciddi manada hedeflere girmiş durumda. Bundan sonrası ne olur? Petrol fiyatlarında kuvvetli muhtemel bu yılı yüksek fiyatlarla kapatacağız gibi görünüyor. Bu tarafta kalıcı ve kesin bir çözüm için ben biraz daha Rusya-Ukrayna'ya bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. O tarafta kesin ve nihai bir anlaşma sağlanmadan Orta Doğu'ya da barışın gelmesinin biraz uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü öte tarafta Ukrayna'nın da Rusya'nın petrol rafinerilerine ve stratejik noktalarına drone saldırı devam ediyor ki bu da petrol arzı noktasında ciddi manada bir sıkıntıya yol açmış durumda. Ya topyekün bir çözüm olacak ya da ciddi manada sıkıntılı bir sürece doğru ilerliyoruz gibi görünüyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarında 60 dolar, 55 dolar sene başına konuştuğumuz fiyat seviyeleri için kuvvetle muhtemel 2027'yi beklememiz gerekecek gibi görünüyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Savaş Euro bölgesinin ekonomisini zayıflattı. Açıklama Uluslararası Para Fonu'ndan geldi. IMF'nin açıklamalarını hemen aktarıyorum. Riskler daha düşük büyüme ve yüksek enflasyona işaret ediyor. Savaş güveni zayıflatıyor. Finansal koşulları sıkılaştırıyor. Büyümenin 2026'da %0,9'a gerilemesini, 2027 yılında ise %1,2'ye yükselmesini öngörüyoruz dedi IMF. Manşet enflasyonu ise 2026'da %2,9'a, 2027'de ise %2,3'e çıkmasını bekliyoruz. Para politikası enflasyon beklentilerini çıpalamalı, maliye politikası ihtiyatlı duruşunu korumalı, reformlar enerji güvenliği ve büyümeye odaklanmalı açıklamasında bulundu. Avrupa'da aslında büyümede beklentinin altında gerçekleşiyor. Zayıf bir büyüme söz konusu. Buna rağmen ECB Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti. Şimdi petrol fiyatlarının merkez bankalarının para politikaları üzerinde etkilerini BV Portföy Yönetimi Direktörü İlkay Öztürk değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Amerika'nın bu ateşkesi bittiğine dair açıklama yapması aslında tekrar petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişi beraberinde getirdi. 80-90 dolar bandına kadar bir hareketlenme olduğunu görüyoruz zaten petrol tarafında. Bu da tabii ki merkez bankalarının faiz indirim olasılıklarını biraz törpüleyebilir bu tarafta. Zaten enflasyon verilerinde bir iyileşme görmüştük önceki petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı olarak ama tekrar bunun yükselişe geçmesi bunun geçici bir rahatlama olabileceğini ve merkez bankalarının sıkı para politikalarını koruyabileceğine dair bir bize resim gösteriyor. Tabii burada biraz da Amerika'daki ara dönem seçimlerini de unutmamak gerekiyor. Kasım ayında ara dönem seçimi oldu Amerika'da ve bu da tabii ki Amerika tarafında pek fazla faiz arttırımı tarafında bir istek olmamasına sebep olabilir gibi gözüküyor. Bu da tabii ki biraz daha enflasyonun körüklenebileceği ihtimalini doğuruyor bize bugünkü koşullar içinde baktığımız zaman. Ama tabii ki burada bir yandan da bazı ülkelerin arabuluculuk yaparak bu süreci sulhle bitirmeye çalıştığını görüyoruz. Umarım öyle bir durum olur. Petrol fiyatlarının tekrar 80 doların altına gelmesi durumunda bence tekrar faiz indirimleri başlayacağız hem yurt dışında hem Türkiye'de.
1: Sayın seyirciler, canlı yayın konuğumla devam ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı. Şirin Hanım, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ahmet Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. FED'le başlayalım isterseniz hemen. ABD'de geçtiğimiz gün Haziran ayı enflasyon verisini takip ettik. Aylık %0,4 oranında azaldı. Yıllıkta %3,5 ile beklentilerin altında arttı enflasyon. Buna rağmen FED yetkililerine baktığımızda, FED Başkanı Kevin Warsh'un açıklamasına baktığımızda temkinli tutumları aslında sürüyor. Bu anlamda tabii bu ay da kritik. Temmuz ayının sonunda, bu ayın sonunda FED faiz kararını verecek. Ay sonu toplantısında nasıl bir mesaj ve karar bekliyorsunuz?
3: Aslında piyasa %50-%50 seviyesinde. Eylül'de enflasyon öncesindeki faiz arttırım beklentisi %55 seviyelerine kadar yükselmişti Ahmet Bey. Ama peyderpey biraz düştüğünü görüyoruz. Şimdi piyasayı ikiye ayıran görüşün bir tanesi şu. Savaşın enflasyonu en fazla etkilediği, petrol fiyatlarının daha yüksek seyrettiği Ve tabii ki enflasyonun da 4 nokta, %4'lerin üzerine çıktığı bir tabloda bile Fed'in faiz artırımı yapmış olmaması bundan sonraki süreçte faiz artırımı yapamayacağı beklentisini kuvvetlendiriyor. Böyle bir görüşü benimseyen taraf var. Son 2 haftadır da özellikle Kevin Warsh'ın enflasyona karşı yaptığı açıklamalarda daha ılımlı bir tablonun olabileceğini, enflasyonun enerji maliyetleri azalması dolayısıyla düşebileceğini duyuyorduk. Bu hafta da %4'ün altında, %3,5 gelen yıllık enflasyon verisi biraz daha Fed'in yol haritasında yolunu aydınlatmış gibi görünüyor açıkçası. Yılın sonuna doğru faiz artırımı gelebilir mi? Bunu yine Orta Doğu'daki savaşın gidişatı, Hürmüz'ün açılıp açılmayacağı ya da işte o petrol sevkiyatının dünyayı nasıl etkileyeceğiyle alakalı olmuş olacak. Ama bu ayın sonunda faiz artırımı noktasında bir gelişme olacağını düşünmüyorum açıkçası. Fed mümkün olduğunca eli kuvvetliyken ki en son istihdam rakamlarında da gerilemelerin olduğunu görmüştük, tarım dışı istihdam rakamlarında. Birazcık ilk ay bile olsa istihdamda bir miktar soğumanın izlerini takip ediyoruz. O yüzden Fed burada bekle gör politikasını uygulayacaktır ve faiz artırımları noktasında bir adım atacağını Temmuz ayında düşünmüyorum. Tabii Eylül ve önümüzdeki Aralık ayları önemli olmuş olacak. Şimdi Hürmüz'de, evet, Hürmüz kapalı, petrol fiyatlarının yeniden yükseldiğini gördük. Bu hafta %10'ların üzerine bir yükseliş söz konusu oldu. Ama özellikle Çin'den gelen verilere de baktığımızda bu enerji talebinin başta Çin olmak üzere dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde durgunluğa işaret eden veriler alıyoruz. Bu da Çin'in emtia noktasında, enerji noktasında talebinin azalması anlamına geliyor. Yani tam tersi, arz fazlasını da belki ilerleyen aylarda konuşabiliriz. İşte bu tabloda, yani geçtiğimiz ay Kevin Warsh'ın belki ilk toplantısıydı. Ama yine de enflasyonun yüksek olduğu, savaşın içinde olduğumuz bir tabloda bile faiz artırımı gelmediyse, mümkün olduğunca Fed faiz artırımları noktasında öteleyebildiği kadar öteleyecektir ki Kasım seçimleri var. Kasım seçimleri öncesinde enflasyonun ılımlı seyretmesi, istihdam piyasasında yine ılımlı bir süreç ve faizin de artmaması Trump'ın seçime daha güçlü girmesini sağlayabilir ekonomik anlamda.
1: Evet, bekle gör politikasıyla hareket edecektir diyorsunuz. Peki şimdi İran'a yönelik artan şiddet, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, İran'la ABD arasında sürekli yükselen bir tansiyon söz konusu, özellikle son
3: Evet.
1: günlerde yumuşama sinyalleri vardı, bir ateşkes söz konusuydu. Ancak sona erdi ve saldırılar devam ediyor. ABD'nin saldırıları. Bir taraftan gümrük tarifeleri ve ticaret savaşı ile ticaretle ilgili Trump'ın açıklamalarını düşündüğümüzde, önümüzdeki dönemlerde bütün bunlar ABD'de enflasyonu tekrar besler mi?
3: Şimdi ABD özellikle teknolojide hemen hemen biraz tahtının sallanmış olduğu o teknoloji alanında yeniden, hatta kendi kendine üretim noktasında birçok alanda yeniden bir yapılanma süreci içerisinde. Tabii burada yola çıkıldığı için bir şekilde Trump ve Trump'tan sonra kim gelirse gelsin, Amerika bu çalışmanın devamını getirecek. O yüzden ticari savaşlarında bir geri adım söz konusu önümüzdeki günlerde olmayacaktır. Ama belki bazı ürünlerde, bazı Çin ile yaptığı ithalat ihracat noktasında gevşemeler olabilir, vergisel olarak avantajlar olabilir. Ama yine de içeride üreticinin içeride üretmesi için ve üretimin içeride kalması için aslında Amerika elinden geleni yapacaktır. Hürmüz'ün kapalı olması konusu tabii çok ciddi bir konu. Buradaki petrole %22 oranında dünya bağımlı. Ve petrol fiyatlarının da yeniden yükselmiş olması. Savaş başladığı seviyelere dönmüştük geçtiğimiz hafta. 72 dolarlardan yeniden 70 dolarlar, hatta yeniden 85 dolarların üzerine çıkmış olması çok da dünyanın istediği bir durum değil. Ama Tabii dünyanın beklentisi noktasına baktığımızda, fiyatlama davranışlarına baktığımızda öncelikle bu savaş muhtemelen daha uzun sürecek. Ateşkes sonrasında bu gece 6. kez Amerika İran saldırılarına devam etti. İran'da Bahreyn olmak üzere ABD üslerine misilleme saldırılarına devam ediyor. O yüzden burada hem İran'ın geri adım atmaması hem Amerika'nın aslında geri adım atmaması buradaki sürecin devam edeceğini bize gösteriyor. O yüzden bu noktada petrol fiyatları Hürmüz dolayısıyla rahatsız olmaya devam edecek. O yüzden bu hafta da petrol cephesinde çok kritik bir hafta. Teknik olarak bakıyoruz tabii ki. Çünkü petrol piyasası çok manipülatif, çok spekülatif bir piyasa olduğu için özellikle üretici ülkeler arzı kısarak ya da arzı arttırarak fiyatlarda ciddi etkiler yaratabildiği için ve dünya ekonomisindeki arz ve talebin dışında bir etki yarattığı için üretici ülkeler biraz daha teknik bakmayı tercih ediyoruz. Bu hafta 85 doların üzerindeki petrol fiyatlarındaki kapanış biraz kritik açıkçası. Orada 135 dolarlara kadar yükselişler görebiliriz ama 85 doların altında kritik dememin nedeni belki de 57 dolarlara kadar da yeniden düşüşler görebiliriz. O yüzden bu haftaki kapanış özellikle 84-85 bandının altında olması düşüş için önemli olmuş olacak. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda bu ticari savaşları, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler biraz dünya ekonomisinin başta biraz önce de söylediğimiz gibi Çin en büyük büyüme lokomotiflerinden bir tanesiydi. O tarafta büyümeye dair olan endişeler biraz belki petrol arzının, petrol talebinin azalmasını sağlayabilir. Çünkü dünyada aslında çok ciddi bir durgunluk yaşıyoruz. Hem yüksek enflasyon var hem de ekonomik büyümenin az olduğu bir ortam yaşıyoruz. Ve tabii ki enerji maliyetleri ve jeopolitik riskler de masada. O yüzden aslında tüketici de bir miktar kenara çekilmiş durumda. Harcama noktasında biraz daha temkinli olmaya başladı son verilerde. Hem ülkemizde hem de global piyasalara baktığımızda bunu görüyoruz. O yüzden bir yandan böyle olması da iyi bir şey. Çünkü enerjinin tüketimin tam hızla devam ettiği, enerji ihtiyacının maksimum seviyelerde olduğu bir tabloda Hürmüz Boğazı'nın ilk kapandığı dönemde daha ciddi etkiler hissetmiştik. Şimdi yavaş yavaş o etkilerin daha da azaldığını görüyoruz. O yüzden savaş bitmeyecek muhtemelen. Ama bu tabloda ülkeler kendilerine bir yol haritası belirleyecekler. Hem enflasyon noktasında hem de faiz noktasında. O yüzden bunu açıkçası izleyip görüyoruz ama mümkün olduğunca başta Amerika olmak üzere Avrupa'dan ilk faiz artırımını aldık. Ama ülkeler mümkün olduğunca faiz indirimi tarafında adım atmak isteyeceklerdir. Faiz artırımları noktasında da mümkün olduğunca geciktirebildikleri kadar da geçken bir tablo göreceğiz.
1: Peki, petrolü soracaktım. Siz zaten detaylıca anlattınız. Avrupa'dan bahsettiniz. Faiz artırımını başlattı. Ancak genel anlamda beklentiniz biraz daha öteleyecekler merkez bankalarını faiz artırımına. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda Haziran ayında enerji kaynaklı enflasyon riskleri nedeniyle faizi artırdı ve Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitti. Bu ayın sonunda ECB tekrar bir faiz artırımına gider mi? Şayet tekrar bir faiz artırımına giderse bunun sonucu ne olur? Bir süredir stagflasyon konuşuluyor Avrupa'da. Stagflasyon tehlikesi büyür mü?
3: Aslında evet, o stagflasyonun ayak seslerini tüm dünyada hissediyoruz ciddi anlamda. Tabii Avrupa'nın kararını faiz noktasına baktığımızda muhtemelen faiz artırımlarına devam edecek Avrupa. Çünkü enerji noktasında Rusya'ya bağımlılığı vardı. Artık Rusya'ya bağımlı değil ama Amerika'dan da enerji ihtiyacının şu an %60'ını karşılıyor. Yani aslında Amerika olumsuz bir durum yaşamış olsa ya da Avrupa'ya karşı bir tepki alınmış olsa Avrupa yine bu noktada zor durumda kalacak. Yani enerji bağımlılığı ne yazık ki Avrupa'nın elini kolunu bu noktada bağlıyor ve bağlamaya da devam edecek. Rusya'dan sert bir tepkinin olduğunu görüyoruz. Amerika'dan da o %60'lık enerji bağımlılığı aslında çok ciddi bir oran. Ve faiz arttırırken de Euro-Dolar paritesinde ticari anlamda baktığımızda ciddi bir yükseliş göremedik. Yani euronun dolar karşısında güçlü olması gerekiyordu. Ama tam tersi baskılanan bir euro gördük. Dolar endeksi çok ciddi anlamda yukarı yönde bir hareketlilik yaşamasa bile euro dolarda dar bir bantta sıkışan bir fiyatlama görüyoruz. 1.14, 1.13.80, yukarıda 1.15, 1.16 seviyelerinde dalgalanıyor. Hatta bu bant son aylarda iyice daraldı. Buna rağmen, faiz arttırımına rağmen euronun değer kaybı buradaki sorunların aslında daha ciddi olduğunu bize gösteriyor. O yüzden Avrupa faiz arttırımları konusunda daha cesur davranmaya devam edecektir. Faiz arttırımları göreceğiz ama enerji konusunun çok ciddi anlamda bu noktada çözülmesi gerekiyor. Ki stok noktasında son geçtiğimiz hafta petrolün 70 dolarlara kadar gerilemiş olması Brent cephesinde burada muhtemelen Avrupa cephesinde ya da enerji ihtiyacı olan ülkeler tarafından depolandığını söyleyebiliriz. Burada asıl petrolün yükseliş nedenlerinden bir tanesi sadece Hürmüz'ün kapalı olması, savaşın yeniden alevlenmesi değil aslında. Biraz da petrol ihtiyacı olan ülkelerin stoklamasından da kaynaklanan bir tablonun olduğunu söyleyebiliriz. Yani Avrupa'da işler biraz daha sarpa sarıyor Ahmet Bey. Enerji sorunu çözülmediği sürece Avrupa'da ki son yıllarda en sıcak yaz aylarını yaşıyorlar. Ve bu hiç alışık olunmayan bir durum. Ekstra enerji ihtiyacını gerektiriyor Avrupa'da. O yüzden enerji sorunu çözülmediği sürece muhtemelen Avrupa'da kademeli olarak enflasyonda düşüşler görsek bile her zaman bir ülkeye bağımlı olduğu için oradaki riski yükselmeye devam ediyor ve ki teknolojik anlamda da baktığımızda o trendi gerisinde kalmış olması zaten Avrupa ekonomisinin de yavaş yavaş düşüş trendi içerisinde devam ettiğini görüyoruz ne yazık ki.
1: Peki, altın ve gümüşle devam edelim isterseniz. Altının ons
3: Tabii.
1: fiyatına baktığımızda 4000 dolar çevresindeydi, ancak 4000 doların altına da düştü. Düşüş devam ediyor altında. Önümüzdeki dönemlerde seyir ne olur? Hem altın tarafında hem gümüş tarafında.
3: Tabii. Tabii altına dair aslında çok fazla söyleyecek bir durumumuz var. Bu yıl inanılmaz bir yıl yaşadık. 2000 Ocak ayının sonuna kadar tarihi zirveler çok hızlı bir şekilde neredeyse her gün, her hafta üzerine 500 bin pound arasında koyarak devam etti ve ocağın sonunda aslında o zirve bir noktada sonlanmış oldu. 5600 dolar seviyelerinden bugün geldiğimiz noktada dün gece 4000 doların altında bir seyir gördük. Üçüncü kez 4000 dolar seviyesinin altını test ediyor. Merkez Bankası alımları, jeopolitik risklerin masada olması altını destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesi, iki tanesi. O masada kalmaya devam edecek. Diğer altını baskılayan unsurlara baktığımızda bir kere Ocak sonu itibariyle fonlar hem kar realizasyonu hem de altındaki o senaryonun aslında bir miktar azalması ve tabii ki yavaş yavaş savaş riskinin fiyatların içerisine girmesiyle Fed'in faiz indirimi değil de faiz arttırımları noktasında hareket edebileceği beklentisi başta büyük yatırım fonları olmak üzere satış getirdi. Biz merkez bankaları cephesinde alımlar görüyoruz ama fonların satışları bu noktada daha fazla olduğu için altın fiyatı bu süreçten daha fazla etkilendi. Ki biz savaş devam ederken de savaşın olduğu ortamda nasıl altın düşeri de bu aylar içerisinde sorguladık. Ama yatırımcı dönem dönem bir yatırım aracını tercih ediyor ve o süreç içerisinde yatırımlar devam ediyor ama savaş şöyle bir dönemde geldi. Petrol fiyatları yükseldi. Beklenmedik bir durum. Enflasyonu tetikleyici bir etki oldu. Faizin de yüksek olduğu bir ortamda savaş sürecini yaşamış olduk. Yani Hürmüz'ün kapalı olması böyle talihsiz bir döneme denk gelmiş oldu. O yüzden altın sadece yatırım aracı olarak ve güvenli liman olarak çalışamadı ne yazık ki. İşte petrol düştü. Belki ülkeler stoklarını doldurmak için altın satıp petrole geçtiler. Yani petrol altın paritesi burada çalışmaya başladı. Bunun yanında Körfez ülkeleri çok ciddi anlamda saldırı altında kaldı. Dünyanın finans merkezlerinden bir tanesi Dubai çok ciddi problemler yaşadı ve oradan sermayenin dağıldığını gördük. Ve ülkeler Hiç savaş yokken akıllarında savaş bütçeleriyle karşı karşıya kaldılar ve belki de Orta Doğu'da çok ciddi bir altın satışıyla beraber burada savaş masrafları ya da savaşa hazırlık dönemi başlamış oldu. Bundan sonraki süreçler için. Yani burada hep aklımıza gelen, normal günlük hayatımızda da başımız sıkıştığında nakdimiz yoksa ilk aklımıza gelen bir kenarda köşede bir çeyrek altınımız ya da altınımız varsa bunu bozdurmaktır. Bunu aslında ülkeler yapıyorlar şu an. Hem enerji maliyetlerini karşılamak açısından hem savaş bütçelerini denkleştirmek açısından altını satmayı tercih ettiler. Bu da altında daha kritik bir satışı beraberinde getirdi. Belki daha da düşüşler olabilirdi ama merkez bankalarının da yılbaşından bu yana alımları devam ediyor. O yüzden altın farklı roller oynadı aslında bu süreç içerisinde, neredeyse 5-6 aylık süreç içerisinde ve baskılandığını gördük. Bundan sonraki yol haritası tabii ki Fed'in belirleyici noktasında daha önemli hareket ettiğini göreceğiz. Çünkü sermaye şu an dolar varlıklara, özellikle tahvil cephesine geçtiğini görüyoruz. Amerika'da faizlerin düşmeyeceğine inanan da bir tablo var. Bunların hepsi dolarla fiyatlanan varlıkların hepsinin baskılanmasını sağlıyor açıkçası. Sadece altın değil, hepsinde birçok emtiada baskılanmanın olduğunu görüyoruz. O yüzden bu tablo devam ettiği sürece, yani ABD 10 yıllıklar başta olmak üzere tahvil faizlerindeki getirilerin yüksek olması altının baskılanmasını bu noktada devam edecek. Ta ki biz Fed'den faiz indirimleri noktasına bir mesaj alabilirsek, bu yeniden altın yatırımcılarının yüzünü güldürebilecek bir mesaj olmuş olacak. Ama aksi durumda şu an itibariyle altında düşüş bir süre daha devam edebilir. Çünkü her şey fiyatladı. Yani jeopolitik risk, merkez bankaları, Amerika'nın faiz indirim artırım beklentisi, bunlar şu an fiyatların içerisine girdi. Altında beklenmedik bir şey, beklenmedik bir jeopolitik risk, dünya noktasında beklenmedik bir durum, belki bir pandemi süreci yeniden aslında altının güvenli liman unsurunu hatırlatabilir yatırımcılara. Aksi takdirde evet, portföyleri çeşitlendirmek için önemli unsurlardan bir tanesi, yine %10 bile olsa, %5 bile olsa portföylerin kenarında, köşesinde altın kalmaya devam ediyor. Ama bu miktarı arttırabilmeleri için büyük fonların, bankaların bir noktada başka bir önemli bir gelişmenin olabilmesi gerekiyor. Şu an o gelişme yok ama ani bir gündeme alışık mıyız? Dünya çok alışık. Hızlı bir şekilde pozisyon değişimine de geçebilir. Ağustos ayı bu noktada önemli. Fonların belki önümüzdeki bir yıllık süreçteki beklentilerini, hatta hamlelerini gerçekleştirebileceği bir ay olmuş olacak. O yüzden Ağustos ve sonrasındaki altındaki fiyatlamalar biraz daha önemli. Teknik olarak baktığımızda 4000 dolar hem psikolojik hem de önemli bir destek seviyesi haline geldi. 4000 doların altındaki fiyatlamalarda, ons altında 3500 dolarlara kadar gerilemeler söz konusu olabilir. O yüzden Ağustos kritik olmuş olacak bu tablo içerisinde. Yeniden yükselişleri konuşabilmemiz için yine aslında altın cephesinde petroldeki gibi kritik haftalardan bir tanesindeyiz. Ya bu hafta 4100 dolar, bugün 4100 doların üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor. Eğer ons altında 4100 doların altında kapanış göremezsek, 3500 dolarlara doğru yolculuğu önümüzdeki aylarda devam edecektir. Bu da tabii gram altında da bir miktar düşüşleri beraberine getirebilir. Yani 6000 TL seviyelerini test ediyoruz. Buraların aşağısında da fiyatlamalar önümüzdeki günlerde görebileceğimiz anlamına gelmiş oluyor. Şöyle düşünmek lazım. Orta ve uzun vadede beklentiler farklı olabiliyor altında. Yani uzun vadede baktığımızda yükseliş, dünyanın bu kadar jeopolitik risk iştahının yüksek olduğu, bu kadar savaş isteğinin yüksek olduğu bir ortamda altının tabii ki düştüğünü görüyoruz ama yine de orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi bu noktada korunuyor ki daha Amerika'nın borcunu, dünyanın borçluluğunu hiç konuşamadık bile. Bu tablo orta ve uzun vadede altını desteklemeye devam edecektir ama kısa vadeli yatırımcısını biraz bekletebilir. Yatırımcının burada sabırlı olmasında fayda var. Aslında bu süreçte bize şunu öğretmiş oldu Ahmet Bey. Yatırımcı elindeki bütün varını, yoğunu altına aktardığında ya da bir altın olmayabilir herhangi bir varlığı aktardığında bu varlığın düşüşü, ne yazık ki yatırım stratejisini ters yöne ya da zararın daha fazla panik yaratmasını sağlayabiliyor. O yüzden bu süreç bize şunu öğretti. Portföyü dağıtmak önemli. Altın belki bir noktada farklı yatırım araçlarıyla portföyü desteklemek gerekiyor. Çünkü trend uzun süredir devam ediyor altında. Yani pandemi başladığından bu yana hatta 2015'ten beri merkez bankaları altın alımlarına devam ediyor. O yüzden o trendin de biraz düzeltmesinin olması gerekiyor. İşte 2008 krizinden sonra 2011 yıllarında ons altında 1923 dolar seviyelerini gördükten sonra 1050 dolar seviyelerine kadar %50'ye yakın bir düşüş görmüştük. Bu tarz hareketler hem altında hem de gümüşte olabiliyor. Yani %50, %60, gümüşte %70 düşüşler gerçekleşebiliyor. Yatırımcının bu noktada sabırlı olmasına fayda var. Aslında yatırımcı her zaman sabırlıdır. Sadece sabırsız kılan bizi şu zirveden almalarımız. Zirveden alınca o sabır seviyesini korumak biraz zor oluyor açıkçası. Yatırımcılar bu noktada çok haklılar. Ama biraz beklemelerinde fayda var. Yani yatırımcı altın alırken bir haftalık, bir aylık, bir günlük değil de 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık şeklinde düşünmek aslında daha doğru olacaktır.
1: Uzun vade yatırım
3: Yavaş.
1: aracı. Evet. Ancak kısa vadeli hedefleyenler altın alınca üzülebiliyor bazen. Peki
3: Doğru.
1: son bir sorum
3: Çok.
1: olacak. Çin'i de sormak istiyorum. %4,3 ile beklentinin altında büyüdü ikinci çeyrekte. Bu Çin'deki yavaşlama ne anlama geliyor? Bu da son sorumuz.
3: Tabii ki 2022'den bu yana aslında çok daha derin bir yavaşlama görüyoruz Çin'den. Şimdi büyüme lokomotifi diyoruz. Dünyanın gidişatında ekonomiyi önden götüren bir ülke ve dünyanın en büyük ikinci ülkelerinden bir tanesi ekonomik bazda baktığımızda. O yüzden Çin'deki bu daralma çok hayra alamet değil açıkçası. Özellikle yılın sonundan itibaren 2027'nin başında stagflasyonun durgunluk etkisinin dünyada daha fazla hissedilmesi bekleniyor. Bunun unsurlarından bir tanesi de muhtemelen Çin olacak. Çin'in %8'lerin üzerinde büyüme kaydederken %5'lerin altındaki büyümesi dünya açısından kabul edilebilir değil açıkçası. Bu noktada hem ticaret savaşlarının etkisini yavaş yavaş Çin hissetmeye başlıyor, hem Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisini daha fazla hissetmeye başlıyor. Zaten kendi içinde gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır devam eden bir durgunluğun olduğunu görüyoruz ve Çin halkı da artık harcamıyor. Tüketim noktasında da sıkıntıların olduğunu görüyoruz. O yüzden burada çözebilecek olan nokta Çin'in kendi iç talebini desteklemesi, yeniden işte parasal genişleme dediğimiz ya da iç piyasada lokomotifi olan inşaat sektörü, gayrimenkul sektörünü destekleyecek kampanyaların ve bütçelerin açıklanması gerekiyor. Ancak biraz belki Çin cephesinde burada bu şekilde çarklar biraz daha hızlanabilir.
1: Peki Şirin Hanım, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
3: Sağ olun Ahmet Bey. İyi yayınlar, iyi günler, saygılar.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun. Sayın seyirciler, devam ediyoruz şimdi. Merkez Bankası'nın rezervlerinde yükseliş devam ediyor. 10 Temmuz haftasına ilişkin verilere göre toplam resmi rezervler %2,3 artışla 163,3 milyar dolara yükseldi.
4: Merkez Bankası rezervlerini artırmayı sürdürdü. 10 Temmuz haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre %2,3 artarak 163 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Rezerv artışında en büyük katkıyı döviz varlıkları sağladı. Döviz rezervleri %9,5'lik artışla 54 milyar 300 milyon dolardan 59 milyar 400 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri ise %1,6 gerileyerek 96 milyar 200 milyon dolar oldu. Piyasaları yakından takip ettiği swap hariç net rezerv göstergesinde de yükseliş sürdü. Swap hariç net rezerv 40 milyar dolardan 42 milyar 500 milyon dolara yükselerek bir haftada 2 milyar 500 milyon dolar artış kaydetti.
1: Merkez Bankası 23 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak. Peki kararı ne olacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iş portföy yönetimi Sabit Gedilli Portföy Yönetim Müdürü Barış Keskin değerlendirdi.
5: Öncelikle petrol fiyatı ve buna bağlı olarak Merkez Bankası'nın faiz indirim faiz politikasının ne olacağına ilişkin beklentiler çok önemli olacak. Yani içeride ben fiyatlamaları en çok bunu etkileyeceğini düşünüyorum.

0: Çünkü biz burada Merkez Bankası'nın yetişimini de görüyoruz. Merkez Bankası şu an biliyorsunuz politika faizi 37 fakat 40 seviyelerinde gerçekleşiyor piyasa fonlaması. Merkez Bankası bunun yani uygun koşulları olduğunda Merkez Bankası'nın bunu tekrar 37 seviyesine piyasa fonlamasına indireceğini düşünüyoruz. Fakat dediğim gibi burada dış koşullar çok önemli. Savaşların gidişatı, petrol fiyatlarının bir hareket çok önemli. Yani orada uygun yani yatırımcının o yüzden bakması gereken şeylerden bir tanesi bu olacaktır. Orada uygun koşulları olduğunda Merkez Bankası da tekrar faizin yani önce politika faizi olan 37'ye çekmek fonlamayı sonra da belki bir faiz indirim patikasını değerlendirmek için yer olacaktır. Fakat tabii ki Merkez Bankası doğal olarak dış riskler ön planda olduğu için şu anda biraz beklemeyi tercih ediyor. Yani bu toplantıda vereceğim mesajlar önemli olacaktır bence bu Temmuz toplantısında. O yüzden hani onu takip etmek lazım içeride.
1: Visna Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
2: Nasdaq'ta, S&P'de zirve seviyelerden düşüşlerin derinleşmesi biraz da Fed'in faiz arttıracağı beklentileri yönünde oldu. Zaten altında bir satış vardı. İşte altında 4200'lerin altına sarkmasının nedeni zaten bir miktar daha Fed'in faiz arttıracağı beklentileri oldu. Fed'in faiz arttırma ihtimali beklentilerinin ben son geçtiğimiz 1-1,5 ay boyunca zaten fiyatlandığını düşünüyorum. Bundan sonra ekstra bir dediğim gibi haber akışı olur da piyasada yeniden bir bozulma yaşanırsa tekrardan tabii ki fiyatlanabilir. Ama ben Fed'in herhangi bir şekilde faiz arttıracağını düşünmüyorum. Şöyle diyelim, evet 5 kitapta da kırmızı kitapta da Fed'in açıkladığı bir büyüme devam ediyor. Ama 3,5-4'lerdeki çeyreklik bazda büyüme oranları 1,5'lere 1,6'lara düşmüştü. Şimdi daha yeni son yılda 2 seviyesinin hemen üzerinde geldi. ABD ekonomisi büyüyor ama eskisi kadar büyüyemiyor. Son 4-5 ayda çok ciddi bir ivme kaybetti. Enflasyona baktığımız zaman %2 enflasyon hedefleri var. Ama ben bunu kaç senedir söylüyorum. Daha ortada savaş da yokken petrol fiyatı 100 doların üzerine gitmemişken bile çok ütopikti. %2 enflasyon hedefine ulaşması Fed'in çok zor. %2,75, %3,5 aralığında bir enflasyon bandına girer ve burada kalıcılık sağlarsa bence Fed için gerçekten ideal bir aralık bant olacaktır diyebilirim diyorum. Trump'ın kendi bildiği seçtiği bir isim. Zaten Powell'la başı dertliydi Trump'ın faiz konusunda hiç anlaşamıyordu. Onun görevi bittikten sonra yerine getirdiği isim Trump'la aynı yolda yürümezse ki Trump'ın ne kadar agresif ve istediğini almak için her şeyi yapabilecek tarzda bir lider olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Fed'in üstünde ben ilerleyen zamanlarda faiz indirmediği sürece ciddi bir siyasi politik baskı olacağını düşünüyorum. Makroekonomik göstergelerde de önemli bozulmalar yaşanmadığı sürece ben Fed'in faiz artışı değil de yapabildiği kadar bekle gör politikası izleyip ondan sonraki hamlesinde de faiz indirimi olacağını düşünüyorum.
1: Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
3: Altında ciddi bir momentum ve güç kaybı var. 2024-25'te çok güçlüydü oysa ki yukarı yönlü hareketlere baktığınızda ama son 6 aylık periyotta bunun giderek azaldığını, gücünün azaldığını, yukarı doğru gitme gücünün azaldığını görüyoruz. Amerika'daki Merkez Bankası'nın genişlemeden vazgeçmesi, sonra faiz artırımı ile ilgili hikayelerin giderek öne çıkması, Amerikan uzun vadeli tahvillerinin yüksek çıkıyor olması beklentileri, az önce konuştuğumuz jeopolitik risklerin nakde dönme ihtiyacının arttırmış olması, diğer taraftan hızlı giden altında kâr realizasyonlarının yoğun bir şekilde devam ediyor olması ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor. Aslında baktığınızda dediğim gibi teknik olarak 3900-4000 önemli destek seviyeleriymiş gibi görünse de 1700 seviyelerine gelmesi içten bile değil. Ancak bu noktalardan orta vadeli için pek çok fonun ve hatta merkez bankalarının tekrar alıma geçebileceğine de dikkat etmek gerekiyor. Çin ve Hindistan merkez bankaları şu anda piyasada alıyor söylentileri hakim. Bunu Dünya Altın Konseyi'nin raporlarından daha sonra teyit edebileceğiz. Ama onun dışındaki bazı merkez bankaları ve büyük fonlar hala az aslında satıcıymış gibi görünüyorlar. Dolayısıyla 4000 ve civarı önemli noktalar. Hareket ederse yukarı 4250-300 bandı önemli dirençler. Eğer orayı kırabilir ve sonbahara doğru özellikle Amerika'da biraz daha yumuşak bir finansal iklim olursa, Merkez Bankası biraz daha yumuşayabilirse 4750-900 bandına doğru bir hareket olma ihtimali var.
1: Evet, piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Bugün takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Hem yurt içi hem küresel. Türkiye'de yurt içinde konut fiyat endeksi Haziran ayı ve satış istatistikleri açıklanacak. Böylece Ocak, Haziran ilk yarıya ilişkin veri de belirlenmiş olacak. Yabancı menkul kıymet istatistikleri ve Fitch bugün Türkiye kredi notunu açıklayacak. ABD'de ise ithalat ihracat endeksi, sanayi üretimi, imalat üretimi. Bu verileri takip edeceğiz. Piyasa takvimiyle seans öncesini noktalandırıyoruz sayın seyirciler. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
0: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17.

Konya ve Kayseri 30, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 33, Erzincan 32, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimde indi düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
5: Bona notte, bona notte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
5: Tanrı misafiri ciğerim.
3: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
6: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

48 seans öncesi devam ediyor. Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin gölgesinde fiyatlamada devam ediyor. Amerika-İran gerilimi enerji piyasalarını yeniden hareketlendirirken petrolün yükselişi, altının geri çekilme hareketi ve Fed'e ilişkin beklentiler yatırımcıların odağında. Bir yanda Wall Street'te bilanço sezonu da devam ediyor.

teklifi kabul edilerek yasalaştı. Devam edelim. Merkez Bankası rezervleri 163,3 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişini sürdürüyor. 10 Temmuz haftasında toplam resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya göre %2,3 oranında artarak 163 milyar 302 milyon dolara ulaştı. Döviz rezervleri artarken altın rezervlerinde ise düşüş var. Amerika'nın İran'a saldırıları da devam ediyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlatıldığını açıkladı. Açıklamada İran askeri kapasitesinin daha da zayıflatılmasının hedeflendiği de ifade edildi ve İran'a yönelik saldırıların ard arda 5. gecesinde de devam ettiği kaydedildi. Amerikan ordusu İran'da Hürmüzgan eyaletinde iki köprüyle Bender Abbas'taki demiryolu bağlantı istasyonunu hedef aldı ve saldırıların ardından Bahreyn'de sirenler çaldı. Kuveyt hava savunmasını devreye soktu. Katar vatandaşlarına evde kalın çağrısı yaptı. Altyapımıza saldırırlarsa tedarik zinciri çöker dedi İran tarafı. İran lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, ülkenin enerji altyapısına yönelik olası saldırıların bölgesel enerji tedarik zincirine tamamen çökertebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik santralleri ve köprülerini hedef alabileceğine ilişkin sözlerinin ardından geldi. Ve Euro bölgesi ekonomisi savaşın etkisiyle zayıflıyor dedi. Uluslararası Para Fonu 16 Temmuz'da paylaştığı raporunda Euro bölgesine yönelik değerlendirmelerini sıraladı. Raporda Orta Doğu'daki savaşın Euro bölgesi görünümünü zayıflattığı belirtildi. IMF Euro bölgesi için büyüme oranının 2026'da %0,9'a gerileyeceğini, 2027'de ise %1,2 olarak gerçekleşeceğini öngördü. Ayrıca Euro bölgesinde manşet enflasyonun 2026'da %2,9'a, 2027'de ise %2,3'e çıkması bekleniyor. Gündem başlıklarına baktık. Küreye gidelim, fiyatlamalara bakalım. Asya tarafıyla başlayalım. Hindistan yukarı yönlü hareket ediyor. %1'e yakın primle ve 77.864 puandan işlem görüyor. Çin'de %2'ye yakın geri çekilme takip ediyoruz. Güney Kore'deki düşüş dikkat çekici. %6,3 oranında geri çekildi ve Hong Kong'da da %2,2 oranında geri çekilme takip ediyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın da 23 Temmuz'da faiz kararı açıklanacak. Daha önce faiz artışına gitmişti Avrupa Merkez Bankası. Tekrar aynı cesaretle davranacak mı, sabit mi bırakacak? Tabii piyasalarında özellikle odağındaki konu bu Avrupa tarafında. Rakamlara bakalım, son kapanışta Avrupa nasıldı? Madrid 0,15 yükseldi. Londra'da yarım puanın üzerinde kazanç takip ettik. Paris'te aşağı yönlü hareket vardı bir miktar ve Frankfurt'ta da 0,34'lük geri çekilme vardı. Amerika'ya bakalım, Amerika'daki son durum ne piyasalarda? 0,79 oranında geri çekildi S&P 500, 7474 puan seviyesini takip ettik. Nasdaq %1'in üzerinde düştü, 28.642 puandan geçti ve Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'da 52.182 puan seviyesindeydi. 0,71'likte geri çekilme hareketi takip ettik. Borsa İstanbul dün %1,2 oranında yükseldi. 14.251'den kapattı günü. Haftanın son işlem gününde bakalım Borsa İstanbul'daki görünüm nasıl olacak? Kıymetli metaller diyelim. Kıymetli metaller tablosunda altın 14 bin doların altına geriledi ama şimdi yönünü yukarı çevirdi. 3982 dolardan fiyatlanıyor. 0,15'likte yukarı yönlü hareket ediyor. Gümüş tarafında ise 55,2 dolar fiyatlamasını takip ediyoruz. 0,56'lık bir geri çekilme izledik ve son 8 ayında en düşük seviyesinde gümüş ons. Platinde %1,43'lük geri çekilme var. 1598 dolardan fiyatlanıyor ve paladyumda da 0,56'lık bir düşüş izliyoruz. 1246 dolardan geçiyor. Enerji emtiaya bakalım. Enerji emtia tarafında petrol %1'lik primle yukarı yönlü hareket etti. 79,8 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrolde %1'e yakın yükseliş var. 85 dolarda ve doğalgazda 0,97'lik geri çekilme ile 2,8 dolardan fiyatlanıyor. Şimdi şirket haberlerine bakacağız. Şirket haber bugün öne çıkanlar hangileri? Buyurun bakalım. Türk Telekom 1 milyar dolara kadar yurt dışı kira sertifikası ihracı kararı aldı. Pegasus 149,9 milyon dolarlık tahvil ihracını tamamladı ve Türk Altın İşletmeleri Ağrı'daki Molla Kara Altın Madeninde ilk altın dökümünü gerçekleştirdi. Şirket haberlerinden sonra sırada gazeteler var. Ekonomi sayfalarında hangi haberler, hangi

başlıklarla ve hangi detaylarla gazetelerde bugün sabahla başlayalım. Doğu Akdeniz'in gazı Türkiye'den geçecek. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilen 101 kilometre uzunluğundaki doğalgaz boru hattı Doğu Akdeniz'in gaz rezervlerinin ihracatında Türkiye'yi kilit konuma taşıyacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Türk'ün hakkını Doğu Akdeniz'de kimseye yedirmeyeceğiz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yapılacak doğalgaz boru hattının stratejik açıdan da çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye imzaladığımız anlaşmayı sadece bugünün temelde elektrik üretimi ve turizm sektörü akabinde de konutlardaki enerji ihtiyacını karşılayan bir proje olarak değerlendirmiyoruz. Bu anlaşma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek, maliyetleri düşürecek ve ülkemize Doğu Akdeniz'in enerji denkleminde önemli bir konuma taşıyacak stratejik bir adımdır ifadeleri kullandı. Avrupa'nın enerji bağımsızlığı için önemli. Akdeniz Enerji ve İklim Örgütü Petrol ve Gaz Direktörü Sohbet Karbuz'da bölgede üretilen gazın Avrupa pazarlarına ulaştırılması açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye güzergahına coğrafi ve ekonomik açıdan öne çıkabileceğini belirtti. Doğu Akdeniz'de ileride yeni keşiflerin, örneğin Lübnan açıklarında devreye girmesiyle bu kaynakların aynı sistem üzerinden Avrupa'ya taşınması teorik olarak mümkün olabilir dedi. Devam edelim. Sırada Sabah gazetesinde bir haber daha var. Ona da bakalım hızlıca. Envanter yılı 2026 savunmada dönüm noktası olacak diyor. Bayraktar Kızıl Elma, Kaan, Hürkuş 2 ve Gökbey, Altay ve T-155, ayrıca TCG İzmir'de Sabah gazetesi hemen sayfanın kenarında sıralamış. Türk savunma sanayisi 2026 envanter yılı olacak. Birçok stratejik platform seri üretim veya izin süreçlerini tamamladı. Hava, kara ve deniz kuvvetlerinde seri üretimden teslimatlara, elektronik harp sistemlerinden füze teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede yeni dönemin kapısı aralanıyor diyor haber. Milli Muharip Bıçak Kaan projesinde ise bir önemli bir eşik aşılacak. 2026 yılı içerisinde seri üretim kararının alınmasının planlanırken uçağın yerli motoru için de kritik tasarım süreci resmen başlayacak. Koral 2 ve Alp radarları var. Hisar, Siper, Tayfun ve Atmaca var. Aynı zamanda da Yıldırım 100'de Aselsan'ın geliştirdiği Kızılötesi karşı tedbir sistemi olarak öne çıkıyor. Devam edelim. Sıradaki gazete takvim hemen başlığına bakalım. Promosyonda Temmuz fırsatı başlığını taşıyor. Soru cevap şeklinde hazırlanmış bir haberdir. Emeklilerin, dul ve yetimlerin yakından takip ettiği banka promosyonunda Temmuz fırsatları belli oldu. Bankaların güncel kampanyalarına göre emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken faizsiz kredi, nakit avans gibi fırsatlarla sağlanan toplam fayda ise 90 bin liraya kadar yükseliyor. Hangi banka ne kadar veriyor? Onun da listesi var. Albaraka Türk 30 bin liraya varan promosyon. Akbank 15 bin, Denizbank 30 bin, Garanti BBVA 25 bin, İNG Bank 32 bin, İş Bankası 25 bin, Kuveyt Türk 14 bin, Şekerbank 35 bin, QNB 20 bin, Türkiye Finans 32 bin, Yapı Kredi'de 30 bin liraya varan promosyon ve ödül veriyor. 90 bine varan da faydadan bahsediyor detaylıca. Sadece maaşı taşıdığı için değil, birinci maaş dilimine 8.750, ikinciye 14 bin, üçüncüye 17.500, 20 bin 49 bin lira aylığı, aylığa 21 bin, 50 binle üstü aylığa da 25 bin lira promosyon veriyor. Bankalar ayrıca da faizsiz ve 3 ay taksitli 25 bin lira da nakit avans bulunuyor. Devam edelim. Hürriyet'le Hürriyet gazetesindeki haberin başlığına bakalım. Bütçe Haziran ayında fazla verdi. 114,2 milyar lira fazla verdi bütçe. Ocak-Haziran döneminde ise 942 milyar 835 milyon lira açık oluştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Haziran'da bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %66 artarak 1 trilyon 509,6 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri de %12,6 artış. 1 trilyon 395,5 milyar liraya ulaştı. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre %23,9 artarak 1 trilyon 193 milyar liraya yükseldi.
Vergi gelirleri de %72 oranında arttı. Ayrıca merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Haziran 2025 döneminde 6 trilyon 579 milyar lirayken bu yılın aynı döneminde %32,7 artışla 8 trilyon 730 milyar liraya yükseldi. Milliyet'le devam edelim. Milliyet gazetesinde haber başlığına bakalım. Gabarda her varil petrol tam bağımsız Türkiye'nin eseri. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda görev yapan 15 Temmuz gazileri 15 Temmuz'un yıl dönümünde Gabar'da petrol üretim sahalarını ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolü çıkıyor. Şehitlerimizin adını verdiğimiz petrol kuyularımızda 7/24 kesintisiz üretim yapıyoruz. Gabar'da her varil petrol yalnızca ekonomik bir değer değil, milletimizin iradesinin ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin de eseridir, dedi.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum stratejist Özgür Çandır bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Fiyatlamayla başlayalım tabii. Nasıl değerlendiriyorsunuz? 85 doların üzerinde birkaç gündür seyreden bir Brent petrol izliyoruz ama altın ons tarafında da 4000'in altını gördük tekrar. Gerçi bu sabah itibariyle tekrar yönünü yukarı çevirdi ama hala o psikolojik ve teknik sınır olan 4000'in altında seyrediyor. Bu fiyatlamalar size ne düşündürüyor? Nasıl yorumlarsınız?
1: Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları tekrardan geri çekildiğinde şu vurguyu yapmıştık. 73 ile 85 dolar arasında bir stabilizasyon oluşabilir petrol fiyatlarında. Yani fiyatlar düşerken herkes daha düşük olur mu? Ya da fiyatlar yükselirken herkes daha mı yükselecek şeklinde değerlendirirken net bir şekilde 73-85 dolar arasındaki bant aralığına işaret etmiştik. Şu anda da bu bant aralığının üzerindeyiz. 73-70 dolarlardan hatta tepki veren ve sonrasında işte 88 dolarlara kadar giden ama 85 dolar civarında dengelenmeye çalışan bir yapı görüyoruz. Geçtiğimiz haftalardaki yaptığımız öngörüye uygun bir yapı söz konusu. Burada aslında şu vurguyu yapmıştık, yani tekrardan savaşın alevlenme ya da işte tansiyonun yükselme ihtimalinden ziyade fiyatlamanın, petrol fiyatlamasının bu bant aralığında kalması hem enflasyon kaygılarını bir tık daha azaltacaktır hem de aynı zamanda ihracatçı ülkeler açısından, petrol ihracatı yapan ülkeler açısından da dengeli bir fiyatlama olacaktır şeklinde değerlendirmiştik. Bu öngörüm ve bu görüşüm devam ediyor. O açıdan da şimdilik özellikle 73-85 dolar bant aralığındaki fiyatlamanın devam etmesi petrol fiyatlamasında mümkün görünüyor. Hatta biraz daha dar bantta 80-85 ya da 80-88 şeklinde bunu revize edebiliriz. Burada petrol fiyatlarının yukarıya gitmesi özellikle enflasyon kaygılarını tekrardan beraberinde getirecektir. Trump'ın istemediği bir husus. Bu hafta gelen ABD TÜFE verisinin de beklentinin altında gelmesi en azından Fed'in faiz artırma ihtimalini baskılayıp evet yılın sonuna doğru belki muhtemel bir faiz indirimi de oluşabilir mi etkisi tam yaratmışken burada petrol fiyatlarının tekrar yukarıya gitmesi enflasyon endişelerini beraberinde getirecektir. Bu yüzden de Trump'ın buna çok sıcak bakmadığını, özellikle seçim öncesi daha ekonomik veriler anlamında daha derli toplu verilerle girmek istediğini biliyoruz. O açıdan da her ne kadar şu an tansiyon yükselmiş olsa da tekrardan burada süreç içerisinde toparlanmayla birlikte, yani tekrardan olumluya dönen bir senaryo ile birlikte petrol fiyatlarının az önce söylediğim bant aralığında stabilize olmaya devam edeceği düşüncesindeyim. Yani yukarıda işte 85 şu anki mevcut seviye, işte belki bir tık yukarı yatarsa 88 olabilir. Aşağıda da 73 dolar fiyatlaması önümüzdeki dönemde de kısa vadede görünmesi mümkün fiyatlamalar olarak karşımıza çıkıyor. Altın fiyatlamasına baktığımız zaman tabii petrol fiyatlaması yukarıya gittiğinde savaş etkisinde de, yani özellikle tansiyonun ciddi anlamda yükseldiği dönemlerde de bunu gördük. Petrol fiyatlamasının 110-115 dolarlara gittiği dönemlerde altın fiyatlamasının baskılandığını görmüştük. Burada da şu ifadeyi kullandık. 3900-4500 bant aralığından bahsettik. Bu da nasıl petrol fiyatlaması şu an belirttiğimiz bant aralığının üst bandında ise altın da alt bandında yer alıyor. Ters korelasyon olduğu için. Bu yüzden de burada da yine 3900-4500 bant aralığındaki, dolar bant aralığındaki fiyatlamanın bir süre daha devam edeceği düşüncesindeyim. Burada tabii ki önümüzdeki günlerde ons altınla ilgili şu vurguyu yapmıştık. Ons altın Fed'in faiz indirim ihtimaliyle yukarı yönlü fiyatlamaya başlayabilir ama bu ihtimal ortada olmadığı sürece stabil bir yapı sergiler demiştik. Nitekim şu an Fed'in faiz indirim ihtimali masada olmadığı için fiyatlamanın baskılı yatay negatif bantta hareket ettiğini görüyoruz. Burada da yine aynı şekilde geçtiğimiz haftalarda vurguladığım 3900-4500 ya da 3900-4400 dolar bant aralığındaki fiyatlamanın bir süre daha devam edeceği düşüncesindeyim. Aşağıda tabii 3900 dolar seviyesinin kırılmaması önemli. Ama önümüzdeki günlerde altın fiyatlamasında biz tekrardan yukarı yönlü hareketler görmemiz için Fed'in faiz indirimiyle ilgili bir ışık yakması gerekiyor. Bu ışık henüz yanmadığı için ve kısa vadede yani en azından işte 1-2 aylık süreç içerisinde böyle bir ihtimal masada olmadığı için fiyatlamanın yatay negatif bantta baskılanmaya devam ettiğini görüyoruz. Ama teknik anlamda baktığımız zaman 3900 dolar seviyesini koruması da bu anlamda tabii ki önemli. Aslında geçtiğimiz haftalardan baktığımız zaman çok farklı bir yaklaşım içerisinde değiliz. Altınla ilgili 3900-4400 dolar aralığını, petrolle ilgili de Brent petrolle ilgili de 73-85 dolar aralığını vurgulamıştık. Yani birinin üst bandda, birinin alt bandda yakın hareket ettiğini özetleyebiliriz. Buradaki tabii ki en önemli etki şu an tekrardan ABD-İran arasındaki gerginliğin artmış olması, savaş noktasında olması, yapılan açıklamalar, İran cephesinden de yine Amerika cephesinden de yapılan açıklamalar, tansiyonun yükselmiş olması, tekrar petrol fiyatlamasında bizde yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Ama önümüzdeki günlerde Trump şayet benzer beklenti içerisindeyse ki önceki beklentilerinin süreç içerisinde karşılandığını ve genelde söylemlerinin kendi istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini görmüştük. Benzer bir durum eğer düşünüyorsa muhtemelen önümüzdeki haftalarda tekrardan tansiyonu düşürmek adına yeni adımlar atabilir düşüncesindeyim.
0: Ons altında 4000 dolar altı fiyatlama düşüş serisine devam edeceğini mi düşündürüyor, yoksa burası uzun vadeli düşünen altın yatırımcısı için de alım bölgesi mi sizce?
1: 3900 dolar seviyesi bence kritik seviye. Önemli bir trend desteği diyebiliriz teknik anlamda. 3900 dolar seviyesi korunduğu ölçüde tabii ki yukarı yönlü ataklar oluşabilir. Bizim tarafta tabii gram altın hem ons altından hem de dolar TL'den besleniyor. Sonuçta ons dolar bazlı bir enstrüman. Bu yüzden gram altın için bu seviyeler yine önceki yayınlarımızda da vurgulamıştık. Orta uzun vade için değerlendirilebilecek seviyeler diye düşünüyorum 6000 TL seviyesini. 3900 dolar ons altında korunduğu ölçüde tabii ki daha kısa vadede dar bantta hareketler görebiliriz. Ama orta uzun vadede Fed tekrardan faiz indirimleri ihtimalini masaya yatırırsa o zaman tabii fiyatlamanın yukarıya gitme eğiliminde olabileceğini görürüz. Buradaki pozisyonlanma etkisi açıkçası daha önceki yine yayınlarda da vurgulamıştık etki yaratıyor. Yani Merkez Bankası'nın rezervlerini altın rezervlerine hali hazırda güçlendiriyor olması bir beklenti oluşmasına da sebep oluyor. Pozisyonlanma etkisi çünkü fiyatlamaya süreç içerisinde mutlaka yansır. O yüzden de ons altında 3900 dolar kırılmadığı ölçüde aşağı yönlü bu fiyatlamanın evet önemli bir destek olduğunu vurgulayabiliriz. Şimdilik yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen son dönemdeki son bir haftalık süreçteki bu desteği koruduğunu görüyoruz. O açıdan da 3900 dolar korundukça evet bu seviyeler dip seviyelerine yakın seviyeler, buradan tekrar yukarı yönlü ataklar görülebilir şeklinde değerlendirebiliriz. Ama biraz

0: Önce de net bir şekilde vurguladım. Şimdilik biraz daha dar bant aralığında yatay negatif bantta hareket eden, işte yukarıda tepkiler oluşursa 4.300-4.400 dolara kadar maksimum gidebilen, aşağıda işte 3.900 doları korumaya çalışan bir süreç içerisinde fiyatlamanın devam edeceğini söyleyebiliriz. Gram altın tarafı dediğim gibi hem ons altın fiyatlamasından hem de dolar TL'den etkilendiği için ve dolar TL'de kontrollü şekilde yukarı yönlü bir hareket olduğu için bu anlamda ons altındaki muhtemel önümüzdeki dönemki hareketlilik ve dolar TL'deki yukarı yönlü hareketin etkisi gram altının da dengelenmesine, fiyat dengelenmesini beraberinde getirecektir. O açıdan da özellikle burada 3.900 dolar seviyesine yatırımcılar dikkatle takip edebilirler düşüncesindeyim. Ama kısa vadede evet altın hızlı bir şekilde tekrar toparlar mı, beklentileri karşılar mı noktasında biraz daha tabii bu anlamda daha dar bant hareketi oluşan bir yapı görebiliriz düşüncesindeyim.
1: Ons gümüşü de konuşalım çünkü son 8 ayın en düşük seviyesinde takip ettiğimiz bir fiyatlama var ons gümüşte. Ne dersiniz, nasıl yorumladınız bu düşüşü?
0: Tabii kıymetli metaller benzer korele şekilde hareket ediyorlar. 54 dolar demiştik ons gümüşte de, o da işte ons altındaki gibi tam destek seviyesine yakın. Benzer yapı, yani eşleştirmiştik 3.900 dolar, 54 dolar demiştik. Tam bu seviyelere yakın fiyatlamanın oluştuğunu görüyoruz. Burası ons için önemli bir destek seviyesi. Tabii kıymetli metallerdeki genel anlamdaki seyrin olumsuza dönme sebebi tekrardan tansiyonun yükselmiş olması. Burada piyasa jeopolitik risklere odaklanıyor. Biraz daha likidite ihtiyacı hissediyor. Bu yüzden de fiyatlaması öncesinde oluşan ürünlerde realizasyon görüyoruz. Bunu da normal karşılamak gerekiyor şeklinde değerlendirmiştik. Şu anda ons gümüşte 54 dolar önemli bir destek. Az önce de vurguladım. Fiyatlama geriye çekilirken herkes hani daha mı düşer ya da işte fiyatlama yukarıya giderken daha mı yükselecek şeklinde bir değerlendirme yapıyor ama Brent petrolle de konuşmuştuk. 73-70 dolar bandına hatta geldiğinde işte 55-60 dolarlara gelebilir mi vurgusu oluşmuştu piyasada. Yok demiştik, hani burada özellikle 73-85 dolar arasında bir fiyatlama daha rasyonel, makul olacaktır. Herkes açısından, yani her ülke açısından şeklinde değerlendirmiştik. Burada da fiyatlama tabii geriye çekildikçe daha mı düşer, daha da mı düşer şeklinde bir yaklaşım oluşuyor normal olarak. Ama ben burada da yine 54 dolar seviyesinde, destek seviyesine koruma çabası içerisinde olacak. Ve tekrardan işte 62 dolar. Burada da işte nasıl hani ons altında 3.900-4.400 dolar aralığını işaret ettik. Burada da 54 dolar, biraz daha geniş bantta 66 dolar aralığında bir fiyatlama önümüzdeki dönemde görebiliriz. Ama tansiyon yüksek olduğu süreç içerisinde fiyatlamanın baskı altında olmasını da normal karşılamak gerekiyor. Özellikle burada da 54 dolar desteği kırılmadığı ölçüde takibe devam edilebilir. Ama ons altında konuştuğumuz gibi tabii ki burada da geçmiş fiyat hareketlerine yakın vade geçmişteki fiyat hareketlerindeki gibi hani sert yukarı hareketleri beklemek şimdilik iyimser olur. Buradaki en önemli etki önümüzdeki dönem için özellikle tabii ki Fed'in faiz indirimlerini masaya yatırma ihtimali. Daha önce de söylemiştim. Ons gümüş tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketleri başlarsa ons altından pozitif yönde bir tık daha yukarı yönlü hareketlerle ayrışır mı? Ayrışabilir düşüncem halen devam ediyor. Yani burada tekrardan biz kıymetli metallerde yukarı yönlü hareketler görmeye başlarsak yatırımcı tercihinin ons gümüş tarafında olması kesinlikle daha makul olacaktır. Kullanım alanları etkisiyle tabii ki.
1: Şimdi bu noktadan Fed'e geçmek istiyorum çünkü Amerika'da hem TÜFE hem ÜFE beklentinin altında geldi ama sıkı duruş mesajları da Fed üyelerinden gelmeye devam ediyor. Bu önemli gösterge Fed için faiz kararında ne kadar etkili olur sizce?
0: Tam bunun üstüne işte petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket görmeye başladık. Yani tam enflasyon verisi evet beklentinin altına geldi. Fed'in faiz artışı ihtimali masadan kalktı. Fed belki hani yılın son kısmında faiz bile indirebilir noktasındayken petrol fiyatlarında yine tekrardan üst banta giden bir fiyat hareketi gördük. O yüzden tabii Fed'in bu anlamda temkinli tarafta olmasının temel sebeplerinden birinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Tamam enflasyon beklentinin altına geldi ama hala hazırda devam eden bir jeopolitik risk var. Bu da özellikle savaş etkisi işte petrol fiyatlarına, enerji fiyatlarına yukarı yönlü ataklara sebep oluyor. Bu da enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor şeklinde bir yaklaşım. O yüzden de burada tabii petrol fiyatlarında geri çekilme yani özellikle 80 doların altında fiyatlama oluşmadığı ölçüde Fed'in temkinli taraftaki duruşu muhakkak devam edecektir. Çünkü o zaman önümüzdeki dönemde tekrar verilerin yukarı yönlü hareket ettiğini görebilir. Bu açıdan da özellikle buradaki en önemli tabii temkinli tavırdaki nokta jeopolitik risklerin devam ediyor olması. Bu açıdan da şayet Trump özellikle seçim öncesinde o anlamda tansiyonu tekrar düşürmek ister ve petrol fiyatlarında bir sınırlı geri çekilme yani az önce vurguladığımız alt banda bir geri çekilme izlersek o zaman tabii ki enflasyon verileri beklenti altında gelmeye devam edip Fed'in o anlamda faiz indirim patikasına tekrardan girme ihtimali oluşabilir. Ama şu an için özellikle piyasa jeopolitik tansiyon ne ölçüde, nereye doğru evrilecek daha doğrusu bunu gözlemliyor. Ama ben yine bu konuda biraz daha iyimserim. Özellikle Fed'in bu anlamdaki atacağı adımlar için jeopolitik riskleri takip edeceğiz. İyimser tarafta olma sebebinde yani özellikle yıl sonundaki tabii ki ara seçimler bu anlamda gelebilecek olumlu makroekonomik veriler Trump açısından da tabii ki kayda değer bir etki oluşturacaktır. O açıdan da önümüzdeki haftalarda tekrardan normalleşen bir süreç beklenebilir. Savaşla alakalı da hep soruluyor. Şu vurguyu da hep yapmıştık. Yani jeopolitik riskler veya kaotik ortam bence hani artık devam edecek. Dünya bununla besleniyor. 2020'den beri hep bunu konuşuyoruz işte. Covid'de başlayan süreçle birlikte ama ara ara tabii ki tansiyon düşecek, ara ara tekrar yükselecek. Yani 2026 içerisinde biz yılın son kısmında tansiyonun düştüğünü görsek bile 2027'de yine farklı etkilerle yeni jeopolitik riskler oluştuğunu göreceğiz. O açıdan şu vurguyu tekrar yapmak isterim. Hani tansiyonun düşmesi ya da işte bir süre mutabakat oluşması ya da barış oluşması sadece sürecin etkisi olarak değerlendirilebilir. Yoksa tamamen evet bitti artık bundan sonra olmayacak anlamı taşıyan bir ifade tabii ki değil şeklinde değerlendirebilirim.
1: Bu arada Wall Street'te de bilanço sezonu oldukça güçlü başladı ama iyi bir bilanço tek başına bir hisseyi yükseltmeye yetiyor mu Özgür Bey? Çünkü piyasa artık sadece geçmiş çeyreği değildi. Aslında şirketlerin 2026'nın ikinci yarısına ilişkin rehberlerini de izliyor, öyle değil mi?
0: Tabii yani borsalarda fiyatlama şu şekilde gelişiyor. Zaman zaman bilanço beklentilerini önceden satın alan şekilde değerlendirmeler de olabiliyor. Yani bilanço geldi, evet çok iyi bir bilanço geldi, bu hisseyi alacaklar şeklinde bir yaklaşım borsalarda çok fazla karşılığı olan yaklaşımlar değil. Yani bir hissenin bilançosu iyi gelecekse bu şirketteki temel değerlemeler iyiyse bu fiyatlama önceden de satın alınabiliyor. Yani borsaların zaten hikayesi genel anlamda yatırımcının tabii ki hep duyduğu cümle şudur işte beklentiler alınır gerçekler satılır şeklinde bir ifade vardır borsada. Borsada da zaman zaman şirketlerin gelecek iyi bilançolarını tabii piyasa takip ettiği için şirketlere önceden kestirip satın alabiliyor. Sonrasında da gerçekleştiğinde tabii ki realizasyonlar görülüyor ya da fiyat hareketlerinin evet sizin de belirttiğiniz gibi önümüzdeki dönemde de temel verilerin daha iyiye gideceği düşünülüyorsa fiyat hareketlerinin yukarı yönlü devam ettiğini görüyoruz. Ama bakarken hani piyasalara evet bunun bilançosu çok iyi gelmiş. Hemen ben bunu değerlendirmeye çalışayımdan ziyade bu önceki dönemde bu bilanço beklentisini fiyatlamış mı ya da bakmak tabii ki önemli bir detay. O açıdan da bakarken bu değerlendirmeyi yapmak, evet, bilançolar iyi geliyor ama önce

0: içerisinde bu fiyatlanmış mı ya bakmak çok çok önem arz ediyor. Tabii ki temel veriler iyiye gittikçe ve devam ettikçe, sürdürülebilir oldukça fiyatlamanın biz yukarı yönlü devam ettiğini görüyoruz. İşte buradaki en önemli etki ABD borsalarında yapay zeka ya da teknoloji şirketlerindeki şirketlerin geldiği nokta son 20 yıllık süreçte, hatta son 25 yıllık süreçte sürekli üzerine koyan bir fiyatlama, sürekli olumluya yakın gelen bilançolar, işte talep etkisi, birçok etki burada fiyatlamaya yansıyor. O yüzden de ilk etapta sizin sorduğunuza soruya yönelik olarak, yani sadece bilançonun iyi gelmesiyle evet bu hisseyi biz almalıyız şeklinde değerlendirmekten ziyade öncesinde bu fiyatlanmış mıya bakmak ve sonrasında tabii ki devamı gelecek mi, önümüzdeki dönem içinde bu beklentiler devam edecek mi, olumlu beklentileri görmek çok çok önem arz ediyor.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Çok kıymetli yorumlarınız. Keyifli, kazançlı gün olsun ve iyi hafta sonları Özgür Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları dilerim.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Seans öncesinde bir canlı yayın konuğum daha var. Stratejist Eralp Ersoy bizimle şimdi. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. 85 doları gören yine bir Brent petrol takip ediyoruz. 4000 doların altına inen bir ons altın var. Fiyatlamalar size ne söylüyor? Jeopolitik riskleri mi yoksa merkez bankalarını mı fiyatlıyor piyasa?
2: Piyasa jeopolitik tarafı fiyatlamaya, öncelikli olarak fiyatlamaya devam ediyor. Yani bundan çok uzak olmayan bir geçmişte. Çok özür dilerim. Yani NATO zirvesine kadar diyelim, başka bir şey fiyatlanıyordu. NATO zirvesi sonrasındaki yaşanan gelişmeler fiyatlamaların bir miktar bozulmasına yol açmış durumda. Bu bozulmadan kastım zaten ilk etkiyi Brent petrol tarafında görüyoruz. Yani bu çatışmalarda hep neye konuşuyorduk? En kötü geride kaldı. İşte bundan sonra daha yumuşak bir uzlaşma süreci devam edecek ana temaydı. Elbette arada dalgalanmalar bekliyorduk. Bu da o dalgalanmalardan bir tanesi gibi gözüküyor. Yani Mart ayındaki çatışma seviyesi, bütün piyasa genel olarak Mart ayındaki çatışma ve gerilim seviyesine geri dönülmeyeceğini düşünse de içinden geçtiğimiz dönemdeki sert mesajlar ve yaşanan gelişmeler aslında bakarsanız bu hareketi beraberinde getirdi. Ortada yaşanan, yani enerji fiyatlarında yaşanan hareket her şeyi etkiliyor. Zaten içinden geçtiğimiz süreçte bunu tetikliyor. İşte tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket, altını elde tutmanın alternatif getirdiği artması vesaire derken aslına bakarsanız tam bir geriye dönüş senaryosunun ucundayız. Onu yaşıyoruz, onu simüle ediyoruz diyebilirim. Zaten kıymetli madenler tarafında kısa vadeli hikaye epey bozulmuştu. Bozulmaya da devam ediyordu. Çok destekleyici bir haber akışı söz konusu değildi. Merkez bankalarının talebi haricinde konuşuyorum. O tarafta bir taban olsa da genel teveccühte büyük bir bozulma zaten görüyoruz. İşte 3800 dolara kadar aşağı, daha önceki yayınlarımızda da konuştuğumuz gibi kısa vadede 3800'ü görebilir hikayesi aslında belli ölçüde bu riskleri barındırıyordu. Şu anda da manzara en azından o tarafta öyle, ama dip toplamda geldiğimiz zaman merkez bankaları tarafında enflasyon dalgasının bu ilk işte 100 dolarlara temas ettiği, 90 dolarlarda tutunduğu Brent petrol hikayede enflasyonist dalganın yeniden canlanabilecek, bu hikayenin bitmemiş olduğundan hareketle merkez bankaları da temkinli duruşlarını sürdürüyorlar ve sürdürecekler. Zaten piyasa faizleri de aynı şekilde. Ama sorunuzu çok kısa yanıtlayacak olursam, jeopolitik fiyatlamaların merkez bankası üzerindeki etkileri gibi özetleyebilirim.
1: Altın onstaki fiyatlama, o 4000 doların hem teknik hem psikolojik sınır olarak baktığımızda bu fiyatlama aşağı yönlü hareketin devam edeceğini mi söyler size? Yoksa burası uzun vadeli altın yatırımcısı için alım bölgesi olarak değerlendirilmeli mi?
2: Yani kısa vadede baktığımız zaman ivmenin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Yani dün 4000 doları kırdığında da aslına bakarsanız altına olan talebin en azından piyasa tarafında hala cılız kaldığını görmeye devam ediyorduk. Yani yukarı yönlü hareket ettirecek bir talep ivmesi bu kritik eşiğin, psikolojik eşiğin kırılması noktasında dahi gelmedi. Burada yön birazcık daha aşağı yönlü gibi, dediğim gibi hani 3800 doları görebiliriz diye düşünüyorum kısa vadede, ama orta uzun vadeye baktığımızda baktığınız zaman özellikle

0: Özellikle bu hikayenin yumuşamasıyla birlikte burada bir toparlanma gelecektir. Ben hala o kamptayım. Uzun vadeli altın yatırımcısı için elbette ki risk algısı değişir. Elbette ki hacimler ve pozisyonlanma noktaları değişebilir. Ama hani uzun vadeli yatırımcı için, kaldı ki uzun vadeden kastım 6 ay bir yıl değil, uzun vadeden bahsediyorum. Uzun vadeli yatırımcı için aslında buralardan bir miktar yavaş yavaş pozisyonlanmaya başlamak kötü bir fikir olmayabilir, değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ama yakın vadede bir miktar uzak durmakta fayda var. En azından ben kendi adıma öyle yapıyorum diyebilirim.
1: Brent petroldeki 80-85 dolar fiyatlaması yeni denge mi? Herhalde Bey.
0: Of, zor soru. Aslında buradaki yeni dengeyi, hani biz 75 dolarlarda, 70-75 dolar arasında bir noktada bekliyoruz. Burada gene jeopolitik köpüğün, yani Hürmüz Boğazı'ndaki geçişin bunun doğrudan doğruya arz tarafına olan etkisinin ne kadar yumuşayacağı önemli. Ben bu hikayede hala bir köpük olduğunu, köpükten kastım dışsal faktörlerin, yani jeopolitik gelişmelerin yarattığı fiyat etkisinin içeride olduğunu düşünüyorum. Yeni dengenin bu olduğunu düşünmüyorum bu bağlamda. Yani bu hikaye bir miktar yatıştıktan sonra gene 7 ile başlayan fiyatları rahatlıkla göreceğimiz kanısındayım. Ama buradaki ana konu tabii ki iki tarafında nasıl, hangi çerçevede uzlaşacağı olacak. Gene biliyorsunuz, yani haber akışı gene tam bitti derken garip nitelikli olmaya devam ediyor. Yani birbiriyle çelişen, aynı kaynaktan gelen ve dakikalar içinde, saatler içinde bazen değişen haber akışıyla karşılaşıyoruz. Aynı konuyla ilgili olarak benzer bir iklimdeyiz, benzer bir belirsizlik ortamındayız. Günün sonunda arz dinamikleri önemli ve bu arz dinamiklerini etkileyen en önemli unsur iki ülkenin, Amerika ile İran'ın çatışma hikayesi. Bu hikayenin ortadan kalktığı noktada dengenin daha aşağıki bir seviyede olacağını göreceğiz. Bunun yanında içinden geçtiğimiz dönemde, yani bu gerilimin tekrar artmasıyla birlikte, zaten fiyat dengesi dikkat ederseniz 90 dolarlarda değil, 80 dolarlarda, 80 doların biraz üstünde oturdu. Bu da aslında yayınımızın başında söylediğim gibi Mart ayı kadar sert ve çetin bir hikayenin yaşanmayacağına dair beklentiyi aslında belli ölçüde yansıtıyor. Ben de bu kamptayım. Umarım en kısa süre içinde hem beşeri açıdan hem iktisadi açıdan bu hikaye bir nihayete erer de şu dalgalanma döneminden kurtuluruz diye belirteyim.
1: Tabii, yani hiç kimse bu kadar süreceğini tahmin etmiyordu. Devam edelim. IMF'nin bir uyarısı var. Orta Doğu Savaşı Euro bölgesini yavaşlatıyor dedi. IMF büyüme düşüyor, enflasyon yükseliyor ve %0,9'a düşürdü beklentisini 2026 büyüme için Avrupa tarafında. Nasıl değerlendirdiniz?
0: IMF'nin yorumu aslında mevcut durumun ne kadar, yani bu savaş iklimiyle birlikte nereye evrildiğini, nasıl kötüleştiğini aslında işaret ediyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği bölgesi tabii ki içinde çok fazla ekonomik dinamikler, çok fazla birbirinden ayrışan makro dinamik barındıran bir grup olmakla birlikte uzunca bir süredir büyüyememe derdiyle karşı karşıya. Bunun birden fazla sebebi var. Büyüme motoru olan ülkelerin kendi yapısal problemleri, birlik yapısıyla ilgili olan problemler, işte demografik problemler, rekabet konusu Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi, bir de bunu sadece bu dönemde değil, Rusya-Ukrayna savaşı tarafında da yaşadık, sert bir enerji bağımlılığı hikayesi söz konusu. Bunun etkilerini şimdi de görüyoruz. Yani bu hikayenin, Hürmüz hikayesinin uzaması ve Brent tarafında yaşanan enerji maliyetleri, daha doğrusu tarafında yaşanan yukarı yönlü hareket, Avrupa tarafındaki enflasyon geçişkenliği yüksek olduğu için enerji bağımlılığı sebebiyle, enerjide dışa bağımlılık sebebiyle doğrudan etkiliyor. Hatta Avrupa Merkez Bankası diyorduk hatırlarsanız, bu süreçte ilk faiz arttırımını yapacak ve ilk yavaşlatıcı ekonomi soğutma yönde ilk adımı atacak olan kurum olacak diyorduk ki zaten bunu da yaptılar. Aslında bu yorum bu bağlamda oldukça doğru. Zaten içerideki dinamikler ekonominin doğal büyüme oranının aşağı yönlü evrildiği bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemde ilave bir enerji maliyeti dalgası, yani arz ve maliyetin yukarı çektiği bir enflasyon hikayesi daha farklı, daha sert önlemlere gerekçe olacak ve oluyor da Avrupa tarafında. Bu da tabii ki ekonomik aktiviteyi sınırlandırıcı başka bir etki olarak, yani Merkez Para Otoritesi tarafından ve maliye politikası tarafında ekonomik aktiviteyi soğutacak nitelikte adımların atılmasını beraberinde getiriyor. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman mevcut görünümü birazcık daha derinleştiren bir hikayeyle zaten karşı karşıyayız. Bu yoruma tamamen katılıyorum. Bu hikayede bizim payımıza düşen konu elbette ki başta dış ticaret olacak. Evet. En büyük dış ticaret partnerimiz Avrupa Birliği ve burada ekonomik aktivitedeki yavaşlama bizde etkisini önce dış ticaret olarak gösteriyor ve maalesef bir süre daha göstermeye devam edecek.
1: Peki Wall Street'e geçelim. Güçlü bilançolar geliyor o tarafta ama her zaman iyi bir bilanço hisseler açısından da yükseltmeye yetmiyor gibi de görünüyor. Gelen verileri, güçlü bilançoları nasıl yorumladınız? Küresel risk iştahı açısından ne anlam ifade ediyor bu bilançolar?
0: Şimdi burada evet bilanço hikayesi oldukça önemli. Tabii ki önemli. Yani yatırımcıların mevcut beklenti setlerine baz oluşturan hikaye aslında finansal tablolar. Hani baktığımız zaman Goldman çok iyi açıkladı. Morgan Stanley çok iyi finansallar açıkladı. Finansal taraftan bahsediyorum. JP Morgan, Wells Fargo açıkladı. İşte Bank of America açıkladı. Citi vesaire falan. Bunlar oldukça pozitif. IBM'den kötü bir veri geldi. Şimdi hali hazırda içinden geçtiğimiz süreçte bir de tekrar şeyi de koyduğumuz zaman, tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketi de koyduğumuz zaman bir şeyi yavaş yavaş beslemeye devam ediyor. Bu herkesin işte hepimize rotasyon dediği konuyu, yani Nasdaq'tan S&P tarafına olan geçişi destekleyen bir hikayeyle karşı karşıyayız. Bilanço sezonunun öncüleri de aslına bakarsanız bu hikayeyi destekliyor. Yani paranın teknoloji şirketlerinden ya da işte veri merkezi hikayesinden birazcık daha tırnak içinde konuşuyorum. Eski usul ayakları yere sağlam basan işte bankacılık, sigortacılık, işte sağlık, perakende gibi sektörlere doğru kaymaya başladığını görüyoruz. Bu hikaye zaten vardı, sadece artan faizler tekrar tahvil verim eğrilerinde yukarı yönlü kaymanın getirdiği etkileri aslında görüyoruz. Çünkü ortada devasa bir, yani yeni trendde devasa bir borçlanma gereği var ve herkesin kafasındaki soru işareti bir, bu borçlanma gereği yerine getirilebilecek mi? İki, bu borçlanmanın maliyeti ne olacak? Ve üç, yükselen maliyetler ve büyük borçlanma gereğiyle birlikte bu yatırımların finansal karşılıklarının başa başına hangi vadede göreceğiz soruları. Üç ana soru üzerinde odaklanıyor hikaye. İçinden geçtiğimiz dönemde bilanço hikayesini, dediğim gibi finansal kurumların bilançolarını yan yana koyduğumuz zaman aslında bu rotasyonu besleyen bir hareketi görüyoruz. Bu sezonun başında aslında çıkacak hikaye bu, ama dediğim gibi bu tek başına sadece bilançolar bazlı bir fiyatlama değil, makro görünüm ve tahvil fiyatlamalarında bunda etkisi var. Bilançolar dedik ki hani tek başına fiyatlamaya etki eder mi? Bugüne baktığımız zaman, yani bunu etki eder elbette de etki ağırlığının ne olduğu önemli. Bugüne baktığımız zaman ana fiyatlama motorunun özellikle güçlü talep gören dikeylerdeki ana fiyatlama motorunun beklentiler üzerinden şekillendiğini ve bu taraftaki beklenti ağırlığının bu sistemsel yapısal dönüşüm, işte küresel çaptaki yapısal dönüşüm hikayesinin beklentiler üzerinden ağırlığının arttığını birlikler görüyorduk. Ama işte bu bahsettiğim konular, enerji kaynaklı hareketin tahvil faizlerine ve borçlama maliyetlerine olan etkisi, bu beklentileri biraz törpülediği için bu rotasyonu biraz daha hızlı görüyoruz. Biraz daha sanki yakın vadede önümüzdeki birkaç gün böyle gidecekmiş gibi gözüküyor. Birkaç hikayede değişim olması gerekiyor. Ama genel manzara dediğim gibi özellikle Nasdaq tarafında beklenti hikayesinin birazcık daha törpülendiği eski usul şirketlerinde güçlü bilançolarla birlikte rotasyona öncülük ettiği hikayesi şu anda bu haftanın teması olacak gibi düşünebiliriz.
1: Tabii yani evet, Amerikan ekonomisi hala güçlü, tüketici tarafında o ciddi bir bozulma yok, finans sektörünün de güçlü kalmaya devam ettiğini tabii bilançolardan da gördük ve şirket karlılıkları da beklentinin üzerinde, ama bir de bunun

0: yapay zeka tarafı var. Beklentiler o kadar yüksek ki, değil mi? Çıta o kadar yüksek ki yine tek başına yeterli olmayabilir de.
1: Tam olarak durum bu zaten. Aslına bakarsanız herkesin endişe ettiği de konu büyük oranda zaten burada düğümleniyor. Çok büyük bir potansiyel vaat ediyor. Önümüzdeki yıllardaki bütün ekonomik döngünün baştan inşa edilmesine yol açacak bir hikaye gibi gözüküyor. Bunu üstüne üstlük bir de beşeri taraftaki etkileri var. Yani A'dan Z'ye her noktaya etki edecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Ama konu dönüyor, dolaşıyor. İşin matematiğine geliyor bu yatırımların. Ne zaman pozitif değer üretmeye başlayacağını finansal anlamda insanlar merak ediyorlar. Ana soru işareti bu ve mevcut iklim bu beklentilere an itibariyle çok yardımcı olmuyor. Çünkü devasa bir borçlanma gereği ve gerçekten yüksek bir faizler genel seviyesi mevcut. Bu iklim biraz daha dediğim gibi böyle devam edecek.
0: Peki son olarak yatırımcıya bugün mesajınız ne? Nasıl bir strateji önerirsiniz Erhan Bey?
1: Ben birazcık sabit getiriler tarafındayım. Çünkü hani endekse baktığımız zaman bir sıkışmışlık görüyoruz. Evet, dün güzel kapattık. Hani 14.100'ün üstü, hani şimdi 14.300, 14.000 aralığında böyle bir dinleneceğiz mi acaba konuları söz konusu. İşte kıymetli madenleri konuştuk, yabancı endeksleri konuştuk. Ben özellikle kısa vadede yurt içinde de aynı şey, sabit getiriler tarafı, hani verim eğrisinin yüksek olan kısa vadeli bacağına binmeyi daha az endişe verici ve daha uyku dostu, en azından uyku kaçırmayacak nitelikte olduğunu düşünüyorum. Sabit getiriler bu ara biraz daha park edilmesi gereken alanlar.
0: Teşekkürler, çok kıymetli analizleriniz. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Devam edelim. Borsa İstanbul'da bir şirket daha yatırımcılarla buluşuyor. Şara Enerji'nin halka arz süreci tamamlandı. 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçları açıklandı. Şirket 70 lira sabit fiyatla gerçekleştirdiği halka arzda toplam 89 milyon adet pay sattı. Halka arzın büyüklüğü ise 6 milyar 230 milyon lira oldu.
2: Şara Enerji'nin merakla beklenen halka arz süreci tamamlandı. 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Şirket pay başına 70 lira sabit fiyatta gerçekleştirdiği halka arzda 89 milyon adet pay satışı yaptı. Böylece halka arzın toplam büyüklüğü 6 milyar 230 milyon liraya ulaştı. Halka arza yatırımcı ilgisi güçlü oldu. Toplam talep satışa sunulan payların yaklaşık 3,77 katına ulaştı. Halka arz kapsamında 729.560 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım yapılan yatırımcıların 728.823'ünü yurt içi bireysel yatırımcılar oluşturdu. Tahsisatın %38'i yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılırken %25'i yurt içi kurumsal, %25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yüksek talepte bulunan yatırımcı grubuna %10, grup çalışanlarına ise %2 oranında pay ayrıldı. Şara Enerji payları gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da Sara E işlem koduyla yatırımcılarla buluşacak.
0: Seans öncesine noktayı koyalım. Yayın paranın rotasıyla devam edecek.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 33, Erzincan 32, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: tuzluyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak. Arabanı arabamla Takoma. Değerinde
1: cinsat. Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım hadi.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
2: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
1: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
4: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri, birden fazla sekme var.
1: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
5: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
1: Ve Fatma Tezcan.
6: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
7: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

9'u gösteriyor. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda ve yurt içinde öne çıkan başlıklara, fiyatlamalara bakacağız. Canlı yayın konuklarıyla değerlendireceğiz. Önce bir bakalım gündem maddelerinde ne var? Bugün hangi başlıkları konuşuyoruz? Haftanın son işlem günü olduğunu söyledik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilen 12. yargı paketi yasallaştı. Çok kısa alt detaylarına bakıyoruz. Düzenlemeyle birlikte kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkaları ile paylaşanlara ilgili düzenlemeler yapılacağı da aldı diyelim ve bir sonraki başlığımıza bakalım. Yine gün özelinde öne çıkan ithalatta gözetim uygulamasına yeni düzenleme geldi. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemede kayıt belgesindeki kıymetli madenlerde %5'e kadar aşması halinde ithalat işlemleri gerçekleştirilecektir dendi diyelim ve bir sonrakinde de altyapımıza saldırılara tedarik zinciri çöker açıklaması yaptı.

gelinen biri olan mal ticareti de yeniden alarm vermeye başladı. Orta Doğu'daki risklerle beraber diyelim ve bakalım altına. En önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi zaten altın. 6 haftanın en büyük düşüşüne hazırlanıyor. Haftalık tarafta kayıpla haftayı kapatma yolunda ilerliyor. Hemen bakıyoruz rakamsal olarak ABD enflasyon verilerindeki yumuşamaya rağmen haftalık bazda %3,2'likte bir gerileme gösterdi. Altının ons cinsinden fiyatı diyelim. Buradan bakalım fiyatlamalar bize ne gösteriyor? Verilere bakacağız. Pay endeksi yani hisse endeksi tarafında nasıl bir fiyatlama var? Küresel tarafta takip ediyoruz. Orta Doğu'daki risklerle beraber nasıl bir fiyatlama olduğuna bakacağız. Küresel haritaya bir bakalım. Endeksleri görelim. ABD tarafına bakıyoruz. Endeks kontratları eksi açılışa işaret ediyor. Dün zaten benzer bir tablo vardı. Spot piyasada eksi tarafta kapanışlar negatif olarak da günü tamamlamıştı. Teknoloji hisseleri öncülüğünde zaten bir geri çekilme var ki Nasdaq Bileşik Endeksi günü %1,5 eksi de tamamladı. Burada tabi SpaceX'in halka arz fiyatının altına gerileme sebebi yapay zeka zincirinin bozulma ihtimali aslında endişeleri konuşuluyor. Micron bu ortamda da %5'e yakına bir değer kaybıyla öne çıkan hisselerden bir tanesi oldu ABD tarafından diyelim. Hemen bakalım Avrupa tarafına biraz daha karışık bir tablo var. Londra yükselişle kaydederken Frankfurt'ta sınırlı bir düşüş olduğunu takip ediyoruz. Asya'ya baktığımızda yine benzer aslında karışık bir küresel risk iştahının olduğunu takip ediyoruz. Çin Şangay %2,5'a yakın bir düşüşle kapatmış. Güney Kore endeksi son zamanlarda baskı altında. Hafta içerisinde zaten endeks kesicilerin çalıştığını takip ettik. Bugünkü seansında Asya gecelik işlemlerinde %6'lık negatif fiyatlamayla da tamamlandığını takip ediyoruz diyelim. Buradan bakalım ABD tahvillerin nasıl bir fiyatlama var? Özellikle Fed'in faiz artırım ihtimallerinin yeniden fiyatlanması, aslında olasılığının artması bu ay için %50 ihtimalle bir yükseliş bekleniyor ABD tahvillerinde. Hemen bir ekrana getirelim tahvillerdeki son tabloya da bakalım. Onun dışında tahvillerle beraber tabii faiz artırım ihtimalleri fiyatlanırken petrol zaten yükselişlerine devam ediyor. Buradan bir de enerji tarafından petrol fiyatlarına bakalım. Haftalık bazda %11'in üzerinde prim yapma yolunda haftayı kapatma ilerliyor. Brent petrol diyelim $84 görüyoruz. Hafta içerisinde $86'a kadar test etmişti bu noktada. Tabii yıl içi zirvesinden de geride olsa da hala yüksek fiyat eğilimde korumaya devam ediyor Brent petrol diyelim. Bir de bakalım emtia demişken altında nasıl bir fiyatlama var? $4,000 altına geriledi. Psikolojik bir eşik zaten altında. $3,990 takip ediyoruz. Yarım puana yakın bir yükseliş var. Haftanın son işlem günde olsa da haftalık bazda ekstra tarafta fiyatlama olduğunu yeniden belirtmiş olalım. Bir de dolar endeksine bakalım. Çünkü doların güç kazanmasıyla altın baskı altında kalmıştı. 100 seviyesini görüyoruz. Sınırlı aslında bir değişim yok yatay tarafta kalırken. Endeks zaten yıl içerisinde 96'ları takip etmiştik. 101 seviyelerine kadar da bir yükseliş eğilimi söz konusuydu diyelim. Bir de bakalım hemen içeriye dönelim. Küresel tarafta tablo böyleyken içeride nasıl bir hava var diyelim. Borsa İstanbul'da %1,5'a yakın bir kapanış, 1,2'lik bir kapanış vardı dünkü seansta. 14.251'leri kadar gördük. Hala Borsa İstanbul 14.000 puan üzerinde tutunmaya da devam ediyor diyelim. Bir de BIST Banka'ya bakalım. Bankacılık endeksi son dönemde baskı altındaydı. 16.000 puanları görüyoruz. Sınırlı bir geri çekilmeyle günü kapattı. Dün gün içinde %1'lik yükselişleri test ettiğini de yeniden hatırlatmış olalım. Tabii bilanço sezonuna banka ekliyor diyelim bu noktada.

0: Aylarını konuşacağız. Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan bizlerle birlikte olacak. Deniz Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhabalar. Şimdi direkt isterseniz haftanın en önemli başlığını, aslında son ayların en önemli başlığından biriyle başlayalım. Orta Doğu'daki riskler Şubat ayından beri zaten konuşuyoruz. Haftaya zaten yeniden risklerle başlayalım. Çünkü hafta sonu saldırılar vardı. Özellikle NATO zirvesine geçtiğimiz hafta Trump geçici ateşkes sonlandı dedi. Onunla beraber başlayan bir süreçten aslında saldırının ikinci dalgasını, ikinci bir saldırı şokunu konuşmaya başladık. Dolayısıyla petrol, emtia piyasaları böyle bir paralel bir şekilde domine taşı gibi aslında ilerledi diyebiliriz. Dolayısıyla önce bir hafta genelini değerlendirelim, Orta Doğu risklerine karşın, daha sonra detaylarına geçelim.
1: Evet, senin de dediğin gibi çok gerçekten yoğun bir haftayı geride bıraktık. Özellikle enerji fiyatlarının bu denli yükseliyor olması, zaten geçtiğimiz günlerde de konuştuğumuz gibi birçok ülkenin ekonomik gidişatını net bir şekilde etkiliyor. Burada enerji fiyatlarının yükselmesi başlıca enflasyona zaten sebep olabiliyor ki burada Türkiye'de, ABD'de de yine bu enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisini maalesef görülebiliyoruz net bir şekilde. Mart ayında da bunun verilerini gördük, Nisan ayında da gördük. Tabii enerji fiyatları düştüğü zaman da bu etkinin bir miktar daha azaldığını ABD enflasyonları ile birlikte de görmüş olduk. Bu süreçten sonra artık bizim bir miktar daha tabii ki odaklanacağımız, bundan ta bir ay öncesinde olduğu gibi acaba savaş ne zaman biter? Barış anlaşması nasıl sonuçlanır? Bunu takip etmek olacak. 80 dolarların üzerinde, 85 dolarlara yakın bir enerji fiyatlarından söz etmek tabii ki şu anda ne kadar bundan 2 ay öncesindeki bir enflasyonist etki yaratmasa da hala bir enflasyonist etki yaratabilecek boyutta ilerlediğini net bir şekilde de söyleyebiliriz. Bu da tabii ki bir miktar daha merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarını bir süre daha devam ettirmesi anlamına gelecek ki bu da özellikle riskli enstrümanlarda maalesef değer kaybına yol açıyor.
0: Evet, tabii bir dalgasını da takip ediyoruz. Petrol fiyatlarından yansıyıp işte dolar endeksi yükseliyor, emtia baskı altında kalıyor derken biraz da petrolü açalım istersen. Çünkü son birkaç gündür işte yeniden Orta Doğu kilitlenmemizle beraber petrol fiyatları yükselişe geçti. Haftalık bazı az önce rakamları da aktardık. Brent petrolü 86 doları test ettik. Daha sonra şu an gün içinde 84 dolarlara kadar gerileme olsa da haftalık bazda Brent petrol %11'lik yükselişte aslında haftayı kapatma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla 80 dolar üzeri rakamlar bir risk unsur olarak konuşuyoruz genelde. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sence 80 dolar üzerine kalmaya devam ederse sektör olarak nasıl etkilenir veya piyasaları nasıl bir dalga bekler?
1: Evet, yani 80 dolarlar çok da fazla bir enflasyonist etki yaratabilecek boyutta değil. Evet, yani bir miktar daha tabii ki girdi maliyetlerinde yukarı yönlü ivmelenme görebilir miyiz? Evet, görebiliriz ama bu da çok fazla yükselen bir enflasyonist etkiye neden olmayacaktır. Merkez bankalarının sadece ek olarak sıkılaştırma politikalarını bir süre daha devam ettirmesi bu bence enflasyonist etkiyi bir miktar daha yumuşatmaya fayda sağlayacaktır. Bizim odaklanmamız gereken nokta aslında bu savaşın seyri ne olabilir? Tabii ki bunu Trump veya İran ilişkileri net olarak nasıl şekillendiğini, nasıl adımlar atıldığını net bir şekilde bilemiyoruz. Ama bildiğimiz nokta şu ki yani Trump en başından beri bir Venezuela gibi İran'a bakış açısı vardı. Kısa bir süre içerisinde savaşı bitirebilir. Oradaki yönetime el koyup bir miktar daha rahat bir seçime girebileceğini düşünüyordu. Ama İran'dan gelen karşı saldırı tabii ki bu işlerin bir miktar daha istenildiği gibi gitmemesine neden oldu. Haziran ayına geldiğimiz zaman Trump genellikle savaşın bitmesini istiyordu. Çünkü enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Kasım ayındaki ara seçim maalesef yılın ikinci, başkanlık seçiminin ikinci döneminde Trump'ın çok da rahat görev süremeyeceğini bir göstergesiydi. O yüzden Trump'ın tek istediği ya savaşın bitmesi lazım. Savaş biterse işte enerji fiyatlarını toplarız, daha iyi şartlarda girebiliriz noktasındaydı. Ama bir de olayın diğer tarafı İsrail tarafı var. Netanyahu eğer bu savaş biterse ve İran'ın kesin olarak baktığımız an çok daha güzel faydalar elde ederek bu savaşı sonlandırdığını göz ardı etmezsek işte bu Netanyahu için aslında bir savaş kaybı sayılabilecek nedenlerden bir tanesiydi. Ve İsrail'de de yakın zamanda bir seçim var ki İsrail seçimlerinde de böyle bir savaşsız bir ortamda, yani İran'a karşı yenilik bir durumda savaşı girilmesi durumunda da Netanyahu savaşı özellikle seçim seçimin kaybedeni olabileceği noktasındaydı. Özellikle Netanyahu'nun biz savaş sonrasında hep bastırmalarını gördük. Yani bu savaşa devam etmeliyiz şeklinde Trump'ı ikna etmek için açıklamalar, söylemler. Ama geldiğimiz noktada baktığımız kadarıyla Netanyahu'nun açıklamaları

0: bir miktar daha Trump üzerinde etki olmuş gibi gözüküyor ki yeniden savaş başladı. Peki savaş devam eder mi sorusuna? Ben savaşın çok da fazla sert koşullarda devam edebileceğini düşünmüyorum. Hürmüz Boğazı'na evet bakmaya, odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor bizim bu noktada. Çin'e yönelik petrol satışlarını bence yakından takip etmemiz gerekiyor. Çünkü Trump'ın geçtiğimiz günlerde Çin'e petrol satışıyla ilgili de sert açıklamaları oldu. Eğer böyle bir petrol satışıyla ilgili bir gelişme olursa, Çin'in üretiminde bir zayıflama görürsek, işte o zaman çok daha farklı bir dünya ekonomisi bizi karşılıyor olabilir. Çünkü Çin özelinde de artık girdi maliyetlerin artması söz konusu olacaktır bu tarafta. Ve bu da özellikle yeni ekonomi tarafında nasıl bir yönelim bekleyeceğimizi tekrar bize gösterecektir. Ama şu an baktığımız kadarıyla en azından çok kısa vadeli bir savaşın henüz bitebileceği söz konusu olamazken, orta ve uzun vadede hala en azından seçime kadar bir savaşın bitme umudu var. Ama şöyle bir seçime de girebiliriz. Savaşın hala devam ettiği ama çok sert şartlar değil de Hürmüz Boğazı'nın görece açık olduğu, çok sınırlı bir gemi geçişinin olduğu bir durumda da aslında enerji fiyatlarında çok da fazla bir yukarı yönlü hareket görmeyiz. Bu da tabii ki bir miktar daha, evet savaştayız ama bu savaşın etkileri küresel anlamda daha sınırlı olabilecek bir duruma yerleşir. Aslında Ukrayna-Rusya Savaşı'na gideceğim. Hatırlarsak Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ilk zamanlarında buğday krizi yoğunlukta yaşanıyordu. Ama sonrasında ne oldu? İlk süreçten sonra artık dünya ekonomisine, küresel ekonomiye olan etkilerinin zayıflamasından sonra artık Rusya-Ukrayna Savaşı normal bir savaş oldu. Çünkü çok da fazla gıda enflasyonunu etkilemiyordu. Biz bir süre sonra İran'la ABD arasındaki savaşında bu noktaya evrildiğini görebiliriz. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu, işte yakıt geçişlerinin, tanker geçişlerinin olduğu ama tabii ki savaş öncesi döneme göre çok daha sınırlı oldu. Ama bir taraftan da savaşın o geriliminin devam ettiği bir tablo önümüzdeki yılın ikinci yarısına görebilme ihtimalimiz fazlasıyla var gibi gözüküyor.
1: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Eğer savaş yakın vadede veya biterse, bir barış anlaşması sağlanırsa kalıcı olarak, yani iyimser bir senaryo olarak düşünüyorum. Hürmüz Boğazı tamamen açılırsa petrol fiyatlarında ne bekleriz? Çünkü az önce baktım, savaş dönemi öncesinde 72 dolarlarda seyrediyordu Brent petrol. İşte şu an aslında yakın bir görüyoruz şu an. Bakalım Brent petrol 83 dolarda. Yani bir 10 dolarlık neredeyse bir fark var şu an. Yani Hürmüz Boğazı açılırsa yeniden o eski seviyelerinde altına gelir mi? Hani nasıl bir güncelleme görüyoruz yani orada?
0: Biz savaş döneminde şunu gördük. Her ne kadar Hürmüz Boğazı kapalı olsa da stokların bence yeteri kadar var olması, en azından savaşın bir nebze olsun sona ermesiyle birlikte 70 dolarlara kadar gerilen enerji fiyatları gördük. Evet, 70 dolarlarda kılıcılık çok da fazla sağlıklı mı değil ama ben savaş sonrası dönemde tekrar bir 80 dolarların üzerinde bir Brent petrol oluşumu bekliyor muyum? Hayır, beklemiyorum. Burada denge biraz daha 70 dolar ile 75 dolar arasında çok fazla şekillenebilecek bir perspektif olabilir. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda eskiden olduğu gibi tekrar işte 100 dolarların üzerine görebilir miyiz? 100 dolarların üzerine görebiliriz ama bu sıralarda kalıcılık sağlamamız çok fazla mümkün değil. Savaşın etkisi devam ettiği sürece boyunca, Hürmüz Boğazı kapalı olduğu dönem boyunca Brent petrol fiyatlarında tabii ki artış olacaktır. Ama bu artış Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ve zamanlamasıyla çok ilişkili bir durum. O yüzden bir miktar daha sanki enerji fiyatlarının 100 doları çok fazla aşmayacakmış gibi ama 75 dolarlarında çok fazla altında bulunmayacakmış gibi bir döneme hazırlık yapmak çok da mantıklı olabilir bence.
1: Evet, şimdi tabii küresel tarafta belirsizlik ortamını konuşuyoruz. Doğal olarak yatırımcılar da güvenli liman isteği arıyor. Tabii burada altın ilk aklımıza gelen nokta. Şimdi normal şartlarda jeopolitik riskinin arttığında altında bir yükseliş eğilimi bekleriz ama şu anki tabloya baktığımızda altın genel hatlarıyla düşüş eğiliminde. Yani zirvesinden %30'luk geride olduğunu takip ediyoruz. 5600 dolarları görmüştük. İşte son tabloya bakıyoruz. 4000 doların altına kadar sarktı. Aslında psikolojik bir eşiğin altına kadar geriledi diyebiliriz. Dolayısıyla yani altın güvenli liman özelliğini kaybediyor diyebilir miyiz? Yoksa işte az önceki bahsettiğimiz senaryo tekrar dönersek altın yeniden yukarı yön isteğini sürdürür mü?
0: Evet, yani aslında şunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Bu dönemde altında net bir şekilde yükselecek diyenler de, altın net bir şekilde düşecek diyenler de bence fazlasıyla belirsizlik ortamında net bir şekilde yön veriyor. Ya açıkçası söylemek gerekirse altının bir iki ay sonra ne olacağını çok fazla bilemiyoruz. Bu bilemememiz de gerçekten sağlıklı temellere dayanıyor. deniyor. Burada Trump'ın yaklaşımı veya İran'la Trump arasındaki savaşın nedeniyle

0: bir yönelim sergileyeceğini veya Trump'ın Fed tarafından nasıl bir para politikası uygulayabileceğini net olarak kestiremiyoruz biz. Bunu kestirebilsek, mesela durum şöyle olsa, evet ABD ile İran arasındaki savaş bitti. Hürmüz Boğazı açık ve kademeli olarak eski seviyelerine dönüyor. ABD'de enflasyon oluşumu yok. Fed tarafında 2026 yılı için birden fazlasıyla faiz indirimi bekliyor noktasına gelirsek mesela, o zaman ben altın için alım fırsatı olabileceğini söyleyebilirim. Ama şu anda her ne kadar bu ihtimal masada olsa bile bu savaşın daha da fazla kızışması, enerji fiyatlarının daha da fazla artması ve merkez bankaların faizleri arttırma ihtimali de masada. Yani belli bir tarih için altında şu fiyata ulaşacağız veya yatırımcı rahat olsun buradan net bir şekilde altın alımı yapılabilir konusunda hiçbir şekilde net olamıyoruz ve yatırımcılar da net olmamalı. Çünkü zaten içerisindeki bulunduğumuz ortam belirsiz bir ortam. İlerleyen dönemde savaşın daha da büyümesi durumunda, Orta Doğu'nun daha da kızışması durumunda, enerji stoklarının da tükenmesiyle birlikte merkez bankaları kuşkusuz faizleri arttırmak durumunda kalacak enflasyonla mücadele için. Peki o durumda ne olacak? Yani kimse gidip de parasını altında bulundurmayacak. Çünkü altının biz yükseldiğini görmemizin sebebi neydi? Fed'in faiz indirmesini beklediğimizden dolayıydı. ABD'nin borç krizinden kaynaklıydı. ABD borç krizini yeniden finanse etmek için dolarda faizleri düşürüp yeniden finansman ederek borç maliyetini bir miktar daha düşürmek istiyordu. Ama bu nedenle aslında altına kaçış olmuştu. Ama şu anki dönem öyle bir dönem değil. Merkez bankalarından faiz artışı da görebiliriz. Faiz indirimi de görebiliriz. Öyle bir belirsizlik dönem. Net bir şekilde yön çizmek kesinlikle hata olur. Ama kısa vadede benim altın üzerinde beklentim ne diye sorarsak, az önce dediğim gibi savaşın bir miktar daha küresel ekonomiler için etkisinin görece sınırlı olabileceği, Hürmüz Boğazı'nın açık kalabileceği, tabii ki eski tanker geçişlerine tanker geçiş sayısı kadar bir sayı mümkün olamayacağı, ama bunda enflasyonist bir etki yaratmayacağı durumunda altında belki kademeli görece bir yükseliş bekleyebiliriz. Ama eskisi gibi bir yükseliş beklemek bence şu an için tam anlamıyla fazlasıyla hayalperestlik.
1: Evet. Şimdi merkez bankalarının toplantı takvimine siz de değindiniz. Bir takvimimiz vardı. Ona da bakalım. Merkez bankaları içeride 23 Temmuz'da zaten faiz kararını bekliyoruz. ECB de aynı gün açıklayacak. FED 29 Temmuz, biraz da ay sonuna doğru. BOE ve BOJ da yine ayı kapatmadan önce faiz kararlarını açıklayacaklar. Şimdi enflasyonu konuşurken doğal olarak iş tekrar faize geliyor. Merkez bankalarının beklentilerine geliyor. İçeride tabii dezenflasyon sürecini takip ediyoruz. En son Haziran rakamlarını aldık. İşte beklenti konsensüs %1'di ama 0.99 aylık tarafta geldi. Dolayısıyla içeride biraz da olumlu bir tablo var. Çünkü dezenflasyon süreci devam ediyor. Merkez Bankası'ndan bu ay için faizleri değiştirmesi beklenmiyor ama siz ne beklersiniz bu noktada? Çünkü petrol fiyatlarının yükselmesi içeriği de etkiliyor. Hani net ithalatçı bir ülke olduğumuz için petrol maliyetinin yüksek olması bizim için olumlu bir tablo değil. Dolayısıyla enflasyonda bir bozulma görür müyüz ve Merkez Bankası bu süreci nasıl yönetir?
0: Evet. Bundan bir hafta öncesinde gittiğimiz zaman aslında bizim beklentimiz neydi? Biliyoruz ki gecelik borçlanma faizi %40 seviyelerinde. Haftalık repo faizi de 37 bölgesinde. Temmuz ayında belki gecelik borçlanmayı 37'ye çekebilir beklentimiz, açıkçası söylemek gerekirse, vardı. Ama böyle bir savaşın devam ettiği, hala enflasyonun yukarı yönlü risklerin olduğu bir ortamda Merkez Bankası'ndan bu hamleyi beklemek çok da fazla mümkün olduğunu söyleyemeyiz. Sadece neye vurgu yapacaktır? Hala enerji fiyatlarındaki yükselişe vurgu yapacaktır. Bu önemli bir katalizör çünkü. Küresel merkez bankaları da yine keza aynı şekilde buna karşı bir tutum sergiliyor. Temmuz ayına baktığımız zaman görece daha güvercin tonu ağırlık basan bir metin. Tabii tam güvercin olmayacak bir metin. Şahin tarafı da olan bir metin. Ama politika tarafında bir farklılaşma olacak mıdır? Çok fazla mümkün görmüyorum ben bunu. En azından gecelik borçlanmanın hala %40'ta sabit kaldı ve bu gecelik borçlanmanın yine gecelik finansmanla gerçekleştiği, bir haftalık repo faizinde hala askıda kaldığı bir süreçten bahsedebiliriz.
1: Evet, şimdi faiz demişken doğal olarak faize duyarlı bankacılığı soracağım. Hemen borsaya döneceğim ama öncesi bir Borsa İstanbul'a da bir bakalım. Çünkü bir günlük tatil vardı bu hafta. Ardından biraz da ılımlı bir günü geride bıraktık dünkü kapanışta. Art tarafta kapanış vardı. Bankacılık dün %1'lik yükseliş test etti ama yine kapanışa baktığımızda sınırlı bir negatif düşüş de vardı orada. Şimdi dışarıda tabii riskleri konuşuyoruz ama içeriye döndüğümüzde biraz daha olumlu haber başlıkları var. Yine NATO zirvesi dedik, katsa yaptırımları, işte S-400 var, F-35 satışları var derken aslında son dönemde bir Halkbank davasının kapanması doğal olarak aslında biraz da olumlu tabloyu işaret ediyor. Borsa İstanbul'u nasıl değerlendirirsiniz? Haftayı da kapatırken hem ılımlı başlıklar nasıl etkiliyor ya da bilanço sezonu da yaklaşıyor tabii ki. Bir bilanço sezonu katalizör olarak da görebilir miyiz borsa için?
0: Çok fazla göremeyiz. Çünkü çok zor bir dönemi geride bıraktık. Evet, belli başlı şirket ve sektörler için bunu görebiliriz ki zaten bunun üzerine de ayrı bir konuşuruz. İkinci çeyrek, birinci çeyreğe göre en azından bankacılık sektörü için çok da iyi olmayan bir dönemi geride bıraktık. Birinci çeyrekte baktığımız zaman faizlerin genel olarak düşmeye başladığı ve net faiz marjlarının yükseldiği bir dönemden ikinci çeyrek özelinde baktığımız zaman bir miktar daha net faiz marjının daraldığı ve para politikasının bir miktar daha sıkılaştığı bir sürece geçtik. Bankacılık sektöründeki aslında satışların bir kısmı da buna dayanıyor ama tabii ki bu satışlar bir miktar daha tahminimce aşırıya kaçmış durumda. Çünkü gelmiş olduğumuz noktada son bir haftalık 10 günlük sürece baktığımız zaman bankacılık sektöründeki değer kaybının çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Alım fırsatı mıdır? Ya bence çok fazla bir ağırlık vermeden alım fırsatı olarak değerlendirebilir miyiz bankacılık sektörünü? Değerlendirebiliriz. En azından kendi beklentilerimiz bizim bu dönemde artık kademeli olarak bankacılık endeksinin benchmark'ın bir miktar daha üzerinde tutulabileceği. Yani eğer bir %100 oranlı bir portföy oluşturuyorsanız, BIST %2 bankacılık ağırlığının %15 olduğunu varsayarsanız, biz burada %16, %17'lik bir pozisyon taşıma ihtimalimizin yüksek olduğu bir süreçten geçiyoruz. Çünkü 3. çeyrekte eğer biz yeniden bir faiz indirimi görmeye başlayacaksak veya 4. çeyrekte bundan kuşkusuz en fazla etkilenecek merkez en fazla etkilenecek sektör de bankalardır, gayrimenkul yatırım ortaklarıdır. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki dün de hatta bir yabancı kurumun raporunu gördük. 2025 yılında baktığımız zaman strateji raporları yazarken o zaman işte faiz indirim sürecinin başlayabileceğini, işte 2025 yılı genel anlamıyla artık faiz indirim dönemi olabileceğini konuşuyorduk. Burada yaşadığımız siyasi olaylar faiz indirim sürecinin bir miktar daha ertelenmesine neden oldu. 2026 yılına geldik. Tekrar strateji raporlarının başlıkları faiz indirimleriyle dolu bir yıl olacağı şeklindeydi. Gelmiş olduğumuz noktada İran-ABD savaşını gördük. Enerji fiyatlarındaki yükselişi gördük. Yani aslında yabancı kurumlar gibi bizim beklentilerimiz de örtüşüyor. Yani her yıl gerçekten bankacılık sektöründe veya politika faizinde gerileme beklerken maalesef her yıl hemen hemen bir önceki yılla aynı seviyede kapattığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Bu da artık yatırımcıların elinde tutma maliyetini arttırdığından dolayı işte stoplama konusunda gündeme getiriyor. Orada biraz daha pozisyonları azaltma olabiliyorlar. Ama hala umutluyuz. Eğer bir faiz indirim süreci bekliyorsak tematik olarak, önümüzde çok da olağanüstü bir görünüm olmazsa küresel tarafta, o zaman işte bankacılık sektöründe, gayrimenkul sektöründe tekrar bir yukarı yönlü ivmelenme görülebilir. Endeksle ilgili puan tarafında fazla bir şey diyemiyorum. Çünkü endekste artık endeks ağırlığı çok fazla yüksek olan şirketler var. Ve bu yüksek olan şirketlerin tam olarak nereye evrileceği noktasında da çok fazla bir fikir sahibi olmadığımız için yeni rekorlar görülür mü, görülmez mi noktasında da bir şey diyemiyoruz. Ama baktığımız zaman en azından bu endeks ağırlığı dışında olan şirketlere yönelik bir endeks hesaplaması yaptığımız zaman biz en azından diğer şirketler özelinde, örnek vermek gerekirse az önce dediğim gibi bankacılık gibi, gayrimenkul gibi veya çimento gibi, sanayi sektörlerindeki şirketler gibi, demir çelik de buna dahil olmak üzere, bence gelecek 2-3 yıllık süreçte bu şirketlerde pozitif ivmenin devamını bekleyebiliriz.
1: Evet, o zaman bilanço sezonuna dair birkaç sorum daha var. Çünkü sadece artık net karı konuşmuyoruz bilanço okurken. İşte nakit akışları, marjlar, şirketlerin yıl sonu beklentileri, birçok başlık var. Dolayısıyla bu bilanço döneminde yatırımcı nereye dikkat etmeli diye soracağım. Yine sektör olarak da açabiliriz tabii ki. Yine bakıyoruz havacılık tarafına, yaz sezonu başladı. Orada bir talep artışı bekliyoruz. Yine perakendeye baktığımızda tüketim tarafında biraz seçicilik konuşuluyor ama hani bu tablo yine ciro büyümesine nasıl etkiler? Yani sektör olarak banka ve savunma dışında hangi sektörler bu bilanço sezonunda daha çok konuşuruz?
0: Evet, aslında zor bir soru diyebilirim. Çünkü gerçekten enflasyon muhasebesi çok fazlasıyla işleri karıştırmaya devam ediyor. Evet, bundan bir iki yıl önceki dönemdeki kadar bir karmaşıklığı yok ama hala bizim gelecek dönemde bir DCF uygulamalarımızda hala belirsizliklerin çok daha fazla önde olduğu bir dönem. Net kâra artık gerçekten de, yani en azından ben bakmıyorum. Benim baktığım net bir rakam var ki esas faaliyet karı veya FAVÖK. Burada FAVÖK'e kadar geldiğimiz bir rakam var mı? Var. Burada büyüme var mı? Evet.

0: var. Serbest nakit akımları nasıl? Şirket güzel bir nakit yaratabiliyor mu? Evet, yaratabiliyor. Benim bu dönemde şirketlerde baktığım ve takip ettiğim iki önemli kriterlerden bir tanesi bu. Şimdi enflasyonist taraftaki duruma bakıyoruz. İkinci çeyrek çoğunlukla enflasyonun yoğun olduğu bir dönemden geçtik. Tabii ki enflasyon yüksek olduğu için de fiyat geçişkenliği yüksek olan şirketlerin bir miktar daha karlılık anlamında veya enflasyonu direkt olarak fiyatlara yansıtabilme anlamında hızlı olabilecek sektörlere odaklanmak gerekiyor. Burada da aslında baktığımız zaman perakende sektörünü çok yakından takip ediyoruz. Son dönemdeki fiyatlamaları da aslında perakende sektöründe oldukça ılımlı ve her şirketin, her sektördeki her bir şirketin farklı bir hikayesi var. Farklı bir arayışı var. En son mesela şu Kaufhof'un satılması önemli bir konu. BİM'in banka kuruluşu önemli bir konu. Migros'un dönüşümü, teknoloji tarafındaki dönüşüm bence çok daha fazlasıyla önemli bir konu. Her şirket farklı bir hikaye yaratıyor. Buraya bakılabilir. İletişim sektörünü takip ediyoruz. Fiyat geçişkenliği hızlı değil ama maalesef demeyelim aslında. Faizler yüksek olsa bile bizim temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi olduğu için çok da fazla vazgeçilemeyecek sektörlerden bir tanesinde yer alıyor. Yani bu sektörü de yakından takip edilebileceğini değerlendiriyoruz. Bunun dışında da aslında çok da bizim yani bu sektörler iyidir, ikinci çeyrekte pozitif yönde ayrıştırabileceğimiz yerler yok. Ama ne dışında işte Tüpraş gibi enerji üreticileri, işte petrol üreticileri, şirketlere bir miktar daha odaklanmak gerekiyor. Çünkü burada marjlar arttığı için bir miktar daha pozitif yönde ayrışma söz konusu.
1: Evet, süremiz çok az kaldı Deniz Bey. Son bir sorum daha var o yüzden. Çünkü tüm başlıkları değerlendirdik. İşte yine borsaya yönelik soracağım. Dışarıda jeopolitik işleri takip ediyoruz. İçeride bilanço sezonu var. İşte faiz beklentileri var. Dolayısıyla Borsa İstanbul hangi başlığı daha fazla fiyatlar bu noktada sizce?
0: Savaşı bir miktar daha fazla fiyatlamaya devam ediyoruz. Savaşın artık herkes için normalize olduğu bir süreçte, Hürmüz Boğazı'nın açık kaldığı, kar geçişlerin olduğu bir süreci eğer tam anlamıyla yakalayabilirsek, işte o zaman Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine daha fazla odaklanacağımız bir dönem bizi karşılayacaktır.
1: Tamamdır. Teşekkür ediyoruz Deniz Bey, değerli katkılarınız ve yorumlarınız için diyelim yayınımıza.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara, ardından buradayız.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen

Atlas Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracını

0: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
3: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
1: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
5: Buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracını

0: Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Haftanın son işlem gününde nasıl bir tablo var diyeceğiz. Bir canlı yayın konuğumuz olacak Emma Blue Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi Selin Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Selin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Fatma Hanım, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi fon piyasasına isterseniz hemen giriş yapalım. İlk klasik bir soruyla başlayacağım. Haftanın son işlem günündeyiz. Genel hatlarıyla baktığınızda şu an tasarruflar hangi fonlara gidiyor? Bir genel değerlendirme alayım sizden, daha sonra detaylarına bakalım.
1: Evet, yani aslında baktığımızda reel faiz ortamı yine devam ettiği için risk eşiği de daha düşük olan ve mevduata da eş değer sayabileceğimiz kabaca para piyasası fonlarının yine ön planda olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Son bir aylık dönemde para piyasası fonlarına yaklaşık 70 milyar TL'lik kadar bir giriş söz konusu ve aslında total büyüklük olarak baktığımızda hala 1,5 trilyon üzerinde de kalmaya devam ediyor. Ki tabii burada katılım yine serbest olan para piyasası fonlarında park etmiş yatırımlar söz konusu diyebiliriz. Bu anlamda hani mevduatla da bir karşılaştırma yapacak olursak, hani son bir yıl olarak baktığımızda yine mevduatlık %40 kadar bir getiri varken para piyasası ortalama getirisi %48'lerde. Çünkü bileşik getiri imkanı var burada. Dolayısıyla bu tarafın yine en azından reel faiz ortamında yıl sonuna kadar da rövanşta kalmasını bekleyebiliriz diyebilirim. Bir de son dönemde yine değişken fonlara bir miktar ilginin olduğunu gözlemliyoruz aslında. Tabii burada yatırımcılar her ne kadar artık enflasyona karşı korunmak isteseler de bir getiri arayışları, ekstra bir getiri arayışları söz konusu. Dolayısıyla bu da portföy çeşitlendirmesine neden olabiliyor ki bunun ilerleyen zamanlarda artarak yine devam etmesini beklerim. Hem değişken hem tematik fonlar anlamında. Burada da büyüklük şu olarak baktığımızda şu an 130 milyarın üzerine gelmiş oldu. Hani buradaki evren oldukça geniş. Ya dediğim gibi belirli bir temalara yatırımcılar yatırım yapabiliyorlar burada, ya da dengeli, agresif yönetilen gibi fon seçimlerini de gerçekleştirebiliyorlar. Yani risk eşiği hisse senedi anlamında düşük ama yine de risk hisse senedi getirisinden faydalanmak istiyorum diyen ve daha çok borçlanma araçları ağırlıklı yatırım yapmak isteyen yatırımcılar burada da dengeli bir portföyle oluşturulan dengeli fon seçimi yapabilirler değişken anlamında. Ya da yerli yabancı hisse senetlerine daha fazla risk almak istiyorum diyenler yine agresif değişken fonları tercih edebilirler. Ki bunların her birinde de belirli bir miktarda tabii ki borçlanma araçları da yine tutuyoruz. Bununla beraber ters repo da yine değerlendirebiliyoruz. Dolayısıyla burada yatırım yapmadan önce yatırımcılar mutlaka KAP sayfasından da yatırım stratejilerine bakmalarını öneririz diyebilirim açıkçası.
0: Evet, detaylarına değindiniz aslında. Biraz daha tabii burayı açacağım. Çünkü son bir yıldır yatırımcı tercihlerine baktığımızda ciddi değişimler gördük fon piyasasında. İşte yüksek faizle birlikte para piyasası öne çıkarken hisse senedi fonlarında aslında dönem dönem çıkışlar yaşandı. Sizce bu tabloyu nasıl yorumlamak gerekiyor? Yatırımcı tarafından değerlendirdiğinizde, yani faiz indirim beklentisiyle fon dağılımında yeni bir rotasyon oluşur mu? Bu ay bir faiz indirim beklenmiyor ama önümüzdeki dönem başlarsa eğer yatırımcı nasıl bir davranış gösterir?
1: Evet, aslında faiz tarafından bakmak gerekirse asimetrik faiz koridoru da hala şu an korunuyor. Yine piyasada uzun süredir de efektif fonlama faizi biliyorsunuz %40'lardan geçiyor. Yine bizler de söylediğiniz gibi 23 Temmuz'daki toplantıda bir faiz indirim beklemiyoruz açıkçası. Ancak bundan birkaç hafta öncesi aslında efektif fonlama faizinde değişikliğe gitmesi Merkez Bankası'nın çok şaşırtıcı olmazdı. Ancak bu hafta geneline yine baktığımızda petrol fiyatlarındaki yüksek seyir gibi önemli etkenlerden dolayı yine burada da bir değişikliğe gitmesini beklemeyiz.
0: Selin Hanım, çok kısa bir virgül koyacağım size. Şara Enerji'nin gong töreni gerçekleşiyor. Kameralarımızı çeviriyoruz.
2: Saymaya davet ediyoruz. Şirketimizin bu tarihi anına hep beraber coşkuyla eşlik edelim lütfen.

0: Türkiye'mize, ekonomimize, sermaye piyasalarına, borsamıza ve şirketimize hayırlı uğurlu olsun.
1: Şar Enerji'nin Halkar süreci tamamlandı. 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından Halkar sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Evet. Şirketin detaylarına baktığımızda pay başına 70 lira sabit fiyatla gerçekleştirdiği halka arzını 89 milyon adet pay satışını yaptı. Bugün itibariyle Şar Enerji'nin halka arzı borsada işlem görmeye başlayacak. 9.55 açılışına takip edeceğiz diyelim ve Selin Yıldırım'la fon piyasasına kaldığımız yerden devam edelim. Selin Hanım, en son fon dağılımını konuşuyorduk. Rotasyondan bahsetmiştiniz. İsterseniz kaldığınız yerden devam edelim.
2: Tabii. Faizler anlamında aslında orada kalmıştık ama faizler anlamında yine bu toplantıyı saymazsak önümüzdeki 23 Temmuz toplantısının sonrasında zaten 3 toplantı daha var. Dolayısıyla toplamda şartlar iyi giderse en ihtimalle 500 baz puan kadar faiz indirimi olsa bile biz %32'lere geliyoruz. Dolayısıyla burada reel faiz etkisi azalıyor olsa da yine yaz mevsimini, ki ondan sonraki sene sonunda da bu etkin azalması da beraber bu reel faiz ortamı devam edecek. Dolayısıyla yurt dışından gelen aslında raporları da yine takip ediyoruz ve genel çerçeve anlamında baktığımızda Merkez Bankası'nın faiz indirimi alanı bir miktar daha yine daralmış durumda. Bu anlamda biz dengeli bir portföy oluşturulacaksak eğer yine %60 para piyasası fonunu en azından yaz dönemi boyunca söyleyebilirim. Yine %20 tabii ki hisse, özellikle hani biraz önce bahsettiğimiz tematik değişken fonlar olarak oluşturabiliriz. %10 kadar da

0: yine borçlanma araçlarında ve %10 kadar da yine kıymetli madenler tarafı şeklinde değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii burada biraz önce bahsettiğim değişken fonlarda da evren çok geniş olduğu için buradaki seçimi yapmakta yine yatırımcıların tamamen fon dağılımları, izahnameleri okumakla çok daha hani kolay bir veriye ulaşabilirler. Dolayısıyla bu şekilde tavsiye edebilirim. Borsa yani hisse senedi tarafına baktığımızda aslında yılın başında çok daha iyimser beklenti vardı hisse senedi fonlarında da. Ancak yine yılbaşından bu yana baktığımızda para piyasası fonlarının getirisi aslında %23'ler civarında ve BIST 100'ün getirisine baktığımızda da %22'lerde. Yani bu getirin aslında da genel anlamda tabana yayılmayan birkaç hisseyle olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla hani serbest fonlarda da yine piyasaya paralel olmayan getiriler yine söz konusu. Ancak hani hisse senedi yoğun fonlar üzerinden yani daha kurallar bütünüyle yönetilen fonlar üzerinden örnek vermek gerekirse de ortalama yılbaşından beri %24 kadar bir getiri var. Dolayısıyla burada yatırımcıların kendilerini tanıyıp risk eşiklerini bilmeleri çok önemli. Yani yıl sonuna kadar kalan aylarda örneğin %20 getiri almak için hani ne kadar riske katlanabilirim sorusu bu anlamda önemli. Dolayısıyla hani son dönemlerde hem para piyasası olmakla beraber yine para piyasası katılım fonlarına da ayrıca ilginin olduğunu gözlemliyoruz. Aktaracaklarım fonlarla ilgili yine bu kadar diyebilirim.
1: Evet, yüksek faiz ortamında PPF'lere ilgiden bahsettiniz. Süremiz çok az kaldı. Aslında çok kısa bir soru daha soracağım ki zaten çoğu yatırımcının da merak ettiği bir konu. Kıymetli maden fonları, jeopard risklerin arttığı bir ortamda yatırımcılar da güvenli liman arayışına giriyor. Spot piyasada altın şu an düşüş eğilimde. 4000 doların altına sarktı ama fon tarafına baktığımızda altın fonlarına hala yönelim güçlü mü sizce? Nasıl bir tablo var orada?
0: Burada da açıkçası çıkışlar söz konusu tabii ki. Hani son bir ayda 7 milyar üzerinde bir çıkış var yine kıymetli madenler tarafından. Özellikle son çeyrekte savaşın durumuna göre bu fonlara ilginin olmasını bekleyebiliriz. Tabii hani Amerika ile İran arasındaki bu çatışmanın yine enflasyon korkularını arttırması, faiz oranının küresel anlamda da yüksek kalacağına dair beklentiler yoğunlaşınca burada reel getiriler yükseliyor. Dolayısıyla doların da özellikle güçlenmesiyle de beraber altın tarafında da hani altını elde tutma maliyeti de artıyor. Hani Amerika'da tahvil faizleri yine yukarı gelmeye devam ediyor. Baktığımızda hani Fed Başkanı Kevin Warsh'un beklentilerden daha şahin aslında konuşmaları olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında küresel sistemde yaşanan dolar likiditesi problemi de olduğu için ki en büyük etkenlerden biri de bu aslında altın gümüş tarafını baskılayan. Dolayısıyla burada savaş bitse dahi bu likidite problemleri yine devam edeceği için çok fazla hızlı bir şekilde savaş öncesi dönemlerdeki seviyelere dönmesini beklemem kıymetli madenlere. Hani global anlamda da çünkü altın ETF'lerinden olan çıkışlar yine devam ediyor. Burada yapay zeka tarafına da bir miktar alternatif yatırımlara da olan girişlerin söz konusunda olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla hatta Haziran ayı verilerine baktığımızda hem Kuzey Amerika'dan, Asya'dan yine ETF'lerden çıkışlar olduğunu gözlemledik. Eğer işte ons altın söylediğiniz gibi şu an 4000 seviyelerinden uzun süre psikolojik destek olarak buradan destek almıştı ama bunun altına geldi. Eğer 3950'lerin altına gelirse burada satış baskısının bir miktar daha net olmasını bekleyebiliriz açıkçası ki teknik anlamda da baktığımızda şu anda hem 50 hem 100-200 günlük ortalamaların altında seyretmesi de negatif diye değerlendirebiliriz. Eğer 4080 üzerinde yukarıda fiyatlamalar görürsek bir miktar tepki alışları da görebiliriz diye değerlendiriyorum.
1: Evet Selin Hanım, teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar Fatma.
1: Çok sağ olun. Emma Blue Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi Selin Yıldırım bizlerle birlikteydi. Piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Fiyatlamalara baktık. Bir canlı yayın konuğumuz daha olacak. Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizlerle birlikte. Cem Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi haftayı kapatıyoruz. Son işlem günündeyiz. Yine bu hafta en çok Orta Doğu'yu konuştuk. Hürmüz Boğazı risklerini konuştuk. Açık mı kapalı mı? Artık birçok soru işareti var bu noktada. Petrol fiyatları haftayı aslında yüksek kapatma yolunda gidiyor. Rakamlara baktık. %10'luk bir yükselişle şu an ilerliyor petrol fiyatları haftalık bazda. Dolayısıyla hafta genelini bir Orta Doğu riskleriyle değerlendirelim. Daha sonra detaylarını ince.
2: Evet, aslında baktığımızda haftanın son işlem gününe gündem sıralamasına şöyle bakarsak ilk sırada teknoloji tarafına gelen, dünyada bilhassa Asya tarafında gelen sert satışlarla başlıyoruz haftanın son işlem gününe.

0: Bilhassa yapay zeka şemsiyesi altında yazılım şirketleri, çip şirketleri çok ciddi bir satış baskısı altında. Orada kaldıraçlı işlemlerin de olması oranın bir miktar kar topu etkisine neden oldu ve şu anda piyasalarda ilk gündemde bu var. İkinci gündemimiz tabii ki sizin de söylediğiniz gibi petrol fiyatları. Hürmüz Boğazı'nda şu anda değişen bir şey yok. Orada yine petrol 84 dolarla 85 dolar arasında gelişmeleri izliyor. Dün de sizinle konuştuğumuz gibi 82 doların altına gelmediğimiz sürece petrol gündemde ilk 3 sırada yerini almaya devam edecek. Ve 3. sırada da tabii ki dolar endeksi var. Dolar endeksi de şu anda piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Orada da 101 seviyesinin altında kaldığımız sürece piyasalarda bir miktar aşağı yönlü bir beklenti var. Orada ben 100, daha sonra da 99,5 seviyelerini, eğer 101 seviyesinin altında kaldığı sürece takip edilebileceğini düşünüyorum ki bu da hem altın fiyatlarını bir miktar dengeleyecek hem de euro dolar paritesini bir miktar yukarı doğru itebilecek. Ancak baktığımızda şu anda %1'e yakın bir eksiyle başladı vadeli taraf. Tabii ki buradaki en büyük etki dediğim gibi Uzak Doğu tarafında ki ABD vadelilerinde de aynı satış baskısı var. Gelen sert satış baskısı, bunun da etkisi bize de yansımış görünüyor. Ancak şunun altını çok net çizmek istiyorum. Teknoloji tarafında gelen bu satış bizi sınırlı etkileyecektir. O nedenle burada yine teknik disipline bağlı kalmamız gerekiyor. Bugün Euro bölgesinden TÜFE rakamını karşılayacağız. Bu da oldukça önemli. Tabii ki gözümüz kulağımız Hürmüz tarafından gelecek açıklamalarda. Genelde sıcak temasın sağladığı böyle ortamlarda hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcılar açısından Cuma günü risk iştahı bir miktar daha düşük kalıyor. Bu da hacme yansıyor. O yüzden ben piyasanın hafif negatif de olsa yatay dengeli bir seyir izlemesini bekliyorum. Çok büyük bir aşağı yönlü bir hareketin olmasını beklemiyorum, yurt dışında olduğu gibi.
1: Evet, altına da değindiniz aslında, orayı biraz daha açacağım tabii ki. Çünkü normal şartlarda işte jeopolitik istedik, altın yükselir dedik ama bu savaş döneminde çok da beklediğimiz gibi olmadı. İşte son tabloya bakıyoruz, 4.000 doların altına kadar bir sarkma söz konusu ki psikolojik eşik diyebiliriz bu seviyelere. Yine haftalık bazda 6 haftanın en düşük oranında kapatma yolunda ilerliyor altın ons fiyatı. Dolayısıyla petrol bu kadar yükselirken, ya bir yükseliş eğilimi varken altın tam tersi bir tepki var. Aslında bir ters korelasyon da bahsedebilir. Dolayısıyla bu iki emtianın farklı fiyatlamasını nasıl yorumlarsınız? Yani güvenli liman özelliği altında çok fazla çalışmadı çünkü bu dönemde. Nasıl bir tablo var bu tarafta?
0: Aslında şöyle bakmak lazım. Şimdi fiyatlamalar çok hızlı oluyor. Hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü. Yukarı yönlü balonlar oluştuğu gibi aşağı yönlü balonlar da oluşuyor. Altın da bilhassa savaş sırasında çok sert bir şekilde fiyatlanmıştı, güvenli liman olma özelliğiyle. Fakat daha sonra Fed'in tekrar faiz artışı gündeme gelince, dolar endeksi güçlenince altın baskılanmaya başladı. Ve şu anda ciddi anlamda 4.000 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Güzel bir soru. Herkes böyle bir ortamda neden güvenli liman altın yükselmiyor diyor. Çünkü burada ben ikinci stepte likidite sorununu söylemek istiyorum. Şimdi dünyada genelde bu tip sert volatilite olduğu zaman likidite problemleri ortaya çıkabiliyor. Altın da bu yönde şu anda likidite tarafında bir miktar destek görmüyor. Yani o tarafta satış baskısı var ve baktığımızda da petrol fiyatlarının yukarı gitmesinden kaynaklı ABD'de yine enflasyonist baskı neticesinde faizlerin yüksek kalacağı düşünülüyor ve ona bağlı olarak da altın şu anda satılıp dolara geçiş ve orada da faizin yükseleceği beklentisi nedeniyle altında likit kalmaya altında pozisyonlar kapatılarak likit kalmaya çalışıyor piyasalar. Ama ben altının kesinlikle 4.000 doların altında çok kalıcı olmasını beklemiyorum işin açıkçası. Şimdi burada tabii ki bir teknik disipline bağlı kalmak lazım. Evet, altın güvenli liman ama şunun altını çok net çizmek istiyorum. Altında yukarı yönlü gitmesini, yani eskisi gibi çok sert yukarı yönlü hareketler olmasını beklemiyorum. Yani altın alıp trade etmek, para kazanmak için doğru bir zaman değil. Altın ancak işte mesela gram altın bizim yerli yatırımcımız için, portföyleri yumuşatmak için, dolar TL'ye duyarlılığı olanlar için bir miktar taşınabilir. Ancak bir teknik disipline bağlı kalmak lazım. Şimdi gram altında 6175 TL'nin altında kaldığımız sürece burada çok fazla yukarı yönlü bir hareket beklememek lazım. Gram alt, ons altında da bu 4075 dolar olarak takip edilecek. Gümüşte de 57 dolar seviyeleri. Şimdi baktığımızda eğer dolar endeksi 101 seviyesinin altında kalmaya devam ederse zaten dolar endeksinin altın ve gümüşü olan desteğinin de zayıf kalması beklenebilir ve buna bağlı olarak da ben 101'in altında kalan dolar endeksinin önce 100 daha sonra da 99.5'a kadar geri çekilmesini bekliyorum. Uzun süre 98.5'la 100 dolar arasında yatay bir bantta kalan dolar endeksinin önümüzdeki dönemde artık 99.5'la 101 dolar arasında dalgalı bir seyir izlemesini bekliyorum normal şartlarda. O nedenle şunun altını çok net çizmek istiyorum. Evet, altın çok hızlı geri geldi. Buralarda dengelenecektir ama ben altından para kazanayım, trade edeyim diye o volatilitenin tekrar geri gelmesi beklenmemeli. Dediğim gibi altın bilhassa yerli yatırımcı için bir miktar portföyleri yumuşatma adına değerlendirilebilir ama gram altında pozisyonlarımızı arttırmamız için bizim 6175 TL'nin üzerine çıkmamız gerekiyor.
1: Evet, açılışa da çok az bir vakit kaldı. O yüzden içeriye döneceğim, borsaya bakacağız. Şimdi BIST 30 VIOP endeks kontratları güne yarım puanlık eksi tarafta bir başlangıç gösterdi. Yine Borsa İstanbul'un performansına bakıyoruz. Dün bir günlük tatilin ardından aslında ılımlı bir tablo vardı. %1,2'lik bir yükselişle günü tamamlamıştı. Bankacılık sınırlı eksi tarafta kalmıştı ama açılış beklentilerinizi alacağım bu noktada. Ne beklersiniz haftanın son işlem gününde?
0: Evet, dediğim gibi aslında yeni gün, yani haftanın son işlem gününe Asya'daki moral bozucu görüntüyle başlıyoruz. Orada çok sert bir geri çekilme var ama biz vadeli de %1'e yakın ekside başladık. Şu anda hafif bir toparlanma görüyorum. 0.70'e kadar bir toparlanma oldu. Endekse baktığımızda endeksin rahatlıkla yukarı yönlü tekrar sağlıklı bir trend çizebilmesi için 14.400 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. 14.250'nin üzerinde kaldığımız sürece bu beklentimizi koruyacağız. 14.250'nin altında tekrar 13.900 kritik destek seviyesi, güçlü destek seviyesi gündeme gelecektir. O yüzden yatırımcılarımıza buradan şunu söyleyebiliriz. Ben çok fazla bir satış baskısıyla açılmamızı beklemiyorum. Ama 14.400'ü mevcut şartlarda bugün cuma günde olduğumuz için yukarı yönlü tepkilerde bu seviyeye yaklaştıkta zorlanabileceğimizi düşünüyorum. Ama gün bazında direnç seviyemiz 14.250 olacak. Bankacılık endeksi zayıftı. Bir süredir oldukça olumsuz gelişmeler fiyatlandı. Bilhassa dezenflasyon sürecinin özelenmesine bağlı. Burada da 16.800 seviyesi çok önemli. Yaklaşık 5 şu anda 16.398 dersek 400 puanlık yukarı yönlü bir tepki beklenebilir. Ama 16.800 geçilmeden burada da tepki olarak değerlendireceğiz. Aşağıda 16.250 ve 16.000 seviyeleri destek olarak izlenecek. Ve tabii ki bizi bir süredir ayakta tutan sanayi endeksi 19.050 seviyesinde bugün zorlanabilir. Buraya dikkat edelim. Bu seviyeye geçilirse oldukça rahatlayacaktır. Aşağıda geri çekilmeler 18.300'e kadar normal karşılanacak.
1: Evet Cem Bey, destek direnç noktalarından bahsettiniz. Birazdan açılışı alacağız. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul nasıl açılacak bakacağız. Dediğiniz gibi bankacılık endeksi zaten son dönemde baskı altındaydı. Dün gün içi yükselişi %1'lik bir artı tarafta fiyatlama gördük ama daha sonra eksi tarafa döndü yönünü, aslında negatif bir kapanış yaptı. Aynı zamanda tabii bir yanda bilanço sezonu da konuşacağız birazdan açılışı gördükten sonra. Yine halk arzlar var. Az önce Şara Enerji'nin gong törenini izledik. O da açılacak 9.55'te. Yine açılışa bakarız. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da birçok fiyatlanan başlık var Cem Bey. Şimdi bir gidelim, bir açılışa bakalım, daha sonra detaylarına bakalım, konuşalım.

0: Evet, Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde düşüşle başladı. BIST 100 endeksi 0,74 düşüşle 14.145 puandan açılış gerçekleştirdi. Hemen bir son tabloya da bakalım. 50 tane hisse Borsa İstanbul içerisinden eksi tarafta açılış yaptı. Destek Finans Factoring 4. işlem gününde de taban oldu. En çok yükselenlere bakıyoruz. Pacific GO var. Türk Altın İşletmeleri, Tavava Limanları %1'lik artışla en çok yükselen ilk 3 hisse arasında açılış rakamlarında. Takip ediyoruz. Cem Bey, nasıl yorumlarsınız açılışı?
1: Evet, şu anda 14.250 seviyesinin altında.

0: açıldık. Çok normal bir açılış. Ama ben yine gün içinde 14.250 seviyesine doğru ataklar görebileceğimizi düşünüyorum. İşin açısı haftanın son işlem günü olması nedeniyle risk iştahı bir miktar düşük kalacak ama baktığımda sanayi endeksinin hala artı açıldığını görüyorum şu piyasada. Bu da beni önümüzdeki saatler için umutlandırıyor işin açıkçası. Burada büyük resime bakmak lazım. 13.900 endeks için çok kritik. 13.900'ün altına gelmediğimiz sürece biz yine 14.400 büyük resimdeki direnç seviyesini hep hedefleyebiliriz. Onun altını çizmek istiyorum. Ama baktığımızda 0.74'lük bir eksi açılış tekrar yukarıya yönlü toparlanması beklenebilir diye düşünüyorum. Ben çok normal çünkü dediğim gibi yurt dışında bilhassa teknoloji tarafında gelen çok sert satış bizde de risk iştahını bir miktar törpüledi. Hafta sonu belirsizliğini de buna eklersek açılışı oldukça normal karşılıyorum ama ben yine gün içinde 14.250'nin zor zorlanacağını bekliyorum yukarı yönde.
1: Evet Cem Bey, bilanço sezonundan bahsettik. İkinci çeyrek bilanço sezonu bekliyoruz. 20 Temmuz'da Türkiye Sigorta'yla başlayacak. Şimdi ilk çeyrekte bankalar aslında oldukça güçlü sonuçlar açıklamıştı genel hatlarıyla baktığımızda. Yine sanayi tarafına da az önce değindiniz. Bu ortamda artı tarafta bir açılıştan bahsettiniz. Ama ilk çeyrekte sanayi şirketlerine marj baskısı daha fazla konuşmuştuk. Dolayısıyla bu çeyrekte yani gelecek olan rakamlarda ayrışmanın devamını görür müsünüz bankacılık ve sanayi ayrımı tarafında?
0: Evet, şimdi ilk çeyrekte baktığımızda aslında ilk çeyrek 2026 Türkiye için çok güzel başlamıştı. Hem yabancı sermaye girişi vardı, dezenflasyon süreci vardı. Ancak ben ikinci çeyreğe savaş çeyreği diyorum. Bu önemli. Çünkü ilk çeyrek büyüme rakamları aldığımızda biliyorsunuz orada bozuk bir kompozisyon vardı. Sanayi tarafı daralmıştı ilk çeyrekte. Şimdi ikinci çeyrek ben bunu çok önemsiyorum. Bilhassa büyüme rakamlarındaki kompozisyonu ve bilançolar tarafında ikinci çeyrekle ilgili bankalar dahil çok ciddi bir heyecan yok. Sektörel bazda bazı şirketler ön plana çıkacak. İşte savunma sanayi, burada petrokimya bunlar bir miktar ön plana çıkabilir. Bazı bankalar yine diğer bankalara göre biraz daha pozitif sonuçlar açıklasa da mevcut ortamda bilançoların beklentilerinin ikinci çeyrekle ilgili özür dilerim piyasada bir heyecanı yok. Belki üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek bir beklentiler yavaş yavaş satın alınmaya başlanır bilanço bittikten sonra bu dönem bittikten sonra ama baktığımızda çok net bunun için ilk önce petrol fiyatlarının bu 82 doların altına gelip tekrar bizi rahatlatması lazım. Çünkü bizim hikayemiz tamamen dezenflasyon sürecinin başlamasına bağlı faiz indirimleri, regülasyonların yavaş yavaş yumuşaması, sanayi tarafındaki bu nefes kredilerinin artık kalıcı hale gelerek sanayinin yavaş yavaş çarklarının tekrar eski haline dönmesi. Şu anda bizim için en gündemde olan tabii ki bu körfezin açılması ve savaşın bitmesi olacak ama bilançolarla ilgili şu anda ciddi bir heyecan yok.
1: Evet Cem Bey, teşekkür ediyoruz yorumlarınız ve katkılarınız için yayınımıza.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizlerle birlikteydi. Piyasalardaki son tabloyu değerlendirdik. Tabii onda rakamları bekliyoruz. Konut fiyat endeksi ve konut satışları açıklanacak. Detaylanacağız ama öncesinde bir borsaları da bir aktarmış olalım. Saat 10 itibariyle Türk Altın İşletmeleri Odin hala en çok yükselenler arasında olduğunu görüyoruz. Biraz daha satış baskısı Borsa İstanbul'da hızlandı. Ağırlıklı olarak kırmızı bir tablo var. Yine şöyle bir göz atıyorum. Destek Finans Tabanoğlu dedik. Magen, Reader Teknoloji yine en çok düşenler arasında. Aselsan'da %1,5'a yakın bir eksi fiyatlama. Yine dikkat çekici diyelim. Galatasaray %1'e yakın yükseliş vardı. Son dönemde konuşulan bir hisseydi. Tava ve limanları aynı şekilde en çok yükselenler ilk 5'te de sayabiliriz diyelim. Ve şimdi TÜİK'ten ve Merkez Bankası'ndan gelen istatistikler var. Detaylarına bakacağız öncelikle. Hemen bakıyoruz. Konut ve işyeri satış istekleri Haziran ayında ilk el konut satışları 43.406, ikinci el konut satışları 86.573 olarak gerçekleşti. Türkiye geneline baktığımızda ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 oranında artış gösterdi. Aynı şekilde toplam konut satışlarına baktığımızda da ilk el konut satışlarının payı %33,4 olurken İkinci el konut satışlarının payı da %66,6 oldu. Konut fiyatlarına baktığımızda Haziran'da %2'lik artış olduğunu görüyoruz. Fiyatlar yıllık %24,5 oranında da bir artış göstermiş yine konut endeksine baktığımızda TÜİK ve Merkez Bankası'ndan.

Yine konut satışlarına da bakalım. Bir yandan endeksin detaylarına baktık bu noktada. Satış istatistiklerine de bakıyorum hemen. Sayfanın açılmasını bekliyorum. İlkel rakamlarını aktardık. Yine endekste de benzer bir tablo olduğunu söyledik diyelim. Borsaya tekrar bir bakalım hemen veriler sonrasında. Tabii çok önemli bir etkisi olmayacak ama son tablo itibariyle fiyatlamalara baktığımızda Efor Yatırım yine ilk sıraya yerleşti. Migros, Petkim yine en çok yükselenler arasında takip ediyoruz. Yine ağırlıklı olarak kırmızı bir tablo var Borsa İstanbul genelinde BIST 100 endeksinde. Destek finans hala tabanda kalmaya devam ediyor. Hatırlayalım, 4. işlem gününde taban fiyatlamayla da endeks ağırlığı yüksek olan bu hisseyi de takip ediyoruz. Yine Vakıfbank eksi tarafta, Halkbank eksi tarafta olduğunu görüyoruz. İş Bankası C grubu da eksi tarafta fiyatlamalar. Yani bankacılık endeksi genelinde de bir satış baskısı olduğunu takip ediyoruz. Zaten Borsa İstanbul günü eksi tarafta açıldı. Bankacılık endeksi keza öyle. Sanayi tarafında artı fiyatlamalar önemli. Dün %2'lik günü çarçışları vardı. Bugün bu ortama rağmen sanayi hisseleri artı tarafta kalmaya da devam ediyor diyelim. Yine Türk Hava Yolları'nda sınırlı bir artış olurken Sabancı Holding Tüpraş'ta da yeşil tarafta kalıyor. Haftanın son işlem günü açılış rakamlarını takip ediyoruz diyelim. Borsa İstanbul'a baktık. Küresel taraftaki fiyatlamaları değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Paranın rotasını burada noktalıyoruz. Fakat Borsa İstanbul'dan çıkan şirketleri konuşmaya devam edeceğiz. Saatler 11.50'yi gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Finansal piyasalarda her gün yeni bir fiyatlama var. Kimi zaman faizler oyunun kaderini değiştiriyor. Kimi zaman da küresel gelişmeler sahadaki dengeleri yeniden kuruyor. Yatırımcı için kritik olan doğru şirketleri doğru zamanda doğru stratejiyle seçebilmek. Ekonomi notlarında bugün piyasaların genel görünümünü değerlendirecek ve ardından da Borsa İstanbul'un güçlü oyuncularını günün 11'ine sahaya taşıyacağız. Ve stüdyomda konuğum info yatırım stratejisti Çağlar Toros bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Bir genel bir piyasa değerlendirmesi yapalım önce. Borsa İstanbul bugün güne eksi tarafta başladı. Bir özetle nasıl yorumladınız? Sonrasında ilk 11'e geçeceğiz.
1: Tabii yani evet, dediğiniz gibi piyasalar satıcılı bir şekilde güne başladı ve aslında çok bilinmeyenli bir denklem içerisinde devam ediyoruz. Yani Amerika ile İran arasındaki savaşın hala devam ediyor olması ve buna ilişkin yapılan açıklamalar petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yapıcı açıklamalardan ziyade biraz daha yıkıcı açıklamalar yapıyor olması piyasa dinamiklerini oldukça fazla değiştiriyor. Bundan birkaç hafta önce anlaşma sağlandığına ilişkin haber akışları varken, daha sonra İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bir gemiye ateş açması ve bunun sebebi olarak da bizim verdiğimiz lokasyondan gitmemelerini göstermesiyle birlikte Amerika

0: tarafı da İran'a saldırılarını daha da fazla arttırdı. Anlaşma beklenirken jeopolitik gerginliklerin artması ister istemez piyasalarda riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı. Ana hikayemiz aslında bunun üstünde şekilleniyor. Bugünkü geri çekilmenin ana tetikleyicisi ise global taraftaki teknoloji şirketlerinin değer kaybetmesi. Yani özellikle teknoloji şirketlerinden gelen finansalların biraz daha beklentilerin altında kalması ve yapay zekaya ilişkin o beklentilerin acaba fiyatlamalar balon mu sorusunu oldukça fazla beraberinde getirdi ki sabah saatlerinde KOSPI %7'ye yakın bir geri çekilmeydi. Evet. Hakim'de Nasdaq Teknoloji Endeksi tarafında da teknoloji sektörü genelindeki genele yayılan satış baskısının etkisiyle birlikte aşağı yönlü seyrin devam etmesi bizim Borsa İstanbul BIST Endeksindeki açılışımıza da yansıdı diyebilirim.
1: Peki şimdi borsada gong Şara Enerji için çaldı. Şara Enerji Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şadi Türk muhabirimizin sorularını yanıtlıyor. Önce oraya dönelim. Merhaba Azize.
2: Evet, teşekkür ediyoruz. Borsa İstanbul'dayız. Buradaki düzenlenen gong töreninin ardından Şara Enerji halka açıldı. Şirketin hisseleri işlem görmeye başladı. Şara Enerji Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şadi Türk bizlerle. Hoş geldiniz öncelikle. Öncelikle halka arzın detaylarıyla başlayalım. Halka arzın büyüklüğü ne kadardı? Ne kadar bir pay satışa sunuldu? Halka açıklık oranı nedir?
3: 89 milyon pay satışa sunuldu şu anda. Halka açılma oranımız %20. Ve güzel bir halka arzı olduğu düşüncesindeyim. Şirketimizin layık olduğu yerde ve sürdürülebilir bir noktada devam edeceğini düşünüyorum.
2: Peki gelen talepten memnun musunuz? Nasıl bilgi vardı?
3: Özellikle pay dağılımını yaparken yatırımcı tarafında daha ağırlıklıydık. Yurt dışında tanınmış bir firma olmanın da avantajıyla hisse oranlarımızın %25'i yurt dışı yatırımcılaraydı ki orada büyük bir talep fazlası oluştu. %25'i yurt içi kurumsal yatırımcılaraydı. Dolayısıyla orada da çok yoğun bir taleple başladık. Gong ve seansın açılışıyla da bunu gördük. İlk günümüzde tavanla başladık. İnşallah daha iyi olacak. Hem ülkemize hem Borsa İstanbul'a hem de şirketimize hayırlı olmasını diliyorum.
2: Peki halka arz gelirlerini nerede kullanmayı planlıyorsunuz?
3: İzahnamemizde açıkladığımız oranlarda kullanmaya çalışıyoruz ama ağırlıklı olarak bizde yatırım sürekliliği olan bir şirketiz. İşletme sermayesinde büyükçe bir oranını kullanıyoruz. Bir oranını da yatırım tarafında değerlendireceğiz. Ama şirketin finansal ihtiyaçları büyümeye paralel olarak bitmez görünüyor. Çünkü sanayi genelde durabilen bir yapı değil. Rekabetin çok yoğun olduğu, yenileşmenin sürekli olduğu, görünüşte fabrikaların kurulduğunda olduğu gibi çalışacağı düşünülür ama fabrikaların rekabet edebilmesi için sürekli kendini yenilemesi gerekmektedir. Hatta toplumsal yapıların hepsinden daha pahalı bir yenilemedir bu makineden, araç gereçten, teknolojiye uyumdan. Dolayısıyla Şara bunu başarabilmek için her yıl ortalama izahnamemizde belirttiğimiz halka yatırım miktarlarını tesislerine sürekli yapmak durumunda. Yoksa dünyadan koptuğunuz an şirketinizin isminin büyüklüğünün bir anlamı kalmayacaktır. Bu bilinçle devam ediyoruz. İnşallah daha iyi günler göreceğiz hep birlikte.
2: Temettü politikanız ne olacak? Düzenli temettü dağıtacak mısınız?
3: Şirketimiz karlılık amacı güden bir şirket. Uluslararası pazarlarda da tanınmış bir ismimiz var. Bu çok marka değeri açısından çok önemli bir değer ve bu dünya coğrafyasının her yerinde enerjiyle ilgili yatırımların oluşmasında Şara'nın mutlaka adı geçer ve kamu otoritesi ve piyasa yapıcılarının tamamı şirketimizi tanır. Dolayısıyla her coğrafyadan pay alıyoruz. Karlılık oranlarımızın yükseldiği coğrafyalarda daha da aktif faaliyet gösteriyoruz. Kâr ettiğimiz sürece ortaklarımızla birlikte kâr edeceğiz demektir. Temettüğümüzde tabii ki günün koşulları el verdiği sürece temettüyü dağıtarak devam etmek gibi bir amacımız var.
2: Son olarak ilk yarıyı nasıl geçirdiniz? Yıl sonu beklentileriniz neler? Başka yatırımlar olacak mı?
3: Özellikle 2026 ilk çeyrek ve ikinci çeyrek dataları da bizde var. Çok iyi görünüyor. Halka arz izahnamemizdeki

0: seyre baktığımızda üstüne bile 2026'da çıkacağımız gibi bilgilerle hoşumuza giden bir havayla devam ediyoruz. Fabrikalarımız kapasite sorunu olmadığı için sürekli sipariş almaya devam ediyor. Ve bu siparişlerin dünyanın her yerindeki piyasalardan oluşmasının sebebi de enerjinin arzının bütün dünyada özellikle yapay zeka ve diğer yatırımlarla artmasından kaynaklanıyor. Bu da bizim altyapı kuruluşumuzda aranan firma haline getiriyor. Komponentlerinin tamamını grubunda üreten tek şirketiz. Bunu da piyasalarda yerinde uygulamaya sokan bir yapıyla baktığımızda aranmamız gayet doğal gibi görünüyor ve birçok coğrafyada müşteri kesitimizde herhangi bir sorun bugüne kadar yaşamadık. Herhangi bir müşteri sorumlu müşteri gibi bir olayımız olmadı ve marka değerimizi hep yüksek tuttuk. Bu da karlılığın ileriki dönemlerde çok daha hızlı artacağını gösteriyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Borsa İstanbul'daydık. Şahre Enerji Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şadi Türk'le birlikte halka arzının detaylarını konuştuk. Söz yeniden sizde.
3: Çok teşekkürler Azize, sana da ve size de kolaylıklar. Devam edelim. Şimdi genel fotoğrafa baktık az önce, canlı bağlantımız öncesi. Şimdi gelelim Borsa İstanbul'un sahadaki bugünün 11'ine. Çünkü biraz da bir saha açtığımız için futboldaki gibi tabii sadece yıldız oyuncularla bir maç kazanılmıyor. Dengeli bir takım olması gerekiyor. Burada da güçlü bilanço, sektör avantajı, büyüme beklentisi. Başlayalım mı bir numarayla? Teknik direktör koltuğunda bugün siz varsınız. Buyurun, bir numarayı kimi koyuyorsunuz?
4: Bir numarayı Aselsan'ı koyuyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi yani tek bir yıldız oyuncuyla bir kadro kurulmaz. Biraz da takım oyunu ön plana çıkmalı her zaman. Bu kadroyu kurarken de hem dengeli bir portföy yapısı kurmayı tercih ettik. Hem de hem temelin hem de tekniğin birbirini desteklediği, geleceğe dönük projeksiyonlarını finansallarına yansıtabilen şirketleri bu ilk 11'e koymayı tercih ettik. İlk sırada Aselsan var. Dediğim gibi yani son 1,5-2 senedir Aselsan tarafını oldukça fazla konuşuyoruz. Çünkü konjonktür bize Aselsan'ı konuşmamız gerektiğini aslında söylüyor. Buradaki en önemli hikaye aslında Almanya tarafındaki o savunma sanayi fonunun kurulması istemiyle birlikte başladı. Daha sonrasında ise savaşların arttığı bir süreç içerisinde savunma sanayine olan ihtiyacın artması ve NATO liderler zirvesinde savunma sanayi harcamalarının gayri safi yurt içi hasılattaki payının %2,5'tan %5'e çıkarılması konusunda anlaşma sağlanması savunma sanayini 2 yıldır ön plana çıkartıyor. Bizim de savunma sanayi alanındaki en büyük şirketimizin Aselsan olması, aslında Borsa İstanbul'daki ağırlığının da yüksek olması sebebiyle birlikte endeksi yukarı taşıyıcı bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Fakat burada sadece bu hikayelerden kaynaklı değil, Aselsan'ın kendi iç dinamikleri de oldukça önemli. Envanterini arttırarak devam eden bir şirketten bahsediyoruz. Çelik kubbeye olan yatırım ve diğer taraftan backlogların artarak devam etmesi. Yani şirket sürekli bir sipariş alıyor. İhracat siparişi de alıyor, yurt dışı taraftan da sipariş alıyor ama genele bakıldığı zaman bütün Türkiye özelindeki gerekliliklerin büyük oranda karşılayan bir şirketten bahsediyoruz ve tüm bunlar Aselsan'ın aslında ilk 11'de olmasına sebebiyet veriyor. Son zamanlarda Borsa İstanbul tarafı yukarı yönlü gitmişken Aselsan tarafında bir miktarda kar realizasyonları olduğunu gördük. Burada kar realizasyonu olmasındaki bence önemli sebeplerden bir tanesi Rheinmetall'in gemi sözleşmesinin iptal edilmiş olması. Burada Rheinmetall'den kaynaklı olarak Avrupa sanayi, savunma sanayi şirketlerinde de bir geri çekilme vardı. Evet. Buradaki geri çekilmenin etkisiyle Aselsan tarafı biraz daha negatif ayrıştı diyebilirim. Yani biraz daha Borsa İstanbul tarafına koreli olan bir yapıdan Avrupa sanayi şirketlerine koreli olan bir yapıya doğru ilerliyor gibi gözüküyor fiyatlama mekanizması ama tabii ki bunlar kısa vadeli fiyatlamalardır. Hani orta vadede Borsa İstanbul özelinde, Borsa İstanbul tarafında rekor seviyelerden bahsedeceksek kuvvetle muhtemel jeopolitik gerginliklerin etkisiyle birlikte Aselsan'dan da bahsedeceğiz gibi duruyor.
3: Peki geçelim beklere. Onlar oyunu başlatır, ileri çıkar, takıma genişlik kazandırır. Bu bölgede hangi oyuncunuz var?
4: Evet, 2 numarada Türk Hava Yolları'nı koymayı tercih ettik. Yani buradaki amaç petrol fiyatları yükseliyor olmasına rağmen Türk Hava Yolları özelinde bir kar realizasyonu genel anlamda görmemize rağmen bir miktar savaşın bitebileceğine ilişkin beklentiler ama daha da önemlisi yolcu istatistiklerinin yukarı yönlü devam ediyor olması. Yani

0: Şirketin yolcu istatistikleri tarafındaki yukarı yönlü hareketi, kargoculuk faaliyetlerindeki artış, Türk Hava Yolları'nın bizim hem model portföyümüzde olmasını sağlıyor hem de bu ilk 11'de olmasına sebebiyet veriyor. Genel anlamda temel perspektifte çok bir sorun olduğunu düşünmüyoruz Türk Hava Yolları'nda. Evet, jet yakıt maliyetleri tarafında bir artış var. Petrol fiyatlamalarından kaynaklı olarak. Yani sene başındaki bizim jet yakıt maliyet beklentimizle şu anki jet yakıt maliyet beklentimiz aynı değil. Çünkü ortalama petrol fiyatlarının 70 dolarlı seviyelerde olması beklenirken neredeyse 90 dolarlı seviyelerden hareket ediyor. Bu aslında şirketin özellikle FAVÖK marjı özelinde bir baskıyı beraberinde getirebilir. Fakat dediğim gibi temel perspektifte bu durumu bir kenara bırakırsak Türk Hava Yolları özelinde biz takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yabancı yatırımcı ilgisi de oldukça fazla. Tabii ki en büyük maliyet jet yakıt maliyetleri. Bunu göz ardı edemeyiz ama olası bir savaşın bitmesi durumunda da Borsa İstanbul tarafında ilk olumlu yönde tepkiyi verebilecek sektör gruplarının başında havacılık sektörü geliyor. Havacılık sektörünün başında da Türk Hava Yolları geliyor. O yüzden dediğim gibi burada kısa vadeli fiyatlamalardan ziyade petrol tarafındaki oynaklıktan ziyade temele biraz daha odaklandık ve sizin de belirttiğiniz gibi yani oyunu başlatan oyunculardan bir tanesidir Bekler ve hızlı bir Bek tercih ettik. O yüzden uçan bir şirketi bu bekler arasında koymayı tercih ederek Türk Hava Yolları'nı sol tarafa koyduk.
1: Türk Hava Yolları aynı zamanda küresel açıdan da büyüyen bir marka. Hem yolcu trafiği açısından, filo yatırımları açısından ve tabii turizm potansiyeli açısından da. Türk Hava Yolları'nı rakiplerinden ayıran burada oraya koymanızın sebebi en önemli özelliği ne?
0: Aslında sizin de belirttiğiniz gibi filo özelliği oldukça kuvvetli. Marka bilinirliği de oldukça kuvvetli. Yani şirket Air Europa şirketinin hani bir miktarını satın aldı ve burada filosuna 50 uçak daha sokacak. Bu noktada hani bir Avrupalı şirketi aldı evet ama bu Avrupalı şirkete baktığınız zaman genel anlamda biraz da Amerika kıtası bölgesinde faaliyet gösteriyor ve şirket tüm dünyada hemen hemen her lokasyona uçabilen bir şirket. Zaten trafik anlamında da bütün noktalara ulaşabilen en büyük şirket olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer hikayesi İstanbul Havalimanı'ndaki yoğunluk. Yani Avrupa'nın en yoğun havalimanından bahsediyoruz ve Avrupa'nın da hani en yoğun havalimanları Avrupa'nın en yoğun havalimanı, dünyanın da en yoğun havalimanlarından bir tanesi İstanbul Havalimanı. Türk Hava Yolları'nın da genel anlamda trafikleri İstanbul Havalimanı'ndan oluyor olması da aslında Türk Hava Yolları açısından da oldukça büyük bir avantaj. Ama diğer rakiplerinden ayıran bence en önemli özellik hem marka bilinirliği hem de filosu. Bilmiyorum. Çünkü marka bilinirliği özelinde de ben hani geçtiğimiz yayınlarda da örnek verdim. Geçtiğimiz sene Avrupa Basketbol Şampiyonası vardı. Riga'daydı bu Avrupa Basketbol Şampiyonası. Türk milli takımı gitgide tur atladıktan sonra ligadaki uçuş sayıları bir anda arttı. Bunu normal şartlar altında hani sivil havacılık kuralları gereği bir anda arttıramazsınız ama şirketin marka bilinirliği ve o bölgedeki yapısı o kadar güçlü ki bir anda o taraflara bir filo daha ekleyebiliyor ya da bir uçuş ekleyebiliyor. O yüzden marka bilinirliği bence diğer şirketlerden ayıran Türk Hava Yolları'nın en önemli özellik diyebilirim. Sadece yurt içi açısından değil, yurt dış tarafta da marka bilinirliği oldukça güçlü şirketin.
1: Devam edelim, savunmanın merkezine gelelim. Şimdi o noktada takımın dengesi için çok önemli. Panik yapmaz, uzun vadeli oyun kurar. Defansın göbeğinde kim var?
0: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Şimdi faiz indirim döngüsünün beklendiği bir süreç içerisinde gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ön plana çıkması da beklenir. Fakat şu an faizler hala yüksek seviyede ilerliyor. Ama biz gayrimenkul yatırım ortaklığını bu stoper tandeminden bir tanesine koymayı tercih ettik. Burada koymamızdaki en önemli sebep şirket gayrimenkul yatırım ortaklığı evet ama faiz arttırım sürecindeyiz. Neden koyduk? Çünkü kira gelirleri oldukça yüksek. Enflasyonist bir ortamda kira artış hızının da artıyor olması, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın portföyünün genel anlamda da kiralardan oluşuyor olması aslında gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektöründe konjonktüre bağlı olarak pozisyonlanmaların artması gerekliliği yükümlülüğünü doğurdu. Bu noktada da kiralardan bahsediyorsak buraya Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı koymayı tercih ettik. Bir diğer hikayesi de net aktif değer iskontosu. Torunlar gayrimenkulün net aktif değer iskontosu diğer gayrimenkul yatırım ortaklıklarına göre de önde gidiyor diyebilirim. Yani burada net aktif değer iskontosu dediğimiz olay da aslında şirketlerin duran varlıklarının değerlerinin hani piyasa değerine bölümünden oluşan ve içerisinden ticari borçların çıkartıldığı bir fiyatlama mekanizmasıdır. Temel

0: bir mekanizmadır. Tüm bunlar baz alındığı zaman Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bu konjonktüre GYO sektörü özelinde uygun olması sebebiyle birlikte sol stopere koymayı tercih ettik.
1: Şimdi gayrimenkul sektöründe evet faiz ve finansman koşulları oldukça belirleyici. Torunların hikayesinin gelişme beklediğiniz alanları hangileri?
0: Şöyle, şu an için zaten şirket sürekli bünyesine aslında duran varlık katmaya devam ediyor. Ama şirketin genel yapısı işte bir bina yapayım satayımdan ziyade genel anlamda kira gelirlerinden elde eden bir yapıya sahip. Yani içerisinde bulunan AVM'ler ya da içerisinde bulunan kuleler gibi birçok enstrümanlardan kira geliri elde edebiliyor. Şu konjonktürde ev alıp satmanın zaten zor olduğunu haber merkezlerinden de okuyoruz. Veriler de bize bunu gösteriyor. Ama şirketin bu konjonktürde böyle bir zorunluluğu yok. Çünkü kira geliri sürekli geliyor. Portföyünün büyük bir yapısı da kira gelirlerinden oluşuyor olması bu konjonktürde torunları ön plana çıkartıyor. Yani getiri garantili bir iş modeline sahip.
1: Peki gelelim 4 numaraya, ikinci savunmacı gelsin o zaman. Dördüncü forma kimin?
0: Evet, Doğan Holding'in. Yani holdingler özelinde tabii ki çeşitlendirilmiş portföy yapısı oldukça önemli. Doğan Holding burada çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla birlikte ön plana çıkıyor. Bir de tabii ki holdinglerde de biz net aktif değer iskontosuna bakıyoruz. Burada piyasa değerinin net aktif değerini çok fazla yansıttığını düşünmüyoruz şirketin. Bir diğer taraftan da şirket aslında kendi içerisinde yük olan şirketleri de yavaş yavaş bünyesinden çıkartmaya başladı. Yani burada geçmiş dönemlerde yatırım yaptıkları şirketlerden hani tabiri caizse meyve üretememeleri kapsamında artık şirket bu yükü biraz daha omuzlarından atıyor. Bu aslında şirketin finansal anlamda da rahatlayacağı gerçeğini bize gösteriyor. Bu önemli bir hikaye. Bir diğer hikaye de iştiraklerinden gelen karlılıklar. Yani otomotiv sektörü açısından şu an zorlu bir süreç içerisindeyiz ama şirketin içerisindeki otomotiv sektörü hani işleri ilk çeyrekte iyi gitmişti. Ya da şirketin sigortacılık faaliyetleri yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. İçerisindeki evet, madencilik faaliyetlerini üreten şirketin de aslında faaliyetleri oldukça iyi. Tüm bunlar birleştiği zaman Doğan Holding tarafından net aktif değer iskontosunda olması sağ stoperdeki yerini bu kadroda almasına sebebiyet verdi.
1: Şunu da sormak istiyorum tabii. Doğan Holding'in çeşitlendirilmiş bir yapısı var. Bu yatırımcı açısından ne anlama gelir? Tabii her dönemde değişebilir. Ama genel itibariyle baktığınızda?
0: Şöyle, holdingler bünyesinde sizin de belirttiğiniz gibi çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı var. Yani ağırlıklı olarak bir otomotiv portföyü yok ya da ağırlıklı olarak bir gayrimenkul portföyü ya da bir sigorta portföyü yok şirketin. İşte bazı holdinglere baktığınız zaman gıda perakende yoğunlukludur. Bazı holdinglere baktığınız zaman tekstil yoğunlukludur. Bazı holdinglere baktığınız zaman finans yoğunlukludur. Ama bu yoğunlukların olması konjonktürden konjonktüre göre bazı riskleri de beraberinde getirebiliyor. Yani bir anda bir haber akışı çıkıyor. Afaki söylüyorum, otomotiv sektörü özelinde olumsuz bir fiyatlama mekanizması doğarken otomotiv sektörü ağırlıklı holding tarafında da hızlı bir geri çekilme beraberinde geliyor. Yani biraz daha korele gidiyor ama
1: sektör avantajı veya dezavantajı giriyor devreye.
0: Aynen öyle. Ama Doğan Holding tarafında çeşitlendirilmiş portföy yapısı var. Yani herhangi bir sektörün daha yoğunluklu olduğunu söyleyemeyiz bu noktada. Yatırımcı açısından bence önemli bir avantaj olarak Doğan Holding özelinde bunu söyleyebilirim.
1: Şimdi diğer 5 numaraya geçelim. O noktada hem disiplinli olması gerekiyor, hem de gerektiğinde hücuma da çıkabilmesi gerekiyor. 5 numaralı forma kimin?
0: Evet, 5 numaraya BİM'i koyduk sağ bek olarak. Yani burada sizin de belirttiğiniz gibi geçmişten gelen bir marka bilinirliğinden ziyade aslında enflasyon yukarı yönlü gittiğinde bunu satışlarına yansıtabiliyor. Enflasyon aşağı gittiğinde sürümden kazanabilen bir yapıya sahip BİM. Bir diğer taraftan da bir banka gibi çalışıyor aslında ve banka gibi çalışmasının sebebi de şu: net işletme sermayesi eksi bir şirket. Net işletme sermayesi eksi dediğimiz olayda şirket peşin olarak çalışıyor, aldığı ürünleri biraz daha stokla alıyor ve bankada bir yeni bir banka kuruyor şirket. Yani banka gibi çalışan bir şirketin arkasında faaliyetlerini güçlendirebilme adına yeni bir banka girişimi yapması da bence oldukça önemli bir hikaye. Zaten mağazacılık portföyü oldukça yüksek. private label ürünlerin toplam satışlar içerisindeki oranları da iyi gitmeye devam ediyor. Kendi markası zaten yukarı yönlü gitmeye devam ediyor, evet, satışlar özelinde. Bir de biz orada sepet başına gelirlere ve

0: başına gelirlere bakıyoruz. Enflasyonun yüksek olduğu ortamlarda indirim marketlerine olan ilgi artıyor. Bu noktada BİM ön plana çıkabiliyor. Ama BİM'in içerisinde de file diye bir değer var. Sadece evet. indirim marketi olarak bakmamak lazım. O yüzden de kadromuzda yerini aldı BİM diyebilirim.
1: Şimdi orta sahanın sigortasına gelelim o zaman. İşte takımın dengesini kurar, oyunu okur. Bağlantıyı kurar. Bu kritik görev kimin?
0: Evet, yani burada Turkcell'i koymayı tercih ettik. Çünkü Turkcell'in bence bir hikayesi var. Yani ARPU büyümelerinden ya da enflasyonun tarifelere yansıtılıyor olmasından ziyade Turkcell özelinde bir Google Cloud'la yapılan anlaşma var. Burada Google Cloud'la yapılan anlaşmada şirket Ankara'ya 3 tane veri merkezi kuracak ve Google Cloud bu zamana kadar hiçbir şirkete birden fazla veri merkezi kurması, tırnak içinde söyleyeyim, görevi vermedi. Ama Turkcell'in hem yurt içinde hem de globaldeki marka bilinirliği ve güvenli yapısı aslında Google Cloud'un da bunu yaptırmasına sebebiyet verdi. Bu bir hikaye. İkinci bir hikaye, bu veri merkezleri bittikten sonra Google Cloud'un ürünlerinden şirket bir pay alacak. Yani bunların hepsi ileriye dönük projeksiyonlar adına şirketin finansallarını olumlu yönde etkileyebilecek faaliyetler. 5G ihalesi gerçekleşti, 5G hayatımıza girdi ve şirket faz başına en düşük maliyetli bir telekomünikasyon şirketi olarak bu 5G ihalesine katıldı. Tabii ki burada 5G ihalesinden kaynaklı olarak nakit akışı biraz daha zayıflayacak gibi gözüküyor ama biz bunu 10 sene önce 4.5G ihalesinden sonra da görmüştük. Net borç favök tarafı ve nakit akışları bir miktar daha bozulabiliyor ama sonrasında ise bu taraflardan gelen gelirlerle birlikte hızlı bir toparlanma görebiliyoruz. O yüzden ben şirketin hikayesinin biraz daha Google Cloud ve 5G tarafındaki durumun faaliyetlere yansımasından kaynaklı olarak güçlü olabileceğini düşünüyorum. Bizim de model portföyümüzde var. Model portföyümüzde de olmasından kaynaklı olarak ilk 11'e de koymayı tercih ettik.
1: Peki gelelim 7 numaraya. O noktada oyunun hızını değiştirebilecek mevki. 7 numaralı formayı kime verdiniz?
0: 7 numarada Ford var. Evet, belki yayının başından beri konjonktür otomotiv sektörünü çok fazla desteklemiyor dedim ama Ford'u ayıran ayrı bir hikaye var. Yani Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden gelen verilere bakıldığı zaman evet, bu denli yüksek faiz ortamında ve yüksek enflasyon ortamında otomotiv tarafına olan ilgi azalıyor. Yani talebin biraz daha azaldığını gördük. Çünkü lüks tüketimden ziyade biraz daha hane halkı zorunlu faaliyetlere ya da zorunlu harcamalara biraz daha bütçesini ayırıyor. Ama Ford Otosan'ı bence bu noktada ayıran en önemli özellik hafif ticari araçlar segmentinde hala yukarı yönlü hareketlerin olması ve Avrupa'nın sayılı oyuncularından olması. Bu önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Çünkü OECD verilerinde de hafif ticari araç segmentindeki üretimler artmaya devam ediyor. Bu aslında Ford'u ön plana çıkartan bir unsur. İkinci bir unsur da elektrikli araçların toplam satışlar içerisindeki payı %18,5'lara kadar yükseldi. Ford Otosan'ın da kendi ürettiği modellerde hani hemen hemen hepsinde elektrikli araçların olacağını açıklaması durumu ileriye dönük projeksiyonlar adına önemli bir dönüm noktası olarak ön plana çıkabileceği için bu ilk 11'e koymayı tercih ettik diyebilirim.
1: Tabii otomotiv dönüşümü, sizin de söylediğiniz elektrikli araç yatırımları elbette ve ihracat kapasitesi tabii. De Ford Otosan'a o formayı vermenizi sağladı. Peki 8 numarayla devam edelim. Şimdi oyunun aklına geçiyoruz aslında.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Tempoyu belirleyecek olan 8. oyuncunuz kim?
0: Migros aslında Borsa İstanbul tarafındaki tempoyu da belirliyor. Yani şöyle belirliyor. Burada bakıldığı zaman hani ilk 11'den 8 tane hisse senedi açıldı ama gıda perakende tarafının daha yoğunluklu olduğu görülebilir. Çünkü burada talep esnekliğinden çok fazla etkilenmeyen bir sektör grubu olduğu için hani savunma sanayi tarafını hep savunma olarak söylüyoruz ama benim için 2026 yılındaki savunma sanayi şirketleri gıda perakende şirketleri oluyor. Yani endeksin aşağı ya da yukarı yönlü gittiği dönemlerde bile talep esnekliğinden çok fazla etkilenmiyor olmaları, enflasyon yukarı gittiğinde bunu satışlara yansıtıyorlar, aşağı gittiğinde sürümden kazanabilen bir yapıya sahip olmaları sebebiyle birlikte endeksteki volatiliteden de çok fazla etkilenmiyorlar. Evet, oyunun akışını belirliyor. Endeks tarafı yukarı yönlü gittiği zaman ki 14.000'li seviyelerdeyiz. Burada gıda perakende tarafının puansal bazda üst sıralarda olduğunu söyleyebilirim. Yani Borsa İstanbul BIST 100 endeksi içerisinde birkaç şirket, hatta ilk 5 şirket hemen

0: hemen 3000 puanlık yukarı yönlü hareketi yılbaşından bu yana beraberinde getirdi. Bu sektörler arasında da gıda perakende sektörü var. O yüzden Migros tarafının ben burada önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer hikayesi de Migros tarafının sadece bir gıda perakende şirketi olarak çalışmıyor. Bir teknoloji şirketi olarak da çalışıyor şirket. Burada teknolojik
1: dijital
0: anlamda...
1: Dijital yatırımlar oldukça fazla.
0: Online satışların toplam satışlar içerisindeki payı da %25'lere kadar yükseldi. Tüm bunlar birleştiği zaman tek bir esas faaliyetinden ziyade birçok iş koluna giren bir şirketten bahsettik. Yani içerisinde kozmetik ürünlerinin olduğu bir şirket var. Aslında nasıl holdingler tarafında çeşitlendirilmiş portföy yapısı diyoruz. Migros tarafında da oldukça fazla çeşitlendirilmiş portföy yapısı var. Bir teknolojiyle alakalı tabiri caizse şirket var, kozmetik şirketi var. İşte lokantacılık anlamında şirketler var gibi gibi gibi. O yüzden Migros tarafının ben burada önemli olduğunu düşünüyorum. Ve gıda perakende özelinin de Borsa İstanbul tarafındaki özellikle yukarı yönlü hareketlerde başı çekebileceği kanaatindeyim.
1: Perakende sektöründe de zaten rekabet oldukça fazla. Güçlü. Şimdi biraz ceza sahasına doğru yaklaşalım. Golü atan, skoru belirleyen ve değiştiren maçın kaderini bir oyuncu lazım bize.
0: Evet, buraya tamam limanlarını koyduk. Yani şöyle biraz daha uçanları beklere ve açıklara koymayı tercih ettik. Nasıl sol bekte Türk Hava Yolları varsa sağ açıkta da TAV Havalimanları'nı koyduk. TAV Havalimanları'nı diğer uçan şirketlerden ayıran özellik yer hizmetleri gelirlerinin oldukça yüksek olması. Yani yolcu trafiği sayıları yüksek diyoruz evet ama şirketin işlettiği havalimanlarına gelen kişi sayısının da yolcu sayısının da oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada da jet yakıt maliyetleri artıyor evet ama jet yakıt maliyetleri biraz daha uçan şirketler için ön plana çıkıyor. O yüzden yolcu sayılarının yüksek olması TAV Havalimanları'nın bu kadroda olmasına sebebiyet verdi diyebilirim. Oldukça güçlü görünümü olan, temel anlamda da güçlü olan bir şirket. Ben dediğim gibi Türk Hava Yolları'nda söylediğim gibi havacılık şirketlerinin temel anlamda çok hatta sıkıntılı olduğunu düşünen tarafta değilim. Sadece konjonktürden kaynaklı olarak bazı dönemlerde volatilite artıyor. Ama TAV Havalimanları dediğim gibi bu petrol fiyatlarının yukarı yönlü gitmesi evet uçuş sayılarını kısabilir jet yakıt maliyetlerinden kaynaklı. Ama ilk 6 aylık gelen veriler yolcu trafik sayılarının geçen seneye göre güçlü olduğunu bize gösteriyor. Bu noktada da sağ açığa TAV Havalimanları'nı koymayı tercih ettim.
1: Peki gelelim takımın beynine o zaman. Oyunu görür, pası verir, kritik anlarda da sorumluluk alan bir nokta bu forma 10 numara.
0: Garanti Bankası. Yani bence bu formayı hak ediyor. Neden hak ediyor? Çünkü Borsa İstanbul tarafında biz rekor seviyeleri konuşacaksak bankacılık sektörüyle konuşacağız. Endeksteki ağırlığının yüksek olmasından da kaynaklı olarak. Bir diğer taraftan faiz indirim döngüsünden olumlu etkilenebilecek sektör gruplarının başında geliyor ki Eylül ayından itibaren faiz indirimleri bekleniyor. Yani bizim de beklentimiz bu yönde. Çünkü enflasyon tarafı dezenflasyon sürecinin devam ettiği bir ortam içerisindeyiz. Bu petrol fiyatlamaları tarafında da aşağı yönlü seyirler olursa faiz indirim döngüsü daha da hızlı olabilir. Bu da bankacılık tarafını olumlu yönde etkileyebilir. Bir diğer hikayede olası faiz indirimlerinin gelmesi mali sektörün büyüme verisi açısından önemini daha da fazla arttıracak. Büyümedeki oranlara bakıldığı zaman sektörel bazda mali sektör oldukça yüksek. Mali sektör içerisinde de bankacılık payı oldukça yüksek. Bunların hepsi bir hikaye ama ana hikayemiz yabancı yatırımcı da olabilir bankacılık tarafında. Yabancılar bildiği sularda yüzmeyi tercih eder genel anlamda. Olası bir faiz indirim döngüsü bankacılık tarafını ön plana çıkartabileceği gibi bizim burada tercihimiz Garanti Bankası oldu. Buradaki ufak bir nüansı da söyleyeyim. Garanti Bankası'nın TÜFE'ye endeksi borçlanma araçları kapsamındaki gelir portföyü diğer bankalara göre daha az. Yani enflasyonun aşağı yönlü gittiği bir seyirde bankaların TÜFE'ye endeksi borçlanma araçları kapsamındaki gelirleri de bir miktar daha azalacak. Ama bu portföy yapısının daha az olması Garanti Bankası'nı daha az etkileyecek gibi açıkçası duruyor. Bilanço döneminde de yakından takip edeceğimiz şirketlerden ve sektörlerden bir tanesi. Ama şunu söyleyeyim, fonlama maliyetlerinin artmış olması hani geçen çeyreğe göre bir miktar daha baskıyı bankacılık tarafında beraberinde getirebilir. Buna kısa vadeden ziyade biraz daha orta vadede baktığımız söyleyebilirim. İşte takımın beyni dediğimiz olay değil mi? Bir kişinin etrafında şekillendirebileceğiniz bir takım oyunu biz de biraz daha bankacılık tarafında şekillendirmeyi tercih ediyoruz. Borsa İstanbul olarak.
1: Moody's'den de Garanti BBVA kararı vardı bugün. Notlar teyit edildi ve evet, görünüm içinde istikrarlı

0: dedi Moody's.
1: Yani bizim bankacılık sektörümüz zaten hani tüm dünyaya örnek olan bir sistem. Özellikle riski yönetebilen bir algımızın olması aslında bankacılık tarafının ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. Bence bugün Fitch'in de olası bir kararı var. Bizim bankacılık sektörümüze de bence oldukça fazla değineceklerdir. Tabii ki orada genel anlamda biraz daha rezervlere odaklanılıyor ama her raporda genel anlamda bizim bankacılık sektöründeki güçlü yapının da belirtildiğini söyleyebilirim. O yüzden yabancı yatırımcı bildiği sularda yüzer derken de şunu demeye çalıştım. Yabancılar da bizim bankacılık sistemimizin gayet iyi olduğunu biliyor. Bu noktada da hani bankacılık tarafında şekillenen bir Borsa İstanbul tarafı olduğunu da söyleyebilirim. Ya borsa rekor kıracaksa bankalar da kıracak aslında.
0: Zaten her zaman orada lokomotif olan taraf bankacılık tarafı olmuştur. Şimdi sahadaki son oyuncuya bakacağız. Tabii farklılık yaratacak oyuncuyu arıyoruz. Hızına, hareketine bakıyoruz. Öyle değil mi? Son formayı kime verdiniz?
1: Son formayı Medical Park'a verdik. Yani burada özellikle sağlık sektöründeki gelişimleri ön plana çıkardık. Şöyle, sağlık sigortacılığı tarafında özel sağlık sigortalarında artan bir yapı var. Ve bu artan yapı içerisinde de tamamlayıcı sağlık sigortasının ön plana çıktığını görüyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortası içerisinde de Medical Park'ın hastanelerinde tamamlayıcı sağlık sigortasının geçmesi ve tamamlayıcı sağlık sigortasının oranının da yüksek olması aslında şirketi bu kadroya sokmasına sebebiyet verdi. Bir diğer taraftan da artan fiyatlamalar neticesinde hasta sayılarının da artıyor olması, fiyatların da buna bağlı olarak artıyor olması gelirlerde de bir artışı beraberinde getirebilir. Ve devlet hastanelerinde sıraların oldukça fazla olması ile birlikte özel hastanelere olan ilginin artıyor olması da bambaşka bir hikayeyi beraberinde getirebiliyor. O yüzden biraz daha sağlık sektörüne bu noktada önem verdik. Zaten süt fiyatlarının da arttığı bir ortamdayız. Bütün bu fiyatlamaların artması ve bütün bu hikayeleri beraberinde getirdiğimiz zaman Medical Park'ta bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz ve ilk 11'de en uca koyduk.
0: Zaten sağlık sektörü oldukça büyüyen alanlardan bir tanesi, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Medical Park'ın siz önümüzdeki dönemde büyüme potansiyelini hangi faktörlere bağlıyorsunuz ayrıca?
1: Aslında biraz önce anlattıklarımın hepsi geleceğe yönelik projeksiyonlar adına daha da fazla artabilecek şeyler. Ve şirkete bakıldığı zaman birçok hastaneyi de bünyesine katmaya başladı. Farklı farklı lokasyonlarda farklı farklı hastaneleri kendi bünyesine katıyor. Bu da ayrı bir domino etkisi yaratabilir şirkete. Yani işte sağlık sigortacılığının artmasıyla birlikte özel hastanelere olan ilgi. Bu ayrı bir hikaye. Ya da devlet hastanelerinde sıraların artıyor olmasıyla birlikte özel hastanelere olan ilgi. Bu ayrı bir hikaye. Süt fiyatlarının artması apayrı bir hikaye ki ana temel mekanizmadaki modellemelerde süt fiyatları üzerinden gidiliyor. Ama portföy yapısının da güçleniyor olması, afaki söylüyorum işte 100 hastaneden 105 hastaneye çıkıyor olması ya da 200'den 250'ye çıkıyor olması gibi rakamsal artışlar oldukça önem arz ediyor. Çünkü tüm hastanelerden ayrı ayrı bir gelir yapısı üretiyorsunuz ve lokasyonların apayrı yerlerde olması ki bazı dönemlerde İnsanlar bir lokasyonda daha fazla oluyor. İşte şu anki konjonktürde biraz daha yazın iyi yaşanabileceği yerlerde insanların yaşam standartları ya da yaşam alanları daha fazla artıyor. Şirketin de birçok lokasyonda olmasının da etkisi önem arz ediyor. Tüm bunlar birleştiği zaman Medical Park'ın ön plana çıkmasını beklediğimizi söyleyebilirim. Zaten model portföyümüze de aldığımız en son şirketti Medical Park.
0: Evet. Şimdi yönetmenim tekrar ekrana sahayı verirse sormak istiyorum. Bir teknik direktör maç boyunca oyuncuyu değiştirebilir. Piyasa da aynı şekilde şartlar değişebilir. Siz bu maçta yedek kulübesinde kimleri tutuyorsunuz?
1: Evet, bu kadar havacılığı konuşmuşken diğer bir havacılık şirketi olan Pegasus'u tutuyoruz. Coverage sistemimizde de olan bir şirket. Aslında Türk Hava Yolları'nda anlattığım hikayeler Pegasus için de geçerli. Yani genel anlamda havacılıkla anlattığım her şey birbiriyle bağlantılı. Pegasus'u da bu diğer şirketlerden ayıran en önemli özellik çok genç bir filosunun olması. Yani çok genç bir filosunun olması amortisman maliyetlerinin de diğer şirketlere göre daha avantajlı bir konuma gelmesine sebebiyet veriyor. O yüzden arka tarafta tuttuğumuz şirketlerden bir tanesinin Pegasus olduğunu söyleyebilirim. Hani hangisiyle değiştiririz dersek büyük ihtimal sektörel bazlı bir değişiklik yaparız. Diğer taraftan Koç Holding'i bu noktada ön plana

0: çıkartıyoruz. Orada da çeşitlendirilmiş.
1: O da yedek kulübesinde mi?
0: Aynen öyle. Onun da çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı var ve içerisindeki şirketlerin değerlerine baktığımız zaman oldukça iyi şirketler. Otomotiv alanında şirketler var ya da bankacılık faaliyetleri gösteren şirketler var. Yani birçok şirketin içerisinde olması aslında Koç Holding'in piyasa değerinin net aktif değerini çok da fazla yansıtmadığını gösteriyor. Ama o taraftaki baskının sebeplerinden bir tanesi de bence şu: konjonktür biraz daha yabancı yatırımcının çıktığı bir noktaya evrildiği için ve Koç Holding'in de yabancı oranı yüksek olduğu için o noktalarda kar realizasyonlarından etkileniyor ya da kar realizasyonlarına sebebiyet verilebiliyor. O yüzden Koç Holding'i de arka planda tutmayı tercih ediyoruz. Enerji tarafında Astor Enerji bizim coverage sistemimizde olan şirketlerden bir tanesi. Yani transformatör tüm dünyanın aslında talebini oldukça fazla arttıran bir şey. Çünkü yeniden bir yapılanma hikayeleri var. Gerek Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı, gerek şu an Amerika-İran savaşından kaynaklı olarak, gerekse de birçok yerdeki yeniden yapılanma hikayesinden kaynaklı olarak. Buna en önemli örnek Suriye'deki yeniden yapılanmayı verebiliriz. O yüzden yeniden yapılanmanın ön plana çıktığı bir süreç içerisinde transformatör alanının da daha da fazla gelişebileceği kanaatindeyim. Ve ihracatı da oldukça yüksek olduğu için Astor Enerji'yi biz arka planda tutmayı tercih ediyoruz. Yani ilk 11 sürekli değişebiliyor ama oralarda etki edebilecek şirketleri farklı farklı dönemlerde koyabiliyoruz. Onlardan bir tanesi de Astor Enerji. Bir diğer taraftan da şirketin Ankara'da yaptığı bir yatırım var. Bu Ankara'da yaptığı yatırımın tamamlanmasıyla birlikte de şirketin kapasitesi yaklaşık 2 katına kadar çıkacak. Burada bir yatırım tamamlandı. Bu yatırımın tamamlanmasıyla kapasite 1,5 katına çıktı. Şimdi bir diğer transformatör yatırım var. Bununla birlikte kapasite neredeyse 2 katına kadar artıyor. Bunun için anahtarlama vesaire birçok alanda giriyor. Ve bunlar şirketin cirosuna yaklaşık tamamlandıktan sonra 1 milyar dolar gibi bir etki yapacak. Yani tüm bunlara bakıldığı zaman Astor tarafı da bizim listemizde olan ya da kadromuzda olan şirketlerden bir tanesi.
1: Şimdi bugün sahaya sürdüğünüz o ilk 11'e baktığımda farklı sektörlerden güçlü oyuncular görüyorum. Tabii bu kadroyu oluştururken bir stratejiniz vardı. Kısa süreli performans mıydı, uzun vadede şampiyonluk muydu bu?
0: Uzun vadede şampiyonluk. Yani şöyle bir şey var. Ben çok fazla kadroyu değiştiren bir insan değilim. Neden? Çünkü bir iş doğru gidiyorsa oraya tabiri caizse çok fazla çomak sokmamak lazım. Yani şu kadroya bakıldığı zaman Borsa İstanbul özelinde, Borsa İstanbul tarafıyla karşılaştırdığınız zaman relatif anlamda pozitif olduğunu görebilirsiniz. Yani bu biraz benim kadrolar genelde uzun vadeli kadrolar oluyor. İşte önümüzdeki haftada çok fazla bir şey değiştireceğimi düşünmüyorum açıkçası. Yani çok ufak belki bir iki tane değişiklik olabilir. Genel anlamda uzun vadeciyim. Çünkü kısa vadede ne olacağı belli olmuyor. Yani bunun en büyük örneğini bu hafta yaşadık bence. Yani Trump bir barışacağız dedi, bir barışmayacağız dedi. Petrol fiyatları yukarı giderken Borsa İstanbul BIST endeksi aşağı gitti. Petrol aşağı giderken endeks yukarı gitti. Ve burada şöyle de bir şey var. Endeks tarafı yukarı yönlü giderken sadece birkaç hisse senediyle birlikte gittik. Yani 3 ya da 4 tane hisse senediyle birlikte 2000 puanlık, 2500 puanlık bir yukarı yönlü hareket oldu. Burada bakıldığı zaman biraz daha geri planda kalmış ve her an atak yapabilecek, her şey düzeldikten sonra, faiz indirimleri olduktan sonra, yabancı yatırımcı olduktan sonra ya da savaş bittikten sonra hızlı hareket edebilecek şirketleri buraya koymayı tercih ettik.
1: Peki bazen piyasada iyi şirketlerde kötü fiyatlarını biliyorlar. Yatırımcı bu kadroda değerleme açısından baktığında nelere dikkat etmeli?
0: Yani şu kadronun hepsinde bir değerleme var. Yani dediğiniz gibi iyi şirketlerde bazen kötü fiyatlanabiliyor. Bence bunun en önemli örneği de havacılık sektöründeki şirketlerimiz. Burada yatırımcılar eğer doğru hisse senedi ve doğru sektördelerse çok da fazla korkulacak bir şey yok. Ve bu süreç içerisinde momentumu yüksek, yani volatilitesi yüksek, momentumu düşük piyasalarda yatırımcıların yükselişlerde fazla cesaretli, düşüşlerde de fazla panik olmaması lazım. Çünkü hani su akar yolunu bulur diye bir laf var ve genel anlamda aslında büyük şirketler de elinde sonunda kendi doğru fiyatlamasını bulacaktır. Bu bazen çok kısa süre içerisinde oluyor, bazen çok uzun süre içerisinde oluyor. Ama şu an konjonktür biraz daha çok bilinmeyen bir denklem olduğu için aslında yatırımcılar baktığı zaman BIST 100 endeksinde çok da fazla kazandıran şirketler olmadığını da görebilirler.
1: Peki önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'da bu kurduğunuz takımın yıldızı olmaya aday hangisi?
0: Ya bunların hepsi ayrı ayrı bir yıldız olabilir. Şu anki yıldız Aselsan gibi.

0: Gibi gözüküyor mesela. Çünkü Borsa İstanbul tarafında bu sene Borsa İstanbul'da 14.000'li seviyeleri konuşuyorsak bu Aselsan sayesindedir. En azından yüksek oranda Aselsan sayesindedir. Ama daha sonrasında hızlı bir potansiyel elde edebilecek ya da hızlı yukarı yönlü hareketleri hangilerinde görebiliriz derseniz burada Türk Hava Yolları, TAV Havalimanları ve bankacılık tarafından Garanti Bankası ön plana çıkabilir. Çünkü bunlar biraz daha makroekonomik koşullarla alakalı. Yani makroekonomik veriler ne kadar iyi ya da ne kadar rasyonel gelirse burada bankacılık sektörünün daha hızlı etkilendiğini görebiliyoruz. Ya da olası bir savaş bitmesi durumunda petrol ortalamaları aşağı geldiğinde bir anda bence havacılık tarafının hızlı yukarı yönlü gittiğini görebiliriz. Ama burada en azından konjonktürden çok fazla etkilenmedikleri için gıda perakende tarafından Migros'u ben daha ayrı yere koyuyorum. Çünkü onlar çoğu şeyden etkilenmiyor. Yani tamamen kendi faaliyetlerle ilerliyor. Yani petrol fiyatlarının çok bir hani atıyorum ilgisi yok ya da savaşla çok bir ilgisi yok. Ama genel anlamda talep esnekliği çok fazla olmadığı için hani burada korunmacı olarak iki tane şirket söyleyecek olsam Binme Migros derim büyük ihtimal. Hani yayının başında da söyleyeyim gibi. Savunma sanayi üzerine çok konuşuyoruz. Savunma savunma evet. deyince aklımıza Aselsan geliyor ama benim için savunma sanayi sektörü 2026 yılı içerisinde gıda perakende.
1: Sahada yatırımcılar için bu tüm bu şirketlerin genel mesajı ne olur yatırımcıya?
0: Ya bunlar uzun vadeli şirketler. Temeli güçlü, tekniği güçlü şirketler ve ileriye dönük projeksiyonlar adına faaliyetlerini daha da fazla arttırabilecek şirketler. Çünkü bütün bu şirketler kendilerine yatırım yapıyor ve bu yatırımların meyvesini de yavaş yavaş yiyen şirketler. O yüzden hani buraya bir isim verecek olsam temeli güçlü şirketler olarak yatırımcıya söyleyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ne güzel oldu ne de güzel anlattınız. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Borsada iyi bir takım sadece yıldız oyunculardan değil, doğru strateji, doğru zamanlama ve güçlü bir oyun planından oluşuyor. Bugün sahaya çıkan 11 şirketi piyasa koşulları ve gelecek beklentileriyle değerlendirdik. Ekonomi notlarında amacımız sadece rakamları değil, rakamların arkasındaki hikayeyi de görmek. Ekonomi notlarını şimdi noktalayalım. Saat başında piyasa saatiyle karşınızda olacağım.

0: Agora Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 33, Erzincan 32, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: katılıyorum. Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada

0: yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank,
1: kartım hadi. Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
1: Annemin karnı burnumda. Babama demiş ki,
5: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
9: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
2: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı gözünün önünde yapamayacağın şeyler.
1: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
4: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
1: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
5: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
1: Ve Fatma Tezcan.
6: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.

Saat 11 piyasa saatine hoş geldiniz. Piyasalarda her gün yeni bir denklem kuruluyor. Küresel gelişmeler, merkez bankalarının mesajları, jeopolitik riskler ve şirketlerin performansı yatırımcıların kararlarını yeniden şekillendiriyor. Bugün piyasa ekranında hangi başlıklar öne çıkıyor? Risk iştahı hangi yöne dönüyor? Yatırımcılar bu yeni dengede nasıl bir strateji izlemeli? Piyasa saatinde şimdi piyasaları odak alıp canlı yayın konuklarımla kritik başlıkları ve yatırım rotalarını konuşacağız ama ondan önce verilere bakalım, fiyatlamalara bakalım, son durum ne, küresel haritayı açalım ve fiyatlamalar gelsin. Öncelikle Borsa İstanbul'la başlayalım. Güne geri çekilme hareketiyle başladı. %1.46'lık düşüş var Borsa İstanbul'da. 14.042 puandan geçiyor şu anda. Asya ile devam edelim. Çin Şangay'da %3'ün üzerinde geri çekilme takip ettik. 3.764 puandan tamamladı günü. Güney Kore'de de %6'nın üzerinde düşüş var. 6.820 puandaydı Güney Kore. Japonya tarafında 1.38'lik bir kazanç takip ettik. Hong Kong'da %2'nin üzerinde düşüş izledik ve Hindistan'da da %1'lik bir yukarı yönlü hareket takip ettik. Avrupa'da son durum ne? Hemen bakalım. 10.607 puandan geçiyor Londra 0.33'lük primle. Frankfurt'ta geri çekilme hareketi var. 0.19'luk kaybı var Frankfurt'un. 24.819 puanda. Madrid'de 0.13'lük bir yukarı yönlü hareket izliyoruz. Ve Paris'e baktığımızda da 0.37 oranında geri çekilme takip ediyoruz. 8.346 puandan geçiyor. Ve Amerika diyelim. Kırmızı tablo var Amerika tarafında. 7.469 puanda S&P 500. %1'e yakında geri çekilme var. Nasdaq'ta 28.506 puan seviyesini takip ediyoruz. %1.79'luk kaybı var Nasdaq'ın ve Dow Jones'ta da yarım puanın üzerinde geri çekilme izliyoruz. 52.281 puandan geçti Dow Jones. Devam edelim. Amerikan tahvillerine bakalım.

0: altınla, ons altında 4000 doların altı seviyesi var. Yarım puanın üzerinde yukarı yönlü hareket ediyor. 3996 dolardan fiyatlanıyor şu anda ons altın. Ve bakalım gümüşe, ons gümüşte son durum ne? 55,5 dolardan fiyatlanıyor ons gümüş ve son 8 ayın en düşük seviyesinde izliyoruz gümüş onsu. 116 dolardan fiyatlanmıştı Ocak ayının 29'unda, sonrasında savaşla birlikte de aşağı yönlü hareketi devam etti ve şu anda da 55,5 dolardan fiyatlanıyor gümüş ons. Devam edelim. Piyasalardaki son duruma bakalım. Borsa İstanbul 14.046 puanda şu anda. Güne, haftanın son işlem gününe geri çekilerek başladı. %1,5'a yakında düşüş kaydediyor. Bakalım son işlem gününü nasıl kapatacak Borsa İstanbul. Dolar 47.16 seviyesinde 0.14'lük yukarı yönlü hareket ediyor. Euro 54 seviyesinde euro dolar paritesi bir miktar yukarı yönlü hareket ediyor. 1.14 seviyesinde dolar endeksi geri çekildi. 105.5 seviyesinde ve sepet kurda 50.5 seviyesine izliyoruz. Devam edelim. Borsa İstanbul'da bir şirket daha yatırımcılarla buluştu. Şara Enerji'nin payları bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen törenle işlem görmeye başladı. Halka arzın büyüklüğü ise 6 milyar 230 milyon lira oldu.
1: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı sürüyor. Şara Enerji halka arzını tamamlayarak borsada işlem görmeye başladı. 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Şirket pay başına 70 lira sabit fiyatta gerçekleştirdiği halka arzda 89 milyon adet pay satışı yaptı. Böylece halka arzın toplam büyüklüğü 6 milyar 230 milyon liraya ulaştı. Halka arza yatırımcı ilgisi güçlü oldu. Toplam talep satışa sunulan payların yaklaşık 3.77 katına ulaştı. Halka arz kapsamında 729.560 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım yapılan yatırımcıların 728.823'ünü yurt içi bireysel yatırımcılar oluşturdu. Tahsisatın %38'i yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılırken %25'i yurt içi kurumsal, %25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yüksek talepte bulunan yatırımcı grubuna %10, grup çalışanlarına ise %2 oranında pay ayrıldı. Şara Enerji payları Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından bugün Sara E koduyla yatırımcılarla buluştu.
0: Şimdi piyasa saatinde canlı yayın konuğum stratejist Cüneyt Paksoy bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz Cüneyt Bey.
2: Selamlar, sabah yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Şimdi grafiklere geçmeden önce aslında şu anda piyasadaki fiyatlamayı bir özetle değerlendirmenizi istesem.
2: Yani global piyasalar savaşın potansiyel devam etme riskini fiyatlamaya devam ediyor. Yani barışa evrilmişti. Devamında son özellikle NATO toplantısından beri bir hafta 10 gündür artık tekrar savaş sürecine geçiş, Hürmüz'ün kapatılması vesaire, petrol fiyatları yükselişi global piyasalar üzerinde etkili. Tabii bir yandan da Fed'in toplantısı yaklaşıyor yurt dışında ve onun hem ABD tahvilleri hem buna bağlı olarak tüm global tahvil piyasasındaki etkileri hem de dolar endeksi ve buna bağlı pariteler üzerindeki etkileri de takip ediliyor. Bir miktar da son gelen ABD enflasyon verilerinden sonra oluşan iyimserlik Fed'in faiz arttırmayacağı beklentileri yükseltti. En azından Temmuz ayında. Bu da biraz ılımlı bir ortam getirse de S&P'de bir satış gözlemledik ama asıl satış Nasdaq'ta oldu. %1,5 civarında teknoloji hisselerinde ve özellikle SpaceX, Google, Netflix gibi şirketlerin satış yönünde refleks göstermesi etkili. Hatta Güney Kore'de KOSPI Endeks %6'nın üzerinde bir düşüşle günü tamamladı. Dolayısıyla yani global piyasalar bir yandan FED, bir yandan da potansiyel savaş etkisini fiyatlamaya devam ederek haftayı bitiriyorlar. Ilımlı tarafta kalmaya çalışarak bitiriyorlar. Kırmızı olsa da piyasalar görüntüde. Bu da önemli. Bize gelince de artık yavaş yavaş Merkez Bankamızın toplantısına konsantre piyasalar. Oradan ne gelir? Bir faiz indirimi beklentisi çok yok ama en azından politika faizine geri dönüş oluşur mu? 37 politika faizine, yoksa fonlama 40 üzerinden, gecelik borçlanma üzerinden devam eder mi? Piyasalar ona konsantre. Bir yandan da tabii henüz

0: netleşmemiş olan bir beklenti var. Kasra yaptığımdan kaldırılması, F-35'te serbest bırakılması, bu tarafa da piyasa bakıyor olacak. Bir yandan da az önce sizin de verdiğiniz halka arz süreçleri devam ediyor. Yoğun bir halka arz süreci var. Onda tabii piyasa üzerinde getirdiği bir likidite baskısı var. Bir yandan halka arzlar olumlu olmalı, piyasa genişlemeli ama tabii konjonktür gereği likidite baskısı da piyasa üzerinde hissediliyor. Sema.
1: Peki Amerikan 10 yıllık tahvillerdeki görünümle başlayalım. Nasıl yorumluyorsunuz seviyeleri?
0: Yani işte yüksek kalmaya devam ediyor. Hep söylüyoruz. Yani bu normalleşmeli ki ABD tahvil faizlerindeki görünüm aşağı yönlü bir hareket bekliyoruz tabii. Normalleşmeden kastımız o faizler aşağı, fiyat yukarı tahvil tarafında. Bu olmadıkça işte grafik, aylık bir grafik ve 20-25 senelik perspektifte o özellikle 2008 krizi öncesi durumu da gösteren bir süreç bu. Yani bir finansal piyasalarda faiz üzerinden yüksek, faiz üzerinden yüksek borçlanma maliyetleri üzerinden artan borcun daha yüksek borçta hani finansmanının sağlanması vesaire, artan kamu borçları, hepsi bu başlığın içinde ve ABD tahvil faizleri şu an 4.50'ler civarında, 5'e gitme potansiyeli ayrı bir risk. Normalleşme için en azından 4'lere doğru bir hareket piyasa için önemli olacak. Takipte kalacağız. Çünkü Avrupa tahvilleri üzerinde de baskı oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası kararlarından bağımsız. Örneğin İtalya, İspanya gibi. Hatta Fransa özellikle son dönemde çıkış gösterdi faizlerde. Orada 10 yıllıklar 4'ler civarında. Bu da kritik. Almanya 10 yıllıklar 3'ler civarında. Bu da kritik. Yani global tahvil piyasasının rahatlaması için, tahvil tarafına alım gelebilmesi için anlamlı bir alım, en azından ABD 10 yıllık benchmark grafikte bir faiz aşağısı, bir aşağı yönlü hareket görmek çok kıymetli olacak.
1: Evet, Fed'in önümüzdeki toplantıları açısından bu seviyenin okuması değil mi Cüneyt Bey?
0: Aynen, aynen. Yani şahin bir FED var görüntüde, yeni başkan Kevin Warsh'un önderliğinde. Herkes tabii şunu merak ediyordu, başkan Trump'ın atamasından sonra Kevin Warsh bağımsız FED'i koruyabilecek mi? Rasyonel karar alma sürecini koruyabilecek mi? Ama görüntü çok net şu ana kadar. Kevin Warsh tamamıyla işine odaklı. Enflasyon büyük problem. Enflasyona karşı bir FED özelliği önemli. Ama tabii önümüzdeki dönem gelişmeler Fed'in bakışını değiştirir mi? Şahin taraftan biraz da alımlı tarafa geçer mi? Piyasalar o tarafa konsantre. Ama sürpriz şu an için tabii sürpriz sayılabilecek ek faiz artışları da gelirse o da ayrı bir potansiyel risk oluşturacak. Özetle ABD 10 yıllık tahvillerdeki görünümü anlamak için tabii ki senin dediğin gibi Fed'in politika sürecine odaklı piyasalar hareket edecek.
1: Devam edelim o zaman Cüneyt Bey, dolar endeksinin performansıyla nasıl yorumluyorsunuz grafiğini?
0: Grafik eşik, yani kritik eşikte grafik yoluna devam ediyor. Senin de gördüğün gibi, yani izleyicilerimizin de gördüğü gibi bu uzun vadeli grafik ve 2008'den sonra yaşanan düşüşten sonra yükseliş süreci, kademe kademe dolar endekste güçlenme süreci, o 70'leri gördükten sonra ama mevcut durumda 100'ler civarında, 100-101 bandındaki hareket şimdilik sınırlı bir olumsuzluk. Olumsuzluktan kastım, çünkü dolar endeksinin önümüzdeki dönem 102 üzerinde güç kazanıp yükselmesi, global dolarizasyon baskısının artması ve tüm paliteler üzerinde Euro'dan başlayarak yene uzanan, ki yen önemli bir eşikte zaten bekliyor. Japonya Merkez Bankası nasıl bir karar alacak ona takip ediyor. İşte bütün bunları anlamak adına dolar endeksinin seyri önemli. Bir de global risk iştahı hisse senetlerinde aktif olacaksa bu dengeli bir dolar, dengeli bir tahvil faiziyle mümkün. O yüzden tahvil faizi ne kadar iyi yani dikkatle bakıyorsak dolar endeksine de aynı dikkatle bakmak durumundayız. 102 aşılacak olursa devam. FED öncesi veya FED sonrası ekstra hani risk işte azalabilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor ama en azından 102 aşılmadan 100 civarı kalabilmekte şu an ehveni şer diyelim piyasalar için.
1: Aynı zamanda altını da baskılayan taraf hem emtia için hem de gelişen ülke para birimleri açısından dolar endeksinin bu grafiği bize ne söylüyor?
0: Doğru. Yani özellikle emtia tarafının baskılanması, petrol tabii bunun dışında, petrolün hikayesi çok farklı ama altının getirisini, altının beklentisini ve altına bağlı diğer emtia grubunun beklentisini törpülüyor. Ama şunu unutmayalım, ama daha önce ister çok ekstrem seviyelere ulaştığında, pandemi gibi, Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemi gibi, yani beklenmedik bir haber akışı oluşursa önümüzdeki dönem, dolar endeksiyle beraber altın daha yukarı yönlü hareket içinde olabilir. Biz böylesi korelasyon dönemleri de gördük. Onu da unutmamak lazım.
1: Devam edelim o zaman Brent petrol grafiğiyle. Nasıl yorumluyorsunuz bu fiyatlamayı Cüneyt Bey?
0: Yani piyasa rahatlamıştı 70-80 dolar bandına gelindiğinde ama kısa sürdü. Hatta 60 dolara gelir mi falan konuşmaya başlamıştı. Ama tekrar 80 doların üzerindeyiz ve yani nerede bu iş bitecek, nasıl sonlanacak belirsizliği asıl piyasalar için problem. Yani Hürmüz'ün açıldıktan sonra bir anda sert bir şekilde 90-100 dolarlardan 70 dolarlara kadar gerileyen petrolde yine sert bir tepkiyle 80-85 bandına geldik. Yani grafiği görüyorsun, yani bütün izleyicilerimiz de takip ediyor. Haftalık bir grafik bu. Haftalık grafikte bu yüksek volatilite, oynaklık, yani bar boylarının yüksekliği vesaire öngörüyü de zorlaştırıyor. Çünkü her an bir haber gelip ters yüz edebiliyor petrol grafikten, ama ortada reel bir gerçek var. Petrol yüksek kaldıkça merkez bankaları zorlanır. Enflasyon yukarı yönlü içine girer ve kamu tarafında ek borçlanma maliyetleri daha yüksek faizden netleşir. İşte bu hikayenin en önemli grafiği petrol olduğu için oradaki hareketler tabii ki önemli. Yukarı yönlü sert hareket için 85-88'in üzerinde kalmak önemli ilk etapta. Devamında da 92-95'e gidip oradaki kalıcılık. Buna dikkat etmek gerekiyor. Rahatlamak için bir kez daha 80'in altına gelip 70-80 dolar bandı içinde en azından bir dönem geçirmesi herkes için kıymetli. Enflasyon tarafındaki beklentiler için de kıymetli. Merkez bankalarının manevra alanı için de kıymetli. Tabii ki Türkiye için de. Bizim merkez bankamız ve bizim Hazine Maliye Bakanı yürüttüğü mevcut politikalar için de önemli. Petrolün dengede kalması. O yüzden hani ekstra odaklanarak petrolü de takip ediyoruz. 85-88 geçilmemeli. Riskin artması adına 80'in altına gelinmesi en azından piyasanın biraz daha olumlu tarafa tekrar geri dönmesi adına da kıymetli olacak.
1: O zaman geçelim ons altına. Güvenli varlık tanımını bu dönemde yitirmiş gibi görünen bir ons altın takip ediyoruz. 4000 doların üzerinde fiyatlanıyor şu anda. Öncelikle tabii grafiği yorumlamanızı isteyeceğim. Sonrasında da şu an güvenli varlık ne diye de sormak isterim size.
0: İkinciden başlayalım mı?
1: Olur.
0: Yani güvenli varlık özelliğini yitirmedi. Yani iki şeyi ayırmak gerekiyor. Fiyat hareketiyle temel hikayeyi birbirinden ayırmazsak tam bir rasyonel analiz yapmakta zorlanırız. Bunu da hep söylüyorum yayınlarda da. Yani hem APAR içindeki analiz programımda da elimden geldiğince anlatmaya gayret ediyorum. Tüm mecralarda da. Hikaye niye yukarı yönlü? Trend olarak, temel olarak, makro olarak. Çünkü tahvil tarafında az önce anlattığım problemler, borçlanma maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi, borçlanma gereğinin devamlı artıyor olması, global borçluluğun artıyor olması, en de sonunda o borcun ödenebilirliği sorgusu. Global taraftaki o jeopolitik hisler dışında altının en önemli hikayesi. Çok net söyleyeyim. Yani yarın bir gün savaş biter ki umudumuz o, tüm globalde, tüm dünyada. Gazze'den başlayarak tabii. Oradaki acılar diner. Petrol fiyatları düşer. Yani petrolden baskılanıyor deniyor ya. Bu altın hikayesini gene değiştirdim. Onu ne söyleyeyim? Belki tamam yukarı yönlü sert hareketlerin masaya gelmesi için zaman dilimi uzayabilir ama niye altını tutuyoruz? Çünkü o global tarafta tahvil sorgusu, borçlanma sorgusu ve buna paraya olan güvenin sarsılması süreci masada kaldıkça, ki o masadan kalkmayacak. Çünkü 350 trilyon dolar toplam borç var ve borç artıyor. ve bu borcun ödenebilirliği hep masada kalacak.

0: altında da tabii doğal olarak masada kalacak. Bir de buna jeopolitik sebeplerinde ekstra giyme. Ama şunu da netleştirmek gerekiyor. 5600'e giderken zaten önemli bir fiyatlama yapmıştı. Çok ciddi grafikte gösteriyor. Yani çok kısa bir dönemde o 2080'i geçmek için 2 sene beklemişti ons altın yatırımcısı. Devamında o 2080, 3500 hareketi, 3500'de bir 5-6 aylık bir dinlenme, devamında 5600 zirve. Ve o zirveden geri çekilme, düzeltme, sindirme, soluklanma. Altında trend bitti mi? Benim cevabım net. Kendi adıma. Hayır. Çünkü az önce anlattığım riskler masada kaldıkça trend devam edecek. Ama 5600 hareketinin sorgusu masada kalacak. Bu önemli. Yani o kadar yüksek bir hareketi sindirmek piyasalar için kolay değil. Bir de petrol yüksekliğinin getirdiği o grafiklerde, özellikle 24 saat açık piyasalarda likitte ihtiyacı altından karşılandı, karlı pozisyonlardan. Bir de şimdi tabii tahvil faizlerinin ve ABD dolar endeksinin yüksekliğinin altın üzerindeki etkisi. Bütün bunlar özetle altın tarafındaki hikayeyi kısa vadede sindirme, soğuklama, düzeltme kalıbı olarak devam ettiriyor. Tekniğe döndüğümde de aşağıda 3900-950'ler altında kalmak demek 3850 gibi önemli bir desteğin test edilmesi demek. Önemli bir bölgedeyiz. Yani 3800-4000 bandı içinde kalabilmek altın için önemli olacak. En aşağıda da bir 3500'ler var. Görülür görülmez ayrı. Biraz geniş anlatmaya gayret ediyorum ama bu bölge konsolidasyon bölgesi, destek bulma bölgesi, alımlarla satışların arasındaki dengenin kurulacağı bölge. Fiziksel altın talebi de devam ediyor. Bunu da biliyoruz. Yani hep konuşuyor. Altın konseyinin açıklamaları vesaire. Yukarı yönlü hareket için yalnız 4200 üzerinde güç kazanmak, devamında da 4350-4450'nin grafikte gösterilen o ortalamaları ve Fibonacci seviyesinin geçilmesi. O geçilmedikçe her yukarı hareket tepki, ama orası geçirirse altının yukarı yönlü hikayesinin biraz daha güçlenmesi ihtimali. Bu şekilde takip etmekte ve yatırımları ona göre dengelemekte ben kendi adıma fayda görüyorum.
1: Peki devam edelim. S&P 500 endeksiyle Amerika'da da bilanço sezonu devam ediyor. Güçlü de bilançolar geliyor. Öncelikle S&P 500 endeksinin performansını nasıl yorumladınız Cüneyt Bey?
0: Yani bir satış vardı, bugün de vadeler eksi, ama satış teknoloji hisselerinden geldi. Yani özellikle birkaç önemli SpaceX gibi, Google gibi, işte Netflix gibi şirketlerin biraz satış yemesi, Nasdaq'ın %1,5 üzerinde düşüş göstermesi S&P'yi de etkiledi dün itibariyle. Bugün vadelerde de bir eksi var ama grafiğe baktığımızda bizim için endişe bölgesi 7400 altına gelebilmek. O bölgeyi S&P adına ve global borsalara etkisi adına 7400-7500 o 50 günlük ortalamanın da bulunduğu bölge geçilecek olursa daha aşağı seviyelere düşme ihtimali tüm borsalar için de bir satış ihtimali anlamına gelir globalde. O yüzden yakından takip ediliyor. Nasdaq etkisini atlatmıştı piyasa. Daha önce de bunu yaşadık. Yine SpaceX üzerinden. Ama bu sefer atlatır mı atlatmaz mı? Önümüzdeki işlem günleri önemli olacak. Tabii PEDE kadarki süreç ve PEDE'den sonraki süreci de yakından takip etmek gerekecek. Amiral borsanın hareketleri bütün global piyasalar için önemli olmaya devam edecektir. Çünkü şu ana kadar olumluyu daha çok fiyatlayan, olumsuzu az fiyatlayan bir ABD borsası özelliği gösterdi. Bakalım bunu sürdürebilecek mi? Yoksa bu hikaye bir risk mi oluşturuyor, onda takipte kalacağız.
1: Devam eden bilanço sezonunda şirket sonuçları yönü değiştirebilir mi? Ne dersiniz?
0: Tabii ki. Yani örneğin S&P'nin direnişinde ABD bankacılık sisteminden gelen olumlu karlar. Yani son dönem büyük bankaların finansallarında olumlu akış gördük bilançolarda. Bu da Nasdaq etkisini sınırlattı S&P 500'lerinde. Bundan sonra da hem konvansiyonel olarak, yani alışılmış şirketler üzerinden, bankacılık sistemi üzerinden S&P'ye bakacağız. Oradaki bilançolar önemli olacak. Bir anda tabii Nasdaq etkisi, yani teknoloji hisseleri önderliğindeki o gücün devam edip etmeme ihtimali de konsantre olacağız S&P'yi anlamlandırmak için. Biraz ikiye ayrıldı piyasa bu noktada. Ama yani bankacılığı tabii işin temeline koyuyor ama bir yandan o eski alışılmış ekonomik veya üretim süreçlerinin beklenmesi

0: Ama bir yandan da yeni teknolojinin, yarı iletkenlerin, çiplerin, yapay zekanın getirdiği yeni yaklaşımlar. Bakalım nereye doğru evrilecek? Çünkü bunu artık merkez bankaları tartışıyor. Bunu büyük kurumlar, yani büyük ABD bankaları özellikle tartışıyor. Yapay zeka ve bu teknoloji sürecinin getireceği yeni dinamikleri. Herhalde bundan sonra en çok savaş vesaire dışında en çok tartışılacak konu da bu olacak. Hakikaten bir verimlilik getiriyor mu? Bu maliyetli bir verimlilik mi? Yoksa dünya için bir risk mi oluşturuyor? Bunlar endeksler içinde, borsalar içinde çok kıymetli olacak, önemli olacak.
1: Peki devam edelim o zaman gösterge tahvil faizlerindeki görünümle. Nasıl görünüyor Cüneyt Bey?
0: Bize geçiyoruz doğal olarak gösterge evet. tahvil dediğimiz andan itibaren. Yani Merkez Bankamıza konsantreyiz önümüzdeki Perşembe günü. Tabii piyasada beklentiler belli. Aslında bu savaş çıkmamış olsaydı, tekrar yeniden alevlenmemiş olsaydı diyelim, daha doğru ifade, petrol fiyatları yükselmemiş olsaydı biraz daha rahat bir Merkez Bankası ve politika faizine geri dönüş, normalleşme ihtimali. Yani biz haftalık repo üzerinden değil, gecelik borçlanma üzerinden devam ediyor Merkez Bankası şu an sürece ve dolayısıyla 40 ve üzeri bir faiz ortamı şu an piyasada mevcut. Bu da tabii hem kredi koşullarını hem paraya ulaşım koşullarını zorlaştırıyor. Merkez Bankası'nın tekrar politika faizine geri dönmesi zaten bir faiz dolaylı, yani örtülü faiz artışından tekrar örtülü bir faiz indirimine, normal fabrika ayarlarına geri dönmüş. Ama bu toplantıda olur mu artık? İşte o biraz artık %50 gibi oldu. Hatta %51 yapamaz gibi gözüküyor. Tabii Merkez Bankası'nın kendi veri seti içinde değerlemeleri çok daha önemli ve kıymetli. Alanı çok daha geniş bakıyor. Analizi çok daha geniş. Eğer hakikaten listenin azaldığını düşünüyorsa 37'ye gelmesi piyasa için önemli bir katalizör olur. Ve bu tahvili de aşağı çeker. 41'lerin altında 40'lara doğru, hatta 40'ın altına doğru bir tahvil faizi görebiliriz ama bunun içinde yabancı girişi, güçlü yabancı girişi kıymetli. Özetle Merkez Bankası'na kadar ve Merkez Bankası'ndan sonra 40'ın altında bir politika faizi görüyorsak, gösterge tahvil faizi görüyorsak, bu bankacılık sektöründe desteklenmesi anlamına gelir ve yukarı yönlü bir borsa hareketi içinde güç anlamına gelir ama bu olmuyorsa biraz daha temkinli imserlik içinde kalabileceğimiz bir dönem demek olur. Takipte kalacağız.
1: Devam edelim o zaman grafikleri yorumlamaya. Şimdi de Borsa İstanbul'a bakalım. Görünüm nasıl? Dün %1'in üzerinde kapattı artı tarafta. Bugün geri çekilerek başladı güne Borsa İstanbul. Endeks performansını siz nasıl değerlendirdiniz?
0: Yani iyiydi. Dün önemli bir hareketti aslında. Bankacılık hisselerindeki satışa rağmen, ki onlar da sonra toparlanmıştı. Yani en son BOFA'nın raporundan sonra bankacılık endeksi biraz baskılandı. Bugün de baskılanıyor an itibariyle. O harekete rağmen yukarı yönlü hareket gerçekleştiren ve kapanışı iyi yapan bir Borsa İstanbul'dan sonra bugünkü hareket takip edilmeli mutlaka. Ama dün önemli bir gelişme vardı bana göre. Bankacılık endeksinin eksisini bile düzelten sektörlere yayılım vardı. Tamam, bu önemli. Yani sanayi, ulaştırma, holding, elektrik vesaire, yani o önemli sektörlerin, ana endeksi etkileyecek önemli sektörlerin yukarı yönlü performansı dün dikkat çekiciydi. Bugün de baktığımda evet bankacılık eksi, biraz sanayi eksilenmiş ama ulaştırma, holding gibi önemli sektörler, kimya vesaire, bunlar hala belli bir hani ana endeks hareketine göre veya bankacılık endeksindeki kayba göre biraz daha dengeli gitmeye çalışıyor. Bu aslında biraz iştah olduğunu da gösteriyor ama tabii iştahın devam etmesi için endekste genel anlamda tutulması gerekiyor. 14.000 çünkü önemli psikolojik bir eşik. Eğer onun altına geliyorsak, grafiğin de gösterdiği, en azından 13.800'lerin aşılmaması, 13.500, 13.800 diyelim daha doğru ifade, bandının aşağı yönlü kırılmaması çok kıymetli olacak. Yukarı yönlü hareketlerin korunabilmesi adına. Yukarı yönlü hareketlerde de alçalan tepelerinin geçilmesi. Yani 14.300 üzerinde güç kazanıp 14.500, 14.650 üzerinde güç, kalıcı güç kazanmak kıymetli olacak yukarı yönlü hareketler için. İşte bunu anlamak adına önümüzdeki hafta çok önemli bir benchmark olacak. Hatta Temmuz'un kalan dönemi. Çünkü hem Merkez Bankamızı kendi özelimizde hem de Fed'i global özelde takip edeceğiz. Ona göre de Borsa İstanbul yönünü netleştirecek gibi gözüküyor.
1: Peki bankacılık

0: endeksiyle devam edelim Cüneyt Bey. Son dönemde endeksten, genel endeksten ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz bankacılık tarafının?
1: Yani genel raporlamalar, işte en son BOPA'nın raporu vesaire, bankacılık endeksine dair karlılık beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesi, al yönünden nötre çekilmesi beklentileri biraz etkiledi tabii. Ama takdir edersin, piyasa tek bir raporla almaz ya da tek bir raporla satmaz. Tamam, ilk etapta etkileri olur ama piyasanın genel hareketinde önemli olan başka beklentilerin de devreye girmesi gerekiyor. Mesela bankacılık endeksi üzerinde konuşuyorsak, Halk Bankası'nın uzun süre piyasaları meşgul eden, baskılayan sürecinden kurtulması tam olarak fiyatların içine girmedi aslında. Yani yabancı yatırımcının tahvil tarafında önce, sonra da bankacılıktan başlayarak borsa tarafına konsantre olması, alım yönünde alımların güçlenmesi önemli olacak. Çünkü bir yandan da halka arzlarla bir likitte kullanımı var piyasada. Bu da tabii endeksi ve bankacılık endeksini etkileyebiliyor. Çünkü yeni likitte sağlamak zorlaştığında elindeki hisselerle o yeni halka arzlara olan süreci takip ediyor yatırımcı grubu, büyük yatırımcılar dahil. O yüzden hani bir yandan da kassa yaptırımların kaldırılma ihtimali ve 35'lerin serbest bırakılma ihtimali vesaire, Merkez Bankası kararı dışında hepsi takip edilecek. Merkez Bankası nötr kalırsa tabii bankacılık endeksinin performansı yeni olumlu haberler gerektirir, onu belirteyim. Ama tekniğe döndüğümde 16 bin, özellikle şu an aktifte 16 bin sınırına geldik. Eğer 16 bin altına geliyorsak en azından 14.500-15.500 maksimum dipte alıcıların kuvvetlenmesi ve alım yönünde güçlü adımlar göstermesi kıymetli olacak. Ama yukarı yönlü hareket içinde 16.500-17.000'lerin üzerinde kalıcılık şart olacak teknik olarak. Ama haber akışı ve temel görünümde tabii ki takip edilecek seni.
0: Grafiklerin sonuna geldik tabii ama size şunu da sormak istiyorum. Tümüne birlikte baktığınızda, tüm grafiklere bize tek bir hikaye anlatıyorlar mı Cüneyt Bey?
1: Güzel soru. Korelasyon her zaman aynı yönde olmuyor ama şu an fiyatlanmamış riskler, yani globali ve içeriği beraber anlatmak istersek, fiyatlanmamış riskler de var. Ama fiyatlanmayı bekleyen beklentiler de var. Bu ikisi arasındaki dengeyi netleştirecek herhalde şu anki görüntüyü görmemizi sağlayan o haber akışları. Yani umuyorum artık Hürmüz'ün açılması sadece üst başlık petrol fiyatları, ama savaşın barışa dönmesi, hatta Rusya-Ukrayna dahil, o sürecin normalleşmesi global piyasalar için olduğu kadar bizim için de önemli olacaktır. Türkiye piyasaları için de Merkez Bankamızın manevralarının genişlemesi, tekrar faiz indirimine dönebilmesi vesaire, bütün bunları takip ederken de mevcut sürecin en azından destekler üzerinde karşılanması, çünkü grafikler bazıları dirence yakın, bazıları desteğe yakın. Bütün bunların net bir korelasyonunda söylediğim zaman, piyasa gitmek istiyor ama listelerden de kurtulmak istiyor diye bir başlık bence uygun olur.
0: Siz sadece 3 grafiğe bakarak bir yatırım kararı vermek durumunda olsanız hangi üçünü tercih edersiniz Cüneyt Bey?
1: Güzel soru. Yani global tarafta tabii ki ABD tahvillerine hep bakıyorum. Dolar endeksine bakıyorum, petrole bakıyorum. Yani 3 grafik, bu 3 grafik şu an yönü belirleyen. Bizdeki ana grafik bence gösterge tahvil faizlerinin seyri ve önümüzdeki dönem için onun dışında, hani makro veriler dışında bankacılık endeksi ve tabii ki diğer, yani üçüncüyü koymak doğru değil bizim için ama çoklu bakışta diğer önemli sektörlerin hareketini de takip etmekte fayda olacak.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum size.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Piyasa saatine yeni canlı yayın konuğumla devam edelim. İnveo Portföy yöneticisi Betül Gedik bizimle birlikte. Yayına hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhabalar. İyi yayınlar dilerim.
0: Öncelikle portföy yönetimi açısından bugün yatırımcıların en çok neye dikkat etmesi gerekiyor bu tablolarda, bu fiyatlamalarda?
2: Tabii risk iştahının düşük olduğu.

0: Bu zamanlarda ki zaten özellikle bir aydır da altını çizdiğimiz, hali hazırda bir senedir devam eden, burada sabit getirili tarafta açıkçası %50'lik olan oranın %20 daha ilave ederek özellikle %70'lik tarafı hali hazırda %40 fonlanan piyasada var olan portföyü korumanın daha değerli olduğu düşüncesindeyiz diyebiliriz. Yeniden risk iştahının düştüğünü bu tarafta aslında baktığımız zaman özellikle son dönemde yeniden jeopolitik risklerin ön plana çıkması ile birlikte baskının artış kaydettiği bir piyasa ile karşı karşıyayız.
1: Borsa İstanbul bugün güne geri çekilerek başladı. Nasıl yorumladınız? Dün artıdaydı, önemli bir de yükseliş kaydetti dün kapanışta. Bugünkü görünüm ne söylüyor bize? Haftayı nasıl kapatacağız dersiniz?
0: Tabii bu tarafta 14.254 seviyesi dün itibariyle test edildi ve oldukça güçlü bir yükselişti. Ancak burada bankacılık tarafının yükselişlere eşlik edemediğini takip ettik. Bugünkü geri çekilme ise küresel taraftaki bu risk iştahındaki bozulmayla birlikte oldukça baskı altında bir fiyatlamayla haftanın son işlem gününe aslında kapanışa doğru baktığımız zaman, gün ortasına artık geldiğimiz zaman buradaki baskınlar çıkart ettiğini ve özellikle 14.000 seviyesinde özellikle bu taraftaki eşikte fiyatlamanın yaşandığını takip ediyoruz. Burada bu hafta itibariyle destek tarafının bu taraftaki baskısı oldukça endekse yüksekti. Ancak bugün itibariyle negatif ayrışanlarda Aselsan, Astor, Akbank, Ereğli ve BİMAŞ hisselerinin ön plana çıktığını takip ederken pozitif ayrışanlarda Migros, Petkim, Efor ve TAV havalimanlarının biraz daha pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte 14.000 seviyesi oldukça önemli. 14.000 seviyesinin altında fiyatlamanın sarkmasıyla 13.800 seviyesinden gündeme gelebilir. Ancak 14.000 üzerindeki bir kapanış genel itibariyle bu taraftaki yatay serinin devam etmesi adına oldukça önemli diyebilirim.
1: Bankacılık tarafında bir satış vardı dün, ayrıştı endeksten. Ne dersiniz, bankacılık önümüzdeki günlerde tekrar endeksin lokomotifi olabilir mi?
0: Şöyle, aslında özellikle burada ikinci çeyrek rakamlarını beklerken de özellikle savaş sonrası fonlama maliyetindeki bir yükselişle birlikte bir taraftan hem net kar tarafındaki daralma, bunun ikinci çeyreğe olan yansıması ve üçüncü çeyrekte de buradaki daralmanın devam edip etmeyeceği, yani jeopolitik risklerin özellikle önümüzdeki sürece ilişkin politikaların üzerinde belirleyici olmasıyla birlikte enflasyon tarafındaki baskı, enerji tarafındaki baskı ne kadar daha devam edecek ve merkez bankaları sıkı para politikasına ne kadar daha devam edecek, bu soruyla birlikte aslında o bankacılık sektöründe oldukça baskının ön plana çıktığı bir performansı izliyoruz. Ki dediğimiz gibi bilanço sezonu ve bilanço sezonu yaklaşırken buradaki zayıf beklentilerle de sektörel anlamda zayıf seyirinin devam ettiği bir atmosfer söz konusu. Ve dün bu hafta itibariyle özellikle BOPA tarafından gelen bir rapor vardı. Burada bankacılık sektöründe aşağı yönlü revizyonlar söz konusuydu. Bunun da sektör üzerinde aslında baskının devam etmesi için önemli etkileri oldu diyebiliriz hafta genelinde.
1: Şimdi Borsa İstanbul'a tekrar döneriz ama tabii şunu da sormak istiyorum. Amerika'da tüfe beklentinin altında, üfe altında, Amerikan ekonomisinin iyi gittiğine dair sinyaller bunlar ama işten çıkarmalar da artıyor. Nasıl değerlendirebiliriz bunu Amerikan ekonomisi açısından?
0: Tabii aslında her ne kadar burada bir tane veriye dayanarak da aslında bu tarafta yorum yapmak çok doğru olmayacaktır. Genel itibariyle biraz daha buradaki takip ettiğimiz önemli göstergeler buradaki düşüş eğiliminin ne kadar süre devam edeceği. Evet, enerji sektöründe bir geri çekilme vardı. Buradaki genel itibariyle buradaki geri çekilme, burada pozitif beklenti, yeniden büyüme üzerinde baskı olmayacak mı? Aslında bu taraftaki endişelerin hafiflemesine etkili oldu, ancak TÜFE tarafındaki zayıf seyir burada istikrar sağlayıp sağlamaması aslında biraz daha önemli. Ki FED cephesinden gelen açıklamaları da baktığımız zaman, ki burada gerek üyeler gerek başkanın yorumu da zaten buradaki bir veriye bakarak tabii ki yorumda bulunmak doğru değil. Önümüzdeki süreçteki genel beklentiler ve genel açıklanacak veriler hangi yönde olacak, biraz daha bu tarafı takip ediyor olacağız diyebilirim.
1: Peki tekrar dönersek portföy yönetimine, önümüzdeki hafta merkez bankalarının haftası, kararlarını takip ediyor olacağız ve büyük merkez bankalarının da tabii faizi sabit tutacağı yönünde beklenti daha kuvvetli. Bunu dikkate alarak ve tabii sizin beklentilerinizi de koyarak işin içine bir portföy denge olarak nasıl yönetilmeli bu dönemde?
0: gerekir düşüncesindeyim. Önümüzdeki hafta genel itibariyle biz bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeki bir görüşümüz söz konusu. Hatta bu tarafta Temmuz ayındaki toplantı, yani önümüzdeki haftaki toplantının pas geçileceği, Eylül ayında yeniden bir faiz indirimi söz konusu olabileceği düşüncesindeyiz. Ancak burada sene sonu, yani TÜFE tarafının yıllık taraftaki enflasyon beklentimizden de bahsetmek isterim. Çünkü burada biraz daha portföyler oluştururken önümüzdeki sürece ilişkin beklentiler oldukça belirleyici. Burada %29,5 tarafında TÜFE yıl sonu beklentimiz var. Politika faizi tarafındaysa %35 ile aslında seneyi bu tarafta tamamlamayı gene itibariyle değerlendiriyoruz. Ama buradaki beklentilerin ne kadar kalıcılık sağlayıp sağlamayacağı jeopolitik risklerin aslında devamlılığı için oldukça önemli diyebiliriz. Yani jeopolitik riskler bu anlamda geri planda kalırsa, yani uzlaşıyla bu taraftaki süreç hallolmuş olursa, enerji fiyatlarındaki geri çekimin kalıcı olması durumunda yeniden bankalarda burada gevşek para politikası, yani sıkı para politikasını biraz daha terk edilip düşük faiz ortamının yeniden gündeme gelmesiyle buradaki portföy değişiklikleri daha rasyonel olacaktır. Ancak mevcut durumda biz dediğimiz gibi %50, %70 tarafında hala %40 ile fonlanan piyasada sabit getiri tarafta değerlendirmesi taraftarıyız. %20'lik kısmın aslında bu tarafta hisse tarafında geri çekimlerin kademeli alımla değerlendirilebileceği düşüncemizi koruyoruz. %10'luk kısım burada değerli metaller tarafındaki geri çekimler bu tarafta da dediğimiz gibi %10'luk kısım bu tarafta da kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Özellikle yabancı hisse senetleri tarafında portföylerde bulunabilmesi için teknoloji tarafındaki hareketlilikten yararlanabilmek için aslında %10'luk kısmında bu tarafa genel itibariyle yatırımcılar ayırabilir. Ancak burada var olan portföyün korunmasının biraz daha ön plana çıktığı 7 aylık bir süreci geride bırakıyoruz diyebilirim yıl içerisinde.
1: Emtia tarafına bakarsak kıymetli metallere şimdi altın 4000 doların altında. Gümüş onsa baktığımızda o da 8 ayın en düşük seviyesinde bir fiyatlama içinde. Kıymetli metaller açısından baktığınızda nasıl bir strateji önerirsiniz?
0: Yeniden yükseltiyor olmasıyla birlikte yeniden değerli metallerde özellikle kıymetli altın tarafında 4000 doların altında fiyatlamanın sarktığını gördük ki gümüş tarafında da benzer bir hareketlilik aşağı yönlü bir iğme söz konusu. Haftalık kaybı %3'ü aştı diyebiliriz bu anlamda. Şimdi Amerika ile İran arasındaki bu karşılıklı saldırılar, enerji arzının uzun süre aktarabileceği sürecine ilişkin endişeler tabii ki risk unsuru olarak takip ettiğimiz gelişmeler diyebilirim. Ancak biraz önce aslında altını çizdiğimiz gibi Amerika'da da zayıf gelen enflasyon verileri Temmuz ayında özellikle faiz artışı ihtimalini azaltmasına rağmen Eylül ayına ilişkin bir belirsizlik oluşturmaya devam ediyor. Şimdi hali hazırda altın tarafının faiz getirisi söz konusu değil ki dediğimiz gibi şu an için yüksek fonlanan piyasalar söz konusu, faiz oranları şu an için yüksek tarafta kalmaya devam ediyor. Bu sebeple değerli metaller tarafında aslında baskının devam edebileceği, en azından bu bölgede fiyatlama devam edebileceği bir dönem önümüzdeki süreçlerde devam edecek düşüncesindeyiz.
1: Amerika'da devam eden bilanço sezonunu da konuşalım. Güçlü sonuçlar geliyor. Ama tabii bazen güçlü sonuçlarda tam olarak şirketin hisselerinin alışını artırmıyor, öyle değil mi? Nasıl yorumladınız bilanço sezonunu Amerika'daki?
0: Kesinlikle her ne kadar bu tarafta enflasyon cephesinde pozitif yönde veriyi karşılamış olsak da bilanço sezonunda özellikle burada yapay zeka yatırımların ekonomik geri dönüşüne ilişkin soru işaretleri. Yani burada yükselen enerji fiyatları, sıkı para politikası uzun süre devam edecek mi? Burada özellikle baktığımız zaman açıklanan bilançolardan sonra da yatırım sürecinin devam ediyor oluyor oluşuyor. Genel itibariyle buradaki politikalar beklentilerin üzerinde pozitif gelen aslında bilançoları karşılıyoruz. Ancak asil tarafına baktığımız zaman burada %5'i aşan geri çekimler söz konusuydu. Şimdi bunun arka planı biraz da yatırım kararları ve bu önümüzdeki sürece ilişkin yüksek değerleme rakamları yeniden risk unsuru oluşturacak mı? Ki burada açıklanan bilançolar önümüzdeki süreçte enflasyon tarafında aslında bir baskı yaratacak mı? Tüketim tarafını canlı tutmaya devam ederek. Burada evet açıklamalar ve her ne kadar bilanço sezonunu burada devam ediyor olsa da buradan gelen rakamlar dediğimiz gibi önceden satın alınan rakamlar ve bundan sonraki sürece ilişkin genel beklentinin rotası biraz daha belirsiz aslında. Bu sebeple önümüzdeki süreçte bir rotasyon değişikliği söz konusu olacak mı olmayacak mı? Dediğimiz gibi hem enerji tarafındaki hareketlilik hem de aslında merkez bankalarının buradaki kararları daha etkili olacak dediğim gibi. Ancak faiz tarafı halihazırda yüksek alternatif sağlamaya devam ediyor diyebiliriz.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum ve iyi hafta sonları. Betül Hanım.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Altındaki düşüş serisi de devam ediyor. Değerli metal kritik 4000 dolar seviyesinin altında. Böylece altın zirvesinden yaklaşık %30 oranında geride fiyatlanıyor.
2: Altın 6 haftanın en büyük haftalık kaybına hazırlanıyor. Altında yükselişler ne zaman başlayacak sorusu gündemde kalmaya devam etse de iyi gelen makro veriler ons altında yükseliş için yeterli olmadı. Beklentilerin altında gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde üfe ve tüfe verisi sonrasında ons altın kısmi yükseliş gösterse de Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar değerli metali baskılamaya devam etti. Geri çekilmelerle altında yeniden 4000 dolar seviyesinin aşağısı görülmeye başladı. Uluslararası kurumlar altına dair beklentilerini düşürmeyi sürdürürken kıymetli metalin bir gözü de Fed'in faiz kararlarında olacak. FedWatch verilerine göre Eylül'de %64 oranında piyasalarda faiz artışı fiyatlaması yaşanırken Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson enflasyonda iyileşmenin olmaması durumunda faiz artışının masada olduğunu ifade etti. Temmuz'da jeopolitik risklerin artması petrolde yeniden 85 dolar seviyesini gündeme getirirken bazı kurumlar 110 dolar seviyelerini telaffuz etmeye başladı. Bu durum Ağustos başında açıklanacak Temmuz enflasyonunun yüksek gelebileceğine işaret ediyor. Bu da faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı anlamını taşıyor. Uzmanlar tüm bu gerekçelerden ötürü altında baskılanmanın devam edeceğini ifade ediyor. Altın zirvesinden yaklaşık %30 geride fiyatlanmaya devam ediyor.
1: Altın ons geri çekiliyor. Gümüşte de 8 ayın en düşük seviyelerini takip ediyoruz. Borsa İstanbul bugün negatif açıldı. Bakalım gün sonunda nasıl bir kapanış yapacak haftanın son işlem gününde ve önümüzdeki haftada merkez bankalarının karar haftası olacak. Piyasaların, yatırımcıların gözü kulağı o verilecek olan kararlarda olacak. Piyasa saatini noktalayalım. Görüşmek üzere efendim.

0: yaptım gel. Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket başlıklarına bakacağız ve hisse performansları haftayı nasıl tamamlama yolunda ilerliyor detaylarını inceleyeceğiz diyelim ve ilk şirket haberiyle başlayalım. Enerjisa'dan bugün rakamlardan çok gelecek yatırımlarını ilgilendiren bir haber başlığı geldi. Polatlı depolama GES projesinin ön lisans süresi Aralık 2020'ye kadar uzatıldı, aktarıldı. Tabii son dönemde enerji sektöründe en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi depolamalı güneş santralleri. Çünkü artık sadece elektriği üretmek yetmiyor, onu depolayabilmek de bir o kadar önemli ki oyunun kurallarını da değiştiren bir başlıktı. Bu uzatmayla beraber de aslında şirketin projeyi uygulayabilmesi, hayata geçirebilmesi için de bir alan tanıdığını söyleyebiliriz. Yani bugün kasasına para girmiyor ama uzun vadeli yatırım planı açısından önemli bir eşik geçilmiş oluyor bu haber başlığıyla birlikte diyelim. Enerjisa'nın paylarına bakalım. Gün içerisinde yarım puanlık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. 100 lira civarından işlemlerden geçiyor payları. Yılın başından itibaren %15'lik bir primi vardı. Son haftalarda biraz soluklanma görmüştük trendine baktığımızda ama enerji yatırımları tabii bu noktada şirketin takip ettiğimiz yine başlıklı olarak da karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki süreç için diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Emlat Konut gayrimenkulden bir haber başlığı var. Bu kez yeni bir proje değil, finansman tarafıyla gündeme geldi. 3 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç ettiğini açıkladı. Aslında son dönemde yine emlak konuta baktığımız haber başlığına peş peşe yeni başlıkları, proje haberlerini görüyorduk. Tabii o projelerin finansmanı için de bir adım gerekiyordu. Aslında doğal olarak gündeme de bu tarz bir ihraç haberi geldi şirket tarafından atılan adımlarda. Dolayısıyla piyasa bu haberi bir borçlanma olarak değil de devam eden projeler için bir kaynak oluşturma hamlesi olarak da okudu denilebilir diyelim. Hisse performansına bakalım. %2'ye yakın bir geri çekilmesi var. 20 lira civarını görüyoruz işlemlerden geçerken. Yıl içerisinde 18 liraya kadar bir geri çekilme varken yıl içi zirvesi 26 liraları kadar da görmüştü. Zaten bu yıl sınırlı bir yükselişi var. Yatay pozitif bir seyri olurken de bugün de satıcılı bir seyre de devam ediyor. Emlak Konut GEO hisseleri diyelim ve bir sonraki şirkete bakalım. Yine bir finansman tarafından haber var. Mavi Giyim'den geldi bu sefer. 5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için başvuru yaptı ve SPK tarafından onay aldı. Şimdi tabii son dönemde yine Mavi değil birçok büyük şirkette benzer haberler görüyoruz. Bu tarz borçlanma ihraç haberleri. Şirketler tabii yatırımlarını ve işletme sermayelerini sadece banka kredileri değil de sermaye piyasaları üzerinden de finanse etmeyi tercih edebiliyor. O yüzden burada tabii piyasanın bakacağı konulardan bir tanesi de bu kaynağın hangi yatırımlarda veya projelerde kullanılacağı da olacaktır. Yani büyümeye ne gibi bir katkısı olacak, önemli bir başlık diyelim haber neticesinde. Ve hisse performansına bakın. Dünkü kapanışına göre sınırlı yatay bir seyir var. Mavi Giyim'in paylarında 41 lira civarını görüyoruz. Yine yıl içeri performansına baktığımızda 50 liralara kadar test etmiş, 37 liraya kadar da bir geri çekilme göstermiş Mavi hisseleri diyelim. Önümüzdeki dönemde tabii şirketin operasyonel taraftaki gelişmelerde bu finansman adımını daha fazla da fiyatlamaya devam edecektir diyelim. Ve son şirket gelişmesine bakalım. Haftanın son işlem gününde öne çıkan Aselsan. Aslında bugün alışık olduğumuz ihracat veya yeni bir sözleşme haberi yok. Türkiye'nin ilk mavi su verimliliği belgesini aldığı haberi kapa düştü Aselsan tarafından. Tabii ilk bakışı hisseyi hareketlendirecek bir gelişme gibi görünmese de biraz alt detaylara indiğimizde son dönemde özellikle savunma sanayide çevresel sürdürülebilirlik ve ESG yatırımları giderek zaten fazla önem kazanıyor. ESG'yi biraz daha açalım. Çevresel sosyal yönetişim bilgileri anlamına geliyor. Dolayısıyla Aselsan'da son aylarda zaten yeni siparişler alıyordu. Üretim tesislerini genişletiyordu. Yani milyar euroluk bir sözleşmeye de oldukça yoğun haber akışıyla zaten bu seneyi geçiriyordu. Dolayısıyla da bu belgeyle beraber de şirketin sadece üretim tarafına değil de sürdürülebilirlik tarafına da öne çıkmaya çalıştığının da bir hamlesi olarak okuyabiliriz. Hisse performansına bakalım. %2'ye yakın bir geri çekilme var Aselsan'ın paylarında. Fiyat olarak baktığımızda 345 liraları görüyoruz. Yine yıl içi değerlendirmesine bakalım. 434 liralara kadar test etmiş. Şubat aylarında da 285 liraya kadar da en düşük seviyesini yıl içerisinde görmüş. Ama yılın başından itibaren de %50'lik de bir getirisi var Aselsan'ın diyelim. Zaten borsanın da ağırlık merkezi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da bundan sonraki süreçte yine haber akışları da gündemi yoğun tutacaktır demiş olan ve yatırım haberlerini burada noktadan. Borsa İstanbul'daki gelişmeler aktardı. Peki yurt dışı piyasalarda hangi şirketler önemli? Saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 33, Erzincan 32, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
2: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hem en indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
5: Kaplumbağam düştü.
6: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
5: Elimden düştü.
4: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
6: Ne olur artık affet beni Meliha.
4: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

0: Efendim enerji hattından herkese merhaba. Meriç Kobal ben. Apar ekranlarında bugün enerji tarafını konuşacağız. Öz depolama tarafını daha doğrusu enerjinin ve konuğumuz da Ramazan Kaya Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Meriç Hanım. Teşekkürler. Hoş bulduk.
0: Şimdi biraz bu Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ve depolama konusuna ilişkin olarak sizin görüşlerinizle başlayalım. Bu enerji arz güvenliğinde nasıl bir yer edinmeye daha fazla başladı diyelim depolama konusu bu konunun da ardından.
1: Evet, yani maalesef ki Hürmüz Boğazı'ndaki sorunla bir türlü yatıştırılamadı. Hala Hürmüz Boğazı'ndaki bu sorun devam ettiği için de haliyle fosil yakıtlardaki bu enerji arzı maalesef elektrik birim fiyatları, lojistik gibi diğer sektörlerde de maalesef etkilemektedir. Özellikle enerji alanında biz hala doğalgaz kaynaklardan elektriğimizin toplam gücümüzün %20'sini elektrik kaynaklarının doğalgazından beslemekteyiz. Haliyle buradaki olan bir sıkıntı doğal olarak da bizim enerji arzımızı etkilemektedir. Tabii ki bildiğiniz gibi Hürmüz Boğazı niye bu kadar çok önemli? Katar'ın enerjisinin %80'inin sattığı haliyle tüm dünya globaldeki enerji arzının petrol ve doğalgazın yaklaşık %20'sinin tedarik edilmiş olduğu bir boğaz olmaktadır. Nitekim de Brent petrol fiyatlarından da gördüğünüz üzere haliyle 70-60 dolardan 130-140 dolara falan da gördük. Bugün herhalde 84 civarında seyretmektedir. Dolayısıyla buradaki yaşayacağımız sorun haliyle bütün bizim elektrik maliyetlerimizi etkilemektedir. Tabii biz Türkiye olarak da doğalgaz yatakları olsun, planlama olsun, bu noktada ne kadar stoklarımız olsa da bizim enerji arzımızı yenilebilir enerjiye daha çok dayandırdığımızda bu tarz sıkıntılar, özellikle Rusya-Ukrayna krizindeki olduğu gibi bu sıkıntılar bizi bir nebze de olsa daha da azaltır. Hâlâ tam da bu noktada enerji depolamanın önemi yeni bir enerji kaynaklarıyla birlikte aslında sistemin tamamlayıcı unsuru olduğundan dolayı biz ucuz elektrik tedariğini, ucuz elektrik üretimini depolamalı sistemlerle birlikte sağlamış olacağız. Dolayısıyla burada yaşayacağımız herhangi bir sorun depolama sistemlerinin desteğiyle birlikte yeni bir enerjinin, enerji üretiminin, sürdürülebilir enerjinin üretimini daimi bir hale getireceği için de hâlâ daha az etkilemiş olacağız.
0: Evet, peki şimdi tabii enerji depolama dediğimizde de bunun tabii alanı çok geniş. Hani farklı farklı çünkü yatırımların depolanması diyelim. Şimdi şu anda teknoloji nereye doğru gidiyor ve özellikle hangi alana odaklanmak gerekir enerji depolama dediğimizde?

0: Ama bunu akşam üretemiyoruz çünkü güneş yok. Veya rüzgarın yoğun olduğu saatlerde biz bu enerji üretimini yapabiliyoruz. Az olduğu saatlerde yapamıyoruz. Haliyle teknolojinin gereksiniminden dolayı, ihtiyacından dolayı batarya sistemi dediğimiz depolama sistemleri ihtiyaç hasıl oldu. Aslında 2000'li yılların başında depolama sistemleri konuşuluyordu. Fakat maliyet ticari olarak fayda açısından değerlendirmenize yüksek olduğu için de fizibilite açısından da çok değerlendiremiyorduk. Bugün yaklaşık 5 kat, 6 kat maliyete düşmüş bulunmaktadır. Yani aslında megawatt saatin 1 milyon dolardan 200 bin dolara geldiği dönemi görüyoruz şu anda. Haliyle teknolojinin LFP dediğimiz lityum demir fosfat sistemlerinin gelişmesiyle birlikte depolama sistemleri artık bir ihtiyaç haline geldi. Biz tabii burada yenilenebilir enerji kaynaklarında bizim ülke olarak da yaklaşık 126 gigawattlık enerji kurulu gücümüzün %70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarında sağlamaktayız. Ve bunun bakanlığımızın 2035 hedefleri doğrultusunda 120 gigawattlara çıkartılması planlanmaktadır. Ama buradaki enerjinin sürdürülebilir olması için de tabii ki depolama sistemlerinin kesinlikle entegreli olması gerekmektedir. Haliyle teknolojinin gelişmesiyle birlikte depolama sistemi kilit bir hale gelmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla aslında depolama sistemleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte, lityum demir fosfat teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüm dünyada enerji sektörünün enerji alanında bir önemli bir unsur haline gelmiş olup ve hatta biz şu anda aslında enerji üretiminden ziyade konuştuğumuz en temel konu da enerjinin esnekliği ve enerjinin yönetimidir. Tam da bu noktada enerji depolama sistemi önem arz etmektedir.
1: Evet. Peki Türkiye'deki şu andaki mevcut durumu nasıl değerlendirirsiniz? Hani bir resmi çekmek gerekir desek nedir şu andaki depolama anlamında bizim durumumuz?
0: Şöyle Melisa Hanım, biz aslında MPDK'nın 2022'de yayınlamış olduğu çağrıyla birlikte 33.500 megawattlık kapasite tahsis yapıldı 2022 yılında. Bu aslında o dönemle karşılaştığımızda iyi bir enerji vizyonu aslında. Çünkü tüm dünyada 2024 ve 25 verilerine baktığımızda 108 gigawattlık bir depolama sistemleri hayata girmiş bulunmaktadır. Tam bu noktada biz 33.500 megawattlık bir depolama sistemi, yani güneş enerjisiyle birlikte, rüzgar enerjisiyle birlikte bir vizyon aslında ortaya konuldu. Fakat bu projelerin tabii ki süreçlerden, yasal süreçlerden kaynaklı, kapasite sorunlarından kaynaklı maalesef yaklaşık 500 megawatt saatlik bir depolama sistemi hayata geçmiş bulunmaktadır. Bakanlığımızın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2000 şu andaki 2026 kurulu gücü açısından baktığımızda 126 gigawattlık bir kurulu gücü bulunmaktadır ve bunun ortalama işte 20 gigawattlık %20'si güneş, 14 gigawattlık rüzgar, hidroelektrik santralleri 32 gigawatt kadar, doğal gaz kaynakları, yerli kömür, ithal kömür olarak baktığımızda aslında biz enerji çeşitliliğimizi yapmış bulunmaktayız. Tam bu noktada yenilenebilir enerjinin Enerji Bakanlığı'nın politikasına göre 33.500 megawattla birlikte yeni DEKA dediğimiz depolama sistemlerin ihalesinin yapılmasıyla birlikte bu kapasitenin artırılması hedeflenmektedir. Bakanlığımız zaten her sene yapmış olduğu YEKA ihaleleriyle birlikte 2400-2500 her sene sadece YEKA ihalesiyle birlikte yenilenebilir enerjinin kapasitesini artırmaya çalışıyor. Burada bizim şu anda 33.500 megawattın 500 megawatt saatlik kısmı şu anda devrede. Biz bunun yıl sonuna kadar 2000 megawatt saate kadar enerji depolama sistemlerinin hayata geçmesini bekliyoruz. Tabii sadece bahsettiğim bizim grid scale dediğimiz şebeke ölçekli sistemler. Bununla birlikte jeneratörün yerini alabileceği, fabrikalarda artık bir yeni bir sistem olabilecek, ev bataryaları gibi farklı alanlarda, çeşitli alanlarda kullanılabilecek bir duruma geleceğini varsayarsak yüzde yaklaşık 5-10'luk bir kısmı da bu alanda devreye girerse artık depolama sistemlerinin tüm enerji portföyündeki kısmının yer alacağını ve artacağını düşünüyoruz.
1: Evet. Peki dünyada nasıl şu an trendler? Şimdi bakıyoruz özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de devasa batarya depolama projelerinin devreye alındığını görüyoruz. Son trendler nasıl? Şu anda bize biraz anlatın.
0: Tabii aslında şu anda tüm dünyada bir enerji depolama yönetme furyası oluşmakta olup ve bütün

0: Dünya, Çin başta olmak üzere, Amerika başta olmak üzere enerjisini nasıl daha yönetebilirim, nasıl depolabilirim, nasıl enerjimi daha ucuza mal edebilirim yarışmasında şu anda. Bugün Amerika'da şu anda ciddi bir şekilde data merkezlerinin kurulmamaktadır. Hatta bu enerji ihtiyacından dolayı doğalgaz kaynaklarına yönelim artmaktadır. Eski kullanılmayan santraller tekrar kullanılmaya başlamaktadır. Haliyle tüm dünyada bir enerji
1: Umut,
0: depolama,
1: daha kaç
0: enerji
1: dakikam var?
0: yönetme, enerji depolama seferberliği oluşmaktadır. Dolayısıyla Çin bu sistemin enerji üretiminin batarya sistemin hücre üretimden başlayıp bunun devreye almasına kadar her alanda aktif olmaktadır. Bugün toplamda devrede olan enerji depolama sistemine baktığımızda 108 gigawattlık bir enerji depolama sistemi şu anda hayatta. Dolayısıyla Çin şu anda batarya hücresi noktasında baktığımızda Seattle gibi, BYD gibi bütün enerji alanında faaliyet gösteren şirketler enerji depolama yatırımlarını, batarya depolama yatırımlarına yönelmektedir. Türkiye'de de keza aynı şekilde böyle bir sistem girişimi olmuş oldu. Haliyle tüm dünyada aslında enerji depolama yatırımlarına bir yönelim olmaktadır. Ve ben enerjimi nasıl daha ucuza üretebilirim ve bu enerjimi nasıl yönetebilirim dengesi oluşmakta. Haliyle enerji tüketiminin artmış olduğu soğutma sistemleri, veri merkezleri, yapay zeka gibi özellikle elektrik araçlarının artmasıyla birlikte tüm dünyada artık ucuz enerji ihtiyacı olmaktadır. Keza ucuz enerji ihtiyacının temelindeki sanayideki en büyük problemlerden bir tanesi de elektrik maliyetleri öngörülmekte. Bildiğiniz gibi şu anda ciddi bir şekilde Çin'le tüm dünyada tüm ülkeler rekabet etmek zorunda kalmaktadır. Haliyle elektrik maliyetlerinin bu kadar yüksek olmuş olduğu bir düzende bir maliyette rekabet etme şansınız zor. Bunun için de yenilenebilir enerjinin payının daha da artması lazım. Yenilenebilir enerjiyle birlikte depolama sistemi artık olmaz sistem haline geliyor. Haliyle enerji alanındaki bu enerji dönüşümü önemli bir ve kartları yeniden aslında yapılandırmaktadır. Haliyle burada bu enerji dönüşümünde tüm nasıl ki arabalarda, elektrikli arabalarda işte Çin şu anda öndeyse böyle değişen kartların yeniden karaladığı bir sistemde, bir düzende herkes enerji depolama alanında söz sahibi olmak istiyor. Ama burada yine söz sahibi ve tüketimi en fazla olan ülkeler keza aynı şekilde Çin'de başlayıp Avrupa'da, Avustralya'da, Amerika başta olmak üzere herkes bu alana yatırım yapmaktadır. Tabii ki hepimizin de zorlanmış olduğu durumda işin açığı batarya hücre tarafının kimin ürettiği. Şu anda tüm dünyada her ne kadar vergi artırımları, yaptırımları artsa da Çin bu noktada bu alanda ciddi bir şekilde kartları elinde tutuyor. Temennimiz de bütün bu enerji depolama sistemlerinin hücre bataryasından tutun sanayisine kadar, EMS, BMS'ine kadar, yazılımına kadar her alanda bizim de ülke olarak da bu alanlarda ciddi bir şekilde bir pay almamızdır.
1: Evet, şimdi tam oraya gelecektim. Yani bizim pay almamız derken biz bu konuda nasıl konumlanabiliriz?
0: Şöyle, bizim aslında buradaki temel sorunlardan, maliyetlerdeki temel sorun bir tanesi de asgari işçilik aslında. Bizim işçilik maliyetimiz bizim yüksek diğer Çin'le ve Asya ülkeleriyle karşılaştığımızda haliyle işçilik maliyetinin daha düşük olmuş olduğu alanlara ve katma değer sağlayabileceğimiz alanlara yönelmemiz lazım. Nedir bunlar? Yazılım. Veya atıyorum örnek vermek gerekirse trafo merkezleri, iletim hatları bizim güçlü olmuş olduğumuz alanlarda aslında söz sahibi olabiliriz. Ve nitekiminde Türkiye olarak Türkiye'deki girişimcilerimiz Avrupa'da, Amerika'da, Asya tarafında, Orta Doğu tarafında yazılım konusunda şu anda güçlü bir durum sergilemektedir ve ciddi bir şekilde de enerji projelerinde yer almaktadır. Haliyle yazılım noktası bizim açımızdan en önemli bir koz olmaktadır. Keza aynı şekilde sadece depolama sisteminin hücre bataryasının geri kalan kısmının konteyner üretimi paketleme hatları şu anda Türkiye'de 8-9 tane şirketimiz paketleme hattı yapıp şu anda üretimi ve enerji depolama sistemlerini üretmektedir. Haliyle biz aslında bu enerji depolamanın batarya sistemlerinin, paketleme sistemlerinin katma değerli olabileceği, yani yazılımdan başlamak üzere konteyner bazlı, özellikle Amerika ile Çin'in bu yaptırımlardan dolayı olan durumu fırsata dönüştürüp bu alanlarda söz sahibi olabiliriz açıkçası. Biz şirket olarak da bu alanlardaki yatırımlara açıkçası yönelmiş bulunmaktayız şu anda. Aynı şekilde Türk müteahhitleri olarak da enerji alanında faaliyet gösteren şirket olarak da Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da depolama sistemlerinin en baştaki üretiminden yani hücreden başlayıp yazılıma kadar her alanda bu fırsatı kendi tarafımıza, lehimize dönüştürebiliriz. Dolayısıyla sanayi tarafında, yazılım tarafında, konteyner tarafında, BMS tarafında, modül tarafında haliyle bu alanlar bütün Türk yatırımcıları için fırsat haline gelebilir.
1: Evet. Peki sizi en çok etkileyen yasal düzenlemeler son dönemde ne oldu? Bir de geçen hafta ilave gümrük vergisi geçici olarak uzatıldı. Diğer teşvikler ve mevzuat değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsunuz bu gündemi?
0: Tabii ki şöyle Çin'le bizim rekabet etmemiz noktasında Ticaret Bakanlığı'nın diğer alanlarda olduğu gibi enerji alanında ve depolama sistemlerinin daha da büyümesi için bu ekosistemin artması için belli başlı destekler olmaktadır. Bunlardan bir tanesi de ilave gümrük vergisidir. Yani burada aslında Ticaret Bakanlığı'nın yapmak istediği batarya üretiminin Türkiye'de yapılması. Çünkü gerçekten önemli bir güç batarya üretimi yapmak. Biz şu anda ülke olarak batarya ürettiği yani batarya ücretinin sonrası kısmını yapabiliyoruz. Çünkü ciddi bir maliyet ve ciddi bir yatırım hani gerekmektedir. Haliyle ilave gümrük vergisi getirildi. Yani Çin'le bizim rekabet etmemiz açısından. Fakat rakiplerimiz çok güçlü olduğu için ve çok ciddi destekler olduğu için de haliyle bizim Çin'le batar ücreti noktasını rekabet etmemiz zorlaşmaktadır. Bundan dolayı da depolama sistemler hayata geçmesi ve maliyet açısından baktığımızda zor olmaktadır. Haliyle burada Ticaret Bakanlığı'nın teşviğiyle beraber bu sürecin uzamasıyla birlikte aslında toplamda bir 15-20 dolarlık bir teşvik olmuş oldu aslında. Yani bu daha önce batarya üretiminin Türkiye'de yapılması planlanmaktadır ve bir teşvik gözetiliyordu şu anda bugüne kadar. Bunu biraz daha 2026'nın sonuna uzatıldı. Burada aslında Türk yatırımcıları da bu alandaki fırsatları iyi bir ticari faaliyette, iyi bir ticari entegrasyonla birlikte batarya üretimine girebilir. Haliyle bunun 2026 sonunun yani 2020'nin başına uzamasıyla birlikte depolama sistemlerinin hayata geçmesi, depolama konteynerlerinin üretiminin maliyetinin ucuzlamasıyla birlikte biraz daha bu sistemden hayata geçmesini bekliyoruz. Dolayısıyla aslında pozitif olarak hani değerlendiriyoruz bunu. Haliyle burada yatırımcılarının elindeki 33.500 megawattlık kapasitenin buradaki yatırımların, buradaki projelerinin depolama tarafını en azından bunun sipariş beklemesi veya bu sistemlerin hayata geçmesi için planlamanın daha erkene çekebileceğini öngörmekteyiz. Haliyle ilave gümrük vergisiyle birlikte gözetim vergisi gibi birkaç alanda olan teşviklerle birlikte bu depolama sistemlerinin, bu yatırımların üretim noktasındaki, sanayi noktasındaki bu yatırımların hayata geçmesinin daha hızlandıracağını düşünüyoruz. Tabii ki diğer taraftan aslında işin mevzuat tarafına bakmak gerekirse depolamalı projenin 2022'deki tahsil edilen 33.500 megawatt kapasitenin bugün itibariyle baktığımızda 500 megawatt saatlik kısmı hayata geçmektedir. Bunun önündeki en temel sorunlardan bir tanesi de yasal mevzuat ve izin süreçleri. İzin süreçleri yaklaşık ÇED'den başlamak üzere, imar izinlerinden başlamak üzere bunlar en az 1 yıl, 2 yıl gibi toplamda 3-4 yıla sarkmaktadır. Haliyle bu izinleri yatırımcılar alamadığı için de veya almaya çalıştığı için de süreç biraz uzadığı için de bu yatırımlarının hayata geçmesi haliyle uzamaktadır. Tabii ki izin süreçlerinin yanında trafo merkezlerinin kişi kapasitesinin, havza temellerinin çözülmesi, bu sorunlarının hızlandırılması ve süper izin dediğimiz bu alanda Enerjisi ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın çalışması bunların süper izinleri, bu izin süreçlerinin daha da hızlanmasıyla birlikte bu yatırımların aslında hayata alınması beklenmektedir ve hatta tüketimin artmasıyla birlikte geçen sene 60 gigawattlık anlık pikte enerji talebimiz oldu. Haliyle tam bu anda aslında enerji depolama sistemlerinin hayat olmuş olsaydı 5-6 gigawattlık bir sistem açığı gözükmekteydi. Dolayısıyla Türkiye olarak da bizim en az bir 10 gigawattlık bir depolama sisteminin hayata geçip bu enerji yönetimini dengelemesi lazım. Haliyle de süper izinle birlikte yasal mevzuatın, izinlerin ve özellikle hafıza temel sorunlarının, nitekim TEGAŞ'ın bildiğiniz üzere Dünya Bankası ile yaklaşık 1,5 milyarlık dolarlık bir finansman paketi anlaşması yaptı. Dolayısıyla Havza TM gibi, ÇED gibi, diğer imar izinleri gibi bu alanlarda beklenen yatırımların bu izin süreçlerinin kısaltılmasıyla birlikte veya hayata alınmasıyla birlikte bu projenin de hayata alınacağını, kısa bir sürede hayata alınacağını öngörmekteyiz. Bu yıl itibariyle, yıl sonu itibariyle 2 gigawattlık bir depolamalı güneş veya rüzgar sistemlerinin hayata geçireceğini düşünüyoruz. İzin süreçlerinin de 2026 başına kadar proje onayı alınan projeler 2026'dan sonra hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu da neyi gösteriyor? Bu izin süreçlerinin aslında yatırımcılarının bu 3-4 yıllık süreçte izin süreçlerini hızlandırdığını, bazılarını aldığını görmüş bulunmaktayız. Dolayısıyla da bu izin süreçleriyle ilgili yapılan iyileştirmelerin de bu projelerin depolamalı güneş veya rüzgar santrallerinin hayata daha erken alınmasını öngörmekteyiz.
1: Evet, peki geçen haftalarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 YK yarışmalarına dair değerlendirmenizi de alalım.
0: Tabii. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı her sene 2035 hedefleri çerçevesinde 120 gigawattlık bir 2035 yılında 120 gigawattlık bir yenilenebilir enerji sisteminin olmasını öngörmektedir. Dolayısıyla depolamalı sistemlerinin yanında kendisi YK ihalesi yapmaktadır. Geçen sene de yapıldı, bu sene de yapıldı. Geçen hafta Ekim ayında yapılması planlanan çağrı yayınlandı. Hali 2400 megawattlık. Bunun 1500 megawattı rüzgar santrali, 900 megawattı da güneş santrali olmak üzere toplam 2400 megawattlık bir YK ihalesi duyurusu yapıldı. Geçen senekiyle paralel tavan ve taban fiyat biraz bir görmek gerekirse 5,5 centlerden taban fiyatta 3,5 rüzgar santrali, 3,25 euro santrali güneş santrali olacak ve 60 aylık 72 aylık bir serbest piyasa satış hakkı gelecek. Yani aslında projenizi hızlı bir şekilde, erken bir şekilde hayata alırsanız 60 ay ve 72 ay boyunca da serbest piyasa satma hakkınız bulmaktadır. YK ihalesinde yeklem garantisi, 20 yıllık bir yeklem garantisi olmaktadır. Tabii ki taban fiyata geldiğinizde aynı şekilde bir yeni bir yarışma ile katkı payı dediğimiz bir katkı yarışması da olacak. Dolayısıyla lisansı alan yatırımcılar da haliyle bu süreci başlatmış olacak. Dolayısıyla burada da 2500 megawattlık bir YK ihalesinin hayata geçmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte offshore tarafında da deniz üstü rüzgar santrallerinde bunun ihalesinin yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Temennimiz Türkiye'nin de Ege ve Karadeniz sahillerinde, denizinde artık rüzgar türbinlerini göreceğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar kara rüzgar santrali ve deniz tarafında maliyetler aynı olmasa da buna göre bir destek ve teşvik mekanizmasının oluşacağını düşünüyoruz. Haliyle YK ihalesiyle birlikte beklentimiz ki Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın son yapmış olduğu açıklamalarda aynı depolama sistemlerinde olduğu gibi bir DEKA ihalesinin de yayınlanacağı. Biz de işin açığı hem yatırımcı hem dernek olarak da hem de üretici olarak da dört gözle bekliyoruz. Depolama tarafındaki bu YK'ya benzer olan depolama sistemlerinin ihalesinin yapılmasıyla birlikte depolama sistemlerinin de kapasitesi artar. Dolayısıyla aslında 2035 hedeflerini yaklaşık yıllık çatı gezileri, öz tüketim olsun, diğer alandaki santrallerle birlikte yılda 7 ile 8 gigawatt arasında bir yenilenebilir enerji sistemini hayata öngöreceğini düşünüyoruz. Bu da aslında bizim 2035 hedeflerini yaklaştığımızı göstermektedir.
1: Evet. Peki şimdi dernek olarak da biraz hani sizin aktivitelerinizden bahsedelim. Öncelikleriniz ne olacak? 2026'nın ilk yarısını bitirdik. Hani 2026'yı nasıl tamamlamayı düşünüyorsunuz? Hedefler nedir?
0: Şöyle, Enerji Depolama Endüstri Derneği olarak da kamu ve özel kuruluşların yatırımcılarından tutun üreticilere kadar oluşmuş bir ekosistem. hem ülke olarak tüm Türkiye'yi dünyada temsil etme, yatırımcılar nezdinde, üreticiler nezdinde oluşmuş bir dernek ve oluşmuş bir dernek işimizi her sene yılın Aralık ayında yaklaşık 2000 kişilik bir etkinlik düzenlemekte ve bu etkinlikte enerjinin geleceği ve depolama zirvesi düzenliyoruz. Burada yabancı, yerli katılımcı olmaktadır. Haliyle Türkiye'yi bölgenin batarya üssü haline nasıl getirebiliriz diye bunları konuşuyoruz. Bunlarla birlikte finansmandır, yabancı yatırımcılardır, yerli yatırımcılardır. Haliyle derneğimizdeki üyelerimizle birlikte bu enerji depolamalı enerji üretici derneği olarak da depolama projenin hayata nasıl geçebilir ve biz ülke olarak da enerji sistemimizi nasıl yönetebiliriz? Buna odaklanıyoruz. Haliyle biz dernek olarak da hem izin ve mevzuat sürecinin iyileştirilmesinden tutun bu projenin hayata alınmasına kadar farklı alanlarda çalışma gruplarımız bulunmaktadır. Bu alanlarda da çalışmalar yapmaktadır. Enerji Bakanlığımızla, diğer bakanlıklarla falan sürekli iletişim halinde olup bu projenin önündeki engelleri nasıl hızlandırabilir, nasıl kaldırabiliriz, nasıl projeleri hayata geçirebiliriz ve sadece Türkiye değil, yurt dışında da kez aynı şekilde üretimden yatırım tarafına kadar enerji yatırımını nasıl artırabiliriz, bu alanlarla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Ve her ay olmasa da iki ayda bir zirve düzenliyoruz, küçük çaplı yatırımcı zirvesi geçen aylarda düzenledik. Bununla ilgili farklı etkinlikler düzenledik. Dolayısıyla dernek olarak enerji yatırımlarının nasıl hızlanabileceğini ve daha iyi nasıl yönetebileceğimizi, bu yatırımların ve sistemlerin daha nasıl esnek olabileceğini ve fosil yakıtlarla birlikte sistem entegrasyonu açısından birlikte nasıl gidebileceğini hep birlikte görmüş oluruz. Şunu altına çizmek istiyorum. Depolamalı sistemler aslında bir üretim sistemi ya da bir fosil yakıtların, bir kömür sisteminin, kömür santralinin yerini alacak ve üretim yapacak bir sistem değil. Depolama sistemler üretmiş olduğunuz enerjiyi daha nasıl dengelebilirsiniz ve iyi nasıl yönetebilirsiniz bunu aslında amaçlıyor. Dolayısıyla bununla birlikte bu sistem entegrasyonu ve toplam ekosistem olarak da daha iyi yönetilmiş bir hale gelmiş oluyor. Fazla enerjiyi, enerji tüketiminin yoğun olduğu saatlerde daha iyi değerlendirmiş olacağız. Aslında temelde baktığınızda enerjiyi iyi yönetmiş olacağız. Fazla enerjiyi açığa vermemiş olacağız.
1: Evet. Bu arada işin teknoloji tarafından da biraz bahsedelim. Enerji depolama sistemlerinde işte yapay zeka konusu, yazılım konusu şu anda ne kadar etkin?
0: Tüm teknoloji değişiminde olduğu gibi enerji dönüşümünde de yapay sistemler gerçekten önemli rol almaktadır. Özellikle yazılım tarafında yani enerjinizin bizim şu anda enerji yönetim açısından baktığımızda API dediğimiz bütün enerji borsasının değerlendirdiği bir mekanizma bulunmaktadır. Hâlâ bu enerjinizi, üretmiş olduğunuz enerjiyi bu yazılımlar sayesinde sisteme verebiliyorsunuz. Bununla birlikte batarya sistemi dediğimiz BMS sistemiyle EMS sisteminde, enerji yönetim sisteminde yapay zeka destekli sistemlerle birlikte bu enerjiyi iyi yönetmiş olacağız. Tabii bununla birlikte tüm dünyada bir enerji dönüşümü bulunmaktadır. Bu enerji dönüşümünde eski sistemlerin yerine artık yeni sistemler ve gelişen bu sistemlerle birlikte bu enerjiyi yazılımlarla daha teknolojik açısından gelişmiş olan farklı sistemler dediğimiz işte şu andaki en güzel gelişmiş sistem LFP dediğimiz lityum demir fosfat. Bununla birlikte flow batarya, ondan sonra vanadyum dediğimiz farklı alanlarda da farklı çeşitli Ar-Ge çalışmaları olmaktadır. Ama bugün tamamen ticaretleşmiş ve tüm dünyada yaklaşık %90-95'inin üretimli olmuş olduğu lityum demir fosfatlı sistemler. Haliyle bu sistemler şu anda en teknolojik olarak olan sistemler olarak gözükmektedir. Tabii ki bu yatırımların hepsinin temelinde depolamalı sistemlerin de aslında bu yatırımın hayata geçmesindeki en temel sorundan bir tanesi de finansal erişim. Yani siz sanayi yatırımı yapacaksınız veya depolamalı bir güneş santrali veya bir rüzgar santrali yapacaksınız. Haliyle buradaki faiz maliyetleri, finansal erişime zorluklar yüksek olduğu için de
1: evet.
0: Haliyle bu yatırımların
1: Buyurun siz de tamamlayın cümlenizi.
0: Haliyle bu yatırımların hayata geçmesi için de bütün süreçlerden sonra finans maliyetine erişim bulunmaktadır. Dolayısıyla ucuz finansman, yeşil finansman oluştuğunda üretimden başlayıp batarya üretiminden, hücresinden, konteyner paketleme üretiminden başlayıp yatırımına kadar en evet. temel olan şey milli gelir açısından baktığımızda finansman erişimi. Finansman evet. erişiminin kullanılması
1: süremiz birlikte, doldu bu arada Ramazan temelimiz. Bey son cümle.
0: Tamam. Finansman teminle birlikte bu enerji projenin ekosistemin daha da hızlanacağını, sanayisinin daha da geleceğini düşünüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ramazan Kaya, Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Başkan Yardımcısı. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun Melisa Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Efendim enerji hattını burada bitirelim. Çarklar dönüyor şimdi karşınızda olacak ve 13'te birlikteyiz. Piyasaları konuşacağız yatırım günlüğüyle.

0: Şartlar dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat, Bursa'dayız. İplikten kumaşa tüm üretim süreçlerini bünyesinde barındırarak taşıt tekstilinden paraşüt kumaşlarına kadar birçok tekstil ürünü üreten dev bir fabrikadayız. Ve bu fabrikada katma değeri yüksek stratejik kumaşlar üretiliyor. Peki bu operasyon nasıl yönetiliyor? Hazırsanız Çarklar bu kez Bursa'da dönüyor.
1: Yanmıyorlar ve su geçirmiyorlar. Hem ses yalıtımı hem de elektromanyetik koruma sağlıyorlar. Otomotivden savunmaya, havacılıktan tarıma kadar her sektörde kullanılıyorlar. Karacabey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mega fabrikada teknik kumaş üretimi yapılıyor.
2: Tüccarlıkla başlamış Sultanhamam Denizli Buldan'a doğmuş. Sonra dedelerimiz Sultanhamam'a taşınmış. Uzun yıllar tüccarlık, sonra sanayiyle buluşma, Bursa'da entegre bir tesis haline gelmesiyle birlikte hikaye aslında dedelerimizin dedesiyle başlayıp tüccarlıkla devam eden, sanayileşmeyle taşlandırılan bir 104 yıllık bir hikaye. Aslında burada 5 tane ayrı fabrika var. 5 ayrı fabrikanın üretimin neticesinde bir ürün ortaya çıkıyor. Bu 5 fabrika nedir? İplik üretim tesisi, dokuma fabrikası, iplik boya fabrikası, kumaş boya fabrikası ve kaplama fabrikası. Bunlar aslında hepsi birbirinin müşterisi ve bu entegre tesis sonucunda bir ürün ortaya çıkıyor. Ve bütün hem know-how, bütün katma değer ve bütün ürün bu 5 fabrikanın sinerjisiyle ortaya çıkıyor. Bunların içerisinde e-tekstil dalında, yani evin pencere grubu, döşeme grubu, tül fon, blackout, screenlerle beraber son 10 yıldır ARGE merkezinin de devreye girmesi. Biz tekstilde 19. ARGE merkeziyiz. Bu ARGE merkezinin de 10 yıldır devreye girmesiyle teknik tekstil tarafımızda ciddi oranda ilme kazandı. Böylece akustik kumaşlar, hatta savunma

sanayimize paraşüt kumaşları, biz bir taraftan da savunma sanayimizin onaylı tedarikçisiyiz. Milli savunma sanayimizin onaylı tedarikçisiyiz. Bu çerçevede teknik tekstil aşamasında hem ev tekstilinde hem de savunma sanayinde birçok farklı mallar üretmekteyiz. İhracat kısmında ev tekstili %95 pay alıyor. Yani ürettiğimiz malın %95'ini ev tekstilinde yurt dışına ihracat ediyoruz. Bunun da ağırlığı %40 civarı Amerika, %40 Avrupa, %20 civarı da Avustralya, Yeni Zelanda ve o bölgeler. Ve hep katma değerli, fonksiyonlu, işlevsel ürünler üretiyoruz. Bunların içerisinde özellikli mallar var, geç tutuşur mallar var, antibakteriyel mallar var, akustik mallar var, özel yalıtım içeren kumaşlar var, akustik kumaşlar var. Düz bir şey üretmek istemiyoruz. Yani hep böyle bir fonksiyon içermeli, bir katma değer içermeli ve hayatınızı kolaylaştırırken estetik yapıyı da kumaşa yansıtmayı hedefliyoruz.

Pancarbu Mega Tesis'te Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen yerli ve milli paraşüt kumaşları üretiliyor. Bu sayede hem stratejik hem de dışa bağımlılığı azaltan kumaşlar ordunun kullanımına sunuluyor.

0: zamanlarda siz de görüyorsunuz. Ülkeler her şeyi kendi içerisinde üretirse her anlamda daha güvenli, daha konforlu bir yer haline geldiği için, özellikle savunma sanayinde de kendi uçağını yapan, kendi motorunu yapan, kendi paraşütünü yapan, yani dış bağımlılığı ne kadar azaltırsak daha özgür bir Türkiye, daha varlıklı bir ülke haline gelmemiz açısından iğneden toplu, iğneden şeye her ürünü yerleştirmek hedefimiz olmalı. Dış bağımlılığımızı azaltmamız lazım. Özel bir konstrüksiyon ve üretim teknikleri var ve skalaları da çok dar. Yani toleransları çok dar. Ve hep aynı o toleranslarla üretmeniz gerekiyor ve belli bir teknolojik altyapıya ve know-how'a gerekmekte. Bunları sağladığınız zaman ve bunu sürdürülebilir bir ürün haline getirdiğiniz zaman başarı ortaya çıkıyor. Biz bu anlamda Bertex olarak da bir markayız ve Türk Quality çerçevesinde Bertex bir markanın alma sebebi de aslında markanın işte 104 yıllık bir geçmişiyle beraber sürdürülebilir olduğunu gösteren bir markayla tescillendirdik Bertex. Yani Türk Quality bu firma sürdürülebilir bir firma mı? Ürettiğini sürdürülebilir olarak yaratabiliyor mu, yapabiliyor mu? İle başlayan hikayemiz savunma sanayindeki beklenen standartları da yerine getirmemizde kolaylık sağladı.
1: Sayın seyirciler, bu dev tesiste üretilen kumaşlar dünyanın 5 kıtasında 55 ülkede kullanılıyor ve yapılan ihracatla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağlanıyor hem de cari açığın kapanmasına katkı sunuluyor.
0: Beş kıtada ve 55 ülkede varız. Avrupa'da satışlarımız %40 civarında, Avrupa genelinde satışlarımız gerçekleşiyor. %40 civarı Amerika kıtası. %20 de Avustralya satışlarımız. Ama bizim ürün gamımız çok çeşitli. Yani 7 farklı ürün gamımız var. 7 farklı başlık altında bu ürünleri satıyoruz. Biri soft tekstil dediğimiz, bildiğiniz tüller, fonlar. Mekanizmalı perde dediğimiz storlar, screenler, PES screenler. Kaplamalı blackout dediğimiz blackout kumaşlar, artı döşemeli kumaşlar gibi. Artı bir de teknik tekstil eklediğiniz zaman aslında farklı müşteriler

0: Farklı ürün gruplarını farklı bölgelerde çok çeşitlendirmiş durumdayız. Aslında bir başarımız da sürdürülebilir tekstildeki bir başarımız da farklı ürün çeşitlerini farklı ülkelerde ve farklı müşteri profillerine dağıtmamızla da bu başarı geliyor. Aksi takdirde bu kadar büyük üretimi, bu kadar büyük bir operasyonu sadece belli başlı ürünlerle dünyaya pazarlamamız artık bugün artık çok rentable değil, gerçekçi de değil.
1: Sayın seyirciler, bu dev tesiste üretilen tekstil ürünleri sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da yüksek talep görüyor. Özellikle teknik tekstil ürünleri ve savunma sanayi çözümleri global pazarda Made in Türkiye algısını güçlendiriyor.

herkesin en iyi yaptığı işi bir çatıda altında topladık. Bu ne demek? Hem cüzi miktarlarda, küçük miktarla üretimi yapabiliyor, hem tasarımla ön plana çıkıyor, hem fonksiyonla katma değeri koyuyoruz. Bu anlamda terzi modeli şeklinde çalışıyoruz. Yani biz terzi gibi çalışıyoruz. Çalıştığımız firmaların koleksiyonlarını ve taleplerini hem küçük miktarlarda, hem farklı çeşitliklerde, hem farklı renklerde ve ona özel üretiyoruz. Çılgınca bir şey yapıyoruz. Ve bunu yaparak ayakta kalabiliyoruz. Yoksa bizden daha benzer ürünleri yapabilen ama bu servisi sağlayabilen ülkeler yok. Yani ben 100 metrede 300 metrelik ürünleri dünyanın her yerine üretip ona özel üretim yapıp gönderebiliyorum. Bu hizmeti bu kadar esnekliği sağlayabilecek hala dünyada Çin'de dahil olmak üzere, Hindistan dahil olmak üzere bir ülke yok. Onlar daha çok bulk üretimler, daha kilometre işler yapıyorlar. Belki her işi bir noktada yapabiliyorlar ama bu esneklikle ve bu çeşitlilikle yapamıyorlar.

0: Vertex'in içinde olduğu yeni bir Pilisel diye bir markası var. Pilisel de mekanizmalı perde, cam balkon perdesi diye geçiyor. İhracatta da büyük bir rol alıyor Pilisel. Ama Pilisel'i Türkiye'yi biz çok sevdi. Türkiye ev hanımlarımız çok sevdi. Çünkü bir çözüm perdesi. Cam balkon ve hatta evin içinde dahi, mutfağında, otom odasında, çocuk odalarında, özellikle cam balkon kısımlarında bir çözüm üretiyor size ve bitmiş ürün veriyor çünkü. Yani artık bir terziyle önce ya da herhangi bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Size bütün bitmiş komponentleriyle, isterseniz motorlu, isterseniz zincirli, isterseniz ipli sistemle bir sistem, bir çözümü satıyor. Bu da çok sevildi. Bu anlamda bu %5'lik aslında oran ufak olmakla beraber ciddi bir büyüme potansiyeli var şu an.
1: Sürekli büyüme trendinde olan ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan tekstil endüstrisi terzi usulü çalışıyor. Bu mega tesiste müşterilere özel ürünler üretiliyor.
0: 80 bin metrekare bir kapalı alandan bahsediyoruz ve 5 fabrikadan bahsediyoruz. Her fabrikanın her %100 doluluk olma ihtimali yok çünkü birbirine bunlar hizmet ediyorlar. Ama üretim kapasitemiz aşağı yukarı yıllık 25 milyon metrekare civarında bir üretim kapasitemiz var. Bunu şu an %70'ler civarında doluluğu sağlıyoruz. Bu da bizim kendi kontrolümüz doğrultusunda. Daha da bunu aslında yukarı çekme şansımız var ama bildiğiniz üzere hem teknik tekstil yapmamız hem katma değerli ürünler yapmamızdan dolayı bu kapasiteleri aslında doldurmakta biraz şu aşamada zorlanıyoruz. Çünkü Türk dünyanın genelinde hem savaşların olması hem gümrük duvarlarının belirsizliklerinden dolayı alıcılar tarafında da böyle bir bekleme, böyle bir taleplerde bir düşüş ve soru işaretleri var. Bu çerçevede bu potansiyelimizi istediğimiz noktada kullanamıyoruz ama aldığımız ışıklar ve aldığımız veriler bu mevcut kapasiteyi full kullanmayla alakalı bize ciddi pozitif cevaplar gelmekte.
1: Tekstil endüstrisinde büyük bir potansiyele sahip, dünyanın en büyük ihracatçı ülkeleri arasında yer alıyor.
0: Çok büyük bir camia ve tekstili de parçalamak lazım. Yani tekstil, ham madde var, konfeksiyon var, ev tekstili var, havlu var, nevresim var, çarşaf var, giyim var. Bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ama baktığımız zaman değerlere, yani matematiksel baktığınız zaman geçen seneki ihracat rakamlarıyla 2025'in ilk 10 ayındaki ya da 2005 verilere baktığınız zaman ihracat değerlerimizde overall'da bir eksilme yok, yani bir azalma yok. Ama spesifik detaylara girdiğiniz zaman, konfeksiyon üretimine baktığınız zaman konfeksiyon ihracatında %6-%7 civarında bir azalma var. Bunun da sebebi tamamen şu anki işçilik maliyetlerinin direkt maliyete yansımasından dolayı, daha az rekabetçi olmamızdan dolayı tekstilin bazı insana çok dayalı olan üretimlerde Türkiye tabii zayıflamaya başladı. Bu geçici mi, kalıcı mı? Bunu süreç gösterecek. Ama tekstil her zaman Türkiye'de var olacak. İtalya'da olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi. Ama format değiştirecek, şekil değiştirecek. Bizim de yaptığımız gibi.
1: Tesis 40 kişilik Ar-Ge sayesinde trendlerden de geri kalmıyor.
0: Ekibimiz zaten ayrı bir departmanımız var. Yani bahsettiğim gibi biz 19. Ar-Ge merkeziyiz tekstil sektöründe. Aşağı yukarı 40 tane mühendisimiz farklı projelerle, hem üniversitelerle, hem yurt dışındaki üniversitelerle, TÜBİTAK'la projeleri olgunlaştırıp hem kendi sektörümüzde yenilikler hem de farklı ürünleri ortaya çıkarmak için birçok çalışmalar içerisinde beraber yürütüyoruz. Hatta %5'lere ulaşan bir ciromuzun, %5'i yaklaşan bir ürünü de destekliyoruz. Amacımız burada hem teknik tekstildeki fonksiyonları arttıran, verimliliği arttıran, işlevselliği arttıran farklı ürünleri bir araya getirip estetikle buluşturmaya çabalıyoruz. Teknik tekstilde ön plana çıkan, tabii savunma sanayindeki birçok çeşitli paraşüt kumaşları olsun, elektromanyetik kalkanlama kumaşı bu ARGE çalışmalarının sonucu ortaya çıkmıştır. Veya yüksek ısıya dayanıklı 1500 derecelere kadar yanmayan kumaşların çalışması da bir ARGE sonucu ortaya çıkmıştır. Bu arada işletme giderlerini verimli arttıracak birçok çalışmalar yine ARGE çalışmalarının sonucu ortaya çıkmıştır. Yani hem kendi sektörümüzde hem de tekstil sektöründe birçok ürün gamını iyileştirmek, fonksiyonları arttırmak, katma değerini arttırmak için her türlü çalışmayı ARGE merkezinde yapıyoruz.
1: Tekstil sektöründe kalite Türkiye'nin sektördeki gücüne güç katarken sağlıklı bir hayat için de önemli rol oynar.
0: Üretirken biz kaliteyi kontrol ediyoruz. Yani bittikten sonra değil. Her aşamada ciddi bir kalite kontrol aşaması var. Kalite kontrol bitmiş ürüne değil, öncelikle üretirken o standart kaliteyi üretip üretirken o kalite standartlarını kontrol ediyoruz. Onaylanmış, kalite kontrolü yapılmış ürünler finalde son bir üretimden kontrolden bir daha geçiyor. Yani son aşamada kontrol diye bir şey yok. Girişinden çıkışına kadar üretim esnasında kalite kontrol işlemleri var.
1: Mega Tesis, yaptığı sürdürülebilirlik yatırımlarıyla çevreye zarar vermeden teknik tekstil ürünleri üretiyor.
0: Tabii biz karbon ayak izine ciddi önem veriyoruz. Yani bir çevreci bir üretim ve sürdürülebilirlikle alakalı ciddi çalışmalarımız oldu. Ve bu çerçevede enerji maliyetini neredeyse sıfıra indirdik. Bu ne demek? Ürettiğimiz, tükettiğimiz bütün elektriği yaptığımız 3 ayrı bölgedeki yatırımlarla tamamını güneş enerjisinden sağlıyoruz. Böylece elektrikle alakalı karbon ayak izimizi sıfıra indirmiş durumdayız. Hatta büyüme potansiyeline istinaden de artı elektrik üretimimiz de mevcut durumda. Onun haricinde sürdürülebilirlikle alakalı ve çevre dostu ürünler, recycled ürünler, ciddi oranda buna önem veriyoruz. Biliyorsunuz recycled ürün de pet şişelerden toparlanmış, çevredeki o atıklardan yeniden üretilmiş, jenerasyonla ipliklerle üretilmiş bir ürün gamımız var. Yine burada recycled kumaşlar üreterek yine çevreye ve sürdürülebilirlik anlamında çalışmalarımız devam etmekte.
1: Türkiye tekstil endüstrisi yeni yatırımlarla daha da büyümeyi hedefliyor.
0: Biz olabildiğince babadan görme, dededen görme hep 5 yılda bir, 10 yılda bir makine parkolarımızı yenilerdik. Hala da yeniliyoruz. Bir taraftan da çevreyle alakalı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bütün bacalarımız, emisyonlarımız yerine getirdik. İşte arıtmalarımız, GES projelerimiz, bununla alakalı artı dijitalleşmeyle ilgili ve yeni özel makine yatırımlarıyla beraber bu bitmeyecek bir senaryo, bitmeyecek bir hikaye. Yani ihtiyaç nerede varsa hem yeniliyoruz hem de iyileştiriyoruz. Bittiği zaman da

Borsa, Bursa'daydık ve ev tekstilinden teknik tekstil ürünlerine kadar kullanılan kumaşların nasıl üretildiğine hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde, farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşça kalın efendim.

Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
7: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
8: İyi ki doğdun Kahraman.
9: Nice senelere Kahraman.
7: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
10: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
7: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
11: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
7: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce,

0: Milyonlarca kahraman doğmuş.
1: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. Emisyon, Merkez Bankası'nın dolanıma çıkardığı kağıt paraya denir. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
3: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında
4: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
6: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol.

0: N-a chit fârsat nici ca cerma. Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam.com
1: bank kartım hadi. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Rıza Para ekranlarında ekonominin, piyasaların gündemini konuşacağız. Önce haber başlıklarına bir göz atalım.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde ilkel konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 oranında artarak 43.406 oldu. Veri yılın en yüksek aylık artışı olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksine göre Haziran ayında Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık olarak %24,5 arttı. Böylelikle konut fiyatlarında artış Haziran ayında açıklanan yıllık %32,11'lik tüketici enflasyonunun altında kalarak reel kayba işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran deniz taşımacılığına yönelik ablukasını sıkılaştırmasının ardından yaptırım listesindeki tankerler Umman Körfezi'nde olağan dışı rota değişiklikleri yapmaya başladı. Gemi takip verilerine göre gemiler Umman açıklarında beklemeye geçerken rotalarından saparak düşük hızla farklı bir istikamette ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı 3 ticaret gemisinin rotasının değiştirildiğini, bir gemiye denetim amacıyla çıkıldığını ve talimatlara uymayan bir tankerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi, enflasyon ve faiz artışı beklentilerini güçlendirerek altın üzerinde baskı oluşturdu. Altın, yumuşayan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerine rağmen haftalık bazda yaklaşık %3,2 gerileyerek son 6 haftanın en sert düşüşüne yöneldi.
0: Efendim şimdi de gidelim bir bakalım fiyatlamalar nasıl, küresel tarafla başlayalım, küresel haritamızla görünüm şu anda ne yönde. İçeride BIST 100 endeksinde 14.000'in altına geldik, 1.82'lik geri çekilme, 13.991'deyiz. Avrupa'da da havanın şu anda kötü olduğunu görüyoruz, risk iştahı düşük. Frankfurt 0.81 geride, Paris 1.10, Madrid 0.25 geride, Londra'da negatif yatay bir görünüm ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de S&P 0.94, Nasdaq 1.79 ve Dow Jones'ta da 0.71'lik bir geri çekilme olduğunu vadeli tarafta takip ediyoruz. Bugün havanın bozuk olduğu bir gündeyiz genel olarak global tarafta da. Ve enerji tarafına bakacağız. Brent petrolde 85.51, 1.52'lik yukarı yönlü hareket ve petrolde 80.47'deyiz, 1.93 yukarıdayız. Doğalgaz 2.87'de, 0.38 yukarıda. Ve kıymetli metal tarafında, altın tarafında 4.000'in altına sarkmıştık. 3.996 şu anda. Gümüş 55.48'de, platin 1.82 geride, paladyumda ise 0.67'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Şimdi de döneceğiz Makbule Yönel Maya'ya. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü kendisiyle konut fiyatlarına dair gelişmeleri konuşacağız. Çünkü konut satışlarında yılın rekor artışını gördük. Türkiye genelinde ilk el konut

0: olumlu anlamda yansıdığını görüyoruz. Şu anda Haziran ayı verileri bugün açıklandı. Toplam satışlar 129.979 adet. İlk el alımlarda da işte ilk defa %33'ler bandına çıktığını görüyoruz. Toplam satışlar içindeki payı olarak baktığımızda özellikle ilk el konut satışları %30'lar mertebelerinde uzunca dönemdir seyrediyordu. Orada da bir 3 puanlık artıştan bahsediyoruz. Bu tabii özellikle ilk defa satılan konutlar anlamında olumlu bir veri. Bu şu demek oluyor. Müteahhitin ya da geliştiricinin ürettiği konutun satışa dönmesi aslında ilk el satışlar. Demek ki oradaki üretim faaliyetlerinden gelen konutlar artık iskana bağlanmış, tapu devirleri yapılmış demek oluyor. İpotekli konut satışlarında da aslında Haziran ayı verilerine baktığımızda %20'lik pay aldığını görüyoruz. Hani bu yılbaşı itibariyle %18'ler mertebesindeydi. %23'lere kadar çıkmıştı yıl içinde ipotekli konutların payı. Haziran ayı itibariyle de %20'ler seviyesi. İpotekli konut satışlarında tabii ki banka konut kredisi kullanım kısıtları devam ediyor. Özellikle Haziran ayında bazı kamu bankalarının 2.49'luk kampanyası da bitmişti Haziran ayı başında. Ona rağmen her 10 konuttan ikisinin ipotekli olarak satıldığını görmek yine bu anlamda önemli diye düşünüyorum ben. Bankalar tarafındaki kısıtlar devam ederken yapı tasarruf finansman şirketlerinin bence bu ipotekli konut satışlarına bir katkısı olduğunu artık verilerle de net olarak görüyoruz Melis Hanım.
1: Evet, peki bu senenin devamına dair nedir öngörünüz?
0: Ben açıkçası ikinci yarı yılın da ilk yarı yılına çok benzer olacağını düşünüyorum. Özellikle oturum amaçlı konut alımları yılın ikinci yarısında da devam edecektir. %47'lere kadar düşmüştü 2022'de, 2020'de toplam gayrimenkul satışları içinde konutun payı. İnsanlar o dönemde daha çok arsa arazi yatırımlarına yönelmişti. Ama an itibariyle %55 mertebesine çıktığını görüyoruz. İlk 6 aya baktığımızda toplam gayrimenkul satışlarından konutun aldığı pay yükseldi. Yükselmesi de aslında birazcık daha oturum amaçlı motivasyonun yüksek olduğunun göstergesi diye düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında da hani 100 bin ve üstündeki satış adetleri devam eder öngörüsündeyim. Bunun da temel dayanağı ilki tabii ki konut fiyatlarının enflasyon kadar artmıyor olması. Hani konut fiyatlarının çok artmadığı bir dönemde almak için daha mantıklı bedeller olduğunu düşünebiliyor tüketici. İkincisi mevduat faiz oranlarının yüksekliği, oradaki getiriler bir süre sonra konut tarafına ya da gayrimenkul tarafına olumlu anlamda katkı sağlayabiliyor. İşte birkaç ay o şekilde değerlendirip ondan sonra gayrimenkul alımına yönelim olabiliyor. Dolayısıyla ikinci yarı yılında ben ilk yarı yılda çok benzer olacağını düşünüyorum.
1: Evet, bu arada şimdi ilk yarı yılı da tabii değerlendirmeye aldığımızda geçen yılın aynı dönemine kıyasla Ocak-Haziran'da ilk el konut satış sayısı %0.8 artış göstermiş. İkinci konut satışı ise aynı dönemde %4.8'lik bir azalış göstermiş. Şimdi bu ikinci taraftaki azalışı nasıl değerlendirelim?
0: Şöyle 2025 çok daha iyi bir yıldı. İlk 6 ay ya da tüm yıl verilerine bakarsak geçen yılın toplam 6 aylık satışlara baktığımızda geçen yılı yakalayamadık. Geçen yıl 700 bin üstüne çıkmıştı. Bu yıl 680 binlerde kaldı ilk 6 ay. İşte en iyi ihtimalle demek ki yılı 1,5 milyon adet seviyesinde kapatırız. Geçen yıl 1 milyon 700 binlere kadar çıkmıştı bu toplam konut satışları. Açıkçası ilk el alımların artıyor olması 2023 depremlerinden sonra alınan ruhsat sayılarındaki artış, inşaatların tamamlanmış, iskan alınmış olmasının tapu devir işlemlerine yansımış olmasının bir etkisi diye görüyorum. Diğer taraftan bitmeye yakın konut projelerinde işte kendi içinde vadelendirme, farklı alternatif finansman yöntemlerini geliştiren geliştiriciler hani o tarafta da bir ufak çaplı da olsa bir hareketlilik yaratmış diye görünüyor. Açıkçası bu daha çok yapı ruhsatlarının inşaat tamamlanmasına dönmesiyle 3 puanlık bir artışın olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, yabancı tarafa da aslında biraz bakalım. Şimdi geçen ay en fazla konut satışı Rusya, sonrasında Ukrayna, sonrasında da İran'a yapılmış ve yabancılara yapılan konut satışlarında da Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %20.1'lik bir artış var. Bu da önemli tabii.
0: Şu anda geldiğimiz seviye aylık bazda evet 2000 adetleri yakalamış gibi gözüküyoruz. Daha önce bu rakam 1300-1500 bandında oldukça düşük seviyelerdeydi. İşte vatandaşlar yönelik düzenleme 2018 yılında yapılmıştı. 1300-1500 adetlik rakamlar aslında 2018 öncesinde bu düzenlemeler yapılmadan önceki adetlerdi.

0: Haziran ayı itibariyle evet bir miktar artmış, 1500'den 2000 lira gelmiş ama tabii ki daha iyi satışların olduğu dönemde aylık bazdaki ortalama satış adetleri 4000-6000'ler bandındaydı. Toplam 6 ay içine baktığımızda toplam konut satışlarının %1,3'ü yabancı yapılmış. Bunun da en iyi olduğu dönem 2022 ilk 6 ayıydı. Orada %4,8'e kadar çıkmıştı yabancı yapılan satış oranları. Burada İran tarafında böyle çok ufak çaplı bir hareketlilik var diye görüyoruz. İşte Ocak'ta 100 adet konut satılmışken İranlılara Haziran ayı itibariyle bu rakam 170 adetlere çıkmış. Birazcık bu kısa dönemli işte özellikle İran Savaşı'nın etkisiyle çok ufak da olsa orada bir hareketlilik yakalandığını görüyorum. Ama uzun dönem ortalaması olarak baktığımızda 2000'ler tabii daha önceki yıllara kıyasla özellikle 2020-2022 arasına kıyasla oldukça düşük diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Makbule Gönel Maya, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü. Size de kolaylıklar dileyelim. İyi hafta sonları,
0: Çok
1: görüşmek
0: teşekkür.
1: üzere.
0: Sağ olun, hoşça kalın.
1: Efendim, yatırım gününe devam edeceğiz. Piyasaları konuşacağız. Kısa bir ara.

0: Alman Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
2: 30 yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim, yatırım gününe devam ediyoruz. Piyasaların gündemini konuşacağız. Furkan Duranoğlu bizimle birlikte, MT Portföy Araştırma Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi yönetmenimizden rica edelim, küresel haritayı bir açalım. Bugün genel olarak risk iştahını düşük olduğu bir gündeyiz. İçeride de 1.94'lük bir geri çekilme, 14.000'in altına sarktık. Avrupa'da da hava bozuk, Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde. Şimdi genel değerlendirmenizi alalım. Ne dersiniz, neye bağlıyorsunuz bu durumu?
1: Evet, bir tarafta Orta Doğu'da yaşanan ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar 6. gününe ulaştı ve iki taraftan da hala negatif haber akışı devam ediyor. Orta Doğu'daki bu gerilim risk iştahını oldukça baskılarken, diğer taraftan da ABD tarafında teknoloji hisseleri öncülüğünde bir satış görüyoruz. Burada en büyük nedenlerden bir tanesi, bilançolar iyi gelmesine rağmen teknoloji tarafında, özellikle yapay zeka tarafındaki yatırımların ne zaman karlılığa yansıyabileceğine yönelik endişeler gündemde yerini koruyor. Diğer taraftan teknoloji hisselerine yönelik değerlemelere yönelik değerlemelerin pahalı olduğuna yönelik söylentilerde yine teknoloji tarafındaki satış baskısını arttırıyor diyebiliriz. Genel anlamda son zamanlarda Orta Doğu'daki gelişmelere endeksli bir piyasa görüyoruz küresel piyasalarda. Yani o tarafta sular durulmadan risk iştahı çok da toparlanacak gibi durmuyor şu an için.
0: Evet, şimdi tabii yapay zeka demişken, 4 büyük yapay zeka şirketi sadece bu yıl 725 milyar dolardan fazla harcama yapacakmış. Tabii bu da aşırı nakit yakacakları için, işte karın, dediğiniz gibi sizin kar sorunu, tatminkar olmaması riski, aşırı değerlenip değerlenmediği sorusunu da öne çıkartıyor. Ve bu yüksek değerlenmelerinde sorgulandığı bir dönemdeyiz. Siz nasıl görüyorsunuz bu yüksek değerlemeye ilişkin konuyu?
1: Evet, yani ben de değerlemelerin hala yüksek olduğuna inanan taraftayım. Yani 2024 yılından beri özellikle her çeyrek sonunda yapay zeka şirketlerine baktığımız zaman yatırımlarını her geçen çeyrekte arttıracağına yönelik açıklamalarda bulundular. Yine 2026'ya geldiğimizde sizin dediğiniz gibi çok ciddi bir şekilde yapay zeka yatırımlarının devam edeceğini söylüyorlar ve öngörüyorlar. Yani teknoloji çağındayız. Teknoloji yatırımları

0: her geçen gün artarken belirsizlikler de beraberinde getiriyor. Yani bu kadar yatırımın ne zaman karlılığa yansıyacağına yönelik endişeler gündemde yerini koruyor. Yani bir yatırım yapıyoruz ama bu yatırımın ne zaman döneceğine ilişkin endişeler devam ederken değerlemeler de bu denli yüksek seviyelerdeyken bir miktar risk iştahını baskılıyor tabii ki. Diğer taraftan bilançoları alıyoruz. Bilançolar evet beklentileri karşılıyor ancak zaten fiyatlamalara baktığımız zaman bu bilanço fiyatlamaları 2026 yılının başından beri birçok teknoloji şirketinin yaptığını görüyoruz. Ve hani beklenen bilançolar açıklandı. Evet beklentilerimizi karşıladı. Dolayısıyla da beklentiler satın alındı ve gerçekler satıldı gibi bir durum söz konusu bence şu an.
1: Evet, bu arada gelecek hafta da merkez bankalarının aslında haftası olacak. İçeride bizim 23 Temmuz, Avrupa Merkez Bankası yine aynı şekilde 23 Temmuz, FED 29 Temmuz. Arkasından İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası. Dün de gördük, Güney Kore'de de bir faiz artışı gördük. Orada da enflasyonuna dair endişeler nedeniyle bir faiz artışı. Asya'da da çünkü zaten malum Japonya'da da var. Ne dersiniz? Şimdi isterseniz bizle başlayalım. Çünkü listenin başı evet. Şu anda. Ne bekliyorsunuz? Ve yani aslında orada tabii biraz Merkez Bankası'nın tonu kritik olacak. Nasıl bir ton beklersiniz Metin'de?
0: Evet ben de katılıyorum. Genel anlamda piyasada şu anda politika faizinin sabit kalması yönünde bir beklenti mevcut. Karardan ziyade biraz daha ben de karar metninin ön plana çıkmasını bekliyorum. Hatırlayacak olursak hani 2026 yılının başında biz her toplantıda bir faiz indirimi olur diye yıla başlamıştık ve bu hikaye üzerinden piyasalarda da ciddi bir risk iştahında artış görmüştük. Ancak şu anki duruma geldiğimizde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler akabinde bizim gibi dışa bağlı bir ülke için petrol fiyatlarının bu denli yüksek seviyelerde olması biraz Merkez Bankası'nın elini kolunu bağladığı gibi duruyor. Zaten politika faizine baktığımız zaman %37 seviyesinde ancak şu an Merkez Bankası haftalık repodan değil günlükten piyasayı fonluyor ve %40 seviyesinden fonluyor. Yani dolayısıyla %40'tan fonlamanın bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum ben. Enerji fiyatları bu denli yüksek seviyelerdeyken orada çok fazla yumuşamanın olmayacağını düşünüyorum. Toplantı kararına bakacak olursak da ben sabit kalmasını bekliyorum. Hani Orta Doğu'daki gelişmeler biraz daha böyle yumuşama sinyalleri almış olsaydık, geçtiğimiz hafta müzakere yapıldı biliyorsunuz ABD ile İran arasında. Bu müzakere bozulmamış olsaydı, barış devam etmiş olsaydı petrol fiyatları 70 dolara kadar geri çekilmişti. Yani 70 dolar seviyelerinde bir petrol olsaydı şu an bence hani belki Merkez Bankası %40'tan değil de haftalık repoya tekrardan dönebilirdi bu faiz kararında. Ancak şu an için hala riskler çok belirgin bir şekilde masada. Risk iştahı küresel piyasalarda olduğu gibi iç tarafta da oldukça baskın. Yani dolayısıyla ben kararın sabit kalması ve karar metninde de bir miktar hem Temmuz ayı enflasyon verisi hem de Orta Doğu'daki gelişmelere bir atıfta bulunarak biraz daha şahin bir ton bekliyorum.
1: Evet, o zaman buradan ECB'ye geçelim. Avrupa Merkez Bankası ne yapar sizce?
0: Avrupa'nın
1: da tabii durumu pek iyi değil.
0: Evet, maalesef. Yani sanayinin kalbi Avrupa'da da işler çok da böyle yolunda değil. Burada da en büyük etken yine Orta Doğu'ya bağlıyoruz. Enerji fiyatları ciddi anlamda yüksek ve sanayinin kalbi olan Avrupa tarafında da yani işler çok da yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz toplantıda yine piyasa beklentilerine paralel bir faiz artışı görmüştük. Yani bu sefer faizlerin sabit kalmasını bekliyorum. Ancak önümüzdeki süreçte biraz daha Avrupa tarafında da faiz artışlarının tekrar gündeme gelmesi konuşulabilir. Yani tamamen küresel piyasaların odak noktası şu an Orta Doğu'daki gelişmeler ve akabinde petrol fiyatları bütün merkez bankalarının elini kolunu bağlamış durumda diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki buradan FED'e geçelim. Tabii malum orada yeni başkan ve evet. Şahin ton açıklamalar, yeni bir metodoloji, kendisinin yeni bir kurgusu, işte görev timleri. Ne dersiniz FED tarafı için? Orada da tabii sabit kalma beklentisi var ama tabii önümüzdeki döneme dair de faiz artırma ihtimali masada.
0: Evet, FED tarafı da yeni başkan ilk toplantısında zaten politika faizini sabit tutmuştu. Ancak karar metni oldukça şahin bir karar metniydi. Enflasyondaki yapışkanlığı atıfta bulunmuştu. İstihdam tarafındaki güçlü seyrin devam ettiğini atıfta bulunmuştu. Yani sadece başkan değil, üyeler tarafından da baktığımız zaman birçok üye hala

0: Şahin durumda. Birkaç üye faizlerin sabit kalmasını savunurken üyelerin çoğunluğuna baktığımızda faiz artışlarında ileriki dönemlerde tekrar gündeme gelmesini savunan üyelerde oldukça çoğunlukta diyebilirim. Bu toplantıda benim beklentim ve piyasanın beklentisi faizlerin sabit kalması yönünde. Ancak yine burada da karar metni ön plana çıkacak. Karar metni tarafında şahin bir karar metni görebiliriz. Tabii son aldığımız enflasyon verisi bir miktar ABD tarafında o enflasyondaki yapışkanlığı biraz daha azalttı. Hani enflasyon beklentilerinde ufak da olsa bir yumuşama sinyali verdi bizler, ancak hani son hafta yaşanan ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tekrardan petrol fiyatlarını ciddi bir şekilde, hani son bir haftada %10'un üzerinde bir değer artışına neden oldu. Yani dolayısıyla enflasyon hani geçtiğimiz hafta bir miktar beklentiler yumuşamış olsa da petrol fiyatlarındaki bu yükselişle beraber tekrardan enflasyonist beklentiler canlandı diyebiliriz. Yani bu tarafta da faizlerin sabit kalması ve karar metninde şahin bir karar metni olmasını bekliyorum.
1: Evet, bu arada ekrana da yansıyan FED bölgesel başkanların açıklamalarını da bir hatırlatalım. Şimdi Kansas Fed Başkanı diyor ki enflasyonun Fed'in %2 hedefinin 2 katına yakın olması endişe verici. Ki bu ay malum beklentinin altında geldi ama evet, sonuçta yine de yüksek bir enflasyon hedefin üzerinde, neredeyse 2 katı. Enflasyonun yerleşik hale gelmesi durumunda daha sert faiz artışlarına ihtiyaç duyulabilir, Dallas Fed Başkanı. Ve Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da diyor ki enflasyonun yakın zamanda yavaşlamaya başlamaması halinde faiz artırımı gündeme alınmalı. Şimdi daha çok faiz artışına yönelik mesajları görmeye başladık.
0: Evet, yani son zamanlarda zaten görüyorduk, hani birçok üyeler arasında çok ciddi bir ayrışım vardı zaten son toplantılarda. Faiz indirimi ve isteyen üyeler vardı, sabit kalmasını bekleyen üyeler vardı ve faiz artışını savunan üyeler vardı. Ancak şu son iki toplantıya baktığımız zaman üyelerin geneli sabit kalması ve önümüzdeki süreçte bu konjonktür devam ettiği sürece faiz artışında tekrardan gündeme gelmesini savunuyor üyelerin çoğu. Yani tamamen Orta Doğu'yu odaklı merkez bankalarının olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Enerji fiyatları bu kadar yüksekken merkez bankaları da enflasyonist beklentilerin canlı kalmasından dolayı faiz indirimlerine maalesef ki gidemiyorlar. Yani bu şekilde devam ederse ABD'de zaten geçtiğimiz hafta, bu hafta enflasyon verisini aldık. Yani %4.2'den 3.5'e gelirdi yıllık enflasyon, ancak hedeflenen enflasyon %2, hala çok yüksek seviyelerdeyiz. Ve hala enflasyonist riskler canlı. Geçtiğimiz hafta 70 dolarlık bir petrol konuşurken bu hafta 85 dolar, yani 80, dün 84 dolardı. 84 dolar olan bir Brent petrol konuşuyoruz. Yani dolayısıyla beklentilerin değişmesi dünden bugüne çok fazla değişebiliyor. Bugün böyle konuşabiliyoruz ama haftaya çok bambaşka bir şey konuşabiliriz.
1: Evet.
0: Yani şu an için biraz daha şahin FED görebiliriz.
1: Evet. Peki şimdi içeriye dönelim. Borsa İstanbul tarafını biraz detaylandıralım. Bugün de orada da aslında satış var ki dün iyiydi aslında performansımız. Evet. Kaldı ki bankacılık negatif ayrışmıştı ama şimdi 14.000'in altına sarktık. Bugün içeride grafiği alabilirsek, evet aynen. 13.980 şu anda, %2'ye yaklaşan bir kayıp var. Ne dersiniz? Haftanın son işlem günü.
0: Evet, dün bir miktar risk iştahı yüksekti. Günü %1'in üzerinde bir pozitif seyirle tamamlamıştık. Ancak hafta başından itibaren baktığımız zaman şu anda %2'nin üzerinde bir değer kaybı söz konusu. Genel anlamda yurt dışı piyasalarda nasıl risk iştahı oldukça baskınsa, yurt içinde de aynı şekilde. Hem küresel taraftaki olumsuz haber akışlarının etkisiyle hem de iç taraftaki hikaye eksikliğimiz Borsa İstanbul tarafında yavaş yavaş kar realizasyona ve satışların yavaş yavaş kademeli bir şekilde gelmesine neden oluyor. 14.000 seviyesi bence kritik bir seviyeydi. Bu seviyenin altına sarkmalarda bir tepki alımları görüyorduk biz geçtiğimiz haftalarda da. Yani 13.900'lere kadar sarkmıştık, ancak yani 14.000'in üzerine hızlıca Borsa İstanbul tarafının attığını görüyorduk. Ya bugün yine hacimlerde de düşük, risk iştahı da oldukça baskın. Yani dolayısıyla 14.000 seviyelerin üzerine bir haftalık kapanış gerçekleştirsek bence çok da fena olmaz. Kötünün iyisi diyebiliriz. Genel anlamda hem Orta Doğu'daki riskler hem içerideki hikaye eksikliği Borsa İstanbul tarafındaki hareketlerin, yukarı yönlü hareketlerin kısa vadeli tepki hareketi olmasına neden oluyor. Aşağı yönlü hareketler de ise bence 13.600 üzerinde kaldığımız sürece orta uzun vadede ben biraz daha pozitif taraftayım diyebilirim.
1: Peki bugün de Fitch'in değerlendirmesini bekliyoruz. Sizin oradaki beklentiniz?

0: değerlendirmeniz nedir?
1: Evet, Fitch'in değerlendirmesi var ama heyecanımız yok maalesef. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz yılda kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışları almıştık ve piyasalar tarafından bu heyecanla karşılanıyordu. Yani iç tarafta hikaye eksikliği, bu hikaye eksikliği ve beklenti artık bizi çok fazla heyecanlandırmıyor Fitch'in bu Türkiye raporu değerlendirmesi. Fitch tarafında kredi notumuz BB- görünümümüzde zaten duran. Yani bu tarafta ben görünümün teyit edilmesini bekliyorum. Yine durağan bir şekilde BB- kademesine kalmasını bekliyorum. Genel anlamda piyasanın beklentisi de bu şekilde. Burada biraz daha metine odaklanacak bence piyasa. Acaba metinde ileriye dönelik biraz daha pozitif ton olabilir mi diye bence piyasa biraz daha bunu arayacak diyebilirim Fitch tarafından. Yani hatırlayacak olursak geçtiğimiz yıl birçok kredi derecelendirme kuruluşu tarafından not artışı almıştık. Buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi dezenflasyon sürecinin ciddi anlamda devam etmesiydi en büyük etken. Diğer taraftan Merkez Bankası tarafında güçlü rezervlerin korunmasıydı ve bu politikanın izleneceğine yönelik beklentilerdi. İşte cari açığın azalması gibi etkenlerden dolayı biz geçtiğimiz sene 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan da not artışı almıştık. Ancak şu an geldiğimiz duruma baktığımız zaman biraz daha hani gidecek yolumuzun olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla burada enflasyonda ne zaman ki daha ciddi bir geri çekilme görürüz, dezenflasyon sürecinin daha ciddi bir şekilde devam ettiğini görürüz. Özellikle tek haneli enflasyona ne zaman işte ulaşmaya yakın olursak işte o zaman kredi derecelendirme kuruluşları tarafından not artışları görebiliriz. Ancak şu an için baktığımız zaman çok fazla heyecanlandırmıyor bizi. Görünümün aynı şekilde kalmasını bekliyorum Fitch tarafından.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Furkan Duranoğlu. Size de iyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Efendim, Borsa İstanbul'da bir şirket daha yatırımcılarla buluştu. Şara Enerji'nin payları bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen törenle işlem görmeye başladı. Detaylarına bir bakalım haberin.
2: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı sürüyor. Çağrı Enerji halka arzını tamamlayarak borsada işlem görmeye başladı. 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Şirket pay başına 70 lira sabit fiyatta gerçekleştirdiği halka arzda 89 milyon adet pay satışı yaptı. Böylece halka arzın toplam büyüklüğü 6 milyar 230 milyon liraya ulaştı. Halka arza yatırımcı ilgisi güçlü oldu. Toplam talep satışa sunulan payların yaklaşık 3.77 katına ulaştı. Halka arz kapsamında 729.560 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım yapılan yatırımcıların 728.823'ünü yurt içi bireysel yatırımcılar oluşturdu. Tahsisatın %38'i yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılırken %25'i yurt içi kurumsal, %25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yüksek talepte bulunan yatırımcı grubuna %10, grup çalışanlarına ise %2 oranında pay ayrıldı. Şara Enerji payları Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından bugün Sara E koduyla yatırımcılarla buluştu.
0: Ve Gürkan Aydoğan bizimle birlikte, şimdi de stratejist, piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Melisa Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Siz neye bağlıyorsunuz bugünkü risk iştahının düşük olmasını?
3: Tabii, yani bir haftadır Amerika ile İran'ın birbirine karşılıklı bir şekilde çatışma içerisinde olması enerji maliyetlerini yükseltti. Enerji maliyetlerinin yükselme ihtimalinde kalıcı olma ihtimali arttığı için tabii piyasalar bu noktada tedirgin oluyor ve riskli varlıklardan para çıkışı gerçekleşiyor. Kıymetli madenlerden para çıkışı gerçekleşiyor. Enerji piyasalarına para girişi gerçekleşiyor. Tabii bu noktada savaşın bölgeseli sıçrama ihtimalinin artması petrol fiyatlarını arttırırken, Fed'in faiz indirim politikasında rafa kaldırırken Fed'in faiz arttırım ihtimalleri değerleniyor ve dolar endeksi yükselirken Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Burada piyasaları baskılıyor. VIX tarafında da bir miktar yükseliş var. Tabii borsalardan para çıkışı var. O sebeple VIX tarafında da hafif bir tedirgin bir fiyatlama mevcut. Tabii savaşın gidişatına göre piyasalar yön aramaya çalışırken teknik olarak artık bantlarda sıkışmış durumda. Bu ay sonuna kadar bence konu ya daha da hızlı bir derinleşecek ya da ciddi anlamda bir anlaşma göreceğiz gibi bir teknik bir görünüm var. O sebeple ciddi bir haber beklentisi var. Bu haber akışında umarız ki savaşın devamı kararı kırılmaz ve

0: savaşın devamını görmeyiz ve enerji maliyetlerinin yukarı yönlü hareketini enflasyon olarak ülkelere tekrardan görmeyiz diye düşünüyoruz. Ve bu noktada da tabii savaşın bitme ihtimali arttığı takdirde kıymetli madenlere olan para girişini de gözlemlemeye devam edebiliriz.
1: Evet, şimdi kıymetli metal demişken orasıyla devam edelim. Altında 4000'in altına sarktık. Önce altınla başlayalım. Sizin nedir tahminleriniz?
0: 4000 doların altı tehlikeli bir bölge ons altın özelinde. Fakat bu noktada daralan bir üçgenimiz var. Esasında fiyat sıkışması da geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu zamana kadar gelen bir fiyatlamaya dayanıyor. Ciddi bir sıkışma var. Bu sıkışma da bu ay sonuna kadar bir yere yön arayacak, ya yukarı ya da aşağı yönlü olarak. Piyasalar büyük bir haber bekliyor. Bu büyük haber makro gelişme değil, daha çok savaşın gidişatı yönünde olacaktır. Çünkü savaşın gidişatı daha çok makro gelişmeleri de tetikleyeceği için bir anlaşma ihtimali olarak gördüğümüz takdirde önce 4100 dolara kadar bir yükseliş hareketi, ardından da 4100 doların yukarı yönlü kırılımını bekleyebiliriz. Eğer savaşta anlaşmayı görürsek, ama anlaşmayı görmediğimiz takdirde 3950'nin altında günlük kapanış gördüğümüz takdirde savaşın daha da derinleşme ihtimali artar. Ve tabi bu noktada 3850 ve 3750 bantlarına kadar bir geri çekilmeyi ons altında tekrar görme ihtimalimiz mevcut. Tabi bu noktada politikanın vereceği bir karar olacağı için tahmin yapmak pek zor, pek kolay değil. Sadece bildiklerimiz, evet seçim var, seçime enflasyonu arttırarak girmek ister mi politikacı, özellikle Trump, girmek istemeyebilir diye bir yorum yapabiliyoruz. Ama yani barış gelse dahi esasında piyasalar eski coşkuyla karşılık vermeyebilir. Çünkü barış bundan önceki süreçte, en azından ateşkesin yapıldığı dönemleri de hatırlıyoruz. Ateşkes geldi ve tekrar savaşın tekrar ertesi gün devam ettiğini gördük. O sebeple piyasalar bir miktar daha tedirgin fiyatlama içerisinde devam edecektir. Fakat eğer anlaşma gelirse petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilme ons altını 4500 dolarlara kadar hızlı bir yükseliş hareketine eşlik edebilir diye düşünüyoruz. Ve tabii 4500 dolar sonrasında tekrardan enerji maliyetlerine bakmamız gerekiyor. Hem enerji tarafındaki hareketler yukarı yönlü devam edecekse, öyle bir görünüm varsa, tekrar 4300-4500 bandı arasında bir fiyatlama görebiliriz. Ama önümüzdeki sürece ilişkin enerji maliyetleri aşağı yönlü hareketine devam edecekse, yani savaşın en azından bittiğine dair bir anlaşmaya piyasa ikna olursa, ons altın tarafında tekrardan 5000 dolarlar bu yıl içerisinde test edilebilir şeklinde de yorum yapabiliriz. Yani teknik bölge çok sıkışık durumda. Yukarıda 4100, aşağıda 3950, çok dar bir bantta kalmış durumdayız. Bu bandın hangi yöne evrildiğini teyitlersek esasında savaşın gidişatı da bununla beraber belirlenmiş olacak. Daha doğrusu savaşın gidişatı fiyatlamayı belirleyecektir. Ama şu anki görünüm dar bantta düşük volatil hareketlerle yön arayan bir ons altın grafiği var. Dediğim gibi savaşın bitme ihtimaline piyasa ikna olursa hızlıca bir 4100 ata, ardından da 4500'lere kadar yukarı yönlü hareketler gözlemleme ihtimalimiz mevcut. Fakat savaş derinleşirse 3850 ilk durak, ikinci durak da 3750 olarak teknik olarak karşımıza çıkan bölgeler ons altın tarafında. Tabi gümüş tarafında da ciddi bir satış var. Gümüş tarafında 55 dolarlardayız şu an itibariyle ons bazında. Burada da esasında geçtiğimiz yılın son çeyreğinden gelen bir trend desteği var. O da yaklaşık olarak 54 dolarlara tekabül ediyor. Yani 54 dolarlar aşağı yönlü kırılmadığı takdirde savaşta anlaşma ihtimali en azından bir umut şeklinde fiyatlanabilir. 54 üzerinde orta uzun vadeli pozitif senaryo devam edebilir. Ama 54 altına bir sarkma görürsek 50 dolarlara kadar, 48 dolarlara kadar geri çekilme ihtimali artar. Ama savaşın bitme ihtimali artarsa 54 dolarlar destek olur. Yukarıda 68 dolarlar ilk hedef olur. 68'den sonra tekrardan 70'ler, 71 dolarlar tekrardan gözlemleme ihtimalimiz mevcut. Tabii makro bir yoruma geçecek olursak işler biraz daha değişecektir. Çünkü makro yorumda enerji maliyetlerinin aşağı yönlü sürdürülebilir ve kümüle bir aşağı yönlü hareketinin desteklenmesi Fed'in faiz artırım ihtimalini rafa kaldırır ve Fed'in faiz indirim politikalarına en azından alan açmış olur. Böyle bir durumdaysa evet, ons altında 5000 dolar belki de düşük bir hedef olur ve gümüş tarafında 72 dolarla

0: 73 dolarlar, 70 dolarlar düşük bir hedef olur. Çünkü seneye şöyle başlamıştık
1: evet.
0: insanım. Seneye,
1: bu arada süremiz dolmuş. Ben son cümleyi almak durumundayım.
0: Son çeyrek itibariyle Fed'in faiz indirim ihtimalleri savaş biterse artar. Bu da kıymetli madenlere pozitif olarak etki eder diye özetleyeyim o zaman.
1: Mesela. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi hafta sonları. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, yayınlar dilerim.
1: Efendim burada kapatalım yatırım günlüğünü. 15'te yine birlikteyiz. Yine ekonominin ve piyasaların gündemini konuşuyor olacağız.

0: yapan, her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu. Genel izleyici için uygundur.
1: Ziraat Bankası sunar.

Dünyada elmadan sonra en çok tüketilen meyve olan portakal, hem lezzeti hem de sulu yapısıyla ülkemizde de çok fazla tercih edilir ve tüm dünyada en çok sevilen kış meyvesi olarak gösterilmektedir. Portakalın ana vatanı Çin olsa da birçok farklı bölgede yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıklıkla yetiştirilmektedir. Buna ek olarak Rize'nin kıyı şeridinde de yetiştirilir. Akdeniz ve Ege bölgelerindeki portakal yetiştiriciliği, ülkemizdeki toplam turunçgil yetiştiriciliğinin %50'sini oluşturmaktadır. Akdeniz bölgesinde önemli bir geçim kaynağı olan portakal yetiştiriciliği, Güney Amerika ve Güney Afrika'da da tercih edilmektedir. Bilimsel ismi Citrus sinensis olan portakal, düşük sıcaklıkların ortaya çıktığı bölgeler için çok uygun bir meyve değildir. Düşük sıcaklıklar, don olaylarının yaşanmasına ve portakal ağaçlarının zarar görmesine sebep olur. Sıcaklıklar -2 derece seviyesinin altına inmeye başladığında portakallar zarar görecektir. Zararın şiddeti don olayının süresine bağlıdır ve uzun sürerse zararı da artar. Rüzgarlar, portakallar için ikinci zararlı etmendir. Rüzgarlı bir ortamda yetiştirilmeye çabalanırsa, ağaçların dalları kırılmaya ve meyveler dökülmeye başlayacaktır. Portakal için bahçe tesis işlemleri yapılırken toprak derinliğinin 2 metrenin altında olmaması gerekmektedir. Mandalina yetiştirirken olduğu gibi portakal yetiştirirken de toprağın havalandırılması çok önemlidir. Portakal ağacının kökleri yüksek miktarda oksijene ihtiyaç duymaktadır. Toprağın havalanabilir ve süzek bir yapıda olması portakal yetiştiriciliğinde çok önemlidir. Portakal ağacının kökleri 60 ila 90 santimetre derinlikte bulunabilmektedir. Yatayda da 7,5 metre uzunluğa kadar ulaşma durumu söz konusu olmaktadır. Portakal bahçesinin drenajı her zaman iyi olmalıdır ve taban suyu seviyesi 2 metrenin altında seyretmelidir. İdeal bir portakal yetiştiriciliği için toprağın pH değeri 5,5 ila 6 arasında olmalıdır.

dikim işlemlerinden önce bahçenin tesviye edilmesi ve dikime hazır bir hale getirilmesi gerekmektedir. Kara, üçgen ya da dikdörtgen dikim metotları kullanılabilmektedir. Portakal yetiştiriciliğinde önerilen dikim aralıkları 7x7 ve 8x8 olarak belirtilebilir. Fidanlar önceden açılan 60x60 ebatlarındaki çukurlara dikilir. Bu çukurların 40 ila 50 cm derinliği bulunmalıdır. Hazırlanan dikim çukurlarına 8 ila 10 kg çiftlik gübresi atılabilir. Yaz aylarında ortaya çıkan sıcaklıklar düşünülerek 30 ile 40 litre can suyunun da verilmesi gerekmektedir. Türkiye'de portakal için dikim işlemleri yapılacaksa her zaman ilkbahar aylarının tercih edilmesi gereklidir. Portakal hasadında meyvedeki su miktarı, kabuk rengi, asit miktarı ve suda çözünebilen kuru madde miktarına bakılması gerekir. Hasat işlemleri yapılırken steril edilmiş olan makasların kullanılması ve portakal saplarının uzun bırakılması gerekmektedir. Hasatta meyvelerin zarar görmemesi, toplamada kullanılan sepetlerin düz yüzeyli olması, bereli ve hastalıklı olan meyvelerin bu aşamada ayrılması gerekmektedir.

Ispanak, yaprağı etli, koyu parlak, yeşil ve sarımsı yeşil olan çok sayıda çiçekli tek yıllık otsu bir bitkidir. Kış aylarında mutfaklarımızın daimi üyesi ıspanak, Asya kıtasında ipek ve baharat yoluyla tüm dünyaya yayılıp doğada demir bakımından en zengin bitkidir ve karoten B maddesi açısından zengin olan nadide besin kaynaklarındandır. Ispanakta yer alan tiamin ve niyasin maddeleri vücudumuzda hasara uğramış hücreleri yeniler ve saymakla bitiremeyeceğimiz faydalara sahip bu şifalı bitki, Türk mutfağında da sıklıkla tüketilen bir sebzedir. Serin iklim sebzesi olan ıspanağın kış ve ilkbahar aylarıyla ülkemizin aşırı yağış alan Doğu Karadeniz bölgesi dışında tüm bölgelerimizde tarımı yapılmaktadır. Fazla miktarda üretilen ve ülkemizde sıklıkla tüketilen ıspanak, sıcak bölgelerde yaz sonlarında ve kış aylarında, soğuk alanlarda ise kışın ve ilkbahar dönemlerinde yetiştirilmektedir. Ispanak yetiştiriciliği için kireç oranı yüksek olan, nemli, organik maddece zengin, gevşek yapılı ve hafif killi olan topraklar tercih edilirken, killi topraklarda verim ve kalite oldukça artmaktadır. Ispanak ekimi için sürümden önce toprağa çiftlik gübresi sermelisiniz. Sonrasında 20 ila 25 cm derinliğinde toprağa sürebilirsiniz. Ardından diskaro ile toprağı 8 ila 12 cm derinliğinde karıştırmanız gerekiyor. Sonrasında gübreleme ile beraber ıspanak ekimi adımına geçebilirsiniz. İyi hazırlanmış tablo durumdaki toprağa ortalama 1 ila 1,5 kg tohum verebilirsiniz. Ardından sürgü çekilerek toprağın tohumla teması garanti altına alınıyor. Eğer mikser yardımıyla ekim yapacaksanız sıra arası mesafeyi 20 ila 25 cm kadar, sıra üzeri aralığı ise 3 ila 5 cm kadar bırakabilirsiniz. Bu bağlamda dekara ortalama 0.7 ila 1 kg tohum kullanmak yeterli oluyor. 50 ekimde daha fazla, 2 kat kadar fazla tohum kullanabilirsiniz. Ispanak sebzesinde ekim derinliğinin ise 3 ila 4 cm olmasına dikkat etmelisiniz. Ispanakların sağlıklı gelişim göstermesi için büyük önem taşıyor. Öyle ki büyüme döneminde haftada 1 ila 2 kez sulama yapmak gerekiyor. Örneğin kumlu toprak türünde 2 sulama daha uygun görülüyor. Bunun yanında ilkbahar ve sonbahar yağışları sulama miktarının daha az yapılması öneriliyor. Erkenci ıspanak mahsulleri yaklaşık 3 ay içinde hasat ediliyor. Bitkiler 15 ila 18 cm boyalarak 5-6 yaprak oluşturduğunda hasat başlayabiliyor. Ancak en iyi hasat döneminin bitkinin 8-10 yaprak yaptığı zaman olarak görülüyor. Eğer geniş alanlarda ıspanak yetiştiriciliği yapıyorsanız makine kullanabilirsiniz. Küçük alanlar söz konusu olduğunda ise elle veya bıçakla hasat tercih ediliyor. Hasadın ardından alttaki sararmış yapraklar ayrılıyor, kökler temizleniyor ve demetler bağlanarak pazara sunuluyor.

Sezonu her zaman olduğu gibi bankalarla başladı. 5 büyük Wall Street bankası beklenti üzeri bilanço finansallar açıkladı. Tabi sadece bu bilançoları ne kadar bankalar kazandı diye okumak gerekiyor. Çünkü önümüzde Fed'in faiz kararı var. Ay sonu bekliyoruz toplantıyı. Dolayısıyla da sayılı günler kala ABD ekonomisinde bu bilançolar küçük bir fotoğrafını çekiyor diyebiliriz. Dolayısıyla yüksek faizler bankaları gerçekten zorluyor mu? Yoksa Wall Street hala güçlü mü? İşte 3 tane büyük banka üzerinden bilanço açıklayan bunun detaylarını incelemeye, takip etmeye çalışacağız diyelim. Ama önce bir gidelim borsalara bakalım. ABD tarafında haftanın son işlem gününde nasıl bir fiyatlama var değil mi? S&P 500'de %1'e yakın endeks kontratlarında negatif bir açılışa işaret ediyor. Dün zaten benzer bir tablo vardı. UBS'de 7900 hedef fiyatını yıl sonu için güncellediğini de eklemiş olalım. Ve ABD'nin en büyük bankası deyince akla ilk gelen JP Morgan'la başlayalım. Şirketin detaylarını ekranda görüyoruz ama daha çok bilanço tarafına tabii odaklanmak istiyorum. Çünkü ABD ekonomisinin küçük bir özeti gibi bilançosu okundu. Gelen rakamlarda kredi tarafında ciddi bir bozulma görmedik. Yani yüksek faizlere rağmen tüketici ve şirket tarafında tablo hala güçlü tarafta kalmaya devam etti. Tabii burada dikkat çeken bir diğer nokta da bilançosunda yatırım bankacılığı ve trading gelirleri oldu. Çünkü piyasalardaki bu volatilite ile beraber halka arz ve şirket birleşmeleri de JP Morgan'ın gelirlerini bir noktada da desteklemeye devam etti. Tabii hisse tarafına da bakacağız. Burada yatırımcı zaten bunu daha fazla fiyatladığını görüyoruz. Hemen detaylara bakıyoruz. Bu yıl %6'lık bir yükseliş kaydetmiş JP Morgan hisseleri. Son bir yılda %20'ye yakın bir prim var. Tabii çok sert bir yükseliş değil ama rakamsal olarak baktığımızda devasa bir bank olduğu için JP Morgan güçlü bir performans olarak bu rakamları yorumluyoruz. Çünkü ABD ekonomisinin en güçlü göstergelerinden biri olduğu için de fiyatlamaya piyasa bu noktada devam ediyor diyelim. Tabii Fed'in faiz kararını bekliyoruz dedik. Fiyatlamalara bakıyoruz. %50 ihtimalle artırım bu ay için bekleniyor. Tabii her gün haber akışına göre değişim de var ama özellikle Fed'in zaten iki tane temel görevi var. Biri fiyat istikrarı, biri de maksimum istihdam. Burada neden bu konuyu açıyoruz? Çünkü bankalara baktığımızda ikinci çeyrek rakamlarından sonra bir de istihdam piyasasına gözlemleyelim. Çevirdik ki özellikle detaylara bakıyoruz. 10 binden fazla işçinin büyük bankalardan işten çıkarıldığını görüyoruz. Dolayısıyla istihdam tarafında da bir zayıflama var. Bununla beraber bankalar verimlilik adına çalışan sayılarını azaltmaya devam mı ediyor? Ederse Fed'in ana görevini zora sokar mı diye de bir başlık da karşımıza çıkıyor bu noktada. Tabii bir diğer bankaya bakalım. Detaylarını yine inceleyelim. Bir de gidelim bir Wall Street'teki genel havayı görmek adına Nasdaq endekse bakalım. %1,5'a yakın endeks kontratları eksi fiyatlama var. Dün benzer spot tarafta bir kapanışı vardı. Teknoloji hisseleri öncülüğünde bir satış dalgasını hala Nasdaq'ta takip ediyor. SpaceX'in halka arz fiyatının altına inmesi de önemli bir nokta diyelim ve Goldman Sachs diyelim ABD'nin bir diğer büyük bankası. Yine ekranda detayları görüyoruz ama bu klasik bir mevduat bankası değil. Gelirlerin önemli bir bölümü yatırım bankacılığından geliyor. Halka arz ve şirket satın almalarından geliyor. Dolayısıyla da ikinci çeyrekte tam da finansallarında bunu gördük. Çünkü yatırım bankacılığı gelirleri beklenti üzerine çıkması işlem masaları tarafından da oldukça güçlü bir performansa da Goldman Sachs için işaret etti. Tabii bilanço bir taraftan bize şunu gösterdi. Wall Street'te hala risk iştahı artmaya devam ediyor. Güçlü kalmaya devam ediyor şeklinde yorumlayan bir kısımda var diyebiliriz aslında diyelim. Ve ise performansa bakalım. Bu yıl %25'lik bir yükseliş kaydetmiş Goldman Sachs. Diğer baktığımız JP Morgan'a göre daha yüksek bir performansı var. Yine son bir yıla bakıyoruz. Oradaki prim de %55. Yani yatırımcı bugünkü bilançodan ziyade sermaye piyasalarındaki canlanmanın devam edeceğini satın alıyor da diyebiliriz bu noktada. Tabii istihdamdan bahsettik. 5 büyük Wall Street bankasının çalışan sayısının ikinci çeyrekte azalması Fed'in de elini zorlaştırımı önemli bir nokta. Tarım dışı istihdamda zaten beklentinin yarısı kadar bir rakam almıştık. Dolayısıyla da eğer işten çıkarmalar devam ederse de yakından takip edeceğimiz bir konu Fed'in faiz kararını ne kadar etkiler? Büyük bankaların olması tabii aslında gider kalemini düşürmek için mi işten çıkarmalar var yoksa yapay zeka tarafındaki dönüşünden mi kaynaklanıyor? Bu da tabii ki takip edeceğimiz başlıklardan diyelim. Bir de bakın Dow Jones endeksine. Burada da yarım puana yakın bir eksi tarafta fiyatlama var diyelim. Hemen yine şirketin detaylarını ekranda göreceğiz. BOFA'ya bakacağız. Biraz daha burada tabii farklı bir nokta var. Çünkü bireysel bankacı ve kurumsal tarafta daha güçlü bir oyuncu. Bu nedenle bilançosu da yine ABD ekonomisine dair
itibaren önemli sinyaller de verdi. Yüksek faiz ortamında desteğiyle net faiz gelirleri güçlü kaldı. Yatırım bankacılığı tarafından da beklentileri performans var diyelim. Hisse performansında bu yıl %12, son bir yılda da %30'luk bir yükselişi var. Yani FED toplantısı öncesinde bilançosu da yüksek faiz için

aslında bankalar hala bir fırsat yaratıyor mesajını da verdiğim. Dolayısıyla bilanço sezonuna beraber bu ilk 3 bankaya baktık. 5 bankanın zaten detayı vardı. Aslında mesaja baktığımızda dev bankalar yüksek faiz ortamına rağmen güçlü karlılık üretmeye devam ediyor. Dolayısıyla şimdi gözler tabii teknoloji tarafına çevirdi. Teknoloji devlerinden gelecek bilançolarda önemli olacak. Orada çünkü işten çıkarmalar var. Fed'in faiz kararını ne kadar etkileyecek bunu da zaten ay sonu göreceğiz diyelim. Hisse Atlas'ını burada noktalayalım. Haftaya da yeni başlıklarla görüşmek üzere.

0: Flip.com tüm dünya. Flip Kapital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Kremlin. Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Şimdi Ajet Mobile gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Evet. Kirvem, kirvem, ah kirvem. Bu, bu. Baba,
4: gel çocuğum.
3: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
4: Kirvem,
3: düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
5: Öyle bir dünya yok.
3: Allah.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var.

0: mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Motel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kasko yoksa... Riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... Riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2.900 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekin.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
3: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam Küçücük.
3: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Civago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4

0: 1200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

reel piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık yavaş yavaş haftayı tamamlıyoruz. Haftanın son işlem günündeyiz. Piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Haziran ayına ilişkin konut satış rakamlarını takip ettik. İlk konut satışlarına baktığımızda, yani ilk el konut satışlarında %23,1'lik bir yükseliş var. Son dönemlerin en iyi rakamı olarak kayıtlara geçiyor. İkinci el konut satışlarında da Haziran ayında ciddi bir artışı görüyoruz. Öyle ki %12,5'lik bir artış söz konusu. Konut piyasası hareketlendi dersek yanılmış olmayız. Bu arada Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarının devam ettiğini görüyoruz. SPK 4 şirkete daha onay verdi. Özellikle yılın ikinci yarısında yeni şirketlerin halka arzları hızlanmıştı ve 140 şirketin onay sürecinde olduğunu da söylemek mümkün. Küresel kanatta satış rüzgarı var. SpaceX'teki geri çekilme tüm borsaları olumsuz etkiledi. Öyle ki hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz haftalarda 135 dolar bandında halka açılmıştı SpaceX. Önce 225 dolar seviyesini gördü. Akabinde gerisin geriye düştü ve son işlem gününde 135 dolar seviyesinin de altına indi. Asya piyasalarındaki satış Amerika Birleşik Devletleri'ne vurdu. Bunda teknoloji hisselerinin ön planda olduğu ve etkili olduğu ifade ediliyor. Son başlığımızda altın var. Herkes altını merak ediyor. Altın yükselecek mi, düşecek mi derken altındaki baskı giderek artıyor. 4000 dolar seviyesinin altına indi. Bakalım bu bantta kalacak mı yoksa satışlar devam edecek mi? Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

0: Özellikle küresel kanattaki o satışlar Borsa İstanbul'da da kendisini epey bir hissettiriyor. An itibariyle %1.89'luk değer kaybı var. 13.982'ye kadar geri çekildi. Buradaki kritik seviyeler neler? Birazdan değerlendireceğiz. Benzer bir görüntü BIST 500'de de var. Hatırlayalım. 17.716 son görülen seviye, %1.52 aşağı yönlü bir hareket var. 17.713 puan seviyesi günün en düşük test edilen seviyesi olarak kayıtlara geçti. Şu anki seviye de aslında çok yakın bu seviyeye. Gün içerisinde 17.900 puan seviyesini hiç görmedi. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Tüm sektörlerde hemen hemen geri çekilmeyi görüyoruz. Bankacılık endeksi %2.18 değer kaybı yaşıyor. Sanayi endeksi baskılanıyor. Turizm geri çekiliyor. Teknolojide satış var. Gayrimenkulde de düşüşleri görüyoruz. Topyekün bir satış var. Endekse geri çekilme devam ediyor. Neden geri çekiliyor? Konuşacağız, değerlendireceğiz. Sigortacılık, gıda, kimya, madencilik, inşaat, bilişim, tüm sektörlerde düşüş var. Fiyatı en fazla artanlar listesinde hangi şirketler var? Sınırlı şirketler, Şekerbank, Efor Yatırım, CVK Maden, RAL Yatırım Holding, Şok Marketler. Sıralama böyle. Bir de düşenlere bakalım. Destek Finans son 4 gündür taban oluyor şirket. Bu fiyatlamayla 2522 TL'ye geldi. Astor Enerji dün 320 TL bandındaydı. Bugün 290 TL'nin altını gördü. Son 2 günde bu iki şirkette beraber bir satışı takip ediyoruz. Bu da endeksi baskılıyor. Margün Enerji, TR Anadolu Metal Madencilik ve Borsanboru, sıralama böyle. Peki endeks niye düşüyor? Detaylandıracağız. Bizlere Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Normal karşılamak mı gerekir bu geri çekilmeleri? Endeks niye geri çekiliyor?
1: Şimdi

0: ki olsa da bunu çoğu borsada başka hisseleri teminat göstererek ya da satarak gerçekleşiyor. Ki burada İMKB 30 hisseleri pek çok halka arzda teminata konu olabiliyor. Ama genel olarak halka arz hisse senetleri pek çoğu, hepsi değil ama pek çoğu halka arzın gerçekleşmesinden sonra prim yapma başarısı gösterdiği için muhakkak ki bir miktar burada başka hisseleri satarak yatırımcı bunları da talep ediyor. Bence büyük ölçüde etki bugün bu sebeple. Sabahleyin bülteni açık gördüğümüz zaman da zaten kötü bir başlangıç yaptık. Dışarısı da tabii ki kötüydü. Özellikle Uzak Doğu temelli. Dışarıda borsalardaki kötü gidiş bizi de muhakkak, gelişmekte olan piyasaları da muhakkak etkiliyor. Ama bizde büyük etki bence bu önümüzdeki hafta yapılacak olan halka arzlar kaynaklıdır diyebilirim. Zaten son dönemde bir para girişi görmüyoruz. Yabancı tam tersi bir pozisyon sattı ve ilave alışları çok oldukça cılız. İçeriden para girişi neredeyse durmuş durumda. Halka arza çıkacak para da borsayı düşündürüyor ve endeks de şu an baskılıyor diye düşünüyorum ben.
1: Küresel borsalardaki görüntünün etkisini nasıl görüyorsunuz endeks için peki? S&P geri çekiliyor vadeli kanatta, Nasdaq düşüyor, Dow Jones satışı yiyor. Avrupa'da da yine bir miktar geri çekilme var. Bugün Güney Kore kapalıydı ama yine bu hafta KOSPI endeksi çok hareketliydi, ciddi değer kayıpları gösterdi. Bundan da bir miktar etkileniyor olabilir miyiz?
0: Bize yabancı ağırlığı olsa etkilenirsiniz de bize zaten yabancı ağırlığını başarın. Bu en son MSCI'nin açıklamaları sonrası tam tersi aldıkları miktar kadar son dönemde bir satış gördük. Şimdi yabancıdan etkilenmek eğer sizin borsanızda ağırlığı varsa mümkün oluyor. Şu an daha çok bizeyiz biz. O sebeple dışarıda tabii ki dışarıya bakıp etkileşim durumumuz söz konusu. Bugün dedim ya bir miktar etki muhakkak ondan da kaynaklanıyordur ama bizde yabancı fonların ağırlığı olsaydı daha da fazla etkilenme olasılığımız doğacaktı. Ama şu anda öyle bir pozisyonumuz yok bizim. Dönem dönem dışarısı kötüyken biz iyi de olabiliyoruz. Çünkü bizdeki endeks matematiği farklı çalışıyor. Şimdi biraz evvel destek finans dediniz, taban dediniz. Endekseki ağrı %7. Yani tek başına o bile buradaki endeksin düşüşünde ciddi bir ağırlığa sahip. Keza bakıyorum şimdi Aselsan çok ciddi ağırlığı var. %1.2 o da aşağıda. Zaten sadece bunları toplasak endeksin bugün bu senetlerin aşırı düşüşü sebebiyle daha da fazla aşağı reaksiyon verdiğini söyleyebiliriz. Çok dışarıyla korelasyonumuz olduğunu düşünmüyorum ben artık. Ya şöyle korelasyonunuz olur. O düşüş birkaç gün daha devam ederse dışarıda muhakkak bozucu etkisi olur. O zaman dünyada zaten uzun süredir borsalarda süre gelen varlık fiyatlamasının sonuna geldiğinin işareti olur. Bunun en temel sebebi de bunları hep her programda konuşuyoruz. Pandemi sonrası ciddi bir para basıldı. Hala da basılmaya devam ediyor. Özellikle Amerika kaynaklı. Amerika'da sürekli Fed'in bilançosunu konuşuyoruz. Bilanço küçültmeyi ama bir şeyin küçüldüğü yok. Hem borç büyüyor hem de baktığınız zaman emisyon büyüyor. Tabii bütün bu para enflasyon yaratmasın diye ki en çok Fed enflasyonu konuşuyor. Varlığa kaymak zorunda. Onun için de bir varlık fiyatlaması yaşadık. Bunu değerli metallerde de yaşadık yakın zamana kadar. Sonra da realizasyon sonrası bir türlü toparlanma gelmiyor. Çünkü bana göre o fazlaca basılmış paranın varlık fiyatlarında gelinen noktayla köpüğü alındı. Yani matematiksel olarak aslında o fazlalık neyse oraya kadar o fiyatlar eşitlendi. Şu anda da onun realizasyonu yaşanıyor. Fakat şu hadise hep umut vermeye devam edecek. Bu pandemi sonrası bozulan ekonomiler mecbur ki hep baktığınız zaman parasal kısmı geniş tutmak zorunda. Bir kere o tetiği çektiğiniz zaman onun geri dönüşü yok. Ve bu haliyle de şu anda bu yaşanan realizasyonların biz yakın dönemde tersini de tekrar görebiliriz. Sadece ve sadece burada balon diyeceğimiz fiyatlama son dönemde özellikle dışarıdaki halka arz örneklerini de dikkat çekiyor. Biri biliyorsunuz Kore kaynaklı çip firmasının Amerika'daki arzıydı. Oradaki arzdan hemen sonra Kore çöktü. Diğeri de SpaceX, yani 1.8 trilyon dolarlık arz. Hepimiz dedik ki ya nasıl bir şey, nasıl bir değerleme bu? Çünkü sadece Star

0: Link var içinde, çok kıymetli görünen. Bir de geleceğe ilişkin vaat edilenler var. Ama geleceğe ilişkin vaadi peşinen fiyatlamış oldu. O yüzden de halka arz fiyatına geri geldi. Buradan %20 daha geri gelse beni şaşırtmaz. Şimdi bu, hep biz kendimizi eleştiriyoruz ya borsamızı, bizdeki fiyatlamaları. Aslında bütün dünyanın sorunu. İşte bu fazladan fiyatlama ya da aşırı primli fiyatlamada o prim fazlaları şu an geri alınıyor. Süreklilik arz eder mi? Biraz evvel onu izah etmeye çalıştım. Parasal daralma dediğimiz hadiseyi yakın zamanda görmeyeceğimiz için açıkçası beklemiyorum öyle bir şey. Muhakkak ki bu düşüşlerin hemen sonrasında biz tepkileri de görüyor oluruz. Buna biz de dahiliz.
1: Mehmet Bey, dün niye piyasa aldı peki? Yani bugün baktığımızda 84 şirket BIST 100'de yer alan düşüş gösteriyor. 14 şirket artıda, 6 tanesinin yükselişi %1'in altında. Yani topyekün bir satış var. Ama dün de tam aksi bir fotoğraf vardı. 84 tane artı fiyatlama vardı. Geri kalanında biraz daha yarım puanlık geri çekilme görmüştük. Dün ve bugün arasında siyahla beyaz kadar nasıl farklar olabilir ki? Yani niye böyle olduk?
0: Söylediğim şey, cevabını verdim. Dün siz 4 tane halka arz ve toplam neredeyse 10 küsur milyar, 11 milyara yakın bir büyüklüğü konuşmuyordunuz. Şimdi diyorum ya, önümüzdeki hafta bu halka arzlar yapıldığında 11 milyarın %70'i bu piyasadan çıkacak. O ciddi bir satış demek. Yani onun satışı şu an peşinden, şu anda yapılıyor diye düşünüyorum ben. Hafta başında da görürüz. Halka arz takvimi tabii önemli. O 4 şirket hepsi aynı hafta mı olacak, yoksa ondan sonraki haftaya sarkacak mı, onu bilmiyoruz. Ama öyle veya böyle bu halka arzlar yapılacak ve bu halka arz büyüklüğü de bir şekilde fonlanmak durumunda. Fonlarken de ben geçmişteki kadar coşkuyla dışarıdan, yani borsa dışı para girişi görmüyorum. Daha çok halka arzların biraz evvel söylediğim nazik konumu sebebiyle, özellikle burada para kazanmayan pozisyonu olan ya da zararda pozisyonu olanlar orayı deniyorlar, halka arza girip hisse alıp oradan para kazanmayı. Tabii bunun için buradaki hisselerini satmaları gerekiyor. O satış da muhakkak bozuyor burayı. Tabii ki bu büyük kısmı ama tek başına bu şekilde ifade edilemez. Bugün biraz evvel onu da söyledim. Özellikle endekste çok etkili 6-7 tane hissede satış görüyoruz biz. Yani Tüpraş ayakta kalmasa endeks daha da fazla düşecekti, öyle söyleyeyim. Dün ilaveten aslında çok ilgilenmedik ama özellikle bankacılık sektörünün downgrade edildiği bir gündü BOFA tarafından. Yani fiyatlar aşağı çekildi, beklenti fiyatları, hedef fiyatlar. Bir fiyatlama dün gördük ama günü başka endeks hisseleriyle, endeks matematiğiyle kurtardık. Bugün şimdi onlar düşmeye devam ediyor. Ederken dün özellikle primli olan hisselerde ciddi satış görüyoruz. Örnek mesela Astor. Temel sebebi aslında şu, baktığınız zaman. Şimdi çok güzide şirketlerimiz, iyi şirketlerimiz endeks hissesi oldu. Bunları da belli bir fiyata kadar biz değerledik. Ama şimdi çok güzide olsa bile bu fiyatlamanın bir mantığı var. Yani fiyat kazanç diye bir gerçek var. Baktığınız zaman bir şirket ürettiği karla ve dağıtacağı temettüyle ya da dağıtabileceği temettüyle en başta değerlenir. Sonra da dünyadaki benzerleri ve fiyatlamada onun bizim ülkemizde nerede olduğu ikinci sırada yer alır. Sonra üretim konusu tabii ki karlılık da önemli. Sahiplik devreye girer. Şimdi çok iyi endeks hisselerini zaten fiyatladık. Mesela benim bir lafım vardı. Geçen gün sormuşlar bana. Mehmet Bey, siz Aselsan için kalsa bitse, bittiği anda fiyat ikiye katlar demiştiniz. Şimdi orada kalmış, fiyat ikiye katlar. Bunu ben dediğimde 40 liraydı Aselsan. Yani 80 lira hemen olur, kastım oydu. Şimdi o Aselsan kağıt sayı falan beklemedi ki. 400 küsur lira oldu geçenlerde. Aselsan peki bunu hak eder mi? Tabii ki hak eder ama hak ettiği değere bir şekilde zaten ulaştırıldı. Bundan sonra kağıtsa kalksa ne olur? O sebeple de biraz da biz bunun da baskısını hissediyoruz. Muhakkak ki borsada borsa işlemleri bitmez, borsanın oyunu da bitmez, o ayrı bir case ama fiyatlamada bizi sürekli endekse sürükleyen hisselerde de biz belli fiyatlara, belli değerlere geldik, biz aslında onun baskısını yaşıyoruz şu an.
1: Şimdi son onaylarla birlikte yaklaşık 22 tane şirketin halka açılma süreci gerçekleşmiş olacak. Kenarda 100-140 şirketin onayı var. O zaman senenin devamında da biz bu şekilde sert hareketler yine aynı sebepten ötürü görebilir miyiz?
0: Görebiliriz. Şimdi bu halka arza başvuran şirketlerin çoğu yatırımları, yeni yatırımları muhakkak var. Eminim hepsi güzide şirketler. Bu yatırımları da borçla yapıyorlar. Tabii ki borç kapamak için yapıyorlar. Yine en çok gelen sorulardan biri o. Ya işte borcu kapatmak için halka arz yapıp halktan para alınıyor. Zaten amaç o. Halka arzda genel mana olur. Gidip de finans kurumlarından, üçüncü kişilerden şirket borç alacağına yeni hisseler ihraç ederek yeni ortak alır. Bu da prefinansman imkanı sağlar. Temel amacı budur halka arzın. Yani halkımız bundan ne anlıyor ben onu anlayabilmiş değilim. Ama halka arzın temel amacı bu. Finansman sağlamak, şirketi daha da büyütmek, daha ileriye almak, belki yeni işler yapmak. Bunun için de kaynak temin etmek. O işe yarıyor bu kaynak. Var olan durumda devam eden borcu eritmek için de kullanılabilir. Yeni yatırım için de kullanılabilir ama temel amacı kaynak temin etmek. Gidip de oradan exit etmek, çıkıp gitmek değil. Çünkü belli ölçekte belli bir miktarda hisse halka arz ediliyor. Sonrasında tabii ki iş bozulabiliyor borsada. İşte örnekleri var. Baktığınız zaman finansman için çıkardığı bonoları ödeyemeyen bir şirketimizin halka açıklığı %90'a neredeyse ulaşmış. Yani başında %25-30'da halka arz edilen şirket pandemide bir bakmışsınız %90 olmuş. Yani çaktırmadan patron bütün hisseleri satmış baktığınız zaman. Tabii ki bunlar da önemli faktörler. İlk halka arz anıyla sonrasındaki gelişmeler de önem arz ediyor. Halka arzlar devam edecek öyle görünüyor. Ve tüm bunlar öyle veya böyle bizim piyasadan belli bir para çıkışını muhakkak ki zorlayacak. Öyle olunca da endekste zaten zorlandığımız bu seviyelerde yeni gelecek halka arzlarla bir miktar daha zorlanmak tabii ki olasılık dahilinde.
1: Halka açılma stratejisi, yani bu kadar fazla şirketlerin halka açılması doğru bir strateji mi? Biraz daha farklı bir strateji güdülemez mi? 600'ün üzerinde 700'e yakın şirket halka açıldı. Yani değerlemeler ya da bunların bakıldığında kaç için rapor var? O da tartışılır. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi ilk halka arzda rapor değil, izahname geçerli. Sonradan şirketlerin kavrucuna girebilir. Burada bir track record, yani bir kayıt, bir izleme süresi oluşması lazım ki araştırma grupları rapor üretebilsin. Ha deyince üretemezler, belli koşullar var. Rüştünü ispat etmek diyorum ben ona. Önce şirketler gelecek, burada borsada performanslarını göreceğiz. Burada rüştünü ispat edecek. Gerçekten izahnamede vaat ettiklerini yapmaya başlayacak. Onlar da gerçekten vaat ettiği sonucu verecek ki rapor haline getirebilsin. Çünkü vaat ettiği şeyleri yerine getirmeye çalışabilir ama arzu edilen sonuç da alınmayabilir. Eminim enerji firmaları halka arz ediliyor. İşte bakıyorsunuz kar yok ortada. Niye kardeşim diyorsunuz. Diyor ki ama diyor işte fiyatlama, elektrik fiyatları malum. Hani enflasyon, dezenflasyonist süreç. Bu fiyat buradayken ben para kazanamıyorum diyor. Bahanesi bu oluyor. Doğrudur, haklı bir gerekçe de olabilir ama halka arzı yaparken izahnamede toplam kapasite, satacağı miktar, onun üzerinden olası kar tahmini, kar tahminiyle halka arzı yapıyor ve buna göre de bir fiyatlama, fiyat tahminiyle halka açılıyor. Sonrasında orada hesap edilenler tutmayabiliyor da. Ha şimdi bu kadar çok şirket halka arz edilirken başka bir şey yapılabilir mi sorusunun cevabını vereyim. Yani halka açılmayla şirket sayısının artması iyi bir şey, arz edilen bir şey. Piyasanın derinliğini, piyasada çeşitliliği de artırır. Ama tabii ki şimdi burada para piyasasının koşulları ve piyasadaki akım dikkate alınmalı mı? Ben yetkililerin muhakkak dikkate aldığını düşünüyorum. Çünkü aynı ekonomik ortamda, aynı ülkede ve belli ekonomik koşullarda yaşıyoruz. Makroekonomik koşullar ve mikroekonomik koşullar, ki şirketlere dair koşulları muhakkak ki buradaki karar verici kurumlarda takip ediyordur. Şu an şirketlerimizin Türkiye'de, biz gelişmekte olan ülkeyiz ve finansman ihtiyacı var. O finansmanın birinci ayağı, birinci kaynağı da eğer ortak alabiliyorsanız halka arza yönelmek. Şimdi burada halka arza gidersiniz, halka arzda talep gelmez, başaramazsınız. Daha şimdiye kadar öyle bir durum görmedik. O sebeple de

0: Baktığınız zaman düzenleyici kurumun verdiği onayları da ben normal buluyorum. Zaten olması gerektiği gibi de aktığını düşünüyorum. Burası şöyle düşünmeniz lazım. Serbest kürsü gibi düşünün. Serbest piyasa koşulları. Siz halka arz için talebe çıktığınızda birilerinin onu talep ediyor olması lazım ki o halka arz gerçekleşsin. Demek ki şu an talep ediliyor ve gerçekleşiyor ki halka arzlar da devam ediyor.
1: Biraz altını da konuşalım. Altın yatırımcısı da son dönemde istediğini alamadı. 4000 doların altına ons altın dün test etti. 4000 dolar bandında işlemler devam ediyor. Nasıl bir strateji altın yatırımcısı uygulamalı? Altında geri çekilmelerin sürmesini bekler misiniz? An itibariyle de 3993 dolar seviyesinde işlemler devam ediyor.
0: Ben buralarda medyan, yani ortalama rakamın oluştuğunu düşünüyorum ons altında. Çünkü ons altın biraz evvel varlık fiyatlamasında anlattığım şey de o varlık fiyatlaması dahilindeki varlık. Hani bir emisyondan bahsettim ya, dünyada basılan para, ki burada aslında doları konuşuyoruz. Ons dolar çünkü. Keza kriptoda bile kripto dolar. Şimdi köpüğün ben alındığını düşündüğümde bunu altını da dahil ediyorum. Bu yıl 6000 dolar hedefim vardı benim. 5500 küsur 5600 dolara yakın bir gerçekleşme gördük. O neredeyse zaten 6000 dolar demek. Bu tahminleri yaparsınız ya, nokta atışı yapmak çok zor. Ama çok enteresan, 5200-5600 arasına sıkıştığı anda altın, bir sürü başka tahmin gördük biz. Yok 12000 dolar, yok 20000 dolar. Hatta gümüşe altınla makas yapıp acayip tahminler. Yok efendim 300'e koşuyor, 300'e gelince 800 olacak. Şimdi asıl pandemi gümüşte kopuyor. Büyük fırsatta yine gümüşte oluşur bence. Daha hızlı hareket ediyor. 55 dolar şu an. Asıl onun yüzüne bakan yok. Daha ilginci. Gümüşe bir ara işte üretilen güneş panellerinde kullanılan gümüş, işte güneş enerjisi üretimi artacak. Gümüş yeryüzündeki çıkarılmış belli, yer altındaki belli, daha da artacak yorumları vardı. Bir şeyin fiyatı yukarı giderken aşırı iyimserliği pompalamaya başlıyorlar ki bunu daha çok analistler yapıyor. Aşağı giderken de bu sefer kötümserliği pompalıyorlar. Bence düşüş oldukça aşırı ve yukarıdan alan için ciddi zarar var. Başta gümüş olmak üzere. O sebeple de buralardan sarkmalar olsa da çok sarktığı yerde kalacağını bana düşündürtmüyor. Bu da bir correction, yani doğrulama, elde edilmiş karın realize edilmesi. Buralardaki bu seviyelerde dengelenip, hisse senedi değil bu, girip de onu manipüle edesiniz. Buralarda dengelenip bu yılın sonuna kadarki sürede ben hala özellikle altın tarafında %20'lik bir potansiyel, gümüş tarafında %30'un üzerinde bir potansiyel görüyorum. Çünkü bunlar artık zirvelere bakıldığında aşırı düşüşler. 120 dolar gördük gümüşte. Bugün 50 dolara çekilse %60 geri çekilme demek bu. Ciddi şekilde fırsat veriyor demek. Çünkü bu seviyeden 80'e gitse size %50'den daha fazla aslında gümüşte kazanç vaadi demek bu. Tüm bunları hesap edip özellikle buralarda pozisyon almak isteyenlerin biraz daha cesur olup kademeli pozisyon alması gerekir. Risksiz yatırım olarak altın ya da gümüşü dolarla fiyatlanan bu değerli metalleri görenler için, böyle görenler için söylüyorum.
1: Daha önce bu enstrümanlarda zirveler çok uzun süre sonra tekrar görülmüş. Böyle bir risk var mı peki şu an?
0: 15 yıl beklemeyiz. Şimdi o daha önce dediğiniz şeyde dünyadaki emisyona bakın. O daha önceyi hemen söyleyeyim size. Daha Lehman krizi bile yoktu. Lehman krizinden bu zamana Amerika'daki bilanço neredeyse 10-15'e katladı Fed'in bilançosu. Dünyadaki dolar miktarını kendileri bile bilmiyorlar. Onun için de yıllar sonra gecikmeli olarak biz bu yükselişi gördük. Aslında hemen pandemide görmemiz gerekirdi. Ama Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Rusya karşılaştığı ambargo sebebiyle savaşta parasal ihtiyaç var. Çok ciddi spota altın verdi. Onu da biliyoruz. Ve o altın fiyatını baskılamıştı. Sonrasında Rusya ekonomik durumu farklı sebeplerle dengelediği için, ki yine şu an bozulmalar söz konusu. Spot'taki altın satışı duruldu ve ondan sonra Çin'in özellikle Çin Merkez Bankası'nın cılız da olsa yine alımlarıyla ilk defa merkez bankaları da

0: altın tutmaya başladı. Bu da o 15 yıllık gecikmeyi bu haliyle fiyatlamaya sebep oldu. 1330 dolardan 5600 dolara kadar bir fiyatlama yaşadık. Aslında oraya bakanın bile ya bu aslında belli bir açığı, belli bir kazanç açığını kapatmış oldu demesi gereken miktara kadar biz ulaştık. İşte onun şu an realizasyonu bu haliyle devam ediyor.
1: Burada ABD seçimleri önemli olacak mı? Ya da bu işte jeopolitik riskler, önce dediler ki işte risk var, güvenli liman fiyatlaması görülür. Sonra enflasyonist ortam daha fazla baskın oldu. Altında geri çekilmeler söz konusu oldu. Yani siz buradaki medyan görüntüye temas ediyorsunuz ama yatırımcı burada hangi veriyi, hangi başlığı takip etmeli? Ne dersiniz?
0: Şimdi ben biraz mizahi olacak. Amerika'da bir pandemi mi oynanıyor? Yani bir bakıyorsunuz faiz indirimi beklentisi var. Trump bunu zorluyor. Sonra bir bakıyorsunuz işte savaş, petrol fiyatları arttı. Ya enflasyon artacak. Burada faiz artırımı gündeme gelebilir. Sonra bir enflasyon açıklanıyor. Geçen daha iki gün evvel. Bir bakıyorsunuz enflasyon düşüşte. Yani hiçbir datanın güvenilirliği yok şu an. Ama tek gerçek var, biraz evvel söylediğim şey, Amerika dünyanın en borçlu ülkesi ve borçlanmayı sürdürmek zorunda. Temel sıkıntı şudur, artık Amerika'ya eskisi gibi müttefikleri dahil borç verebilecek, ilave borç verebilecek ülke yok yeryüzünde. Almanya kendi bulunduğu bölgede resesyon yaşıyor. Avrupa bölgesi zaten durumu belli, sürekli olarak sanayi kuruluşları adam çıkarıyor. Baktığınız zaman Amerika kıtasında, Amerika dahil olmak üzere ileri giden bir ülke yok. Japonya malum şu an kriziyle uğraşıyor. Kore keza güçlüklerle uğraşıyor. Dünyanın tek müreffeh ülkesi var şu an. Çin yine fazla verdi, ticaret fazlası, ama Çin artık Amerika'ya borç vermiyor. Temel sıkıntı bu. Tabii hal böyle olunca da burada seçimi sordunuz, oradan devreye gireyim. Evet. Seçim değişirse Amerika'da politikalar değişir, muhakkak belirleyici olur. Evet, dünyada muhalefet edilsin edilmesin, dolar hala geçer akçe para birimi ve dolar rezerv para birimi. Bunda hiçbir eksilme yok. Çünkü dünyada öyle bir ticaret var ki Amerika'yla ticaret yapmak zorundasınız. Seçim olur, Trump gider, bir başkası gelir, politikalar değişir. O zaman tabii ki iş değişir. O zaman gerçekten faiz inmeye başlar. Faiz inmeye başladığında Amerika'da, o zaman altında biz o söylediğim %20'yi görürüz. Peki ben niye %20'lik kazanç görüyorum? Bence bu son açıklanan datalara uygun bir şekilde enflasyon Amerika'da yükselmeyecek. İyimser taraftayım. Böyle olunca da faiz inmeyecekse bile artmayacak. O bile tekrar altında bir reaksiyon görmemize sebebiyet verir diye düşünüyorum yıl sonuna kadar.
1: 3.8 enflasyon son enflasyon verisiydi. Haziran ayında 70 dolara kadar çekilmişti. Şimdi yeniden 80-85 dolarlar görülüyor. Bu bir tık daha yüksek enflasyon anlamını Temmuz ayının tamamında böyle bir enflasyon verisi, böyle bir petrol verisi görürsek bir tık daha fazla enflasyon anlamını taşımaz mı?
0: Taşır ama şimdi bu enflasyon hesabı da ilginç bir şey. Yani yolda ya dereyi geçerken kuralları da değiştirebiliyor ülkeler. Amerika'da belki de o benzin petrol fiyatları enflasyona dahil edilmeyecek. Yani sepette ağırlığı azaltılacak. Hal böyle olunca da yani dünyanın gerçeği, ülkelerin gerçeği çok farklı. Resmi olarak açıklanan enflasyonla sizin fiyatların genel seviyesine fiili olarak baktığınızda gördüğünüz şey aynı değil. O sebeple de enflasyon çok yükseldi diyemez zaten. O intihar olur. Bu tip ülkeler için intihar olur. Bizdeki durum orada yaşanmaz. O sebeple de ben enflasyondaki sapmaların çok minimal olacağını düşünüyorum. Zaten şimdiye kadar da çok farklı bir şey görmedik. Ve Amerika'da mikrofon uzattığında vatandaşların söylediğiyle şu an Amerika'da Fed'in ya da oradaki istatistik enstitüsünün söylediği şey aynı değil. Ama neredeyse dünyada her yerde bu kavram geçerli. Bugün Avrupa'ya bakıyorsunuz, işte enflasyon rakamları geldi Avrupa için. Beklendiği ölçüde geldi. Fiyatlarda hiçbir değişme olmamış. Peki gerçekten fiyatlarda hiçbir değişme olmadı mı? Muhakkak olmuştur. Ama enflasyon bir sepet. o sepette belli

0: bir dönemde muhakkak korunmak zorunda şüphesiz. Fakat değiştirilebilir. Onun için de tedbirini alırlar diye düşünüyorum. Çok büyük sapmalar beklemiyorum. Bir sonraki enflasyon okumasının da bu enerji fiyatlamasına rağmen yine beklendiği ölçüde, minimum beklendiği ölçüde geleceğini düşünüyorum ben.
1: Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bize de eşlik etti. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. İyi seanslar. Efendim, piyasalarda öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: aldığımız yerden devam ediyoruz. Altında geri çekilmeler var. Petrolde yükselişleri takip ediyoruz. Euro dolar paritesi 1.14 seviyesine geldi. Borsalar ciddi anlamda geri çekiliyor. Önümüzdeki günlerde merkez bankalarının kararlarını takip edeceğiz. Tüm bu gelişmeler piyasalar üzerinde kendisini nasıl hissettirecek? Bizlere GCM yatırım ekonomisi Evren Kırıkoğlu katılacak ve bu başlıkları değerlendireceğiz. Evren Bey hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Önce altını konuşalım. 4000 dolar seviyesinin altına sarktı. 3993 dolar seviyeleri görülüyor. Daha düşer mi sorusu yatırımcıdan, izleyenlerden geliyor. Biz de size soralım. Hafta içerisinde iyi gelen enflasyon verisi vardı. Buna rağmen altın neden istenilen düzeyde yükselemedi?
1: Evet, şeyle ilgili savaşın seyrine dair sahadan gelen çatışma haberleri maalesef oradaki belirsizliği çok arttırıyor. Normal şartlarda jeopolitik belirsizliğin altın fiyatlarına olumlu yansıması beklenir ama İran Savaşı buna bir istisna oldu. Çünkü kurumsal alımlar, yani çoğunlukla merkez bankalarının alımlarının öne çıktığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın satışına giderek Mart ayında burada fiyatlar üzerinde baskı oluşmasına sebep olmuştu. Dolayısıyla o fiyatlama dinamiği bu savaşla ilgili gündem savaşla dair belirsizliğin arttığı ve bu belirsizliğe bağlı olarak dolara yönelimin arttığı dönemde altın fiyatlarında bir yukarı yönlü beklentiyi tetiklemiyor. Hatta tam aksine işte sıcak çatışmalar tekrardan devreye giriyorsa o zaman tekrar altın fiyatı zayıf seyretmeye devam edecektir algısı oluştu. Birinci şey bence bu. İkincisi bu kurumsal satış verileri geriden geliyor. Yani merkez bankalarının işte bizimki de dahil olmak üzere altın piyasasındaki hareketlerini bir hafta gecikmeli görebiliyoruz. İşte dün açıklanan verilerle beraber, dün yayınlanan rezerv verileriyle beraber biz aslında bir önceki cuma gününü gördük. Bu hafta içerisinde işte bugünkü bu son bu haftaki hareketlerin verisini önümüzdeki hafta görebileceğiz. Dolayısıyla öyle bir gecikme payı da var. Bir diğer konuda bu faiz ve yurt dışında Amerika'daki faiz ve enflasyon dengesine dair belirsizlik. Orada piyasa nedense ben yani hala tam anlayamadığım şekilde yeni başkan, Fed Başkanı Warsh'un ilk toplantısını çok şahince yorumladı. Sanki hani faiz artışlarına göz kırpan, faiz indirim sürecini sonlandırdı diye sanki faiz arttırmak zorundaymış gibi hissedilen, o şekilde yorumlanan bir başkan portresi olarak sunuldu, tanıtıldı piyasada. Halbuki ben hem kendi açıklamalarında hem de o Fed kararının alt detaylarında çok fazla sıkılaşma yönünde eğilim görmedim. Yani herhangi bir şey yorumlayacaksak eğer yapay zeka yatırımlarının orta uzun vadeli enflasyon beklentilerini aşağı çekebileceği fikri üzerinden daha bile piyasa dostu bir açıklama olarak yorumlayabilirdik diye düşünüyorum.
0: Evren Bey, birazdan bu kaldığımız noktadan bu konuyu sürdürelim. Ekrana son dakika gelişmesi yansıyor. Müsaadenizle önce bu konuyu konuşalım. Yabancı yatırımcı hisse ve tahvil almaya devam etti. 10 Temmuz haftasında yabancı yatırımcı 33.5

0: milyon dolar hisse alırken 1.2 milyar dolar tahvil alımı gerçekleştirdi. Tahvil alımı son 5 haftada devam etti. Yabancı hisse senedi piyasasına az da olsa teveccüh göstermeye devam ederken 1.2 milyar dolar bandında da 10 Temmuz haftasında tahvil alımı gerçekleştirdi. Nasıl buldunuz bu son verileri? 10 Temmuz haftasına yönelik yabancının performansını ekrana son dakika gelişmesi olarak yansıtıyoruz. Gelinen nokta ne anlatıyor bu bağlamda?
1: Evet, şaşırtıcı değil, şu anlamda şaşırtıcı değil. Hem jeopolitik haber akışı olumlu, yani işte Türkiye'deki NATO zirvesinden verilen mesajlar, işte ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki sohbetten basına yansıyanlar ve o ilişkilerin gelişiyor olması, işte Katsa yaptırımlarının devreden çıkacak olması, F-35 konusundaki gelişmeler, yani Türkiye'nin genel diplomatik ve jeopolitik ilişkiler noktasındaki şu anki pozisyonu aslında bu yabancı yurt dışından sermaye girişlerini gösteriyor. Kırpar bir nitelikte. Bunun geçmişte de Türkiye'nin ilişkilerin iyiye gittiği dönemlerde piyasaları hızlı girişler olduğunu izliyorduk. Onu dolayısıyla teyit ediyor. O anlamda şaşırtıcı değil. İkincisi, bir diğer anlamda da şaşırtıcı değil. Dün işte az önceki sorunuza da ona değiniyordum. Açıklanan rezerv verilerinde biz 4,5 milyar dolardan fazla taze sıcak para girişi gördük rezervlerde. Kullanabilir brüt likit döviz rezervlerinde ciddi bir döviz kaynak, yani döviz birikim artışı izlendi. Dolayısıyla ben zaten bugün tahmin ediyordum bu sermaye akımı hareketlerinde, menkul kıymet istatistiklerinde ciddi bir giriş görebiliriz diye. Zaten tahvillere işte çoğunlukla girmiş. Burada da az önce dediğim gibi hem jeopolitik ilişkilerin olumlu bir doğrultuda ilerliyor olması tabii ki bunu olumlu etkiler sermaye girişlerine. Hem de bu önümüzdeki hafta Merkez Bankası PPK toplantısı var. Orada artık faizlerde yavaş yavaş bir gevşeme söyleminin, yani bir resmi bir indirim olmasa da, resmi bir indirim adımı gerçekleşmese de indirilebileceğine dair söylemin artık sözlü olarak en azından gündeme gelmeye başlaması. Beklenti bu yönde. Dolayısıyla biraz da piyasa artık ona da hazırlanıyor. Yani tahvillere bu şekilde önden giriş olması, zaten enflasyon beklentilerinin de fazlasıyla kötümser olduğu ve artık yani iyileşme için alanın daha bol olduğu, yani iyi yöndeki sürprizlerin daha olası olduğu bu dönemde faizler de artık inmeye başlayacaksa, jeopolitik gelişmeler de buna eğer izin veriyorsa, göz kırpıyorsa, o zaman zaten bu şeylere, bu sermaye girişine şaşırmamak lazım. Ben bunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani böyle çok öngörülemez bir İşte jeopolitik, işte bölgesel vesaire bir haber gelmezse, ben artık buralardan hem faiz sürecin hem de enflasyon seyrinin 2027 perspektifinde artık daha olumlu bir raya girmesini bu noktadan sonra bekliyorum.
0: Şimdi 2 yıllık gösterge tahvili 41'in üzerinde, son hafta verilerinde 1.2 milyar dolarlık bir giriş var. Hala çok yüksek değil mi gösterge tahvilinin çok geldiği yüksek nokta? Nereye doğru sanılabilir peki bu çizdiğiniz projeksiyonda?
1: Yok, çok yüksek, yani o zaten en büyük piyasada en fazla getiri potansiyellerini sunan enstrümanlardan bir tanesi tahvil faizleri. Yani 10 yıllık on değil gerçekten, uzun vadeli tahvillerde de %34 ile fiyatlanıyor. 5 yıl özellikle yüksek. Orada da %39 civarında. Yani 2 yıl 41 ve 5 yıl vadede bakıyorsunuz %39. Yani 2 yıl üzerinden, sizin sorduğunuz soru üzerinden gidecek olsak, 2 yıl boyunca sürekli bu faiz bugünkü seviyede sabit çakılı kalacak mı ki de bugünden bu faize kilitlenilmesi gerekiyor. Bence orada iyi bir trading fırsatı sunacaktır diye düşünüyorum. Yani zaten önce bu enflasyonun rayına girdiği ve faizlerin piyasaları ürkütmeden, sermaye çıkışına sebep olmadan, döviz kurları üzerinde baskı yaratmadan indirilebileceğine dair o güven oluştuğu zaman para önce tahvillere girecektir. Ondan sonra bankacılık hisselerine, ondan sonra reel sektör hisselerine doğru geriye yayılır. Yani bu sıralamada önce zaten tahviller gelmesi gerekiyor. Onlar da bence giriş için uygun bir fırsat, uygun bir seviye sunuyor diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftaki PPK toplantısında bence niyeti daha rahat göreceğiz. Yani bir de şunu da unutmamak lazım. Faiz ne kadar uzun süre, ne kadar yüksek kalırsa indirileceği zaman oluşacak indirim şeyi de, ihtiyacı da o kadar artacak. Yani bunu bugünden yatay indirmeye başlayıp nihai olarak orta karar vasat bir seviyede sonlanmak yerine önden sıkı tutup, şu an Merkez Bankası'nın yaptığı gibi, indirileceği zaman gerçekten, yani buna değecek oranla indirilme lüksüne sahip olma olması daha olası. Bence o yolda da zaten ilerliyoruz. Dolayısıyla indirimler başladığı zaman ben daha olumlu bir tablo çıkacağını düşünüyorum. Bu tahvil faizlerde iyi bir alım fırsatı vermiş olacak. Yani o günden bugünlere baktığımızda bu faizler iyiymiş diyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Hisse senedi piyasası peki potansiyel barındırıyor mu? Ufak da olsa yabancı yatırımcı 10 Temmuz haftasında hisse senedi piyasasına da

0: iyi göstermiş ama gün özelinde performansa baktığımızda BIST 100 değer alan şirketlerin 83 tanesinde değer kayıpları var. An itibariyle o tabloyu da ekrana getiriyoruz. Endekste hali yüksek olan Destek Finans %10 düşüş kaydederken Astor'da %8'e yakın değer kaybı söz konusu. Sadece sayılı şirketlerde yükseliş var. Petkim onlardan biri. Şok Marketler ve Migros yine %1'in üzerinde yükseliş kaydediyor. Burası için senaryolar nasıl devam edebilir? Yani Merkez Bankası'nın vereceği o mesajlar sonrası hisse senedi piyasasında da ufak ufak hareketlenmeler söz konusu olabilir mi?
1: Yani bu aslında işte şeyle aynı. Sizin de az önce sorduğunuz yani altın fiyatının düşmesi, Borsa İstanbul'da hisse senetlerinin satılması, Euro dolar paritesinin işte dolar lehine yani gerilemesi, işte 1.15'lerden 1.14'e doğru şu an geriliyor olması, bunların hepsi aynı. Yani savaşa dair olumsuz haber akışının, çatışmaların yeniden şiddetleniyor olmasının petrol fiyatlarında önümüzdeki dönemde tetikleyebileceği yükselişin olumsuz yansıması. O petrol fiyatları yükseldiği zaman yaratacağı enflasyon beraberinde faiz artışı veya faiz indirimlerinin geciktirilmesini gerektirecekse eğer, bu doğrudan işte hem dolar endeksinde değerlenme hem işte hisse senetlerinde düşüş, altın fiyatında da düşüş olarak piyasaya yansıyor. Yani burada aslında yapmamız gereken tahmin nihai olarak şu. Ben az önce dedim ya, Türkiye'nin kendi içerisindeki salt, Türkiye ile alakalı dinamiklerden çok endişeli değilim ama dünya ile ilgili konuları tahmin etmeye çalışıyorsak savaşın gidişatı daha ne kadar sürecek ve nerede sonlanacak? Orada da bir tane bildiğimiz çok önemli belirleyici nokta var. Kasım ayındaki Amerika'daki ara seçimler, senato seçimleri. Senato seçimlerine kadar zaten bu gitgelleri ben izleyeceğiz diye düşünüyorum. Yani dolar petrol 70 dolar seviyesine düştüğü zaman taraflara çatışmaları hızlandırmak için bahane sunuyor. En azından bir alan açıyor. 100 dolara yaklaşsın yine hemen geri adım atıldığını, işte geri vitesle beraber işte ateşkes çağrılarını, söylemlerini yine hızlandığını büyük ihtimal görüyor olacağız. Bir de şöyle bir dinamik var. Amerika'da enflasyon verileri beklentilere rağmen yükselmediği için, olumlu sürpriz yaptığı için sanki enflasyon yükselmiyor, o zaman petrol fiyatlarında biraz daha demek ki yukarı yönlü boşluğumuz var, alanımız var gibi düşünülmüş olabilir Trump yönetimi tarafında. Eğer buna bel bağlanıyorsa bütün enflasyon öncü göstergeleri son derece olumsuz. ISM endekslerinin fiyat alt endekslerine bakın, çok ciddi zıplamalar ima ediyor. Keza PMI endekslerinde de aynısı geçerli, özellikle Avrupa'da. Yani şu an enflasyon verilerinin sürpriz yapıyor olması bunun kalıcı olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hem Kasım ayındaki seçim görünümü, hem enflasyonun yaratacağı baskı ve bunun beraberinde getireceği siyasal maliyetleri hesaba kattığımızda ben bunu çok uzun süre kalmasını düşünmüyorum. Yani savaşın yine işte ikinci bir tur belki hızlanma ardından sonlanması gerekeceğini, ateşkesin kalıcı olması gerekeceği bir küresel tabloya doğru ilerlememiz gerekeceğini düşünüyorum. O da dediğim gibi yani bu nihayet umarız ki kısa vadede olursa sonrasında işte bizim Türkiye'de zaten bu bekletilen olumlu finansal potansiyeli de gerçekleştirme, realize etme fırsatı buluruz diye ümit ediyorum.
0: 28 Şubat'tan beri aslında bugün bitecek, şu gün bitecek, işte 2 haftaya biter, 3 evet. aya biter dedik, Temmuz'un ortasına geldik. Tabii bu belirsizlikler beklentilerin de ötelenmesinde etkili oluyor. Bu seneyi peki piyasalar açısından bir kayıp yılı olarak nitelendirmek doğru olur mu? Yoksa dediğiniz gibi her an sona erecek risklerin, jeopolitik risklerin bitmesiyle birlikte son çeyrekte de ani bir hareket söz konusu olur mu?
1: Yok, maalesef dediğiniz gibi bu sene kayıp yıl olarak kayda geçti. Biz zaten GCM yatırım strateji raporu güncellememizde de bu ay başında bu temaya odaklandık. Yani 2026 iyi bir yıl olacaktı. Türkiye özelinde, özellikle dünyaya kıyasla olumlu ayrışacağımız bir yıl olacaktı. Enflasyonda son derece ümitliydik. Fonlama maliyetinin yüksek olması ve stok eritme baskısının yüksek olması firmalar üzerinde, mevduat faizlerinin yüksek olması da tüketici üzerinde harcama erteleme kararlarına sebep olarak ciddi anlamda fiyat baskılarını kırıyordu. Bunu mesela konut piyasasında görebiliyoruz ama diğer özellikle hizmet ve diğer ürün ve mal gruplarında beklediğimiz ölçüde petrol fiyatlarına bağlı olarak maalesef gerçekleşmedi. Gerçekleşecekti. Yani savaş, bu İran savaşı hiç gündeme gelmeseydi eğer sürpriz bir biçimde, biz bu sene iyi bir sene, 2026 güzel bir sene olarak kayda geçecekti diye düşünüyoruz. Hem makroekonomik olarak hem finansal piyasalar anlamında. Ama maalesef İran savaşı sebebiyle işte petrol fiyatları iki katına neredeyse çıktı. 60 dolarlardan 120 dolara neredeyse dayandı. Cari açık bunun mali oldu.

0: rezervlerde erime bunun maliyeti oldu. Altın satışları, altın fiyatının düşüşü bunun maliyeti oldu. Bütün o makro finansal dengenin bozulması bunun maliyeti oldu. Tüm bu maliyetler dışında 2026 senesi kayıp bir yıl olarak kayda geçti. Şimdi bundan sonra Kasım ayındaki ABD seçimlerinden önce savaşın sonlanmasını bekliyoruz, ümit ediyoruz. Az önceki sorunuza da belirttiğim gibi ama yani o hani kalan yılın son 2-3 ayına olumlu ne kadar olumlu sirayet eder? Yani çok emin değilim. Yani etse de hani çok bütün 2026 özelinde tabloyu değiştirecek kadar olmaz. Ama yine tabii faydası şu olur. 2027'ye belirsizlik sarkmaması önemli. Yani biz bu risklerin, bu belirsizlik faktörlerinin 2026'da ortadan kalktığını görürsek küresel piyasalar ve finansal piyasalar ve işte reel sektör temsilcileri olarak 2027 yılına daha iyi planlama, daha biraz daha özgüvenli bir planlamayla, iş modeliyle giriş yapılabilir. Yoksa hala da sürümcemede kaldıysa yılbaşına kadar 2027 başında da biraz karışıklık olur. Yani daha fazla artık zaman kaybedilmemesi lazım. Dolayısıyla ne kadar erken sonlanırsa elbette o kadar iyi olacak. 2026'dan benim çok bir ümidim yok. Bu sene sonu beklentiler, yani enflasyon %30 bekliyorsunuz, %29 olur en fazla. İşte büyüme bekliyorsunuz, %2.8, 2.7 veya 2.9 olur. Çok büyük farklar oluşmaz bu sene sonu için. Ama 2027 yılı için kurtarılabilecek çok fazla konu var. Umarız ki savaş sonlanıp 2027 yılda bu şekilde heba edilmez.
1: Altın için ümidiniz var mı peki?
0: Var. Var, fazlasıyla var. Çünkü Mart ayındaki düşüşte zaten sürekli bu artık piyasanın malumu, sürekli bunda konuşuyoruz. Merkez Bankası satışı sebebiyle geri çekilme olmuştu. O da savaş sebebiyle oluşan bu sermaye çıkışlarını karşılamak için bir döviz kaynak yaratmak gerekiyordu. Altın burada devreye alındı. Hem açıktan satışlarla hem swap kanalıyla. O küresel altın fiyatının düşmesine sebep oldu. 5.500 dolar ons seviyesinden 4.500'e düşüşü tamamen bizim Merkez Bankamızın işlemleri ışığında gerçekleşti. Şimdi savaşın biteceği senaryoda buna zaten çok gerek kalmayacak. Çünkü yani ek sermaye çıkışı izlenmeyecek. Kaldı ki zaten çıkabilecek sermaye stoğu da eskisi kadar yüksek değil. Yani o ilk bir 15-20 milyar dolarlık hareketler olduktan sonra aynı ölçüde devam edebilecek bir 20-30 milyar dolarlık daha stok kalmıyor içeride. Dolayısıyla o da kendi kendine aslında bir otokontrol mekanizması gibi tutuyor. Üzerine işte Türkiye'nin jeopolitik ilişkileri, diplomatik ilişkileri diyoruz. NATO bloğuyla işte ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle bunlar olumlu ilerliyor. Bunlar sermaye girişi çekecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla rezerv birikimi oluşacak. Geçen haftaki verilerde mesela 5 milyar dolara yakın bir birikim izledik. Bu seyrin sürmesi Merkez Bankası'nın yeniden altın alma, altına doğru çeşitlenme yoluna itebilir. O altın alımları başlarsa zaten fiyatın doğrudan bir anda hızlandığını, yukarı yönünü görürüz. Onun dışında dünyada reel faiz görünümü olumsuza gitmiyor. Yani yüksek reel faize doğru ilerlemiyoruz. Tam aksine geriden gelen, bu savaşın enflasyon üzerindeki geriden gelen etkileriyle beraber faizlerin görece düşük kalacağı, reel faizin görece düşük kalacağı bir noktaya doğru evriliyoruz hem Amerika'da hem Avrupa'da. Bunu da dikkate aldığımızda yani altın fiyatının yükselmemesi için ben bir sebep göremiyorum. Hani yükselmesi gecikebilir, bu anlaşılabilir çeşitli koşullarla, ama daha da fazla düşüş en azından. Yani işte 5.500'den 3.900'e düştü. Buradan daha da gidip 3.000'lere gerilemesi bence çok olası değil. Dolayısıyla benim şahsi naçizane görüşüm yukarı yönlü, iyi bir alım fırsatı sunduğu yönünde orta uzun vadeli olarak baktığımızda.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte fiyatlar nereye doğru gidecek. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Efendim, son olarak altını konuştuk. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara.

0: YouTube. Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 33, Erzincan 32, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Evet. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Baba. Gel çocuğum. Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
4: Kirvem.
3: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
5: Öyle bir dünya yok.
3: Allah.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bankacılık.
2: Koçakla Festival.

amortisman, yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya var.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
3: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
2: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
4: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
2: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
5: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
2: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
6: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
2: Ve Fatma Tezcan.
7: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
2: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın.

0: Efendim, paranın yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Afara ekranlarında piyasaların, ekonominin gündemini konuşuyor olacağız. Önce günlüğüne çıkan başlıklarına hemen bir bakalım. Konut satışları yılın zirvesinde. Türkiye'de ilk el konut satışları Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre 23.1 artışla 43.406'ya yükseldi. Yabancılardan da 5 ayın en güçlü tahvil alımı geldi. Merkez Bankası verilerine göre yabancılar 10 Temmuz haftasında 33,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken 1.2 milyar dolarlık da tahvil alımı gerçekleştirdi. Bu arada Fed'de faiz tartışması güçleniyor. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar faiz artırımı tartışmalarının yeniden güç kazandığını gösterdi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Smith enflasyondaki risklere dikkat çekerken Dallas Fed Başkanı Lori Logan da faiz artırımı çağrısı yapan ilk Fed yetkilisi oldu. Ve altında haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran çatışmasının tırmanmasıyla petrol fiyatlarındaki sert yükseliş enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Altın haftayı yaklaşık %3'ün üzerinde bir kayıpla kapatmaya hazırlanıyor diyelim. Verilere dönelim. Piyasalarda şu an son durum bize neyi söylüyor? Hızlıca hemen fiyatlamalara bir göz atmış olalım. İçeride BIST yüz endeksinde 13.991'deyiz. 1.82'lik bir geri çekilme var. Avrupa'da da havanın negatif olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de S&P 0.84, Nasdaq 1.70, Dow Jones'ta da 0.51'lik bir geri çekilme şu anda vadeli tarafta. Enerjiye bakalım. Gerginlik malum devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Brent petrolde %2 yukarıdayız. 85.99'da. Ham petrol 80.62, 2.12 yukarıda. Doğalgaz 2.88'de. Orada 0.66'lık bir yukarı yönlü hareket var. Kıymetli metal tarafının da baskılandığını söyledik. Altında 3.995'teyiz. Gümüş 55.44'te. Platinde 2.64. Palladium'da da 0.50'lik bir geri çekilme var. BIST 100'ün performansına bakalım gün içi. Orada da 13.991 şu anda fiyatlama. 14.251 günün en yükseği. 14.251. 13.971 de bugünün en düşük seviyesi oldu. Sektörlerin performansına da göz atalım. Bankacılık 1.76, sanayi 1.48, turizm 1.59, teknoloji 1.15, gayrimenkul 0.72, spor 0.13 geride. Ve sigortacılık 0.38, kimya 0.83, inşaat 1.75, gıda 0.64, madencilik 2.54, bilişim ise 1.16 geride. En çok artanlar da Efor Yatırım 6.75, Şekerbank 3.96, CVK Maden 2.98, Aksa Enerji 2.63, şok marketlerde 1.76 yukarıda. Azalanlar ve destek finans taban olmuş durumda. Astor 7.36, Pasifik Teknoloji 4.20, Margün Enerji 4.03, TR Anadolu Metal Madencilik'te 4.01 geride. Ve şimdi buradan döneceğiz. Ekber Karabağ bizimle birlikte Tahran'da bizi bekliyor. Ve son durumu soralım. Son gelişmeler ne yönde? Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu da senden dinleyelim Ekber.
1: Melis, teşekkür ederim. Hürmüz Boğazı'nda ciddi anlamda çatışmalar yaşanıyor. 6 gecedir arka arkaya İran'a yönelik saldırılar söz konusu. Son şiddetli saldırıların da bu gece yaşandığını ifade edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ordusu 7 saatten fazla bir süre Hürmüz ve etrafındaki illere yönelik saldırıları söz konusu oldu ki İran'ın yetkililerden gelen açıklamalara göre kıyı bölgesindeki 5 ilin gece saatlerinde Amerikan ordusu tarafından vurulduğu ifade edildi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri son saldırısında bu gece yaptığı son saldırısında İran'ın altyapısını da hedef almış oldu. Gelen bilgilere göre sadece Hürmüzgan ilinde altın köprüsünün vurulduğu ifade edildi. Yine demir yolları da hedef alındı. Demir yolu kavşağı ve aynı zamanda demir yolunun 3 noktadan vurulduğuna ilişkin İran'ın yetkililerden gelen açıklamalar var. İran şehir bölgesinde, yani hemen kıyı bölgede bulunan oradaki hava alanının yine gece saatlerinde vurulan bir başka nokta olduğunu ifade edebilirim. Tam Umman'ın kıyısında İran'ın önemli bir liman kenti vardı. Çabahar liman kenti. Orada da bir deniz kulesi söz konusu ki çok da meşhur.

0: 4 günün üzerinde de İranlı'nın yaralandığı ifade edildi. Tabii bu saldırıları İran'ın misillemesi demeliyiz aynı şiddette oldu. Şöyle söyleyebilirim ki 6 ülkeye yönelik gece İran'ın saldırıları söz konusu oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dışında neredeyse bölgedeki tüm ülkeler İran tarafından füzelerle ve insansız hava araçları tarafından hedef alındı. İlginç olan İran'dan gelen resmi açıklamada İran ilk kez Suriye'yi de hedef aldığını belirtti. Tenef bölgesinde oradaki Amerikan üssünü hedef aldığını İran belirtiyor. Diğer taraftan Umman'ı da İran bir kez daha vurdu. O 40 günlük savaş boyunca Umman'a yönelik İran'ın saldırıları olmamıştı. Ancak son bir haftadır iki kez İran Umman'ı vurmuş oluyor. Son zamanlarda Umman'ın tutumu İran tarafından hoş görünmüyor. Bu Hürmüz'le ilgili. Diğer taraftan arabulucu konumunda olan Katar'a yönelik de İran'ın saldırıları söz konusu oldu. Yine Kuveyt vurulan bir başka noktaydı ki Kuveyt'ten gelen açıklamalara göre Kuveyt yönetimi oradaki elektrik tesislerinin ve yine su arıtma tesislerinin gece vurulduğunu belirtti ki İran daha önce eğer altyapısına yönelik bir saldırı olursa bu karşı ülkelerin, bölge ülkelerinin altyapısını vuracağı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Son olarak Melis şunu belirtelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı deniz ablukası da devam etmektedir. Yani başka bir deyişle Hürmüz'de çifte zincir vurulmuş durumda. Bir taraftan İran orayı kapatmış durumda. Diğer taraftan ise Amerika Birleşik Devletleri ordusu. Ve bu kapsamda ABD'den gelen son açıklamalara göre gece saatlerinde o bölgeden geçen bir İran petrol tankerine yönelik bir operasyon söz konusu oldu. Öyle ki Amerikan askerleri helikopterden İran gemisine inerek ona el koydu. Yine ondan birkaç saat önce de yine bir başka gemiye ABD savaş uçakları motor kısmını vurarak durdurmuştu. Ve yine 3 gemiye de işte uyarılarla İran limanlarına gitmesine önlemede bulundu. Ve son olarak şunu belirteyim ki Umman kıyılarında gelen bilgilere göre birkaç saat önce oradaki bir başka bir petrol tankerine yönelik de saldırının olduğu gelen bilgiler arasındaki esasında İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Hürmüz'deki esas anlaşmazlık noktası da bu. İran Umman rotasını kabul etmiyor. Tek rotanın kendi karasuları olduğunu ifade ediyor. Ve bu yüzden o bölgeden geçen gemilere yönelik saldırıları söz konusu. Yine bir son not, kısa not. Çünkü İran eğer altyapısına yönelik saldırı olursa Kızıldeniz'e yönelik de oradaki Husiler aracılığıyla saldırılar yapacağını konusunda uyarılarda bulunmuştu. Gelen bazı bilgilere göre işte bazı kimliği belirsiz bazı kişilerin işte söz konusu bölgede bir gemiye yönelik saldırı yaptığı gelen bilgiler arasında özetle bölge oldukça gergin.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ekber. Sana da kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: Ve efendim buradan da döneceğiz. Bilal Bağış bizimle birlikte olacak. Piyasalardaki son durumu ve aynı zamanda da bu gündemleri tabii değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Melisa Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi hocam bu tabii savaşın gölgesinde piyasalarda da risk iştahının düştüğünü görüyoruz. Tabii bir taraftan da teknolojiye sıçrayan bir satış baskısı var ama şu özellikle geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Amerika Birleşik Devletleri İran tarafında biz kötü geride kaldı derken şimdi gerilimin daha da yükseldiğini takip ediyoruz.
2: Evet, ne yazık ki gerilim yükseliyor. Ancak diğer taraftan da tabii ben açıkçası uzun bir dönemdir bu gerginliğin bir boyutuyla devam edeceğini söylüyordum sürekli. Öyle de görünüyordu. Tıpkı Ukrayna'daki Rusya-Ukrayna gerginliği sürecindeki gibi. Burada da tam bir uzlaşıya varma ihtimali zor görünüyordu. Taraflar arasındaki fikir ayrılıkları, derin görüş farklılıkları, yaklaşımlardaki farklılıklar bu gerginliğin bir boyutuyla devam edeceğini gösteriyordu. Ancak tabii mevcut durumda biraz daha onun üzerinde gerginliğin karşılıklı çatışmanın boyutu artmış durumda. Umudumuz tabii bunun yoğun bir savaşa tekrar dönmemesi yönünde. Ancak şimdiden tabii özellikle enerji piyasalarına ciddi olumsuz yansımalar söz konusu. Malum 70 dolara kadar inen bir Brent petrol fiyatı vardı. Tekrar 85 doların üzerine çıkmış durumda. Öte yandan tabii sigortalama maliyetleri. Tabii bu bahsettiğimiz süreçler sadece Hürmüz Boğazı ile ilgili değil. Biraz önce yayına bağlanan muhabir arkadaşımızın da dediği gibi artık Kızıldeniz'e de diğer

0: ticari koridorlara da yansıyacak ve bölgeyi daha geniş anlamda olumsuz etkileyecek bir sürece doğru ne yazık ki ilerliyoruz gibi görünüyor. Bu tabii özellikle enerji ithal eden ülkeler açısından, ancak daha genelde de küresel ekonomi için ticari koridorların sağlıklı işleyişi, enerji piyasaları için hiç de pozitif bir haber değil elbette. Mevcut durumda düşünülen alternatifler de hem Orta Doğu'da, Birleşik Arap Emirlikleri tarafında, hem Suudi Arabistan, hem Türkiye'nin tabii son dönemde yoğunlukla gündeme getirdiği farklı alternatifler, onların da oturması zaman alacağı için bu gerginliğin mevcut durumda artışı ne yazık ki kısa vadede başta enerji fiyatları olmak üzere tabii bunun üzerinden cari açık Türkiye gibi ülkeler için, ancak tabii Avrupa, Çin, Hindistan gibi ülkeler çok daha olumsuz etkileniyor. Bununla birlikte tabii küresel enflasyon için hiç de olumlu bir işaret değil ne yazık ki. Enflasyon son dönemde bütün dünyanın, Amerika'da dahil, temel sorunu. Ancak geçen yılın Trump'ın tarife artışlarını düşünürsek, tüm bu şoklar birlikte küresel büyümeyi de ne yazık ki aşağı çekiyor. Bunun tabii para politikasına yansımaları derken bütün finansal piyasalara makro boyutta da işsizlik de dahil farklı yönlerden negatif etkileri önümüzdeki dönemler daha yoğunlukla konuşulacak gibi görünüyor ne yazık ki.
1: Şimdi tabii bu süreçlerle birlikte de çok konuştuğumuz konulardan biri bu kıymetli metallerin durumu ve altının güvenli liman algısını aslında kaybediyor olması. Siz ne taraftasınız bu noktada? Bu arada hala altında rekor bekleyenler de var.
0: Evet, evet. Ben orta ve uzun vadede altının yönünün yine yukarı olacak kanaatindeyim açıkçası. Ancak kısa vadede tabii o güvenli liman rolü, o cazip alternatif rolü biraz zedelenmiş durumda. Özellikle tabii mevcut enflasyonist ortam, bunun doların değerini arttırmış olması, Amerika başta olmak üzere Avrupa'da zaten başladı, Japonya'da başladı. Amerika'da da faizlerin tekrar artabileceği ihtimali sabit getirili yatırım araçlarına sermayeyi çekiyor. Tabii altının bir faiz ödemesi olmadığı için o altın piyasasından ya da altının kendisinden diğer faiz getirisi olan alternatiflere doğru bir kayış söz konusu. Son dönemde tabii hem merkez bankalarının satın alımları, hem hane halkının, tüketicilerin altına olan talebi, ancak onlarla birlikte finansal piyasalarda ETF'ler tarafında, özellikle türev ürünler tarafında da altına dayalı araçlar üzerinden ciddi bir talep oluşmuştu. O da çok hızlı bir altın fiyatlarında artış getirmişti. Ona yönelik düzeltmeler oldu son dönemde. Bununla birlikte tabii para politikası duruşu ile ilgili, özellikle majör merkez bankalarının faiz patikası ile ilgili yeni dönem gelişmeleri de hem bir taraftan tabii piyasanın talebini, hem önceki birkaç ayda ciddi anlamda artmış olan fiyatlarla ilgili düzeltmeler getirmiş oldu. Dolayısıyla kısa vadede bu oynaklık mevcut durumda belki bir süre daha bizimle olacak. Biraz düzeltme daha gelebilir. Altın fiyatlarında biraz daha gerileme söz konusu muhtemeldir. Ancak ben orta ve uzun vadede yine altının merkezi konumunu, güvenli liman rolünü koruyacağı kanaatinde olan taraftayım.
1: Evet hocam. Peki tabii haftaya da merkez bankalarının haftası olacak. Çok takip edeceğiz önemli merkez bankalarının kararlarını. Başta bizim içeride merkez bankası olmak üzere. Siz ne beklersiniz merkez bankasından haftaya?
0: Türkiye'de tabii merkez bankasının temel kaygısı enflasyon malum. Enflasyon %30'ların biraz üzerinde sabit bir seyirde ilerliyor. Tabii çekirdek enflasyon tarafında %30'ların altına gerilmiş durumda. Ancak bu %30'lar seviyesindeki enflasyon biraz bu yapışkanlığını üzerinden atabilmiş değil ne yazık ki. Merkez Bankamız hem görece yüksek seyreden enflasyon, hem diğer taraftan tabii majör merkez bankalarının

0: faiz artırma ihtimali Avrupa Merkez Bankası arttırdı, Japonya arttırdı. Amerika'da da güz dönemi için yoğunlukla konuşuluyor. Bu yılın geri kalanı için en az bir faiz artırımı Fed üyeleri tarafından da sıklıkla gündeme getiriliyor. Tabi diğer taraftan Ortadoğu'daki gerginliğin, savaşın hala devam ediyor oluşu, zaman zaman şiddetin artıyor oluşu o bölgede enerji fiyatları üzerinden enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Bunlar tabi bu arz yönlü şoklar, göz önüne alınması gereken unsurlar. Ben bizim Merkez Bankamızın genelde daha güvercin duruşu söz konusu olduğu halde tüm bu faktörler göz önüne alındığı zaman daha temkinli yaklaşacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla Türkiye'de faizlerde bir değişiklik olmama ihtimali yüksek görünüyor. Öte yandan tabii Fed gibi majör merkez bankalarının alacağı kararlar, onlar da yakından takip edilecek. Bu bahsettiğimiz tabii jeopolitik gerginlikler Türkiye'de cari açığı bu yıl için önemli oranda arttırmış durumda. Bunun enflasyonist etkileri, yine kurlar üzerinden tabii rezervlere olan olumsuz etkiler. Rezervlerimiz de 160 milyar doların altına gerilemişti. Şimdi tekrar 160 milyar doların üzerine bir toparlanma söz konusu. Yüksek cari açığın tabii finansman önemli bir mevzu. Sermaye hareketleri açısından da faizler nerede olacak tabii önemli bir konu. Diğer taraftan tüm bu bahsettiğimiz parametreleri hem enflasyonun kendisini hem cari açığı hem diğer makro finansal parametreleri kredi derecelenme kuruluşları da yakından takip ediyorlar. Onların vereceği kararlar da biraz daha orta ve uzun vadede Türkiye'ye sermaye akışı açısından açıkçası önemli. CDS'lerde de son dönem bir nebze bir yükseliş trendi var gibi görünüyor. Dolayısıyla tüm bu faktörleri göz önüne alarak Merkez Bankamız karar verecektir. Ancak o güvercin duruşun politika kararlarına yansıması için sanki erken gibi geliyor bana.
1: Evet hocam. Peki şimdi tabii enflasyon tarafında malum çok konuşuyoruz. Bir taraftan da baktığımız zaman bu tabii petrol fiyatlarının gidişatı da bir risk oluşturuyor. Siz ne beklersiniz hocam bu sene bizim enflasyonda yıl sonu?
0: Merkez Bankası'nın anketlerinde de enflasyon beklentileri artmış durumda malum. Artık %30'lara doğru enflasyon beklentilerinde bir artış söz konusu. Benim tahminim de biz bu yılı artık %30'larda tamamlayacağız gibi görünüyor. Belki önümüzdeki yıllar tabii içerideki faktörlerin ötesinde biraz sizin de bahsettiğiniz gibi dış faktörler özellikle enerji piyasaları açısından, ticari koridorlar açısından tüm bu negatif yönlü şokların önümüzdeki yıl seyri belirleyici olacak. Enflasyon gerçekleşmeleri açısından, küresel ticaret açısından önemli olacak. Ancak bu yıl %30'larda o yapışkan enflasyon kalıcı olacak gibi görünüyor ne yazık ki. Hem son enflasyon raporunda hem Merkez Bankası'nın son dönem anketlerinde piyasanın beklentisi de o yönde. Dolayısıyla muhtemelen %30'larda bu yılın enflasyonunu tamamlayacağız gibi görünüyor.
1: Evet hocam. Peki siz en büyük risk olarak neyi görüyorsunuz mevcut tabloda? Malum çünkü artık yeni normallerimiz var. Yani 2026 yılına farklı beklentilerle başlanmıştı aslında ama tabii bu Amerika Birleşik Devletleri, İran konusu pek çok dengeyi değiştirdi. Nedir hocam sizce bu artık 2026'nın ikinci yarısında bizim alışmamız gereken yeni normaller?
0: Evet, ne yazık ki yüksek enflasyon dünyanın her tarafında, Türkiye'de de şikayetçiyiz ama ancak dünyanın her tarafında yüksek enflasyon yeni normal haline gelmiş gibi görünüyor. Pandemi sonrası da bunu çokça konuşmuştuk. Tabii pandemi sonrası da konuştuğumuz mevzulardan bir diğeri enerji konusuydu. Enerji güvenliği konusu. Enerjide hem dışa bağımlılık önemli bir sorun, hem bu dışa bağımlılığın çeşitlendirilmesi, emtiada dışa bağımlılık genel anlamda, bunlar bütün ülkeler için yeni dönemde daha büyük endişeler olacak gibi görünüyor. Tabii küresel ticaret son dönem gelişmelerden ciddi

0: da olumsuz etki vermiş durumda. Ticari pazarların çeşitlendirilmesi, Türkiye o açıdan da özellikle son yıllar yeniden Asya, uzak ülkeler stratejisi gibi farklı stratejilerle ticari pazarlarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Tabii ticari koridorların güvenliği önemli bir konu olacak. Benim kanaatim önümüzdeki dönemler ve Türkiye gibi merkezi konumdaki, stratejik konumdaki ülkelerin değeri önümüzdeki dönem daha da artacak gibi görünüyor. Hem yukarıda Ukrayna'daki devam eden savaş, hem aşağıda tıpkı yukarıdaki gibi bitme ihtimali, tamamen sonlanma ihtimali çok çok zayıf görünen İran, İsrail, Amerika gerginliği. Bunlar bir taraftan tabii kuşak yol projesi gibi küresel boyutta büyük yeni dönem ticari koridorların geleceği açısından önemli. Hem yerel bazda tabii Türkiye'nin geliştirdiği kalkınma yolu gibi sadece ticaretin kendisi değil tabii enerjinin de taşınması açısından kritik ticari koridorlar önümüzdeki dönemler bence daha fazla önemli hale gelecek. Tabii enerjinin enerji tedariğinin güvenliği bu açıdan da tabii yeni enerji kaynaklarının belki daha fazla değerlendirilmesi, Türkiye'nin nükleer enerji projelerinde olduğu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla eğilecektir ülkeler. Buna ciddi bir talep var. Bir taraftan tabii yapay zeka gibi yeni dönem teknolojiler. Bunlar da tüm bu bahsettiğimiz enflasyon, cari açık dahil tüm makro parametreleri, reel ekonomik verileri, istihdamı, maaşları, verimlilik üzerinden maaşları da doğrudan etkiler tabii. Bunlar önemli faktörler. Önümüzdeki dönemler yakından takip edilmesi gereken unsurlar. Blok zincir teknolojisi, yapay zeka teknolojisi. Ancak onlarla birlikte bu jeopolitik gerginliklerin biraz önce de altını çizdiğim gibi hem ticari koridorlar açısından hem enerji güvenliği açısından yeni dönemde yeni hesaplamalara, yeni bölgesel ve küresel ilişkileri, yeni ülkeler arası tabii ticari ilişkilere de daha fazla yön vermesi beklenebilir kanaatindeyim. Ancak hepsini toparlamak gerekirse benim kanaatim Türkiye gibi biraz daha güvenli liman rolü sağlamlaşmış, daha fazla ön plana çıkan ülkeler açısından pozitif pozitif faktörler daha fazla öne çıkıyor gibi görünüyor.
1: Evet hocam, bir de tabii şu konu da şu an çok gündemde, bu yapay zeka şirketlerinin geleceği. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 4 yapay zeka şirketi bu yıl, sadece bu yıl 725 milyar dolardan fazla harcama yapacak şeklinde bir beklenti var. Ve karlarının da tatminkar olmaması tabii hisselerin üzerinde de baskı yaratıyor. İşte aşırı değerlenip değerlenmediği de bir soru işareti. Siz nasıl bakıyorsunuz hocam bu yapay zeka şirketlerine ilişkin tartışmalara?
0: Evet, bir taraftan daha önce konut piyasasında olduğu gibi zaman zaman altın piyasasında da yaşandığı gibi bir balon mu var, endişesi var ya da o yönde hesaplamalar da söz konusu. Yapay zeka yeni dönemin realitesi. Finanstan tutun sağlığa, bütün sektörleri, eğitimden tutun işte uzay sanayine, savunma sanayine. İran Savaşı'nda da gördüğümüz gibi savaşların da savunma sanayinde merkezinde hakikaten her sektörü derinden etkiliyor. Tüm sektörlerde ciddi yansımaları söz konusu. Ben yapay zekaya, sizin de bahsettiğiniz gibi önümüzdeki 1-2 yılda birkaç yüz milyar dolar, 2030'a kadar trilyonlarca dolarlık yatırımdan bahsediliyor. Bu yatırımların hem açıkçası bir zaruret olduğunu, çünkü yapay zeka konusunda ciddi bir rekabet söz konusu. Bu noktada kimin önce olacağı, teknolojiyi belirleyeceği, trendi belirleyeceği, kimin takipçi olacağı konusu da önemli. Amerika, evet. Çin rekabeti başta olmak üzere tabii Türkiye gibi ülkeler, Avrupa gibi belli bölgeler de bu noktada tabii yapacakları yatırımlar ya da yapmaları gereken yatırımlarla bu noktadaki bu yeni teknolojiler konusundaki

0: kurumlarını belirleyecekler. Dolayısıyla bu yatırımlar açıkçası rasyonel adımlar, hem özel sektör açısından hem kamu destekleri ve teşvikleri açısından. Son dönemde malum Türkiye'de de özel sektör üzerinden yürütülecek.
1: Hocam süremiz doldu, o yüzden ben son cümleleri almak durumundayım.
0: Evet, Türkiye'de o noktada tabii özel sektörün önünü açmak istiyor ve gerekli de Türkiye'de doğrusunu yapıyor. Özel sektörün özellikle bu alana daha fazla yatırım yapması gerekiyor ve gerekli olan noktalarda da kamunun özel sektörün önünü açması gerekiyor. Evet. Gelecek yapay zekada.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Bilal Bağış. Hocam size de iyi hafta sonları dileyelim şimdiden, görüşmek üzere.
0: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Paranın Yönü devam ediyor.

Hera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Hera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim, paranın yönüne devam ediyoruz. Yusuf Doğan bizimle birlikte, Tera Portföy Araştırma Grup Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim.
1: Merhabalar.
0: Şimdi sohbetimize başlayacağız piyasaları detaylandırmaya ama önce bir Çin'e gidelim. Mehmet Seyrek karşımızda. Çünkü Çin'in bir hamlesi var. Yapay zekaya ilişkin olarak bir örgüt kurdu. Nedir bunun detayları? Mehmet, senden dinleyelim.
2: Melis Kobal, Trump'ın önce Amerika politikasına karşı Pekin yönetimi dünyanın gönlünü kazanmaya devam ediyor. Teknoloji, dijital anlamdaki eşitliğin sağlanması adına bugün çok önemli, tarihi bir adım atıldı ve Şangay'da 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'yla bu alanda üst düzey yönetişim toplantısı yapıldı. Bildirgelere imza atıldı. Ana tema, yapay zekanın tüm insanlığa hizmet eden güvenli, adil ve kapsayıcı küresel kamu ürünü haline getirilmesi oldu. Ve üyeler 29 ülkeden oluşuyor. Çin ve Rusya başta olmak üzere Pakistan, Endonezya, Kazakistan, Laos ve benzeri birçok ülke bu çatı altında toplandı. Merkezi Şangay'da olacak ve buradaki amaç yapay zekayı güvenli, adil kılmak, küresel güneyle kuzey arasındaki teknoloji uçurumunu kapatmak. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping açılış törenine katıldı ve çok önemli mesajlar verdi. 4 önemli inisiyatif ortaya koydu ve bazı müjdeler verdi. Mesela önümüzdeki 5 yılda 5000 kişilik yapay zeka eğitim kontenjanı açacaklarını duyurdu ve söz konusu ülkelerle teknolojilerini paylaşacaklarını, eğitim vereceklerini bildirdi. ASEAN, Arap Birliği, Afrika Birliği, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Latin Amerika bölgelerine yönelik yapay zeka uygulama ve işbirliği merkezleri açılacak. Bu kapsamda bu üye ülkeler içerisinde akıllı meteorolojik erken uyarı sistemi olan MAZU sistemi kurulacak. Xi Jinping'in 4 önemli inisiyatifi var demiştik. Özellikle kazan kazan işbirliği, teknoloji tekeli yaratmadan ortak kalkınmayı vurguladı. Risk bilincini artırarak yasal ve etik kırmızı çizgileri koruma mesajı verdi. Medeniyetler arası ortak öğrenmeyi destekleme ve Birleşmiş Milletler çatısı altında adil ve makul bir denetim sisteminin kurulmasını önerdi. Ve stratejik planlar bugün yayımlandı. 29 ülke bunun altına imza attı. Özellikle nitelikli verilerin küresel

0: Dijital dolaşımını sağlamak, bilgi işlem gücünü herkes için erişilebilir kılmak, açık kaynak ekosistemi ve ortak kural standartlar geliştirmek. Tabii yapay zeka alanında günümüzde bir devrim sürecinin yaşandığına işaret etti Xi Jinping ve bunun insanlığın aleyhine değil insanlığa hizmet etmesi gerektiğini vurguladı ve bunun içinde elbette söz konusu ülkeler arasında kırmızı çizgilerin belirlenmesinin hayati önem taşıdığına işaret edildi ve teknoloji uçurumunun kapatılması için de 29 ülkeyle işbirliği mesajları verildi. Bugün kurulan bu örgüt tıpkı BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi ekonomik anlamda benzer bir özellik taşıyor. Bu kez dijital anlamda 29 ülke güçlerini birleştiriyor. Amerika ise önce Amerika çıkarları doğrultusunda daha keskin adım atarken Pekin yönetimi küresel kapsayıcı bir adım atarak bugün farklı bir rol çiziyor. Şanghay'da gelişmeler bu yöndeydi. 3 gün daha devam edecek. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Melis Kobal.
1: Mehmet Seyrek, çok teşekkür ediyoruz. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Pekin'de görüşmek üzere diyelim. Dönelim Yusuf Doğan'a. Siz nasıl buldunuz bu hamleyi?
2: Aslında bu hamle tamamen Trump'ın hamlesine cevap. Çünkü hatırlanacak olursa Trump özellikle hem OpenAI'ın hem de Cloud'un son iki versiyonunu önce açılmasına izin vermişti. Ama sonrasında sadece belirli Amerika'daki şirketlere izin vermişti. Sonrasında çeşitli kontrollerden sonra açıldı ama orada mesela çeşitli söylentilere göre modellerin bir miktar kısıldığı yönünde haberler aldık. Onun hemen üstüne de Çin'in böyle bir hamle yapması aslında artık dünyada savaşların hani topla tüfekleri teknoloji tarafında yapıldığının en büyük göstergesi ki şunu da söyleyelim, yine Çinli bir yapay zeka şirketinin de yeni bir modeli çıktı. O da şu anda Amerika'daki rakiplerinden çok daha iyi olduğunu iddia ediyor. Bu bağlamda şimdi diğer ülkelere baktığımızda o kadar navhavları yok. Çünkü işte Rusya olsun ya da Pakistan olsun. Asya Pasifik'te yapay zekanın merkezi çok net Çin. Çünkü çeşitli modeller gördük. İşte Alibaba olsun. Bir ara hatırlanacak olsa DeepSeek çıktı.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla burada baktığımızda ana merkez Çin. Ancak burada Çin'in yaptığı hamle ülkeleri bir araya getirmesi ve teknoloji liderlik paylaşımı olursa o zaman biz gerçek bir işbirliğinden söz edebiliriz.
1: Tabii aslında dediğiniz gibi burada o 29 ülkeyi toparlaması da hani buralar benden sorulur gibi oluyor.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi peki bir taraftan da tabii malum piyasalarda da bu yapay zeka şirketlerinin değerlemesi konusunu tartışıyoruz ki yine satışlarda etkili olan bir gündem maddesi ki bugün de yine havanın bozuk olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Dün de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde olumsuz bir hava vardı. Şimdi bu şirketlerin karlarının tatminkar olmaması işte aşırı değerlenip değerlenmemeleri konusu gündemimizde. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yüksek değerlemelerin sorgulandığı bir dönemdeyiz çünkü.
2: Kesinlikle aslında bu sorgulama çok önce başladı. Şöyle 6-7 ay öncesine gidersek yapay zeka şirketleri olsun, işte Meta olsun, Apple olsun, yani bu tarz teknoloji şirketlerinin tahvil spreadlerinin biz risk işaret etmeye başladığını gözlemledik. Yani tahvil piyasası katılımcıları.
1: Bu arada Nasdaq da şu anda vadeli de 1.83
2: geride. Kesinlikle
1: geride.
2: Yani bu az önce bahsettiğiniz, hı hı, konuyla alakalı ki dün de görünüm negatifti. Dolayısıyla tahvil piyasası yatırımcıları, katılımcıları aslında bunu çok önceden fiyatladı. Çünkü tahvil piyasası neye bakar? Nakit akışına bakar. İşte bu tahvilin kuponlarını ödeyecek mi? Vade sonunda benim ana paramı ödeyecek mi? Ve 6-7 ay öncesinden tahvil piyasası katılımcıları dedi ki bu şirketler bu kadar sermaye harcaması yapıyor. Ancak biz bunun CAPEX serbest nakit akışına ve karlılığa ne zaman döneceği konusunda hiçbir guidance vermiyorlar. Burada tabii Nvidia'yı hariç tutmak lazım.
1: Doğru.
2: Nvidia haricindeki diğer şirketlerden biz açıkçası hem yatırımcı sunumları olsun hem bilançolar olsun bir guidance ileri dönük göremedik. Piyasada göremedi. Dolayısıyla bunun neticesinde hisse senedi piyasalarında bunların şu anda cezalandırılmakta olduğunu gözlemliyoruz ki tahvil piyasası katılımcıları bunu zaten 6-7 ay öncesinden fiyatlamıştı. Açıkçası şu an piyasa şunu görmek istiyor. Evet, siz bu kadar yatırım yapıyorsunuz. İşte hem donanım anlamında hem yazılım anlamında ki bu yapay zekanın aslında doğası gereği donanımsal

0: yatırımlar ki bu işte az önce bahsettiğimiz CAPEX oluyor. Çok fazla gerekli. Özellikle rekabet edebilmek adına. Dolayısıyla bunlar ne zaman karlılığa dönüşecek? Şu an piyasa bunu sorguluyor. Şunu da söyleyeyim. Şu anki rekabet ortamında bunun kısa vadede büyük kar marjlarıyla bir rekabete dönüşme ihtimalinin ben çok görmüyorum. Hatta hatırlanacak olursa dün Google'dan da bir haber geldi. Gemini 3.5 Pro'yu ertelediğini söyledi. Bu ertelemenin nedeni de aslında bir modeli daha hızlı, daha iyiye evrilmek olduğu söylense de aslında asıl amaç burada işte OpenAI'nin ChatGPT'si ve Cloud'un Anthropic'in Cloud'undan geri kalma korkusu, yani teknolojik anlamda rekabet edememe korkusuydu. Dolayısıyla bu artık çok büyük bir örnek olması açısından da önemli. Çünkü önceki sürümlere bakacak olursak Google burada bir dönem çok ön plana çıktı. Ama şu anda 3.5 Pro'yu ertelemesi de tam bu haberler üstüne aslında sektörün nereye doğru gittiği konusunda bence güzel sinyaller veriyor. Piyasa özetleyecek olursak çok net bir şekilde artık bu sermaye yatırımlarının ne zaman nakit akışına döneceği ve ne zaman karlılığa dönüşeceği konusunda soru işaretleri var. Hatta şöyle de bir örnek verelim. Hatırlanacak olursa işte Apple'dan şu an ne bekleniyor? Katlanır ekranlı telefonlar bekleniyor. Ancak Apple'ın bunu ötelediği haberleri var. O da tamamen ekranların komponentini Samsung'dan alınması ve Apple'ın istediği kar marjını koyamayacağı için şu anda bu piyasaya girmek istememesi. Yani evet sermaye yatırımı var ama kar marjı düşmemesi için Apple'ın buraya girmeyeceği, yani bu şu anda katlanır ekranlı telefon pazarına girmeyeceği yönünde gelişmeler var ki aynısını Apple AI tarafında da yaptı hatırlanacak olursa. Modeli geliştirdi ama bir süre sonra harcadığı paranın dönmediğini anlayınca Apple ne yaptı? Gitti Google Gemini ile anlaştı. Dolayısıyla şu an AI tarafı gerçekten bence bir miktar sıkıntılı. Zaten endeks tarafında da bunun etkilerini çok net bir şekilde görüyoruz.
1: Evet. Şimdi peki o zaman yönetmenimizden bir rica edelim. Bu sefer de bir haritamızı açalım, küresel haritayı. Çünkü bugün hava kırmızı. Biz de içeride 1.80 gerideyiz. 14.000'in de altına sarktık. Ne dersiniz? Şimdi bu tablonun tabii birden fazla sebebi var. Gerek Amerika Birleşik Devletleri, İran, işte gerek bu teknoloji hisselerine satış baskısı olması. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu küresel risk iştahının zayıflığını?
0: Şimdi birincisi bizde CDS'in duyarlılığı hala yüksek. NATO döneminde, NATO Ankara'daki toplantı 221 seviyesindeyken şu anda biz 230'a çıktık. Yani 9 puanlık bir yükseliş var. O da ABD-İran arasında tekrardan çatışma haberlerinin gelmesiyle birlikte. CDS üstünden bunun Borsa İstanbul'a geçişkenliği de yüksek. CDS'imiz yükseldikçe Borsa İstanbul'da bir satış var. Bir de tabii şunu söyleyelim, piyasalarda şu an en önemli konu ne? Merkez Bankası Temmuz'da ne yapacak? Şimdi bir aylık zımni para politikası beklentisine baktım. 102 bas puanlık bir yükselme var. Bu özellikle ABD-İran savaşından önce Mart'ın başından bu yana en düşük seviyelerine kadar gerilemişti. Dolayısıyla tekrardan bu çatışma haberi çıkınca orada hızlı bir yükselmeyle 102 bas puanlık bir yükseliş gözlemledik. 3 aylıkta görece sabit bir beklenti varken bir aylığın bu şekilde sert yükselmesi aslında piyasanın Merkez Bankası'nın Temmuz'da bir faiz indirmeyeceği yönündeki beklentisi ile oluşuyor. Tabii şunu da söyleyelim, hem dolar TL'nin getirileri hem de swap piyasası da söylüyor ki Merkez Bankası'nın faiz indirimleri 2026'nın sonu 2027'nin başına sarkabilir.
1: Bu siz da, ne bekliyorsunuz o noktada?
0: Şimdi bu benim yazdığım rapora göre zaten rapor 2027'nin ilk çeyreği olarak gösteriyor. Yani yaptığımız modelleme var. Hem dolar TL'nin forward tarafındaki getirileri hem de swap piyasası hepsini kombin edilmiş bir model çalıştık. 2027'nin ilk çeyreğini işaret ediyor şu anda faiz indirimleri için. Zaten zımni tarafta da bunun savaşın başlaması ile birlikte fiyatlarının gözlemleniyor. Çünkü 102 bas puanlık sert bir yükseliş oldu. Burada tabii endeksin de bu şekilde satıcılı olması biliyorsunuz. BIST100'ün lokomotifi BIST Banka. Ama Merkez Bankası'nın fonlamayı 40'tan devam ettirdiği sürece hem enflasyon kaynaklı öz kaynak karlılıklarının aslında toparlamanın gecikeceği, bir yandan da net faiz marjı. Çünkü geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası datalarından biz neyi gözlemledik? Bankacılık tarafında mevduatlar artarken kredi tabanı aynı şekilde gelişmiyor. Burada birincisi faizin yüksek olması, ikincisi de Merkez Bankası'nın aslında bu konuda bankaları biraz sıkıştırması ki aslında olması gereken o.

0: Şu an çünkü bizde kredi tabanının genişlemesi, manşet enflasyonu geçişkenliği çok yüksek. Dolayısıyla burada bankacılık sektörüne toparlama 2026'nın son çeyreğine sarkabilir. Bu da elbette ki endekste bir satış baskısı olarak karşımıza çıkıyor. Ne yapılabilir? Selektif gitmekte fayda var. Bütün sektörler için, sigortacılık olsun, bankacılık olsun, perakende olsun. Bence 2026'nın sonuna kadar sektörel bazdan ziyade selektif, yani sektörün içindeki şirket iyi seçip oradan bir alfa yaratmak gerekiyor.
1: Evet. Peki şimdi tabii bu dönemler de kolay değil portföy noktasında. Nasıl bir dağılım öngörüyorsunuz siz? Sizce mantıklı olan nedir?
0: Şimdi benim burada tavsiyem şu olur. %60'a 40, yani toplam varlık alokasyonunun %40'ını orta ve uzun vade bir pozisyonlanma için ayırabilir yatırımcılar. Buradaki kastım şu, işte Merkez Bankası'nın dezenflasyon patikasıyla birlikte tekrardan faiz indirimlerine başlaması ve bunun neticesinde de bundan pozitif etkilenecek şirketler. Ama tekrardan parantez açalım, sektör değil. Çünkü sektör içinde de bazı şirketler pozitif, bazısı negatif ayrışacak. Onu net bir şekilde söyleyelim. İşte perakendeye bakıyorsunuz mesela, aslında şu anki görünüm yüksek faiz. Biz de hep ne konuşulur? İşte yüksek faiz dönemi tüketim azalacağı için perakendecilik sektöründe çok işe yaramaz. Ama makro datalar bunun tam tersini söylüyor. Mevcut faiz ortamında da iç talepte canlılık var. Dolayısıyla biz burada şuna bakacağız. Perakende için konuşuyorum. Negatif işletme sermayesini en iyi kullanan şirket pozitif ayrışacak. Şu anki görünümde de burada BİMAŞ'ın bir miktar daha pozitif ayrıştığını gözlemliyoruz. Bu bir. İkincisi sigortacılık tarafı. Sigortacılık tarafında da evet faiz duyarlılığı yüksek ama makro konjonktür kaynaklı özellikle sigortacılık kalemlerindeki bu alokasyonu iyi yapan şirketler ön plana çıkacak. İşte orada kasıt nedir? İşte kaskodan sağlığa, sağlıktan emekliliğe hızlı geçiş yapabilen, hayat sigortası kalemine hızlı geçiş yapabilen şirketler ve daha çok sigortacılıkta portföy yönetim şirketi gibi çalışan şirketlerin ben ön planda olacağını ve pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Yani müşteriden topladıkları primleri iyi değerlendirebilen şirketler. Bunun içinde işte tahvil piyasasında durasyonu nasıl aldı, doğru yerde pozisyonlandı mı? Bunlar bilançolarına çok net bir şekilde faiz indirimleriyle birlikte biz etkilerini gözlemleyeceğiz. Yine bankacılık tarafında Merkez Bankası'nın yıl sonuna doğru faiz indirimi patikasına girmesi beklentisiyle aslında bankacılık dışı gelirlerini ne kadar arttırmış, hangi banka ne kadar arttırmış ve bunun bilançodaki ağırlığı. İlk çeyrek bilançolarda biz neyi gözlemledik? 2025 son çeyrekte, 2026 ilk çeyrekte bankacılık faaliyeti dışındaki gelirlerle ana bankacılık faaliyeti birbirine yaklaşmış durumda. İşte 60'a 40 olan var, 55'e 45 olan var. Bu aslında sürdürülebilir bir bankacılık sektörü için çok iyi bir şey değil. Çünkü ana bankacılık faaliyetinden biz kar görmek isteriz. Ancak yüksek faiz ortamında bankaların karlılıklarını koruyabilmek için bankacılık dışı faaliyet gelirleri de şu anda önemli. Dolayısıyla burayı iyi yöneten bankaların ben pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Ki bu sorun sadece bizde de yok, onu da söyleyelim. Hatırlanacak olsa Amerika'da ikinci çeyrek bilanço dönemi başladı ve büyük bankaların bilançolarına baktık. Evet, güzel karlılıklar gördük. Ancak karlılıkların büyük kısmı ana bankacılık faaliyetlerinden gelmiyor. Morgan Stanley'e bakın, işte diğer büyük şirketlere, bankalara bakın. Yatırım bankacılığı, yani işte birleşme satın alma ve hisse senedi komisyon gelirlerinden üretilen karlar aslında karlılığı yükseltmiş. Aynı durum bizde de geçerli. Neden geçer? Çünkü Amerika'da da faizler önceki dönemlere göre yüksek seyrediyor. Yani piyasa faizleri şu anda baktığınızda efektif faizin 1,5 puan baz puan üzerinde ve Fed'in de çok faiz indirmeye yeri yok görünümde. Taylor Rule'a göre baktığımızda zaten normalde 4,25 olması lazım. Dolayısıyla yüksek faiz olan ülkelerin tamamında bankacılıkta da bu tarafa bakacağız. Yani ana bankacılık dışındaki faaliyetlerden getirileri ne ölçüde? Holding sanayi tarafında da çok net birincisi bakılacak şey FX pozisyonları. Orada açık var mı? Çünkü dolar TL'de de bir miktar momentum artmış durumda. Çünkü dolar endeksi Fed'in faiz arttırabilme ihtimalinden dolayı 101'lerde seyrediyor.
1: Bir dakikamız kalmış bu arada. Uyarayım, buyurun.
0: Dolayısıyla burada da FX pozisyon açığı düşük olan, görece ve ihracatı güçlü olan şirketlere bence öncelik verilmeli.
1: çok teşekkür ediyoruz Yusuf Doğan. Tera Portföy Araştırma Grup Direktörü, size de iyi hafta sonları dileyelim şimdiden. Diyerek efendim buradan da dönelim. Philip Capital'e Banu Derin bizi bekliyor. Ne dersiniz? Haftanın son işlem gününde risk iştahının düşük olduğunu takip ediyoruz. Sizce neden?
2: Merhabalar, herkese iyi yayınlar. Ana gündem küresel piyasalarda aslında geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz paralelde diye söyleyebiliriz. Jeopolitik gelişmeler, Fed beklentileri ve biraz da şirket bazlı gelişmeler, ki özellikle teknoloji sektör hisselerindeki görüntü. Jeopolitik gelişmeler tarafına hatırlayacak olursak, hafta başından itibaren ABD-İran arasında ateşkesin bozulması, çatışmalar aslında biraz endişe verebilecek bir konumdaydı. Ancak piyasa üzerindeki etkisinin nispeten sınırlı kaldığını gözlemledik. Özellikle haftanın ilk yarısında açıklanan ABD enflasyon verilerinin ılımlı seyri biraz dengeleyici etki yarattı, ki Fed'in faiz arttırımı beklentilerinin azalmasına sebep oldu hatırlatmak gerekirse. Bunların etkisiyle haftanın ilk yarısına biraz daha dengeli, biraz daha kazanımların korunmaya çalıştığı bir seanslar izlemiştik. Ancak haftanın sonuna doğru, özellikle dün itibariyle teknoloji hisseleri önderliğinde satış baskısının arttığını gözlemledik. Burada hem Amerika piyasalarında hem de özellikle Asya piyasalarında satış baskısının özellikle arttığı dikkat çekti. Bir süredir gündemimizde önemli yer tutan yapay zekanın etkileri, yapılan yatırımlar sonucunda beklenen getirilerin elde edilip edilmeyeceğine yönelik soru işaretleri teknoloji sektörü üzerinde kısmen dönem dönem gölge oluşturmakta. Yine bunun yaşandığı birkaç gün içerisindeyiz gibi gözüküyor. Bu dönemde hem bazı şirket gelişmeleri hem de bilançolar tabii takip edilmekte. Örnek vermek gerekirse SpaceX ile ilgili en son Starship'in fırlatma denemesi yarım kaldı, iptal edildi. Belli motorların değişmesi gerektiği gibi bir haber açıklaması yapıldı. Bu biraz hayal kırıklığı yarattı. Onun dışında bilanço açıklamaları devam ediyor. En son bugün içerisinde gördüğümüz Netflix bilançosu belki akıllarda tutulabilir. Kısmen beklentileri karşılasa da 3. çeyrek öngörülerinin biraz hayal kırıklığı yarattığını gözlemledik. Bunun da etkisi oldu diye söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta neler takip edeceğiz? Acaba bu görüntüyü değiştirecek bir gelişme olur mu diye baktığımızda, makro veri ajandası nispeten biraz daha sakin diye söyleyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası toplantısı benim dikkatimi çekmişti. Onun dışında bir de öncü PMI'lar belki takip edilebilir yurt dışı takvimde diye söyleyebiliriz. Onun dışında şirket bilançoları devam edecek, ki önemli bilançolar var. En başta ilk akla gelen Google kısa vadede önemli olabilir. Belki Tesla, General Motors gibi şirketlerin de bilançoları kısa vadeli hareketlilik yaratabilir diye düşünüyorum. Biraz daha böyle geniş resme bakmak da lazım bu arada. Burada hani ana konulardan biri, özellikle yine jeopolitik konularla bağlantılı olarak, petrol fiyatlarının artışı ve enflasyon riski. Onu da unutmamak lazım. Ve Fed'in faiz artırımı ile ilgili endişeler de hala kısmen akıllarda. Önümüzdeki dönemde bunun ihtimalini oldukça düşük buluyoruz. Belki bununla ilgili bunu teyit eden data akışının artması piyasalar için katalist olabilir. Onları takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Teknoloji tarafında ise bir süre daha volatilite etkisi devam edecek gibi gözüküyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Banu Hanım. Bu arada 1,5 dakikamız varmış. Orada da gelecek haftaya yönelik tabii malum beklediğimiz merkez bankalarının kararları var. Sizde beklentiler nasıl?
2: Avrupa Merkez Bankası ve TCMB'nin kararlarını takip edeceğiz. Avrupa tarafında son faiz artırımı sonrasında yatay kalması yönünde genel beklentiler. Genelde adımlarını biraz daha temkinli attığı için kurum olarak bizim beklentimiz de o yönde. Merkez Bankamızdan da şimdilik bir değişiklik beklemiyoruz. Burada önemli olan metnin detayları olacaktır. Biraz daha metnin detaylarında enflasyon görünümüne dair daha ılımlı sinyaller görülürse, bu yurt içi piyasalarımız için bir miktar destekleyici olabilir diye onun altını çizebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Banu Dirim. Size de kolaylıklar dileyelim. Şimdiden iyi hafta sonları. Görüşmek üzere.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 33, Erzincan 32, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de et.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
0: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Hava

0: yaşlılarla davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
2: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
3: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.

0: fırsatını kaçırma.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimdeydi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

küresel bakışta karşınızdayız. Artık haftayı tamamlıyoruz. Haftanın son işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Küresel kanat haftayı nasıl tamamlıyor? Hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE ve ÜFE verisini takip etti.

0: bu piyasalar üzerinde etkili oldu mu? Fed'e dair beklentiler ne noktada? 29 Temmuz'da ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve özellikle teknoloji endeksi öncülüğünde bir satış var. Hafta içerisinde Asya'da satışları takip ettik. KOSPI endeksinde geri çekilmeler yaşandı. Bu ABD borsalarına sirayet etti ve oradan da tüm dünyaya yayılmış gibi gelinen nokta bu açıdan nasıl değerlendirilmeli? Her şeyi konuşacağız. Bizlere Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisti Sertem İyigün eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şöyle bir borsalara baktığımızda ABD vadeliler düşüyor. Avrupa'da kırmızı bir görüntü var. Asya'da da hafta boyunca kırmızı bir görüntü vardı. Teknolojiye hayranlık hisse senedi piyasasında yıllardır vardı. Ciddi getiriler elde etti yatırımcılar ama son dönemce özellikle SpaceX'in halka arz süreciyle başlayan bir uyarı sürecini takip ettik. Ve son günlerde de ciddi anlamda küresel borsalar baskılanıyor. Nasıl bir süreç olacak bu? Yaşanan geri çekilmeleri nasıl değerlendirmek gerekir? Bir yandan jeopolitik risklerin etkili olduğu ifade edilirken diğer yandan bu teknoloji endekslerindeki şişme dile getiriliyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii teknoloji tarafında çok ciddi değer kazanımları oldu son dönemlerde. Hatta yapay zeka ve diğer cloud teknolojilerini kullanan bu yapay zekanın çalışması için gereken data center'ların yapımı için çalışan faaliyet alanı bununla bağlı olan firmaların çok ciddi piyasalardan borçlanma yaptıklarını da gördük. Tahvil ihraç ettiklerini de gördük. Ve genel olarak aslında piyasaları, özellikle borsaları destekleyen, bunların öncü, borsalardaki yükselişe öncülük eden sektörlerden bir tanesi oldu. Fakat buradaki acaba yatırımcıların beklentilerini karşılayacak kadar ileride bir getiri oluşturabilecek mi sorusu dönem dönem tabii ki yatırımcıların gündemine geliyor. Özellikle içinden geçtiğimiz dönemdeki gibi jeopolitik gerginliklerle de beraber değerlendirildiğinde, o zaman risklerin arttığı dönemlerde tabii ki bu tereddütler satışlara da çevrilebiliyor. Buradan zaten şunu da görebiliyoruz. Borsalardan çıkan paranın bir kısmının aslında Amerika'da tahvil tarafına girdiğini de görebiliyoruz. Tahvil faizlerinde de çünkü bir miktar gerileme oldu Amerika'da. Bu jeopolitik gerginliklerin tabii en önemli etkisi enflasyon kanalıyla ve para politikası kanalıyla oluyor. Faizlerin yüksek seviyelerde kalması. Beklenen faiz indirimlerinin bu sene için 2-3 kere bekleniyordu Amerika Merkez Bankası'ndan, gündemden kalkmış olması. Tabii ki yatırımcıların da yaptıkları yatırımları tekrardan değerlendirmelerine yol açıyor. Yatırım kararlarını gözden geçirmelerine yol açıyor. Bu anlamda önümüzdeki dönemde de aslında yapay zeka ve teknoloji sektörü özellikle ciddi anlamda bir fırsat sunuyor tüm küresel yatırımcılara. Fakat bu tarz düzeltme hareketleri de görmek çok şaşırtıcı olmayacaktır. Neticesinde çünkü bu data merkezlerinin de çalışabilmesi için mutlaka bir soğutmaya ihtiyaç var. Bu soğutma da elektrikle oluyor. Ve günümüzde dünyada enerji maliyetlerinin arttığı da göz önünde bulundurulursa bu tarz düzeltmelerin gelmesi çok şaşırtıcı değil.
0: SpaceX'le birlikte teknoloji hisselerinde balon patladı diyebilir miyiz peki? 135 dolardan halka açıldı şirket, 225 doları gördü ama gerisin geriye son dönemde düşüşler yaşadı. Öyle ki dünkü seans kapanışı sonrasında da 135 dolar seviyesinin altına indi. Boğa rallisi sona eriyor teknoloji hisselerinde diyebilir miyiz?
1: Şöyle, biz tabii hisse bazlı yorum vermiyoruz ama sektör bazında bir yorum verebilirim size. Demin söylediğim gibi bizim açımızdan değerlendirecek olursak teknoloji sektörü önümüzdeki dönemde bir takım risklere sahip olmakla birlikte fırsatlar sunan yegane sektörlerden bir tanesi küresel olarak. Tabii yarı iletkenlerdeki sıkıntılar ya da bu işlemci çekirdeklerinin tedarikindeki sınırlar mutlaka yatırımların bu anlamda biraz daha desteklenmesini ve biraz daha maliyetli olmasını beraberinde getirecektir. Bunlar bizim risk olarak değerlendirdiğimiz unsurlar, yatırım maliyetlerinin artması. Fakat

0: Elbette tabii ki karlılıklar üzerinde önümüzdeki dönemde baskı yaratabilir. Bu da risklerden bir tanesi ama tabii ki yatırımlar anlamında bizim değerlendirmelerimize göre genel olarak klasik imalat sektörüyle kıyasladığımızda daha yüksek fırsatlar sunan sektörlerin arasında yer alıyor teknoloji sektörü.
1: Bu arada Avrupa borsaları da düşüyor. Amerika'da vadeli endekslerde de geri çekilmeler var. Aslında hafta içerisinde TÜFE ve ÜFE verisi olumlu gelmişti. Bu veri öncesinde altına dair beklentiler, eğer veri gelirse altında biraz daha tablonun olumlu olabileceğine yönelikti. Veri olumlu geldi ama altın da sanki istediğini alamadı. Yani kısa süreliğinde yukarı yönlü bir tepki gösterdi ama kalıcı bir tepki de olmadı bu. Nasıl değerlendirmek gerekir altını? Yatırımcının en fazla merak ettiği enstrümanlar arasında şu dönemde yer alıyor.
0: Altında kısa vadeli trendin biraz daha aşağı yönlü kalmasını bekleyebiliriz. Yani gördüğümüz gibi herhangi bir olumlu habere kalıcı bir iyi reaksiyon veremiyor altın. Yükseliş gösteremiyor. Bunun da aslında şöyle söyleyebiliriz. Temel nedeni jeopolitik gerginliklerin tekrar başlaması oldu. Yani eğer Amerika ve İran arasındaki o geçici anlaşma döneminde yaşadığımız bu son dönemdeki çatışmalar yaşanmamış olsa ve Amerika'daki hem üretici hem tüketici enflasyonu aynı şekilde gelmiş olsaydı o zaman altın değer kazandığını muhtemelen görecektik. Ama bu jeopolitik koşullar altında petrol fiyatlarındaki artışlar tekrardan altın üzerinde belirleyici olmaya başladı. Enflasyon beklentileri dolar endeksinin 100'ün üzerinde kalması ve bu her ne kadar bu gerginlikler ya da küresel olarak Amerika'da son dönemde son 1-2 senede gördüğümüz keskin beklenmedik ekonomi yönetimi kararları yani örneğin ek gümrük vergilerinin açıklanması gibi dolar ve dolar cinsi yatırım araçlarına karşı biraz tereddüt de doğurmuş olsa yine de bu tarz politik gerginlikler olduğunda Amerikan doları cinsi varlıkların yine bir güvenli liman etkisi yarattığını görüyoruz yatırımcılarda. Böyle olunca da tabii altının değer kaybı sürüyor, devam ediyor. Çok kısa vadede açıkçası kalıcı yukarı yönlü bir hareket görmek biraz zor. Çünkü dediğim gibi daha dönemsel etkiler altında kalıyor altın. Ama temel olarak bakacak olursak temel göstergeler tarafında tabii ki merkez bankalarının devam eden bir altın talebi var. Rezerv çeşitlendirmesi var. Bu mutlaka daha orta ve uzun vadede altın destekli diyecektir. Ama jeopolitik koşullar bu şekilde olduğu takdirde bir de tabii bilmiyorum petrolü konuşur muyuz ama bir Babelmendep boğazının da kapanma ihtimali riskler arasında yer almaya başladı. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki hızlı artış enflasyonist riskleri körükleyerek tabii ki faizlerin de daha yukarıda kalmasına sebep oluyor. Tahvil faizleri de artınca bir faiz getirisi sunmayan varlık sınıfı olan altının da değerinin düştüğünü görüyoruz. Dediğim gibi kısa vadede bu hareketin çok yukarı yöne doğru evrilmesini beklemiyoruz. Tabii jeopolitik gerginlikler bu şekilde kaldığı sürece eğer burada bir kalıcı barış anlaşması olursa o zaman tabii ki daha bu momentumun yukarı doğru döndüğünü de görebiliriz.
1: 85 dolara geldi Brent petrol. 110 dolar seviyeleri telaffuz edilmeye yeniden başlandı. Haziran ayında 70 dolarlara kadar gerilemişti. Sanırım TÜFE'deki gerilemenin sebepleri arasında daha düşük petrol fiyatları da etkili oldu. Şimdi 10 gün kadar yüksek bir petrol görüntüsü var. Ayın bitmesine bir şey kalmadı. Nasıl bir periyot bizi bekliyor? Hem petroldeki bu fiyatlamalar açısından sizin bahsettiğiniz gelişmeler nasıl etki edebilir? Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse burada geçtiğimiz aylarda gördüğümüz 100 dolar ve üzeri seviyeleri tekrar görülebilir mi? Tüm bunlar da ilintili olarak enflasyonist bir ortam anlamına gelecek midir?
0: Bu senaryo altında evet gelebilir. Yani tabii Hürmüz Boğazı'nın bir alternatif olmadığı için Uğur Bey, Hürmüz'ün kapalı olması çok ciddi bir arz kısıntısı yaratıyor küresel olarak. Öte yandan biliyorsunuz yani savaşın ilk döneminde yani geçici barış anlaşması imzalanana kadar olan dönemde Kritik acil petrol rezervlerinden de kullandığı ülkeler başta Amerika olmak üzere.

0: Şimdi tabii tekrardan bu konu gündeme gelebilir ama bu da hali hazırda yaklaşık 400 milyon varillik bir kesim kullanıldığı için bu kritik petrol rezervlerinden bu sefer Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve olası çatışmaların tekrardan arttığı bir döneme küresel ekonomi bu sefer acil petrol rezervlerinin daha azaldığı bir durumda yakalanacaktır. Dolayısıyla eğer 100 doların üzerine atarsa petrol fiyatları ilk dönemde yani Mayıs dönemi özür dilerim Haziran'ın yarısına kadar geçen dönemde gördüğümüzden daha keskin artışlar fiyat artışları görebiliriz petrolde. Tabii ki bu risklerden bir tanesi. Diğer risk de biliyorsunuz Hürmüz Boğazı kapandıktan sonra Suudi Arabistan kendi üretiminin %70'ini Batı tarafına kaydırıp buradaki Yanbu Limanı'ndan Kızıldeniz aracılığıyla aslında ihraç ediyordu. Şimdi bu rotanın üzerindeki Babel-Mendeb boğazı da eğer bir kapanma ihtimali belirirse bu boğazın o zaman gerçekten de üretilen petrolün küresel piyasaya ulaşamaması gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Bu iki risk yani hem acil petrol rezervlerinin azalmış olması hem de Suudi Arabistan'ın ikinci bir önemli petrol ihracatı güzergahı olan Babel-Mendeb kapısının kapanma riskinin evet. belirmiş olması petrol fiyatları için yukarı yönlü baskının devam edeceğini gösteriyor.
1: Bakalım önümüzdeki süreç bizlere neler gösterecek. Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisti Sertem Yügün bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Piyasalarda öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Philip Capital'in sunduğu küresel bakış devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Philip Capital'in sunduğu küresel bakış devam ediyor.

0: küresel bakışta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Riskler azalacak mı derken risklerin daha fazla arttığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş ne zaman bitecek? Karşılıklı saldırılar ne zaman duracak? Hürmüz Boğazı tekrar açılabilir mi? Bu sorulara cevap arayacağız. Bizlere İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Filiz Katman eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Uğur Bey.
0: Teşekkür ediyoruz. Nasıl bir görüntü olacak İsrail, İran, ABD arasındaki saldırılarda? Ne beklersiniz? Ateşkes konuşulup nihai bir barış olacak mı derken karşılıklı saldırılar tekrar başladı. Önümüzde Kasım seçimleri de var. Trump bu seçimleri düşünmüyor mu? Bir yandan anketlere bakıyoruz. Trump'a yönelik teveccühün azaldığını da görüyoruz. Önce biraz bu riskleri konuşalım. Sonra da Kasım seçimlerine gidilirken neler göreceğiz? Bundan bahsederiz.
1: Uğur Bey, halk arasında söylenen o retro hikayesi sanırım Hürmüz'ü de vurdu. Anlaşılan o ki çatışmalı günlere geri dönülüyor. Bu da aslında süreç içerisinde uzlaşma zemininden her iki tarafında giderek uzaklaşması sonucunda gerçekleşen bir şeydi. Şunu hatırlayalım. Ne zaman bir müzakere, diplomasi, masa gündeme gelse onun hemen arkasından önemli bir toplantı, önemli bir uluslararası gündem oluyor. Ama bu gündem bittikten sonra tekrar rutine dönüldüğü zaman o masanın altına saklanan silahlar anlaşılan o ki tekrar gün yüzüne çıkartılıyor. Biraz daha pragmatik bakıyor çünkü en başından beri söylüyoruz Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran ki buna Körfez ülkelerini de eklememiz gerekiyor artık ve tabii ki Çin'le Rusya'yı bu denklemde uzlaşı sağlanabilmesi için öncelikle temel sahiplerde uzlaşılması gerekiyor. Yani bir zeminin önce güven anlayışı üzerine test edilmesi gerekiyor ama bu noktada da tarafların tamamen birbirinin tam zıttı tarafa, yani uzlaşının çok çok daha ötesinde zıt taraflara bakması temel problem. Bunu aşmanın yolu içinde bir uzlaşı, en azından konuşulması için bir uzlaşı zemininin olması gerekiyor. Ama her geçen gün bu uzlaşı zemininden daha da uzaklaşıldığı görülüyor. Siz biraz önce ifade ettiniz, Kasım seçimleri var. Düşünün, Kasım seçimleri dahi süreç içerisindeki etkisini yeterince veya tahmin edilen kadar gösteremiyor. Çünkü taraflar maksimalist, yani en yüksek beklentiden optimuma, minimalist bile demiyorum, optimuma kadar inmeyi bile şu anda kabul etmiyorlar. Neden? Çünkü buna güçleri var. Bunu sürdürebilecek lojistik, finansal, insan kaynağı, ne derseniz o desteklerin hepsi anlamında bir kendilerine zemin yaratmış durumda olmalılar ki, çünkü burada sürdürülebilirlik çok önemlidir. Bundan daha azına razı olma konusunda çok da istekli ne görünüyorlar ne de buna uygun davranıyorlar. Tabii farklı zeminlerde farklı süreçler yürütülüyor ama yazılarımda da ben sürekli dile getiriyorum. Yeni bir jeopolitik gerçeklik yükleniyor. Ve bu jeopolitik gerçekliğin, bu güncelleme geldi diyoruz ya teknolojik uygulamalarda, gerçek anlamda da jeopolitik gerçekliklerde de bir güncellenme ihtiyacı var ama bu güncellenmede biz bir uzlaşı olamadığını görüyoruz. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı yok iken şu anda biz artık Amerika Birleşik Devletleri'nin orada ablukasıyla orada bir gerçek anlamda bir aktör olarak sürece etki eden bir noktaya gelindiğini görüyoruz. Bu da yetmiyor. Alternatif güzergahlar konuşuluyor. Umman ile İran arasında kuzey ve güney diye Hürmüz'deki geçişin iki rotaya ayrılmasının müzakere edildiği söyleniyor. Alternatif yeni güzergahlar, biraz önceki konunuzda bahsetti, Suudi Arabistan'ın önerdiği güzergahlar. Bu da yetmiyor. Tabii İsrail'in kendi ajandasına uygun şekilde yeni bir Süveyş'e alternatif bir kanal oluşturma projesi olduğu söyleniyor. Davut Kanalı diye adlandırılan bir süreçten bahsediliyor. Yani şunu söyleyebiliriz, jeopolitik gerçeklikleri kendi çıkarlarına yönelik olarak değiştirmek isteyen aktörler var ve bu aktörlerin finansal, teknolojik ve lojistik kapasiteleri yok olmanın eşiğine gelmeyinceye kadar, o noktaya ulaşılmayınca anlaşılan ki bu çalışmalar durmayacak. Tabii ki seçimin etkisi var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimin etkisi var. Ama o noktada da Trump'ın şu anda iktidar olmasının da ve süper çoğunlukla iktidarda olmasının da, yani feda edebileceği marjın süper çoğunluk sahip olmayan bir başkan yönelik daha fazla olması sebebiyle anlaşılan o hesaplamalar da ona göre yapılıyor. Ve tabii ki cumhuriyetçi bir başkanın olması Amerika Birleşik Devletleri'nde çok taraflı değil ama Amerikan çıkarlarını daha önceleyen bir ve güçle, şiddetle bu süreci çözmek isteyen bir anlayışa sahip bir başkanın o koltukta oturması, tabii bunlar etmenler. İsrail seçeneğinde de Netanyahu'nun aşırılıkçı bir hükümetin içerisinde daha görece ılımlı olan bir ismin iktidarda olması ve tabii ki İran'da devrim muhafızlarının şu anda güç olarak bulunması, yani her üç tarafa baktığımız zaman, yine Körfez ülkelerine, Çin'e, Rusya'ya baktığımız zaman, yani bütün taraflarda bu maksimalist anlayışa sahip, şiddeti önceleyen, çözüm olarak diplomasi değil ama kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışan, daha realist dediğimiz noktanın da daha üst perdesine sahip anlayışın her yönde iktidarda olması bu süreci asıl çıkmaza sokan sebep diyebiliriz.
0: Hocam, Hürmüz'den geçen para ödeyecek diyordu geçtiğimiz günlerde Donald Trump. Daha önce benzer bir açıklama İran'dan da gelmişti. Herkes Hürmüz'den geçenden para almaya çalışıyor. Nasıl bir görüntü olur? Amerika böyle bir şey yapar mı? Daha sonra vazgeçer gibi oldu. Bu sefer yatırıma döndürdü işi ama ne beklersiniz?
1: Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın iş dünyasından gelme bir isim olması ve buna ait bir anlayışa sahip olması bulduğu çözümlerde de kendini gösteriyor diyebiliriz. Bu işi mali olarak, parasal olarak bir yönünün de mutlaka olmasını, hatta öncelediği unsur bu diyebiliriz. Ama buradaki beklenti de çok daha gerçek anlamda sürecin çıkmaza gitmesini sağlayıcı beklentiler. En son siz de ifade ettiniz, yatırım olarak Körfez ülkelerinin bu bedeli yatırım olarak ödemesi gibi bir anlayıştan söz etti. Ama dediğimiz gibi bunun ne kadar karşılığı var veya dünya ekonomisinin bunu ne kadar kaldırabilme kapasitesi var, o noktada da belki şu raporlara işaret etmemiz gerekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, IMF, bütün bu kurumlar Nisan ayı itibariyle bu sürecin yaptığı projeksiyonlarda bu sürecin bitmeyeceğini öngördüler. Buna yönelik bir fon oluşturdular ve bu sürecin daha da uzaması ihtimaline karşılık da bir fon oluşturdular. Yani zaten beklenti ta Mart-Nisan ayında bu sürecin diplomasiyle çözülmeyeceği yönündeydi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte herkes kendi, tırnak içinde kullanıyorum, cebini doldurmaya bakıyor. Ama bunun geri tepme ihtimali de var. Belki de şöyle düşünmemiz gerekiyor. Acaba burası bir yıpratma savaşı alanına mı dönüşüyor? Yani burada uzlaşmayarak, burada ayak direyerek, burada süreci daha da akamete uğratarak, bu süreci uzatarak, aynı Ukrayna meselesinde olduğu gibi zamana yayarak, acaba birilerinin yıpratılması, birilerinin elindeki kapasiteleri başka yerlere harcamak yerine buraya harcaması sağlanarak acaba başka ajandalar mı besleniyor? Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü şu gerçekliği bir kere daha ifade edeyim sizin yayınınız aracılığıyla. Dünya ticareti denizlerden karalara alınmaya çalışılıyor. Aynı biz daha önce Evergreen krizinde yaşamıştık, evet. Süveyş kanalında. Oradaki süreci, Süveyş'i bir kenara atmasını sağlamıştı o. Şu anda da doğru. Buradaki bu krizle buradaki güzergah, kuzey-güney güzergahını işlevsiz hale getirme ajandasına mı hizmet ediyor? Belki sorulması gereken soru bu.
0: Hocam bir es verelim. İngiltere'yi de konuşmak isteriz. İngiltere'de temsilcimiz Alparslan Düven bizi bekliyor. Yeni dönem başlayacak Londra'da da, İngiltere'de de. Ayrıntılar için Alparslan'ı dinleyelim. Alparslan Düven, söz sana bırakıyorum.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Andy Burnham, uzun zamandır tartışılan, konuşulan isim, bugün İşçi Partisi'nin lideri oldu. Pazartesi günü de İngiltere Kralı Charles'ın huzuruna çıkacak ve hükümeti kurmak için yetki alacak ve yetkiyi aldıktan sonra da yeni hükümeti, yeni kabineyi oluşturmak için 10 numaraya, başbakanlık konutuna gelecek ve böylelikle yeni yeni kabinede isimler göreceğiz. Örneğin İçişleri Bakanı Şabana Mahmud'un işte Maliye Bakanı olması gibi bir takım spekülasyonlar var. Bunun yanı sıra Maliye Bakanı'nın Dışişleri Bakanı olması gibi farklı farklı şimdilik senaryolar var. Fakat görevden ayrılan Başbakan Keir Starmer, eski Başbakan Keir Starmer, parlamentodaki son haftalık soru cevap oturumunda milletvekillerine veda etti. Başbakanlık görevini devralması beklenen Andy Burnham'ın tüm kalbiyle destek sözü verdi İngiltere'nin eski Başbakanı Starmer ve gerektiğinde desteğini özel olarak sunacağını ifade etti. Keir Starmer, çarşamba günü parlamentoda milletvekillerinin sorularını son kez yanıtlayarak görevine veda etti. Andy Burnham'a başarı dileklerini iletti dediğimiz gibi ve halefine tam destek vereceğini ifade etti. Milletvekillerinin Andy Burnham'a ne tavsiye edeceğine ilişkin sorusunu da yanıtladı Starmer ve halefimi tüm kalbimle destekleyeceğim. Bu İşçi Partisi hükümetinin başarılı olmasını istiyorum dedi. Starmer, ülkemin başarılı olmasını istiyorum. Benden istenirse desteğimi özel olarak da veririm. İstenmediği sürece bunu kamuoyu önünde yapmam ifadelerini kullandı. Tabii Andy Burnham'ın partinin 403 milletvekilinin ezici desteğini almasının ve büyük sendikaların arkasında durmasının ardından Cuma günü İşçi Partisi liderliğine getirildi. Yani bugün getirildi. İşçi Partisi'nin 650 sandalyeli avam kamerasındaki çoğunluğu nedeniyle Andy Burnham'ın otomatik olarak bir sonraki başbakan olması zaten öngörülüyordu. Burnham'ın pazartesi günü göreve başlamadan önce Kral 3. Charles ile görüşerek yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor. Keir Starmer bir dizi skandal, hata ve politika değişikliğinin ardından istifa etmişti hatırlanacağı üzere ve aylardır süren baskılar sonrasında geçen ay görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Bu gelişmeler İşçi Partisi'nin 14 yıllık muhalefetin ardından 2024 seçimlerini kazanmasının ardından geçen 2 yıllık iktidar dönemine de gölge düşürmüş durumda. Parlamentodaki oturumda tüm partilerden milletvekilleri Starmer'a kamu hizmetleri nedeniyle teşekkür ederek iyi dileklerini iletti ve milletvekilleri ayrıca İngiltere'nin çarşamba günü Dünya Kupası finalinde Arjantin'i ve pazar günü oynanacak finalde ise İspanya'yı yenmesi temennilerinde bulunmuşlardı. O sayfa da kapandı biliyorsunuz. İngiltere de Arjantin'e yenildi. Muhafazakar Parti lideri Cammy Badenoch Starmer'a yönelik eleştirilerini sürdürmeye devam etti ve Badenoch partim üzerindeki kontrolü kaybettiğimle ilgili uzun süre alay etti. Bence benimkiler yerine kendi arka sıralarındaki milletvekillerine dikkat etmeliydi şeklinde değerlendirmelerini oldu. Fakat tabii Andy Burnham'ın başbakan olmasına parti içerisinden muhalefet var. Örneğin eski başbakanlarından Liz Truss, Andy Burnham'ın başbakan olması durumunda İngiltere'nin büyük bir ekonomik kriz yaşayacağını ifade etti. Yani açıkçası Andy Burnham de bugün bazı vaatlerde bulundu. Sanki partiyi başbakanlık koltuğunu muhafazakar partiden alırmışçasına, bir enkaz devralırmışçasına yeni vaatlerle ortaya çıktı. Fakat yine bu duruma getiren de kendi partisiydi. Bakalım Andy Burnham'ın başbakanlık süreci ne kadar sürecek? Liz Truss kadar mı? Biliyorsunuz 45-46 günlük bir süresi vardı. Starmer'ın ise 2 yıllık bir başbakanlık dönemi oldu. Bakalım Andy Burnham önümüzdeki günlerde başbakanlık görevini nasıl icra edecek ve İngiltere'ye nasıl, ne tür yenilikler katacak, hep beraber izleyip göreceğiz diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
0: İnanılmaz birkaç yıl görüyoruz İngiltere'de. Arka arkaya başbakan değişiklikleri söz konusu oldu. Bakalım önümüzdeki süreci Alparslan Düven bizlere anlatmaya devam edecek. Kendisine teşekkür edelim ve yolcu edelim. Değerli hocam, İngiltere'de yeni başbakan neleri beraberinde getirecek. Şimdi Brexit sonrasında onların da hayal ettiği bir ekonomi söz konusu olmadı açıkçası. Hatta Brexit yaparak hata mı ettik sualleri de gündeme gelmişti. Yeni başbakanla o arzu edilen noktalara doğru İngiltere ilerleyebilecek mi?
1: Avrupa'daki liderlik krizi Merkel'le başlayan o süreç tüm hızıyla devam ediyor diyebiliriz. Hiçbir liderin beklenen daha önceki Avrupa ülkelerinin liderleriyle mukayese edildiğinde beklenen performansı göstermediğini görüyoruz. Ama bu krizin en derin yaşandığı ülke net İngiltere. Sizin de ifade ettiğiniz üzere biraz önceki değerli beyefendinin ifade ettiği üzere işte 45 günlük yani 2 ay bile değil 1,5 aylık bir süre başbakanlık yapabilen isimler dahi olması İngiltere gibi üzerinde güneş batmayan imparatorluk ifadesinin vücut bulduğu bir yerde dahi böyle bir sürece gelinmesi siyasetin ne kadar tıkandığını gösteriyor. Brexit hikayesi çok ilginç. Çünkü ben o gün Oxford'taydım. Tam da o referandumun yapıldığı gün ve yine tabii ki yağmurlu bir İngiltere günüydü. Ancak gördüğüm şuydu sokaklarda. Yaş olarak orta yaşın üzerindeki isimler çok aktif şekilde Brexit için insanların olumlu oy vermesi için kampanyalarını o sabah dahi sürdürüyorlar iken ben gençlerin bu yönde bir kampanya sürecinde aktifliğini görmemiştim. Aslında birazcık onun sıkıntısını yaşıyor İngiltere. Yani aslında bütün dünyada şöyle bir süreç yaşanıyor diyebiliriz. Temsiliyet krizi, bunun net ifadesi budur. Vatandaşlar kendilerinin tam olarak temsil edildiğini hissetmiyorlar. Özellikle gençler, işte çok söylenilen Z kuşağı dediğimiz o grup hele hiç kendilerini temsil edildiğini düşünmüyor. Pek çok Avrupa ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, pek çok demokraside gençler

0: Parlamentoyu, meclis binasını basıp partileri protesto ediyorlar.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz dönemlerde bunlar yaşandı ve bunun çok daha uç bir noktası var. Yükselen bir aşırı sağ var. Doğa boşluk kabul etmiyor Uğur Bey ve o boşluk mutlaka bir ifadeyle kullanıyor. Eğer bir güç boşluğu varsa güçlü bir şekilde iktidarı tahkim edeceğini söyleyen partiler buradaki boşluktan kendi çıkarları lehine avantaj sağlıyorlar. İngiltere'nin içine düştüğü durum bu anlamda sokaklara da yansıyor. Bir takım şiddet olayları, özellikle yabancı düşmanlığı veya yabancıların belli firmalarının, dükkanlarının yağmalanması, güvenlik unsurunun neredeyse çok çok az bir noktaya gelmesi İngiltere'nin bu anlamda karanlık günlerinin başlangıcı ve tabii aşırı sağ Avrupa'yı kasıp kavuran bu aşırı sağdan İngiltere'de nasibini alacak gibi görünüyor.
1: Doktor Filiz Katman bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kapatmadan bir ABD borsalarına bakalım. Çünkü spot piyasası şimdi açıldı ve Nasdaq'ta %1.9'ları bulan değer kayıpları var. S&P'de de %1.2'lik düşüşü görüyoruz. Dün de spot piyasalarda düşüş vardı. Şu an ekrana tahviller geliyor. Birazdan ABD borsaları da gelecek. 2 yıllıklarda yine alım var. 10 yıllıklarda alım vardı. Borsalarda düşüş görüyoruz. Nasdaq'ta değer kayıpları %2'yi buldu. İnanılmaz bir geri çekilme var. Teknoloji hisseleri önderliğinde önce hafta içerisinde Asya'da düşüşler gördük. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde sirayet etti. Nasdaq düşüyor. S&P geri çekiliyor. Dow Jones Endeksine de satışların boyutu %1'e yaklaştı. SpaceX dün halka açıldığı seviyenin altına indi ve genel itibarıyla teknoloji şirketlerinin değeri sorgulanmaya başlandı. Acaba bu şirketler ederinden fazla bir fiyat noktasına mı geldi? Şimdi tüm dünya bunu sorguluyor ve borsalarda da net bir baskının olduğunu görüyoruz. Muhtemelen haftayı bu şekilde tamamlayacağız. Bakalım önümüzdeki hafta borsalarda nasıl bir fiyatlama göreceğiz diyelim ve küresel bakışa nokta koyalım. Birazdan spor ekonomisiyle karşınızda olacağız.

0: Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS'de.

0: güzelliğe bak. Harikulade. Mükemmel detaylar.
1: Mükemmel.
0: Tam bir sanat eseri.
1: Ne oldu şimdi?
0: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
2: Ha? Öyle bir dünya yok. Öyle.
3: Öyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lirayı

0: tuzluyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.

0: Spor Ekonomisi ile karşınızdayız. Dünya Kupası'nı, Süper Ligi, her şeyi konuşacağız. Fiyatları da konuşacağız. Dört büyüklerin hisse görünümünü de masaya yatıracağız. Transferler oluyor. Dünyaca ünlü futbolcular buraya geliyor. Çuvalla paralar dökülüyor. Gerçekten bu futbolcular bu kadar ediyor mu? A-Spor yorumcusu Furkan Bozoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Önce Dünya Kupası'nı konuşalım. Başlıyor Tabii. mu, başlayacak mı, ne zaman başlıyor derken bitiyor. Evet, finale geldik. Evet. Beklediğin gibi bir Dünya Kupası oldu mu? Senin favorin Fransa'ydı.
1: Evet, aynen, unutmamışsınız. Kesinlikle. Fransa tabii elendi. Benim için yani şaşırtıcı oldu açıkçası. Yani kesinlikle bir final durumu oluşur diye planlanıyordu. Fakat öyle bir durum oluşmadı gerçekten. Sonrasında tabii İspanya'nın finale çıkması, ardından Arjantin'in İngiltere'yi elemesiyle beraber güzel bir final izleyeceğiz tabii ki. Arjantin, İspanya finalini izleyeceğiz pazar akşamı. Önemli bir final tabii ki. Bununla ilgili ekonomik boyutu da çok, biraz böyle komik ama işin gerçekten ciddi bir gelininin olduğu bir noktadayız. Az önce sizinle de konuştuk, detaylı baktık çimlerin, finaldeki çimlerin satılmasıyla ilgili birçok detay yer alıyor.
0: İnanılmaz bir durum değil mi?
1: Ben inanmadım işte.
0: Daha önce böyle bir şey olmuş muydu hiç? Hatırlıyor musunuz?
1: Ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Sadece şöyle bir durum vardır. Bir stadın, tarihi bir stadın yıkılma döneminde koltuklar mesela taraftarlar tarafından işte tekmelenip kırılıp, yani düzgün bir şekilde kırılıp evine götürüldüğünü bilirim ben mesela. Özellikle bu yeni dönemde yeni statlarımız var. Gerçekten ülkenin her yerinde yeni statlar var. Eski statların yıkımıyla beraber oralar parklara, bahçelere dönüştürüldü. Bu yıkım sürecinde taraftarlar o anılarını unutmak istemedikleri için bir antika değeri görsün diye genellikle biz bu koltukları gördük mesela. Ama şimdiki geldiğimiz noktada birçok işin küresel tarafını düşündüğümüzde, küresel ekonomik boyutunu düşündüğümüzde ve hitap ettiği kitleye baktığımızda ne kadar büyük bir kitleye hitap ettiğini gördüğümüzde Dünya Kupası'nın, ilginç detaylar da görüyoruz açıkçası. Bunlardan bir tanesi, başlayalım şu şekilde başlayalım Dünya Kupası'ndaki ekonomiye. Bilet fiyatlarıyla ilgili Arjantin İspanya finalinin en pahalı biletleri de belli olmuş oldu. Bugün girdiniz internete. Hadi bir Dünya Kupası'na gideyim dediniz. Durumunuz,
0: hadi bir final izleyeyim.
1: Aynen, durumunuz gayet yerinde. Hadi gidelim bir final izleyelim dediniz. Otelin fiyatlarını aşağı yukarı düşünebilirsiniz. New Jersey'de oynanacak final. Tabii ki otel aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. İşte sonrasında kendi dışarıda yapacağınız alışverişler veya yiyecek içecek durumunu yine siz belirleyebilirsiniz ama stada girdiğinizde harcadığınız bilet fiyatı, en pahalı bilet açıklandı. 2 milyon 211 bin lira Dünya Kupası'nın finalini izlemenin bedeli. Bu da 47 bin dolara hitap ediyor. 47 bin dolar. İkinci sıradaki
0: en pahalı
1: en uygun,
0: bu.
1: En pahalı bilet bu. En uygun bileti de tabii ki izleyicilerimiz için araştırdım. Onu da buldum. Yine internet üzerinden baktıklarında bu rakamı görecekler. En uygun maliyetle, en uzak, stadın en kör açısından izlersem Dünya Kupası finali ne kadar, izleme bedeli ne kadar diye şöyle bir araştırdığımızda 362 bin lira, yani 7700 dolarlık bir maliyetinin olduğunu söyleyelim.
0: Ucuz değil.
1: Dünya Kupası finalinin en ucuz bilet fiyatı, ucuz değil. Yani 362 bin.
0: Şu yüzden ucuz yani değil.
1: Bir Amerikalı diyorum. Amerika'da oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu karşılaşma. Oradaki bir vatandaş için de bence pahalı.
0: Şimdi şu yüzden ucuz değil mi diye soruyorum. Biraz önce arkadaşlarımız KC'de de verdi. Çimlerle alakalı paketler 400 evet. dolardan 3000 dolara kadar ulaşıyormuş. Evet, evet, 3000 evet. dolara çime vereceğime
1: giderim maçı
0: 7000 izlerim. Dolara maçı Messi izlemek izlerim, acaba hani uzaktan da olsa o havayı teneffüs ederim.
1: Tabii tabii, yani bu işin ilginç tarafı, tabii siz de baktınız detaylı. Yani çimlerin bile satılacak olması acayip. Bu noktada tabii ki FIFA çok önemli, çok ilginç bir strateji gerçekleştirdi. Ekonomik strateji gerçekleştirdi. Ne gibi? Daha önce de burada bahsettik. Dünya Kupası basketboldaki gibi, NBA'deki maçlar gibi 4 periyottan oluşmak üzere neredeyse. Yani oluştu diyebiliriz. Bu Dünya Kupası'nda ilk kez böyle bir hydration break adında su molalarının gerçekleştiğini, bu su molalarında da yayıncı kuruluşların inanılmaz gelirler elde ettiğini gördük. Tabii ki burada çimlerin satılıyor olması da bence aslında şuna hitap ediyor. Lionel Messi bir Dünya Kupası'nda yeniden finalde. Lionel Messi 2022'de Katar'da şampiyonluğu yaşadı. İlk kez Arjantin Dünya Kupası şampiyonu oldu Messi ile beraber. İkinci kez şampiyon olabilir Lionel Messi. Bu noktada da Lionel Messi'nin son Dünya Kupası belki de şampiyon olacak. Onun sahadaki oynadığı, sahaya çıktığı çimlerin sahibi olmak belki Arjantinliler için, belki Messi severler için bence önemli.
0: Şimdi hazır Messi demişken siz, Messi'nin yıllar önce...
1: Tabii, Lamine Yamal.
0: Bu Yamal mı?
1: Evet. Bu isim Yamal.
0: Bu çocuk Yamal. Büyüdü.
1: Bu çocuk 19 yaşında. Oldu? Bu çocuk 19 yaşında. 20. yaşına ayak bastı diyebiliriz. 2007 doğumlu Yamal. Lionel Messi 39 yaşında. Daha önce Messi daha tanınmıyor. Daha böyle bu dönemlerde Ronaldo da aslında yeni yeni ön plana çıkmaya başladı. Bu dönemler Roberto Carlos'un,
0: efendim, Ronaldinho'nun,
1: fenomen Ronaldo'nun, Ronaldinho'nun, Kaka'nın daha böyle ön planda olduğu dönemlerde, işte Rivaldo'nun ön planda olduğu dönemlerdeki bir kare. O zamanlar dünya yıldızı bunlar, Messi değildi. Böyle bir reklam çekiminde de Lamine Yamal, hayat çok acayip, çok ilginç yani. Lamine Yamal İspanya'da Barcelona'da Messi forma giyerken bir dergiye bir reklam için bir fotoğraf çekimi durumu söz konusu oluyor. Bu isim de Lamine Yamal oluyor. Hı hı. Yani o zamandan tabii ki Lamine Yamal'ın babası futbol sever birisi ve oğlunun da futbolcu olmasını çok çok istiyor. Zaten Messi ile böyle bir reklam çekmenin onlar için çok renkli, çok güzel olduğunu kendisi de ifade ediyor ama oğlunun futbolcu olup da bu kadar hızlı bir şekilde futbolculuğu yaşayıp da yıldız, dünya yıldızı bir futbolcuya dönüşmesi beklenmezdi.
0: Dünya yani yıldızı da, diyebilir miyiz? Şimdi
1: şu an diyebiliriz tabii
0: 19 yaşında.
1: Yani şu an mesela Arjantin-İspanya finali oynanacak. Şöyle bir başlık var. Messi mi, Yamal mı? İspanya'da Pedri de var, Rodrigo da var. İleri uçta gerçekten önemli işler yapan Real Sociedad'ın forveti, santrforu Oyarzabal da var. Çok iyi bir oyuncu ama bunların ismi geçmiyor. Neden? Yamal çok iyi işler yaptı. Barcelona'da harika işler yaptı.
0: Mesela son sezonda ne yaptı?
1: Yani şu an istatistiki olarak bilmiyorum ama
0: mesela çift taneleri asist ve golde ulaştı mı?
1: Kesinlikle ulaşmıştır. Yani şuradan bir göz atmam gerekiyor.
0: Ben mesela hatırlıyorum Messi'nin prime dönemlerinde böyle 55-60-70 gol attığı dönemler vardı değil mi?
1: Lamine Yamal'ın şu anki piyasa değeri 200 milyon euro. Bugün bir takım almak istese yani alamayacakları bir rakam olsun diye bu rakam koyuluyor kulüp tarafından zaten. Oyuncu da şu ana kadar kariyerinde toplam 160 maça çıkmış, 49 gol atmış, 52 asisti var. Burada tabii ki rakamlar size düşük gelebilir ama 19 yaşına yeni girmiş birisinden bahsediyoruz. Yani 19 yaşındaki bir oyuncunun bu rakamlara, A takıma hızlı yükselip Barcelona gibi bir takımda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem La Liga'da bu kadar iyi işler yapması önemli. Ki sakatlık bir sürecinin de olduğunu söylemiş olalım. İspanya milli takımında da 32 maça çıkmış, 7 gol kaydetmiş. Şu an için dünyaca tanınan bir isim Yamal. Bu arada şu an izleyen kişi de fotoğrafı çeken isim, gazeteci, dergi fotoğrafçısı diyebiliriz. Evet. Öyle yıllar sonra sene 2026 finalde Messi mi Yamal mı diyeceğiz. Belki de maç önünde, belki maç sonrası birbirlerine sarılacaklar. Buna benzer bir başka fotoğrafta göreceğiz yine.
0: Evet. Biraz tabii değişik bir durum olacak. Yıllar önce böyle bir kare yansımıştı. Şimdi ise...
1: Ya düşünsenize, Messi'siniz. Daha çok da tanınmıyorsunuz. Ya bir reklam, bir dergiden bir teklif geldi. İster misin? İyi bir para verirler sana. Hani iyi, kendi çapında iyi bir para. Kabul ediyor. Dergi şirketiyle, dergi şirketinin fotoğraf stüdyosuna gidiyor. Böyle bir çocuk getiriliyor. Çocukla kucağında bir fotoğraf çektireceksiniz diye böyle bir Messi ile fotoğraf çekiyor.
0: Ve o çocuk da bu Messi'den yeteneği almış belki.
1: Yani belli ki herhalde böyle baksanıza yıkamış yani elleriyle yıkadığı için herhalde artık onun ellerinden şey mi geçmiş bilmiyorum futbol yeteneği. Gerçekten inanılmaz bir şey ya. Dünya küçük derler ama yani bu tabii ki ikisi de İspanya'da bu süreçte. Yamal zaten İspanyol doğumlu ama böyle bir şeyin olması hepimizi gerçekten çok şaşırtıyor yani.
0: Pazar günü değil mi final?
1: Pazar günü 22'de bazı detaylar var. Onları yine paylaşmak istiyorum.
0: Çok ufak paylaşalım, Süper Lig'e geçelim.
1: Tabii FIFA bu organizasyonun en büyük kazanı.

0: Yanana 13,5 milyar dolar gelir elde etti.
1: Kasaya koydu.
0: Kesinlikle yayıncı kuruluşlara sattıkları yayınlarla beraber. Onu söylemiş olalım. En büyük gelir kalemleri
2: 13,5 milyar.
0: Milyar dolar.
1: Milyar dolar.
0: Evet.
1: Müthiş bir rakam.
0: FIFA gelirleri şu şekilde: yayın haklarını çok iyi paralara sattılar. Lisans anlaşmaları yapıldı. Çok önemli. Mesela FIFA 2026 logosu bile bir tişörte basılacaksa oradan bir lisans geliri elde ediliyor. Bu en basit bir örnek. Ağırlama hizmetleri. Dünyaca ünlü isimler geldi. Amerika'dasınız. Amerika'da yaşayan çok insan var. Onların ağırlama hizmetlerinden çok büyük gelirler elde edildi. Bir detay verelim. Siz de mutlaka Dünya Kupası maçlarını izlemişsinizdir. Dünya Kupası maçlarında ara ara eski futbolcular, bazı modeller, NBA futbolcuları, basketbolcu isimler, oyuncuları yani. Görürsünüz. O 1-2 saniyelik görüntüler bile anlaşmalarla yapılan detaylar. Bir de bilet satışlarından
1: müthiş
0: çok
1: bir ekonomi vardı.
0: Edildi. Rekor kırıldı. Onu söyleyelim. Bunun dışında sadece Amerika Fox Sports kanalından 485 milyon dolarlık bir yayın geliri hakkı satın alınmış. Bu da çok önemli. Şampiyon olan takıma 50 milyon dolarlık bir ödül verilecek. İkinci olan takıma 33 milyon euro. Üçüncü evet. olan takım 29 milyon. Dördüncü olan takıma da 27 milyon dolarlık bir ödeme yapılacağını da buradan söyleyelim. Gerçekten çok büyük paralar Dünya Kupası adına inanılmaz gelir sağlandı. Kaybedeni ise bu Dünya Kupası'nın taraftarlar. Çünkü tarihin en pahalı biletleri, tarihin en pahalı konaklamaları bu turnuvada gerçekleştirilmiş oldu.
1: Bu konuyla alakalı son şunu sormuş olayım. Sizin kanaatiniz ya da sizin kalbiniz hangisinden yana olacak? Yamal mı, Messi mi?
0: Benim kanaatim, yani biraz Messi'ciler tepki gösterebilir ama genellikle Messi'ci olan kitle de büyüdü yani. Ben tabii Ronaldo'cu taraftaydım ama artık değilim. Messi en iyisi ama ben İspanya'yı destekliyorum. Orada da bir süre bulunduğum için İspanya'da kendim de çok sevdiğim için ülke evet. olarak, kültür olarak ben İspanya tarafını tercih ediyorum.
1: Hemen geçelim o zaman içeriye evet. bakalım. Pazar günü göreceğiz hangi takım hangi ülke kazanacak.
0: Sizin var mı?
1: Benim yok.
0: Öyle mi?
1: Ben biraz uzak kaldım bu dünya kupasında ama Arjantin maçlarını izledim. Messi o yaşına rağmen iyi oynuyor.
0: Kesinlikle. Çok çok
1: ona iyi. Ilişkin çok, düşüncem çok. Gerçekten mükemmel. Mutlaka hız kaybetmiştir.
0: Evet.
1: Bir şeyler eskisi gibi değildir ama o yaşa rağmen çok iyi.
0: Aynen öyle.
1: Onu söyleyebilirim. Transferler demişken kim geliyor, kim gidiyor? Bir de dört büyüklerin hisse görüntüsünü de ekrana taşıyalım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bugün haftanın son işlem gününde. Görüntü böyle. Sınırlı hareket Fenerbahçe'de var. Beşiktaş'ta da %1.2 artıda. Hangi takıma hangi futbolcu geliyor ve bütçeleri nasıl?
0: Şimdi sıcak olandan başlayalım. Fenerbahçe az önce bir imza töreni gerçekleştirdi. Bu imza töreninde 3 futbolcuyla sözleşme imzalandı. Bu isimler yine dünyaca ünlü diyebileceğimiz Mason Greenwood, tüm dünyanın tanıdığı bir isim. Bundan 3 yıl önce ya da daha fazla da olabilir bir skandal yaşandı kendi kariyeri adına. Kız arkadaşıyla yaşamış olduğu bir skandal durumu söz konusuydu. Orada futboldan uzak kaldı. Bir dönem kısa da olsa hapis yapma durumu
1: son
0: söz konusu oldu.
1: Son 2,5 dakikamız var.
0: Ardından şu an için tekrar yıldızlığını parlatan bir Greenwood var. Fenerbahçe 39,5 milyon euro ödeyerek Marsilya'dan bu oyuncu kadrosuna kattı. Ortalama 11-12 milyon euroluk bir maaş ödemesinin olacağını söyleyelim. İkinci futbolcu Nathan Ake bu oyuncu da Manchester City'de çok iyi işler yapan bir isim. Doğru bir stoper takviyesi olduğunu düşünüyorum. Sakatlıklar yaşadı. Soru işareti ama Nathan Ake 31 yaşında.
1: İyi bir yaş mı?
0: İyi, gayet iyi. Yani Süper Lig için ideal. Dünyaca ünlü bir takımdan yine ünlü bir stoper oyuncusu getiriyorsunuz. Bence önemli. Vedat Muriç Mallorca'dan transfer edildi. 15,5 milyon euroluk bir ödeme yapıldı. Yıllık olarak 5,5 milyon euro kazanacak Vedat Muriç'te.
1: 23 gol atmış geçen sene.
0: Çok önemli. La Liga'nın gol kralı. Mallorca için büyük bir çaba gösterdi ama Mallorca küme düştü. La Liga 2'ye düştü. Bu noktada Vedat Muriç de santrfor olarak iyi işler yapacaktır diye düşünüyorum. Beşiktaş önemli bir takviye yaptı. Beşiktaş da Arsenal'dan Trossard'ı kadrosuna kattı. Belki duymayanlar vardır ama yeteneğiyle Türkiye'de çok ses getirebilecek bir isim. O da 31 yaşında ve Belçika milli takımının önemli oyuncularından bir tanesiydi. Dünya Kupası'nda ben çok büyük işler yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş da gerçekten transferde nokta atışı işler yapıyor. Yeni transferin Muhammed Salah olma ihtimali çok yüksek Liverpool'dan. Liverpool'la yolları ayrıldı.
1: Galatasaray'la bir ara anılıyordu.
0: Evet, Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle de anıldı ama şu an takım arayışında. Liverpool'la sözleşmesi bitti ve şu anki geldiğimiz noktada Beşiktaş oyuncuya resmi bir teklif gerçekleştirdi ve bu süreçte Salah'ın satışı olacağı formalardan, Beşiktaş formalarından kar payı,
1: Beşiktaş hissesi verelim arkadaşlar.
0: Kar payı beklediğini de söylemiş olalım. Yani forma satışlarından bir pay istiyor. Hı hı. Evet, ben Salah'ım. Dünyaca ünlü bir yıldız oyuncuyum. Beşiktaş'a geldiğimde formalarım satılacak. Ben de bu forma satışlarından pay istiyorum diyor Muhammed Salah. Yıllık 15 milyon euroluk da bir maaş talebi söz konusu. Evet. Bakalım Muhammed Salah gelecek mi? Galatasaray biraz daha durgun gidiyor. Trabzonspor da önemli karlı transferler yapıyor. Bu detayı da vermiş olalım.
1: Haftaya onları detaylandıralım.
0: Tabii ki.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun.
1: Aspor yorumcusu Furkan Bozoğlu bizlere tüm bilgileri aktardı. Teşekkür ediyoruz ve böylece nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Com tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Sera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CB Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun kahraman.
2: Nice senelere kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
4: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: 11-17 Temmuz arasında binde Türk Şeker

kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi. Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
2: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
1: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
4: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
1: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
5: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
1: Ve Fatma Tezcan.
4: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu günler. Bizde sorunla karşınızdayız bu hafta. Emekliye kök maaş hesabı, yani sosyal destek, hazine yardımı gibi ek ödemelerin dahil edilmemiş ham maaşın nasıl hesaplandığını aktaracağız. 17-28 Temmuz arası maaşlar hesaplara yatırılacak. Kim hangi gün maaşını alacak? Buna da tabii cevap vereceğiz Faruk Erdem'le birlikte. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, ki kök maaş hesabı, kök maaş nedir?
1: Bunu örnek biraz anlatalım. Şöyle, şimdi biliyorsun emekliler için maaş hesaplaması yapılırken, daha doğrusu maaşın artışı hesaplanırken kök aylık üzerinden yapılıyor.
0: Evet.
1: Yani bankaya yatan paradan değil de kök aylık üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla
0: ek ödemeler dahil edilmemiş.
1: Ek ödemeler dahil ediliyor ve bankaya yatırılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi tabii maaşım kaç?

0: aşırı oldu diye merak eden emekler için bir hesap yapacağız aslında burada. Çünkü devlete girdiklerinde ek ödemelerini görecekler. Dolayısıyla bu ek ödemeye bakarak kendi hem kök maaşlarını hem de yeni ek ödemelerini hesaplayabilirler ve yeni maaşlarını da bu şekliyle hesaplayabilirler. Ama dediğin gibi 17'si ile 28'i arasında zaten artırılmış maaşlar yatırılacak. Belki orada 23.252 lira olacak olan taban maaş yetişmeyebilir. Yasa şu anda mecliste. Evet. O yetiştiği zaman da zaten farklar yatırılacak. Bir tek taban maaş alanlar 20 bin lira tekrar hesaplandı görebilirler ama artırılmış kısmını daha sonra Çalışma Bakanlığı bir takvim yayınlayarak yatırıyor. Şimdi E-Devlet'e giriyoruz. Evet. E-Devlet'te emekli ödeme bilgileri kısmına giriyoruz. 4A, 4B, 4C başında yazabilir. Siz kurumunuza göre bunu açacaksınız. Emekli ek ödeme bilgileri. Orada bir ek ödeme rakamı yazıyor. Şimdi sırayla değişik rakamlardan hesaplama yapacağız. Oradan sizin kaç lira maaş alacağınız zaten formül çıkıyor. Çünkü önce ek ödemeler yükleniyor E-Devlet. Evet. E-Devlet'e girdik. Emekli ödeme bilgileri kısmını açtık. Baktık ek ödememiz 500 lira yazıyor. Evet. Hemen onu 25 ile çarpıyoruz. Bizim kök aylığımız 12.500 lira. Bunu 26 ile çarptığımız zaman 13.000 lira çıkıyor. Bu da sizin ek ödemeli maaşınız. Peki bu maaş şimdi 23.552 lira olacak olan maaştan düşük mü? Evet düşük. Evet. O zaman ne oluyor? Taban maaşı tamamlanıyor. Bu emekliye 10.552 liralık seyyanen bir ödeme yapılıyor ve kendisine 23.552 lira hesabına yatırılıyor. Devam edelim. Değişik rakamlarla hızlı.
1: 800 lira yazıyorsa.
0: Hızlı. Biraz fazla da yaptık ki insanlar daha çok bunu anlatabilelim diye.
1: Evet.
0: 800 lira yazıyorsa bu sefer 20.000 liraya çıkıyor sizin kök aylığınız. Aha. Yani Ocak'ta yapılacak artış 20.000 liranın üzerine yapılacak. Ama bankaya kaç lira yatırılıyor? 26 çarpı 800, 20.800 lira yatırılması gerekiyor. Ama o da taban maaştan küçük olduğu için 2.752 liralık bir ek ödemeyle 23.552 lira yatırılıyor. Yani seyyanen ödeme. Şu 5.510 sayılı yasanın ek 19. maddesi gereği bu ödemeler yapılıyor.
1: Evet,
0: evet devam edelim.
1: 1000 lira yazıyorsa.
0: 1000 lira yazıyorsa bu sefer durum değişti bak.
1: Evet.
0: Şimdi 25 bin lira bu arkadaşımızın kök aylığı. Ocak'ta artış 25 bin liranın üzerine yapılacak. Evet. Bankaya yatırılacak para ise 26 bin lira. 26 bin lira taban maaştan yüksek mi, düşük mü? Değil, yüksek. Dolayısıyla bu arkadaşımıza bir seyyanen ödeme yapılmıyor. Hesabına 26 bin lira yatırılıyor. Böylece yeni maaşının 26 bin lira olacağını bu şekliyle hesaplamış evet. oldu.
1: Ve bu arkadaşlardan bize çok soru geliyor.
0: Evet.
1: Diğer yani şimdi, evet, 800 lira yatanla 500 lira yazanla doğru. karşılaştırdıkları için.
0: Aynen. Şimdi ek ödemesi 1500 lira yazıyorsa bu sefer 37.500 lira oluyor.
1: Evet.
0: Kök maaşı. Kök aylık artı ek ödemeyle birlikte oluyor 39 bin lira ve bu arkadaşımıza da 39 bin lira yatırılacak 6 ay boyunca ocağa kadar. 2000 lira yazıyorsa giderek daha da yükselttik. 2000 lira yazıyorsa bu sefer 50 bin lira kök aylığı bu evet. emeklimizin. Bir tane de ek ödeme ekleniyor yani bu vergi iadesi dediğimiz yani %4'lük kısım ekleniyor aslında. Oluyor 52 bin lira ve hesabına 52 bin lira yatırılıyor. Herhalde iki tane daha kaldı.
1: Evet, 2500 lira.
0: 2500 lira yazıyorsa 62.500 lira oluyor. Ek ödemesi %4'ü bunun 2500 lira bir tane daha yatırılıyor. 26 ile çarptığınız zaman da bankaya yatırılacak parayı görüyorsunuz. 65 bin lira. Maaşı, yeni maaşı 65 bin lira. Yeni maaşı aslında 62.500 lira ama ek ödemeyle birlikte ödenecek tutar 65 bin lira.
1: Evet. Ve
0: son olarak 3 bin lira yazıyorsa onu da yapalım. 75 bin lira kök aylık,
1: 78
0: 3 bin liralık da ek ödemesi var. Dolayısıyla bu arkadaşımızın hesabına da 78 bin lira yatırılacak. Yeni maaşı 78 bin lira olarak ödenmeye devam edecek.
1: Evet.
0: Ocak ayı geldiğinde ortaya çıkacak zam oranı 75 bin liranın üzerine eklenecek.
1: Peki.
0: Sonra şimdi yeniden ek ödeme hesaplanacak. Yani %4'lük ek ödeme hesaplanacak.
1: Evet. Peki şimdi kim ne zaman maaşını alacak? 17 Temmuz'da başlıyor. 28 Temmuz'a kadar devam ediyor.
0: O takvimde bir daha verelim. Bunlar SSK emeklileri.
1: Evet.
0: Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17'sinde, 7 olanlar 18'sinde.

0: Bağkur'a da bakalım.
1: De var, onlara da bakalım.
0: Onların TAS numarasının son rakamı 975 ise 25 Temmuz'da, 3 ve 1 ise 26 Temmuz'da, 8, 6, 4 ise 27 Temmuz'da, 2 ve 0 ise 28 Temmuz'da yatırılacak. Burada bir tek memur emeklileri kendilerini merak ediyor olabilirler. Onlar maaşlarını aldılar ama enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için zam oranı %13.52 eklenmedi. %13.52'lik fark da önümüzdeki günlerde kendilerinin hesaplarına yatırılacak. Memurlar da 15 Temmuz itibariyle zaten hem aile yardımının arttırılmış kısmını hem de kendi maaşlarının arttırılmış kısmını alacaklar.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz.
0: Yine soru gelirse cevaplarız.
1: Evet. Amicim. Şimdi tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun etapara.com.tr ekranda da zaten göreceksiniz mail adresimizi. Bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Şimdi ilk sorum. Nazife Can'ın sorusu. 1981 doğumluyum. 96 çıraklık var ama sayılmıyor. Sormak istediğim, 2015'ten bu yana Bağkurluyum. Ne zaman emekli olurum? İki çocuğum var.
0: Evet. Şimdi tabii 96 sayılmıyor. Zaten kendisi de onun farkında. Evet. 2015'teki Bağkur baz alınacak. Dolayısıyla eğer Bağkur'dan devam edecekse 9000 gün, yani 25 yıllık bir prim gerekiyor. Tabii 58 yaş şartı da var. Kısmi emekli olmak isterse 5400 gün de yetebilir ama o zaman yaş şartı işte 62-63'lere kadar çıkabilecek. 5400'ün tamamlandığı tarihe göre. Çocukları tabii, eğer çocuklar 96'dan sonra dünyaya gelmişlerse, bak çıraklık staj burada geçerli oluyor. Doğum borçlanmasında borçlanabilir ya da 2015'ten sonra da dünyaya gelen varsa onlar da borçlanabilir ve primlerine ekleyebilir.
1: Yakup Nazar, 1985 doğumluyum, 6 Haziran 99 sigorta girişliyim, 5700 gün primim var, askerlik borçlanması yaparsam emekli olabilir miyim diye sormuş.
0: Şimdi belki olabilirsiniz ama şimdi burada tabii 14 yaşında bir sigorta var Ahmet. Yani 85 doğumlu bir arkadaşımız 99'da işe girmiş. Nedir? Yani ne yapmış 14 yaşında onu da bilmiyoruz. Çırak mı, staj mı? Eğer öyleyse zaten EYT olmayacak. Ama değilse, uzun vade ise 5975 güne ihtiyaç var. Yani 275 güne ihtiyaç var. Askerlik buna yetebilir. 18 ay askerlik yaptığını düşünürsen. O zaman hemen emekli olur. Daha doğrusu şöyle, 14, 4 yılda etti, 2023, 25'e 2028'de emekli olur. Yani 25 yıl 18 yaşından sonra hesaplanıyor. Dolayısıyla 18 yaşına ne zaman gelmiş? 2023'te.
1: Evet.
0: 2003'te pardon. 25 yıl eklediğin zaman 2028 oluyor. 2028'i bekleyecek 25 yıl için. Ama tekrar ediyorum ya, 14 yaşında bir sigorta var. Hiç onunla ilgili bilgi vermemiş.
1: Yok.
0: Evet. Buyurun.
1: Mustafa Can. 95 Bağkur girişli, 57 yaşında bir bireyim. 2020 yılında cezaevine girdim. Yeni çıktım. Bağkur günüm 9217 gün oldu. Fakat 600 bin lira da borcum birikti. Şu an ödeyemiyorum. Emeklilik hakkım var da EYT'den yararlanabiliyor muyum? Ne yapmalıyım?
0: Şimdi tabii 1995 girişine göre zaten EYT'li olmuş. Yani ondan faydalanacak. Yaş şartı olmadan emekli olacak ama zaten yaşta gelmiş. Ama tabii borç birikmiş. Yani 9217 günüm var diyor ama o günleri satın almamış. Yani parasını ödememiş aslında. Evet. Yani Bağkur primlerini ödememiş. Dolayısıyla burada o borçları ödemeden maalesef emeklilik imkanı olmuyor.
1: Osman Özener. 1976 doğumluyum. Melanom hastası olduğum için emekli olup çalışmam zor. 2 Ocak 96 girişliyim. 696 kanun hükmünde kararnameyle üniversitede çalışıyorum. Aylık bağlama oranı yüzünden şu an çalıştıkça emekli maaşım düşüyor. 9975 prim günüm mevcut. EYT'den emeklilik hakkım var fakat çalışmak istiyorum. Düzenleme ne durumda?
0: Şimdi şöyle, tabii kamu işçisi olmuş 696 kanun hükmünde kararnameyle, yani taşerondan kamu işçiliğine geçmiş. Dolayısıyla çalıştıkça emekli maaşım düşüyor diye bir şey yok. Yani bunu nereden biliyorsunuz onu bilmiyorum. Yani buna da çok böyle bir şehir efsanesi de var. Çalıştıkça, hele kamu işçilerin maaşları tabii ki asgari ücretin de üzerinde. Dolayısıyla prim yatırılıyor. Çalıştıkça maaşınız düşmüyor, yükseliyor. Ama şu anda emeklilik hakkınız var. İsterseniz çalışmak istiyorsanız, zaten hani devlette çalışılmıyor emekli olduktan sonra ama özel sektörde emekli olduktan sonra çalışıp her iki maaşı da alabilirsin. Sen emekli maaşınız falan düşmüyor yani.
1: Evet. Ceyda Baran, 75 doğumluyum.

0: 2005 sigorta girişliyim. Son 4 yılımı ek 5 olarak tamamladım. 7400 iş günüm var. Ödemem bitti. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 7400 gün iş gün zaten tamamlanmış. Yani 7000 gün gerekiyor burada. Tabii 58 yaş şartı var. 58 yaşında emekli olacak.
0: Devam ediyorum. Hakan Eraslan. 1976 doğumluyum. Bağkurluyum. 7800 gün primim var. Bağkur prim eşitlemesi 7200 hakkında bilginiz var mı? İş yerini kapattım. Çalışmıyorum.
1: Şimdi bu prim eşitlemesiyle ilgili bir gelişme henüz yok. Elbet olacak ama dediğim gibi bu küçük esnaf için olacak bir iş. Şu anda 1200 gün eksiği var arkadaşımızın. Dışarıdan da hani iş yerini kapattığı için hani diyelim ki o eşitleme olmadı ya da o hakkı kazanamadı. Dışarıdan isteğe bağlı ödeyerek 9000 günü tamamlayabilir.
0: Zeynep Hülya Yıldırım. 1970 doğumluyum, 91 girişliyim. Arada 4 yıl Bağkur var ama sildirdim. SSK 4900 günüm var. Ne zaman emekliyim?
1: SSK'ya devam edecek ve 5450 günü tamamlayacak. EYT'den yaş şartı olmadan emekli olacak. Yani 91'den sonra çocuk varsa onları borçlanıp da primi tamamlayabilir. Çünkü 21 yaşında sigortalı olmuş, muhtemelen daha sonra evlenmiş olabilir. Dolayısıyla onları borçlanıp 5450 gün. Yani burada 550 güne ihtiyaç var. Onu evet. Mesela bir çocuk borçlanmayla tamamlayabilir. Hemen emekli olur bir çocuk varsa. Evet.
0: Rukiye Atagün. 28 Eylül 99 işe girişim. 5058 günüm var. Kıdem tazminatı alabilir miyim?
1: Şöyle 4500 gün ve 25 yıl şartıyla evet. Yani 25 yıl dolmuş.
0: Evet.
1: 4500 günde dolmuş. Hemen SGK'ya gidip bu şartları tamamladığınıza dair bir yazı alın. İş yerine verin ve tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. O iş yerinde en az bir yıldır çalışıyorsanız.
0: Evet. Emin Aydın'ın sorusu. Eşim 73 doğumlu, 1500 prim günü var. Evlendikten sonra çalışmadı. 3 çocuğumuz var. Çalışmadan çocukları borçlanarak kaç prim gününde ve ne zaman emekli olabilir? Borçlanma ücreti hakkında bilgi verir misiniz?
1: Şimdi ne zaman emekli oluru söyleyebilmemiz için tabii işe giriş tarihi önemli. Onu evet. Vermemişler. Hani o 99 önce ise başka hikaye, 99 sonrası ise başka bir şart ortaya çıkıyor. Öncesinde 3600 gün yeterken sonrasında 4500 gün gerekiyor vesaire. Borçlanma ücreti de geçerli brüt asgari ücretin şimdi 33.030 lira, onun %32'si kadar bir para her ay için yatırılıyor.
0: Orhan Balkan'ın sorusu. Arkadaşım yıllar önce bir kız çocuğu evlat edindi. Ondan önce hiç çalışmadığı için hiçbir sosyal güvenlikte kaydı yoktu. Evlat edindikten kısa bir süre sonra bir işe girdi ve 4A SGK girişi oldu. SGK'dan kendisine doğum borçlanma hakkı olmadığı söylendi. Şimdi diyor ki ben nerede yanlış yaptım, suçum nedir demiş.
1: Bir yanlış yapmamış arkadaşınız, hatta çok da hayırlı bir iş yapmış. Evet. Ne suçu? Bu suç nereden çıkıyor? Ben hani insanlar... O kanun size uymuyorsa hani ben suçlu muyum da bana uymuyor. Yani ben 2000 yılında sigortalı oldum. Benim suçum ne? De EYT'li olmuyorum. Yani bunu suç diye tabir etmek de çok yanlış diye düşünüyorum. Yani kusura bakmayın. Böyle bir suç da yok. Yanlış yaptığı bir şey de yok. Ne güzel evlat edinmiş. Allah onlardan razı olsun. Hani ya. Bu koruyucu aileler var. Çok da büyük bir insanlık gösterip bu çocuklara sahip çıkıyorlar. Burada bir yanlış da yapmamış, bir suç da işlememiş. Hani kural şöyle ki, sigortadan sonra dünyaya gelen ya da evlat edinilen çocuklar, hatta işte bu doğum borçlanmasında biyolojik anne olmanıza da gerek yok. Hem anne borçlanabiliyor, biyolojik anne, hem de evlat edinen borçlanabiliyor ve 2 yaşına kadar çocuklarda. Dolayısıyla hani burada kurala uymadığı için olmuş. Hani bir suç isnat etmek hani doğru bir tabir olmamış. Hani maksat başkadır tabii de. Yani ben böyle ifade etmekten çok hoşlanmıyorum. Yani ne suçu, nereden çıkıyor bu suç? Dolayısıyla kural şu. Sigortadan sonraki doğumlar borçlanabiliyor. Sizin arkadaşınız da doğumdan sonra, daha doğrusu evlat edindiğinden sonra sigortalı olmuş. Dolayısıyla böyle bir hak yok.
0: Evet. Emrullah Yalçın. Annem 1 Ekim 1969 doğumlu. 2 Mayıs 2014 tarihinde sigorta girişi oldu. 4300 gün primi var. Şu an çalışmakta %40 engel.

0: ilgili raporu var. Ne zaman emekli olur?
1: Evet, rapor yetmiyor. Tabii bunun SGK'ca onaylanması gerekir. Yani %40 ve üzeri iş gücü kaybının olduğuna dair. 7200 gün 58 şartı var. 58 yaş şartı var. Rapor onaylanırsa bu sefer yaş şartı ortadan kalkıyor. 18 yıl 4100 günle emekli olur. Önce raporun tabii onaylanması lazım ki engelli emeklilik olsun.
0: Peki mailden devam edelim isterseniz. Lütfen. Biraz. Meryem Bayram'ın sorusu. Staj ve çıraklık işe başlangıç sayılacak mı? Bir yasa gündemde mi demiş.
1: Bir yasa gündemde değil, başlangıçta sayılmıyor şu anda. Yani geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Yargıtay'ın bir kararı var. O bir umut ışığı oldu. Yani şöyle dedi aslında Yargıtay. Üretimde yer alıyorsa o artık staj olmuyor diye. Tabii bunun tespiti de mahkemelerce yapılması lazım.
0: Evet. Kemal Açıkgöz. 4500 primde olan ve 25 yıl sigortalı olan biri, 2002 girişli. Şirketten tazminat alıp çıkma hakkı var mı?
1: Demiş. Evet, çıkma hakkı var. SGK'dan bu yazıyı alması lazım. Ama 25 yıl 2002'de giren birisi için henüz dolmamış. 2027'de dolacak yani. 2002 artı 25, 2027. O yüzden bir yıl daha bekleyecek.
0: Evet. Sabri Kaplan. Devamlı en düşük emekli maaşları gündemde. Ben 9500 primle emekli oldum. Suçumuz yüksek prim ödemek mi demiş.
1: Yüksek prim ödediyseniz zaten maaşınız yüksektir.
0: Kerim Çağlay.
1: Çok günden bahsetmiyorum. Hı-hı. Yüksek maaşla prim ödediyseniz, yani siz işte asgari ücretten ödemişsiniz, 9000 gün çalışmışsınız. Öbürü de çok daha asgari ücretin 5 katı maaştan prim ödemiş, 5000 gün çalışmış. Onun ödediği para sizden daha çok. Dolayısıyla onun yüksek maaş alması da doğal. Yani eşitlik adalet değil ki. Herkese eşit maaş. Evet. Buyurun.
0: Kerim Çağlayan, 1998 10 Ağustos tarihinde 15 yaşımda tam sigorta yatırıldı. 2027'de olur muyum? 8350 gün prim var.
1: Hangi tarihte başlamış dediniz?
0: 98 ve 10 Ağustos. 10 Ağustos 98.
1: Ama 15 yaşında olmuş değil mi?
0: 15 yaşında zaten kendisi de söylüyor. 15 yaşında.
1: Evet. Oldum. Şimdi 18 yaşına hangi tarihte geliyor? 2001 tarihinde.
0: Evet.
1: Dolayısıyla 5900 gün gerekiyor. 2001'in üstüne 25 koyunca 2026'da doğum gününde emekli olur.
0: Evet. Zaten 8350'ymiş muhtemelen.
1: Evet, tamam.
0: Vardır. Peki Fırat Gülderen. 96 doğumluyum. 1 Ekim 2008 Bağkur girişim var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Fırat.
1: 9000 gün gerekiyor ve 61 yaş gerekiyor.
0: Kevser Çuhadar. 77 doğumluyum. 2012'de ek 5 tarım yatırmaya başladım. 5400 günde yatırmayı kessem ne olur?
1: Bir şey olmaz, bu kısmi emeklilik için yeterli ama tabii yaş şartı var. Yaş şartı biraz ileriye gidiyor. Yani 58 iken oluyor 62-63.
0: Evet. Ahmet Tıraş. 18 yaş öncesi SGK, 18 yaş öncesi anne veya babasının iş yerinde SSK girişi olanların girişlerini iptal ediyor diye haberler okuyorum. Eğer öyleyse ben amcaoğlumun iş yerinde SSK girişim yapıldı. Benimki de iptal olur mu?
1: Olmaz, niye olsun? Yani şöyle, siz eğer fiili çalışma yok, amcaoğluna ya beni bir sigortalı göster dediyseniz bunun anne babayla bir ilgisi yok. Herhangi birisinin iş yerinde sizi sigortalı göstermişler ama hiç çalışmamışsanız elbette onlar iptal oluyor zaten. Bu yeni bir haber de değil. Ya. Yeni bir habermiş gibi bunu sundular. Biliyorsun işte anne babasının yanında. O değil ki. Komşunun dükkanında da, herhangi birisinin dükkanında da sigorta girişiniz yapıldı ama fiilen çalışmadınız, priminiz yatırılmadı. Gene geçersiz. Siz fiilen çalıştınız, primleriniz yatırıldıysa ister amcaoğlu olsun ister halaoğlu olsun hiç fark etmez. Primleriniz geçerli olur.
0: Ya. Evet. Fatih Kurcan. Almanya'da yaşıyorum. 1983 doğumluyum. 2008'de Bağkur'dan girişim var. 2008'den bu yana sigortalıyım. Ne zaman, kaç günle emekli olurum? Burada emekli olmadan Türkiye'den emekli olabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, 9000 günle tam emeklilik, 5400 günle kısmi emeklilik. Tabii yaş şartları da var. Çok genç bir arkadaşımız daha o yaş şartına gelmemiş. Çünkü 60'ın üzerinde olmanız gerekiyor. Türkiye'de emeklilik için yurt dışından bir gelirinin olmaması gerekiyor. Hem orada çalışayım, maaş alayım, hem de burada emekli olayım diye bir şey söz konusu değil.
0: İbrahim Karakuş. 1975 doğumluyum.

0: 5000 günüm var, 90 girişim. Nasıl emekli olur?
1: Şöyle, yani 15 yaşında sigortalı olmuş arkadaşımız.
0: 25 olmuyor mu?
1: 25 mi?
0: Pardon, 15. Evet, doğru. Evet. Doğru.
1: 15 yaşında olduğu için o eğer uzun vade ise 5450 günle yeterli emekli olabilir. 5450 günü olunca. Ama tabii 15 yaşındaki sigortaya bakmak lazım.
0: Evet. Erkan Akgün. 1961 doğumlu annem 1997 senesinde vergi dairesine kayıt oldu. 3 sene boyunca Bağkur'a kayıtlıydı ama ödeme hiç yapılmadı. Emekli olma hakkımız var mı? Demiş.
1: Şimdi Bağkur kaydı kaç yılındaysa o geçerli oluyor. Yani vergi dairesine kayıt olmak Bağkur'u sağlamıyor maalesef. Yani vergi dairesi ayrı, Bağkur ayrı. Gidip Bağkur'a da kayıt olup bir numara alıp prim ödemeniz gerekiyordu. Dolayısıyla Bağkur kaydı kaç yılındaysa o yıl takip edilecek. Yani 3 yıl diyor ya Bağkur'a kayıt dedi. Eğer 99 öncesi ise EYT'li olmuş, 7200 gün yetecek. Ödeme yapmadığı günleri ihya edebilir.
0: Mustafa Kartal. Benim sigorta aylık 100 bin üzerinde yatıyor. 15 senedir yüksek. Yarın emekli olsam kaç lira maaş alırım demiş.
1: Şimdi yarın emekli olamayacaksınız.
0: Evet.
1: Ne zaman emekli olacaksanız şartlar ona göre belirleniyor. Yarın emekli olamayacağınız için bugün yaptığınız hesabın hiçbir anlamı yok. O yüzden hangi gün emekli olacaksanız o zaman hesaplanır. O zamanki şartlar ortaya çıkar. O zamanki enflasyon, o zamanki büyüme rakamı, o zamanki güncelleme kas sayısı, hepsi o zamana kadar yapılan artışlar. Bunlar hesaplanır ve maaşınız ortaya çıkar. Yüksek yatıyorsa zaten onun bir faydası olacak. Evet. Ama yarın emekli olsam diye bir hesaplama yapılmıyor. Çünkü yarın emekli olmayacaksınız.
0: Onur Can Toprak. Geçen gün hastaneye gittim. Sigortamın geçerli olmadığı söylendi. Neden olabilir? Bazen sigorta yatırımını geciktirdiğim için mi yoksa başka bir şey olabilir mi?
1: Şimdi niçin siz yatırıyorsunuz sigortanızı? Önce onu merak ediyorum. Yani bir yerde çalışıyorsanız zaten sizin yatırmamanız gerekiyor.
0: Evet.
1: Bir yerde çalışıyorsanız ve hastanede sigortanızın yatırılmadığı görünüyorsa iş yeri yatırmıyor demektir. Yok isteğe bağlı sigorta ödüyorsanız bunun da bilgi lazım. Yani orada mı geciktiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Çok da hani bir bilgi vermemiş arkadaşımız. Evet.
0: Adem Çelik'le devam ediyorum. Bir kit kurumunda sözleşmeli memur olarak 4C'ye tabi çalışıyorum. Şu anda 13,5 sene hizmetim var. Sağlık sorunlarımdan ötürü %40 engelli raporum var. Hizmet yılımı 18 seneye tamamladığım zaman emekli olabilir miyim? Eğer emekli olabilirsem 18 yıl üzerinden mi maaş ve ikramiye alırım?
1: Şimdi hizmet yılını evet 18'de tamamlayacak ama prim de gerekiyor. 4100 günde prim gerekiyor. Dolayısıyla yatırılan prim, hizmet yılı, kademe, neyse memuriyetin gerektirdiği şartlar onlara göre bir hesaplama yapılacak. Evet, çalıştığınız süreye göre yapılacak. Ama tabii o raporun SGK'ca onaylanması lazım.
0: Kadir Koçar. 98 sigorta girişim, 2100 gün, 2011 Bağkur girişim ama borcum var. Kapatsam emekli olabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, Bağkur kaç gün belli değil. Yani daha fazla ise 9000 günü tamamlaması gerekiyor. Zaten borç varsa emeklilik de olmaz.
0: Evet.
1: Yani Bağkur daha fazlaysa Bağkur'u tamamlaması lazım. SSK fazlaysa bu sefer yine 5900 günle, yani şu anda SSK'da çalışıp 5900'ü tamamlarsa emekli olur. 3,5 yıl SSK çalışıp. Ve borcunu ödeyecek tabii. Ama Bağkur daha fazlaysa bu sefer Bağkur'la devam etmesi lazım gibi.
0: Deniz Yalın'la devam ediyorum. 15 Ekim 1999 emekli sandığı girişim var. Burada 17 sene hizmetim oldu. Kasım 1976 doğumluyum. 19 Ocak 2019'da da SGK girişim mevcut. Toplam 7470 gün prim günüm var. Emeklilik durumu nasıl gerçekleşir?
1: Şimdi şöyle, artık SSK'lı olmuş. Yani memuriyetten çıkmış, 3,5 yıl çalışmış. Prim tamamlanmış. Eğer hani Denizli ismi biraz hem kadın hem erkek olduğu için söylüyorum. Eğer erkekse 60 yaşında, kadınsa 58 yaşında emekli olur.
0: Beren Tekli ile devam ediyoruz. 1980 doğumluyum. 1 Nisan 2008 Bağkur girişliyim. 1000 gün prim var. Ne zaman emekli olurum? 2 çocuk annesiyim.
1: Valla şimdi bu 1000 günle emeklilik mümkün değil. Evet. Hani burada tam emeklilik için 9000 gün lazım. Kısmi emeklilik için 5400 gün lazım. Yani çok burada emeklilik görünmüyor. Evet. Daha prim ödenmesi lazım, lazım, lazım.
0: Peki tekrar devam edelim mailden. Vedat Kaplan. 10 Eylül 1995 girişim var. 7731 gün primim var. Son 10 yıldır kamuda memurum. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Evet, 9000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak.
0: Deniz Bakar. 26 Mart 1973 doğumlu benim babam. 21 Mayıs 1998 özel bankada çalıştı. 1860 gün çalıştı. Ne zaman emekli olur?
1: Başka bir çalışması yok mu?
0: Yani yazmamış.
1: Evet, yani 1860 günde emeklilik yok tabii. Başka evet. Çalışması varsa bunu en az 3600 gün yapıp 60 yaşında emekli olabilir. Özel evet. Banka hizmetleri SSK'da SSK 4A olarak kabul ediliyor. Evet.
0: Yaren Hanım sormuş. Annem 1983 doğumlu, 2001 ikinci ay sigorta girişi var, 2508 iş günü var, 2010'dan sonra 3 tane çocuk var. Onları saydırsa kaç yaşında emekli olur?
1: Onları saydırsa ve bunu 4500 güne tamamlarsa 58 yaşında emekli olur.
0: Peki Sedat Bakar'la devam ediyorum. Özür dilerim, Sedat Bakar'ı sordum. İbrahim Sağgöz. Türkiye'den emekliyim. Yurt dışında çalışırsam emekli maaşım kesilir mi?
1: Evet.
0: Diye sormuş. Devam ediyorum.
1: Bu anlamda kesin dönüş yapmak lazım.
0: Evet. Başka bir seyircimiz. Yanımda kolay işveren çalışan var. Yaşlı bakım için. Kendisi yabancı uyrukluydu. Türk vatandaşı oldu. Güncelleme yaptık ama bir türlü para yatıramıyoruz demiş.
1: Tekrar. Yani o teknik bir şeyse SGK ile bir görüşün, neden para yatıramıyorsunuz? Yabancı olması, yani çalışma izni olduğu sürece evet. Yabancılar için de prim yatırabilirsiniz. Türk vatandaşı olduysa zaten prim yatırmaya devam edersiniz.
0: Az önce de başka seyircimiz sormuştu. Yılmaz Koç da sormuş. Bağkur prim günü ne zaman 7200 güne düşecek? Belki kaçırmıştır, o yüzden
1: evet,
0: tekrar.
1: Evet. Onunla ilgili henüz şu anda bir çalışma yok.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Alihan Barlas. 1 Eylül 99 işe girişliyim. 4700 4A SGK primim var. Askerlik borçlanması ödersem Bağkur primi olarak mı sayılır, yoksa 4A olarak mı sayılır?
1: Şimdi burada askerlik borçlanmasının ne olarak sayılacağının bir önemi yok. Sizin son 3,5 yılda nerede çalıştığınızın önemi var. Son 3,5 yıl SSK'lı olduysanız SSK'dan emekli olursunuz. Askerlik borçlanması o primlerin üstüne eklenir. Siz son 3,5 yıl Bağkurluysanız Bağkur'dan emekli olursunuz. Yine o askerlik borçlanması primlere eklenir.
0: Burada önemli olan son 3,5 evet. sene. Serdar Çağlar. Sigorta girişim 2006. %42 engelli raporum var. 6000 günüm var. 1983 doğumluyum ama raporumu tekrardan kurula gönderiyorlar. Oradan iş gücü kaybına bakılıyor. Tam olarak emekli olabilir miyim, olamaz mıyım hocam?
1: Evet, kurul karar verir. Yoksa 7000 gün 60 yaş gerekiyor.
0: Peki devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz. 10 Eylül 1970 doğumluyum. 2009'da 3,5 ay SSK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapmaktayım. Bir kadın olarak ne zaman emekli olurum?
1: 7200 gün 58 yaş gerekiyor. Yani 20 yıllık bir hizmet ve 58 evet. yaş gerekiyor.
0: Evet. Ahmet Yürükoğlu. 1991 sigorta girişliyim. 8900 iş günüyle 1250 lirayla emekli oldum. Şu an 20 bin lira alıyorum. Prim fazlalığı alabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, emekli olduktan sonra artık bir işlem yapılamıyor. Yani emekli o yatırdığınız tüm primlerle yapıldığı için artık onu emekli olmadan önce yapacaktınız. Evet.
0: Eylül Akçay. 1987 doğumluyum. 2008 girişliyim. Daha sonra 9 yıllık isteğe bağlı sigorta ödedim. Şu an çalışmıyorum. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi Eylül Hanım isteğe bağlı sigorta ödediği için 9 yıllık artık Bağkur'a evet. Bağkurlu olmuş. Dolayısıyla 7000 gün, normalde 7000 gün 58 yaş şartı var Eylül Hanım'ın.

0: Ama SSK'ya dönerse, yani 3,5 yıl SSK'lı en az son dönemde çalışırsa 7000 gün 58 yaşla emekli olur. Yok ben Bağkur'dan artık isteğe bağlıyla devam etmek istiyorum derse orada da 9000 gün tam emeklilik, 5400 günde kısmı emeklilikte Eylül Akça isimli izleyicimiz emekli olur. Tabii orada da yine yaş şartı var, onu unutmamak lazım.
1: Peki Kaan Güneş, EYT emeklisiyim. 1995 yılında emniyete girdim. 2007'de meslekten ihraç oldum fakat SGK'dan emekli oldum. Son çalıştığım SGK'ydı. Emekli sandığından nasıl emekli olurum ve tarafıma herhangi bir ödeme de olmadı, tazminat vesaire neden?
0: Şimdi artık siz son 3,5 yıl SSK'lı olmuşsunuz ve SSK'dan emekli olmuşsunuz. Artık geriye dönük memuriyetten ikinci bir emeklilik şansı zaten yok. Ayrıca bir de ihraç edilmişsiniz. İhraç sebebi de önemli orada. Evet. Yani dolayısıyla hani o ihraç sebebini bilmiyoruz. Dolayısıyla orada bir geri ödeme gibi bir şey de söz konusu olmuyor.
1: Devam ediyorum. Hatice
0: Coşkun. Zaten çok affedersin. Emekli olurken o hizmetleriniz de zaten birleştirilerek öyle emekli etmişler.
1: Evet. Devam ediyorum. Hatice Coşkun. 1981 doğumluyum. 2011 sigorta başlangıcım. Doğum borçlanmam yok. Son 5 yıldır tam sigortam. Son 3 yıldır çift sigorta primim ödeniyor. Çift sigorta avantajı var mı?
0: Şimdi şöyle, evet çift sigorta dedi, yani iki ayrı yerden sigorta priminin sigortası ödenmesinin var. Mutlaka bir avantajı var. Ama şunu muhtemelen izleyicilerimiz de onu soruyorlar. İşte ben iki iş yerinde çalışıyorum, 30'ar günlük primim yatırılıyor, bu 60 gün sayılır mı? Hayır. Yani zamanı uzatmak mümkün değil. Ama yatırılan primler toplandığı için sizin prime esas kazancınız yükseliyor. Evet. Dolayısıyla emekli maaşınıza olumlu katkı yapar. İmkanı olduğu sürece bunu devam ettirin.
1: Erol Aydemir. 1982 doğumluyum. 5 Nisan 2005 sigorta girişim var. 7300 prim günüm var. Staj dönemim 18 Eylül 99. Sigorta başlangıcım yazıyor. EYT'yi staj girişi sayılmadığı için alamayacağım iletildi. Teyit eder misiniz?
0: Evet. SGK'yı mı teyit edeyim? Yani evet, doğru söylemiş. Zaten hani burada size o bilgi verilmiş. Siz de biliyorsunuz. Ama illa bir teyit istiyorsanız staj maalesef başlangıç sayılmıyor. EYT'li olamamışsınız.
1: Evet, doğru söylemişler.
0: Yani. Evet. Bilgi doğru.
1: Evet. Emin Yavuz. Evet. 1977 doğumluyum. 1 Nisan 2006 Tarım Bağkur girişliyim. Ne zaman emekli olurum?
0: Tarım Bağkur'a göre 9000 gün 60 yaş ile emekli olursunuz.
1: Aysel Tunç. 81 doğumluyum. 1 Temmuz 97 sigorta girişliyim. 1400 iş günüm var. 4 çocuk annesiyim. Çocukları ödeyerek emekli olma şansım var mı? Kaç gün gerekir?
0: Şimdi şöyle, 1400 günü var. Aslında 2200 güne mi ihtiyacı var? 2200 güne ihtiyacı var. 3 çocuk borçlanabilir. 2160 gün eder. Bir 40 gün daha çalışıp ya da isteğe bağlı öderse 2200 günü tamamlar. Burayı 3600 yapar ve 58 yaşında emekli olur.
1: Evet, devam ediyorum.
0: Çocuğun böyle bir faydası var. Bak, bu izleyicimizi 6 yıl daha çalışmaktan kurtarıyor. 6 yıl erken emeklilik dediğimiz şey bu. Tabii elbette yaş şartı var. Yaşı da tamam olsaydı çocuklara borçlanıp emekli olacaktı. Yoksa 6 ay çalışması lazımdı, 6 yıl.
1: Evet, evet, buyurun. Peki, devam ediyorum. Bir başka seyircimizin sorusu. 10 Eylül 1970 doğumluyum. 2009'da 3,5 ay SSK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapmaktayım. Kadınım ne zaman emekli oldu?
0: Devlet memurluğundan tabii 20 yıl ve 58 yaş şartları var. Hani bir 7200 gün kesenek ödenmesi gerekiyor. Evet, buyurun.
1: Umut Sarızayım. 98 giriş gözüküyor e-devletimde ama gün olmadığından 2001 yılını atıyor. 8000 iş günü sigortam var. Nasıl emekli olurum?
0: Şimdi bu 98'de ne oldu? Hani siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Evet. Hani giriş gözüküyor ama kim yapmış girişi? Siz biliyorsunuz. Hani bir yerde mi çalıştınız? Yoksa birisinin dükkanında giriş mi gösterdiler sizi?
1: Belki sağlık sigortası da olabilir.
0: Her şey olabilir. Yani eğer siz gerçekten bir yerde çalıştıysanız 98'de, bunun peşine düşün. Çünkü o sizi EYT'li yapar, yaş şartı olmadan hemen emekli olursunuz. Evet. O yüzden

0: yüzden de önemli. Ama sadece işte bir yerde sigortalı göstermişlerse ve çalışma yoksa, prim yoksa maalesef 60 yaşında ve 7000 günde prim tamam 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Hikmet Uslu, 1990 doğumluyum, SSK girişim 2011, 5 sene yurt dışı borçlanabiliyorum ve askerliğimi borçlandığımda 5400 günden emekli olabilir miyim yoksa yaşımı beklemek zorundayım?
0: Bekleyeceksiniz. Şimdi 90 doğumlusunuz, yani zaten kaç yaşında oluyor? 35 mi? 36 mı?
1: 36. Evet.
0: 36 yaşında emekli olayım mı istiyorsunuz? Öyle bir evet. şey yok maalesef. 63-64 yaşını bulur sizin emekliniz. 5400 günden emekli olayım dersiniz.
1: Evet. Feyza Demir, 77 doğumluyum, Ocak 98 sigorta girişim var, 3320 günde primim var, bir çocuğumu ödeyeceğim ama ne zaman emekli olabilirim, 58 yaşı bekleyecek miyim?
0: Evet, yani önce 280 güne ihtiyacınız var, 3600 gün yapacaksınız ve 58 yaşını bekleyeceksiniz. Ama ben çalışırım derseniz, hani çalışayım yaş şartı olmadan emekli olayım derseniz, onu da söyleyeyim size, 5975 güne ihtiyacınız var. Evet. Yani 2600 işte 50 gün filan daha çalışıp EYT'den emekli olabilirsiniz. Evet.
1: Korkut Horasan, 71 doğumluyum, 8 Eylül 92 sigorta girişim var, prim günüm 4300, askerlik borçlanması ve yurt dışı 13 ay toplam çalışmam var, ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi en az 5525 gün lazım bir kere, bunu tamamlarsa emekli olur EYT'den. Yani zannedersem de tamamlanacak gibi görünüyor, hani 13 ay işte aşağı yukarı bir 360-390 gün yurt dışından gelecek, 4690 olacak. 500 günde askerlikten gelirse 5400 gün civarına çıkacak. 5525 gün, o 100 günü de isteğe bağlı ödeyip hemen emekli olabilirsiniz.
1: Evet.
0: Evet, buyurun.
1: Peki, mailden devam ediyorum. Üzüle Tülek, 25 Mayıs 1978 doğumluyum, 28 Nisan 2008 Bağkur girişim var, 4 Temmuz 2024 4 ay girişim var, toplam gün 3995, kısmi emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz ama biraz daha çalışmanız lazım ki bunun 4500 güne çıkması lazım. Ayrıca 25 yıl tabii 2033'te dolacak ve 58 yaş var. Evet. Çok uzun bir yol var burada aslında.
1: Evet. Erhan Kalkus, annem 1956 doğumlu, son 2 yılı kalmıştı ödenecek, babam rahmetli oldu, onun maaşını alıyor. Annemi kalan gününü yatırsak, annemin kalan gününü yatırsak 2 maaş alabiliyor muyuz?
0: Evet. Yani şöyle, kalan gününü tabii topluca yatıramıyorsunuz, onu da ay ay yatıracaksınız ve emekli olacak. Şu anda babanızdan atıyorum %75 oranında ölüm maaşı alırsa, kendi emekliliği gerçekleştiğinde %50 oranında alacak. Biraz babanızdan aldığı maaş düşecek ama iki maaş da alabiliyor.
1: Evet. Selçuk Ersal, 1984 doğumluyum, 20 Mart 2008 girişliyim, halen devam ediyorum, tazminat alma hakkım var mı?
0: Var, şöyle, ya 7000 günü dolduracaksınız ya da 2033'ü bekleyip 4500 gününe tazminat alacaksınız.
1: Devam ediyorum. Erdi Torama, 1 Eylül 97 tarihinde sigortalı oldum, EYT'li olmaya hak kazandım. Şu an 49 yaşındayım, 5760 günüm var. 2004 yılında kısa dönem askerlik yaptım, askerlik ödemesi yapmam durumunda emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz. 5900 gün gerekiyor, 240 güne ihtiyaç var. Kısa dönem askerlik bazen 8 ay oluyor değil mi? Eğer 8 aysa zaten 240 gün eder.
1: Evet.
0: Ama 6 aysa 180 gün eder. Yani 240 gün daha ihtiyacınız var. Bunun bir kısmını askerlikle tamamlayın veya tamamını. Ne kadar askerlik yapmış kısa dönem, onu yazmamış. EYT'lisiniz, zaten hemen emekli olursunuz. Bir şey kalmamış yani. Yüzmüş kuyruğuna gelmiş. Askerlik var, öyle bir imkan var. Biraz da çalıştınız mı zaten emekli olacaksınız. Evet. Hayırlı olsun.
1: Devam ediyorum. Alper Turan, eşimin 1999 ve 2002 yılları arasında Milli Eğitim'de ücretli ve vekil öğretmenlikleri 15 ay kadar, ancak vekil öğretmenlik bile sigortada görünmüyor. Bütün evrakları topladık, SGK'ya ilettik ama SSDA yok. Ne yapabiliriz?

0: bekleyeceksiniz yani. O ses çıkacaktır mutlaka. Ne zaman ilettiniz bilmiyorum. Hani bir yıl önce ilettiniz de hiç ses çıkmıyorsa onun peşine düşün ama işte 3-5 gün önce ilettiyseniz bir inceleme süreci de vardır. SGK'ya bir sorun. Mutlaka size bir, yani bu devlete, bir kuruma, devlet kurumuna evrak teslim ederken ya da dilekçe verirken mutlaka sayı ve numara verirler size.
1: Evet.
0: O sayı ve numarayla takip edersiniz. Zaten bizim kamu personel rejimimizde de kamu kurumları size en geç 60 gün içinde cevap vermek zorundalar zaten. O sürenin içinde cevap vereceklerdir.
2: Nesrin Karahisar, EKPSS ile giren engellilerin emeklilik durumu nasıl olur?
0: Evet, yani EKPSS engelli KPSS biliyorsun, evet. Hani engelli arkadaşlarımız bu sınava girip devlet memuru oluyorlar. Dolayısıyla diğerlerinden bir farkları yok onların da. En az %40 ve üzeri iş göremezlik raporlarının onaylanmış olması lazım. Belli bir primi ve belli bir yılı tamamlamış olmaları lazım ki erken emekli olabilirler.
2: Zeynuddin Yaprak, 1975 doğumluyum, 22 Eylül 1989 girişliyim, 4859 günüm var, EYT'li miyim, ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi EYT'lisin diyeceğim ama 14 yaşında sigortalı olmuş arkadaşımız, onu söylemiyor. Yani ben 14 yaşında ne bileyim bir yerde çalıştım da uzun vadeli sigorta kollarından oldum derse EYT'lisin, değilse 14 yaşında ne yaptınız, nerede çalıştınız, çıraklık mı yaptınız, bunu bilmemiz lazım. Hani bir sürü bak soru geldi, sigortalı göstermişler ama geçersiz diyor. O yüzden ona dikkat edin. Önce onu bir çözün, ondan sonra 5450 günle emekli olursunuz ama önce onu çözün.
2: Serhenk Öztürk, 73 doğumluyum, 86'da çıraklık girişim var. Şu an SSK prim gün sayısı 3850. Kaç yaşında emekli olurum?
0: Şimdi tabii ne zaman sigortalı olmuş o da bilinmiyor burada. Yani 13 yaşında çırak olmuş ama sonra ne zaman sigortalı olmuş, ona göre bir karar verilecek. Arkadaşımız ne zaman sigortalı olduğunu gönderirse ona göre hesaplayalım. Yani şu anda şurada emekli olursunuz diyemiyorum.
2: Feyza Demir, Ocak 98 sigorta girişim, 3320 gün prim var, 77 doğumluyum, EYT için bunu sormuştuk.
0: Evet.
2: Devam ediyorum. Erkan Nalkıran, 1975 doğumluyum, 97 girişim, 7053 günle emekli oldum, taban maaş alıyorum. Sizce taban maaş almam doğru mu?
0: Doğru. Yani şöyle, tabandan ödediyseniz taban maaş alırsınız, yüksekten ödediyseniz yüksek maaş alırsınız. Hani bunun mantığı bu. Hani bu o kadar basit bir formül ki. Dolayısıyla hani ben az ödeyeyim çok maaş alayım diyorsanız öyle bir dünya yok. Yani dediğim gibi hani burada bir eşitlik, adalet değil ki.
1: Evet.
0: Herkese eşit maaş verilsin ama herkes farklı prim ödesin. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla eğer taban maaş ödediyseniz taban maaş alıyorsunuz. Taban maaş ödemediyseniz ve size taban maaş ödeniyorsa, taban prim ödemeyip, o zaman bir yanlışlık olduğunu düşünebilirsiniz.
2: Peki, Yılmaz Güneş, 79 doğumluyum, 2002 girişim var, 7800 günüm var, ne zaman emekli olurum?
0: 60 yaşında.
2: Rabia Kızıl, 2011 SGK girişliyim, 5200 günüm var, işten ayrılsam kıdem tazminatı alır mıyım?
0: Şöyle, yani hastalıkla ilgili ayrılacaksa, bu arkadaşımız 2011 SGK girişli olduğu için bunu 5400 güne tamamlaması gerekiyor.
2: 200 gün daha.
0: Evet.
2: Serdar Demir'in sorusu, 47 yaşındayım, 20 Ekim 1999 SGK girişliyim, 4850 gün sigortam var, şeker hastasıyım, kronik birçok hastalığım ve gözümde görme kaybı var, malulen emekli olabilir miyim?
0: Yani şöyle, benim açımdan sorunun cevabı şu, 1800 priminiz var en az gerekiyor, onu doldurmuşsunuz, malulen emeklilik için başvurabilirsiniz. SGK ve doktorlar karar verecek.
1: Karar verecek, evet.
0: %60 ve üzeri rapor almanız lazım. Benim cevaplayacağım kısım sadece orası. Gerisine doktorlar karar verecek.
2: Alper Alptekin, eşimin sigorta giriş yılı 2002. 2012 yılında bir şirkette işe başladı ve halen çalışmakta. Prim gün sayısı 5600 civarı. Kıdem tazminatını alıp işten ayrılmak istiyor. Ne kadar daha çalışmamız gerek?
0: Şöyle, 2002 girişinde prim varsa, bak oradan hiçbir şey söylemiyor. 2002 girişinde prim varsa 2027'de bu primle tazminat alır. Yani

0: 4500, 25 yıl. Ya da bu primi 7000 güne tamamlar, yine tazminat alır. Ama 2002'de prim yoksa, 2012 ise yine bu primle SGK'dan yazı alıp kısmi emeklilik şartları tamamlandığı için tazminat alır.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. Tuncay Çelik'in sorusu. 1997 Mayıs'ta memurluğa başladım. Öncesinde 1985 başlangıcıyla 1400 iş günü primle SSK'm var. Emekli sandığından emekli olacağıma göre bu primlerin ikramiyeme ve emekli maaşıma katkısı olmuyor mu?
0: Oluyor. Yani şöyle, hizmet birleştirmesi yapacaksınız. O 1400 gün zaten 9000 günü tamamlamanız için kullanılacak. Ayrıca emekli maaşınıza ve ikramiyeye de katkı olacak.
1: Evet.
0: Yani az da olsa bir katkısı olacak. Yani 1400 gün, yani 25 yıllık hizmette 1400 gün devede kulak, ama gene de bir katkısı olacak.
1: Armağan Yerim. 1974 doğumluyum. 2001 SSK girişim. 2 Şubat 2002 Bağkur girişim. 7652 günüm var. Askerlik borçlanırsam EYT'li olur muyum?
0: Şöyle, 8 Eylül 99 öncesine çekmek lazım. Çok mümkün görünmüyor. Tabii 2001'in hangi ayında sigortalı olmuş ve ne kadar süreyle askerlik yapmış, bunlar önemli. Yani siz işe girdiğiniz tarihten itibaren askerlik sürenizi ekleyin geriye doğru. Eğer 8 Eylül 99 öncesine çekiyorsa, ki çok mümkün görünmüyor, EYT'li olursunuz.
1: Haydar Bozkurt. 1974 doğumluyum. 2000 girişliyim. Sigortalı olarak başladım. 9200 günüm var. Şu an memurum. Ne zaman emekli olur?
0: 60 yaşında. 9000 günü tamamlamış.
1: Evet. Evet. Adem Tanış. Benim giriş 2003. 7000 prim günüm var. Hala sigortalı olmamın ilerisi için faydası var mı?
0: Tabii, yani biz bunu zaten hep öneriyoruz. Evet. Yani kayıtsız çalışmayın. Hem ilerisi için faydası var, hem şimdisi için faydası var. Allah korusun başınıza bir iş kazası gelse, kim kime dumduma. Evet. Yani sizi kim tanıyacak? Ya da tazminat almak isteseniz yine tanınmayacaksınız. O yüzden kayıtsız çalışmayın.
1: Evet. Ümit Kırbaç. 1978 doğumluyum. 96'da üstüme dökülen bir üründen dolayı kesilen faturadan kesinti olmuş. 2002'den sigorta girişim var. 2003'ten beri tarım bağkurum var. Şu an 3 yıldır faal sigortalıyım. Gün doldu. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, tabii o tarihte herhalde bir fatura kesilmiş. Dolayısıyla hani çalıştığını ispatlayacak bir belgem var demeye getiriyor anladığım kadarıyla. Evet. O faturadan dolayı, ama zaman aşımı var yani.
1: Evet. Alparslan Çitil. 1980 doğumluyum. 1 Ocak 99 sigorta girişim var. Şu an 1300 gün sigortam 1300 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
0: Tabii bu primle emeklilik mümkün değil. EYT'den emeklilik için 5975 gün lazım. EYT'li olmuş ama arkadaşımız, o iyi bir şey.
1: Evet.
0: Kısmi emeklilik için de 3600 gün ve 60 yaş lazım. Hani şu, burada bir emeklilik gözükmüyor yani şu anda.
1: Evet. Evet, buyurun. Peki, bir son sorum Zübeyde Hanım. 1974 doğumluyum. SSK girişim 1 Aralık 1998. 5415 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar gün lazım?
0: 5975 gün lazım. 98 sonrası doğum varsa borçlansın ve emekli olsun. Yani bir tane bile, evet, doğum olsa şu anda emeklilik var burada. İyi haber verdik son soruda.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarmaktadır.

0: Ama planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 33, Erzincan 32, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahta kalan 34.

padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen

0: yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankom.com
1: bank kartım hadi. İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya...

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
5: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de A Burada.

0: Mutlu akşamlar. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Haftanın son işlem günündeyiz. Piyasalarda ana gündem Hürmüz Boğazı, enflasyon, faiz ve bilançolar. Amerika-İran geriliminde son durum ne? Faizler ne olacak? Merkez bankaları ne mesaj verecek? İkinci çeyrek bilançolar fiyatlamaları nasıl etkiler? Ekonomide Temmuz'un geri kalanına ilişkin gündemi belirleyecek başlıklara bakacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre konut satışları Haziran'da yıllık bazda %16 artarak 129.979 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları %23.1 oranında arttı. 43.406 oldu. İkinci el konut satışlarına baktığımızda ise %12.5'lik bir yükseliş var. 86.573'e ulaşmış oldu. Bir diğer manşetimize geçelim. Merkez Bankası verilerine göre yabancılar 10 Temmuz haftasında 33.5 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 1.2 milyar dolarlık da tahvil alımı var. 13 Şubat haftasından bu yana böylece en yüksek alım görülmüş oldu. Ve yabancıların tahvil alımı 5. haftaya da taşınmış oldu diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyon ve faiz artış beklentilerini güçlendirerek altın fiyatı üzerinde baskı oluşturdu. Altın haftalık %3'ün üzerinde kayıpla 4.000 dolar sınırının altına geriledi. Altının da baskılandığı bir haftaydı bu hafta. Diyelim ve bir diğer manşete geçelim. Goldman Sachs merkez bankalarının Mayıs ayında sürdürdüğü güçlü altın alımlarının ABD Merkez Bankası'na ilişkin şahin beklentilerin yarattığı kısa vadeli baskıya rağmen altın fiyatını destekleyebileceğini de bildirdiğini ifade edelim ve BIST endeksine bakalım haftanın son işlem gününde nasıl bir tablo var. Endeks gün içerisinde 14 bin puanın altına indi ki an itibariyle 13.981 seviyesini görüyoruz. Dün alımların hızlandığını söylerken bugün de satışların hızlandığını söylediğimiz bir gün. %1.89'luk bir geri çekilme var. Gün içerisinde %2'nin üzerinde geri çekilmeleri de gördük. Test edilen en düşük seviye 13.971 seviyesi, en yüksek test edilen seviyesi 14.251 seviyesiydi diyelim ve bakalım sektör endekslerinde tablo bize ne anlatıyor? BIST banka %2'ye yakın geri çekiliyor an itibariyle. BIST sinayi %1.15 geri çekiliyor. Genel anlamda bir geri çekilme var. BIST turizm %1.21 eksi tarafta. BIST teknoloji yatay negatif seyrediyor. BIST gayrimenkul %0.69 geri çekiliyor. BIST spora baktığımızda %0.66'lık bir geri çekilme var. Bir ikinci sayfaya hızlıca göz atalım. BIST sigorta yatay negatif geri çekiliyor. BIST kimya %0.31 geri çekiliyor. BIST inşaat %2'nin üzerinde geri çekilirken BIST bilişim yatay pozitif ayrışıyor. BIST madencilik %1.76 geri çekilirken gıda tarafında da yatay negatif bir seyir var. Ve buradan info yatırıma gideceğiz. Info yatırım varlık yönetim direktörü Tolga Erkan bize yayınımızda eşlik edecek. Tolga Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum aslanım, merhaba.
0: Şimdi az önce baktık ama anlık tabloya tamamıyla geri çekilen negatif görünüm genele yayıldı. Dün de tam tersini konuşmuştuk sizinle. Pozitif bir tablo vardı. Acaba haftanın son işlem gününde 14 bin puanın altında olmak, bu seviyelerde olmak ne anlama geliyor? Bu haftayı nasıl yorumluyorsunuz?
1: Açıkçası endeksin dün tabii kısa vadede bu 50 günlük üstel hareketli ortalaması olan 14.160 seviyesine geçmesi teknik anlamda pozitif bir görünüm oluşturmuştu. Yukarıda 14.600'e kadar bir olumlu anlamda marj açmıştı. Ancak bugün tam tersi bir tablo görüyoruz. Tabii bunda iki tane etmen var. Bu endeksi bugün kötü etkileyen. Yurt dışı taraf dün biz kapandıktan sonra ciddi satıcılıydı. Amerika tarafı biz sabah açılırken de vadeliler ciddi anlamda satıcılıydı. Hani bir miktar o tarafa paralel bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra tabii de biliyorsunuz SPK 4 tane şirketin halka arzını onayladı. Bu halka arzlar gerçekleşecek ve bir miktar halka arzlar içinde piyasadan para çıkmış olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla eğer halka arzlar burada çok önemli bir etmense halka arz sonrası tekrar endekste olumlu hareketler göreceğimizi söyleyebiliriz. Hani bugünkü aşağı yönlü ihlali teknik anlamda çok negatif saymamak gerekir. Önümüzdeki hafta tabii bir yandan da savaş gündemini canlı bir şekilde takip ediyoruz. Önümüzdeki hafta biraz daha yakından izliyor olacağız. Ben açıkçası bir miktar halka arz tarafının burayı bugünkü tabloyu oluşturduğunu ve negatif etkilediğini düşünenlerin tarafındayım.
0: Peki Tolga Bey, şimdi tabloya baktığımızda en çok geri çekilen taban olan destek finansı görüyoruz. Kiler Holding takip ediyor onu. Astor, Borusan, Sasa, Ereğli, Sarkuysan, Kuyaş, Kua Granit, Patek gibi hisseleri görüyoruz. Akbank da epey geri çekiliyor. Şimdi haftaya böyle volatil bir tablo öngörür müsünüz acaba? Yani bu tablo nasıl şekillenir? Hisse ve sektör bazlı öngörüleriniz neler önümüzdeki haftaya dair?
1: Şimdi açıkçası halka arzların sonrasında ben bir miktar daha, siz de yayının başında bahsettiniz, İkinci çeyrek finansalların beklentilerinin fiyatlanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Burada dünkü yayında da sizinle beraber bahsetmiştik. Bankacılık tarafında ikinci çeyrek ilk çeyreğe göre biraz daha zayıf geçecek gibi gözüküyor. Beklentiler de bu yönde. Zaten işte aracı kurumlarda, yabancı aracı kurumlarda banka hisseleriyle alakalı fiyatlarını biliyorsunuz aşağı revize ettiler. Volatil demeyeyim ancak bu karışık tablo devam edecektir diye düşünüyorum. Yani bu halka arz etkisi geçtikten sonra piyasanın üzerinden açıkçası finansalların fiyatlanmaya başlayacağını ve işte olumlu finansallar beklenen şirketlerin, sektörlerin pozitif ayrışacağı ama aynı zamanda ikinci çeyrekte negatif finansalları göreceğimiz şirketlerde de negatif fiyatlamaların devam edebileceği görüşündeyim. Genel olarak endekse tekrar böyle topyekun bir harekete şahit olmamız için faiz indirimi tarafıyla ilgili, faiz indirimleriyle ilgili öngörülebilirliğin tekrar oluşmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bir de Tolga Bey, bankacılık endeksini biraz detaylandıralım. Biliyorsunuz ki bütün hafta boyunca bankacılık

0: görüntü, tablo, konjonktür onun için çok olumlu görünmüyor olabilir bankacılık endeksi için. Ancak en ufak bir olumlu gelişmeye de bankacılık çok hızlı fiyatlayan bir taraf biliyorsunuz Borsa İstanbul'da. Çünkü yabancıların da çok tercih ettiği likit olmaları sebebiyle yatırım fonlarının da çok tercih ettiği hisseler. Zaten sadece bankacılık endeksine yatırım yapan hisseler de var biliyorsunuz. Oraya da girişler hızlandığı zaman bankacılık tarafında olumlu hareketler görüyoruz. Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesi önemli olacak. Bunun yanı sıra tabii şey tarafı da önemli olacak. Yani dolaylı yoldan şu anki Amerika-İran savaşının devam ediyor olması, işte bir miktar daha tekrar hatta işte gerginliğin artması, petrol fiyatlarının yukarı gitmesi, faiz politikası ile ilgili öngörülebilirliği iyice aşağıya çekiyor. O tarafla alakalı bir miktar piyasada oluşacak bir yumuşama, Merkez Bankası'ndan daha sonraki toplantılarla ilgili bir faiz indirim beklentisi oluşması da bankalarda çok hızlı bir şekilde olumlu fiyatlanacak etmenler olacaktır. Ancak çok yakın vadede mevcut konjonktür şu anda bankalar için çok olumlu bir ortam bize sunmuyor.
1: Peki Tolga Bey, şimdi bugün gözler bir yandan da Fitch'in Türkiye değerlendirmesinde elbette kapanışın ardından bekleniyor. Şimdi Fitch'ten bir not artışı öngörülmüyor ama 2026 Nisan ayında jeopolitik riskler ve rezervlerdeki düşüşe bağlı durağına çekilen not görünümün tekrar aslında pozitife yükseltilip yükseltilmeyeceğini izleyeceğiz. Peki sizin beklentiniz ne? Kredi notunu BB negatiften görünümü ise durağın olarak koruması yönünde mi sizin de acaba görüşünüz?
0: Ben açıkçası şu anda Fitch'in ne görünüm konusunda ne not konusunda herhangi bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Tabii ki o dönemden bu döneme rezervlerle alakalı olumlu gelişmeler oldu. Yani bir korkulan herhangi bir risk gerçekleşmedi. Bunlar olumlu döneler. Ancak bir yandan savaşın devam ediyor olması, hani jeopolitik risklerin devam ediyor olması, bir yandan bizim şu anki ortamdan, fiyatlamalardan dolayı faiz indiremiyor olmamız şu anda Fitch'in bence ne görünüm tarafında ne not tarafında bir değişiklik yapması için olanak sunmuyor diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bugün Merkez Bankası tarafından açıklanan yabancının hisse performansına da baktığımızda 10 Temmuz haftasında 33.5 milyon dolarlık hisse alımı var. Bundan ne anlamalıyız acaba? Yabancı alımları devam eder sinyali midir bu?
0: Yani şöyle, yabancı en ufak bir rahatlamada, işte biliyorsunuz bu şey döneminde nedir onun adı, savaşın bir duraksadığı ateşkes döneminde hemen hızlı bir şekilde bizim piyasaya da giriş yapmıştı. Burayı değerlendiriyor. Bu giriş çok çok büyük bir giriş değil. 33,5 milyon dolar yabancının daha önceki yaptığı Borsa İstanbul'da sağladığı girişlere
1: nazaran. Tolga Bey, lafınızı unutmayın. Lafınızı unutmayın. Biz sizin kapanışına bakalım, devam edelim sohbetimize. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: BIST endeksi haftayı %1.9'luk geri çekilmeyle tamamlıyor. 13.981 puandan bir kapanış söz konusu. İşlem hacmine baktığımızda 166.4 milyar TL'ye işaret ediyor. Şimdi gün içerisinde de 13.971 seviyesi en düşük seviyeydi. En yüksek seviyede 14.000'in hemen üzeriydi. Şimdi Tolga Bey, bu kapanışı hem değerlendirelim hem de bugünkü açıklanan yabancı hisse performansını değerlendiriyorduk. Neler söylersiniz?
1: Tabii. Endeksin kapanışı aslında teknik anlamda olumsuz bir kapanış. Aşağıda daha önceki yayınlarda da sizinle konuşmuştuk. 13.800 ve 13.500 destekleri var. Ancak bahsettiğimiz gibi bu SPK'nın yeni halka arzları onaylamış olması bir miktar o halka arzları içinde piyasadan likiditenin çekilmiş olabileceği his yaratıyor bizde. Dolayısıyla da hani bugünkü kapanışı çok baz almayıp önümüzdeki hafta pazartesi salı günü ilk iki işlem gününde yakından takip etmek gerekiyor. Yabancıya gelecek olursak yabancı minik minik girişler yapıyor. Ancak şu anda tabii ki TL faiz tarafında döviz bazlı kazançlar daha yüksek olduğu için ve faizlerin şu anda kısa vadede düşmesiyle alakalı bir gündem olmadığı için tahvil tarafına girişlerin daha yoğun olabileceğini söylemek mümkün. Ancak yabancının da yerliyle beraber, yerli kurumsallarla beraber en ufak bir faiz indirim, yani faizlerde oluşabilecek bir aşağı yönlü hareket beklentisiyle ben alımları hızlandırabileceklerini düşünüyorum. Bir yandan da çünkü bankalar, mesela siz de bahsettiniz, uzun zamandır negatif fiyatlanıyor. Aslında ciddi anlamda da aşağı seviyelere geldiler.

0: Beş tarafıyla alakalı bir indirim sinyali oluştuğunda ya da piyasada bir beklenti oluşmaya başladığında da çok hızlı yabancı girişinin piyasaya olacağını düşünüyorum açıkçası aslında.
1: Evet Tolga Bey, şimdi haftalık bazda baktığımızda BIST 100 endeksi %2.38 değer kaybetmiş bu hafta. Peki şunu sormak istiyorum aslında. Borsa İstanbul'da aslında ikinci çeyrek bilanço sezonu da yaklaşırken yavaş yavaş finansal sonuç beklentileri de paylaşılmaya başlandı. Siz neler bekliyorsunuz?
0: Tabii bu konjonktürde çok olumlu finansallar yollayacak şirketlerimiz de var. Yani ağırlıklı olarak bankalar üzerinden gittik. Bu çeyrek bankalar tarafında çok iyi olmayacak gibi duruyor. Çünkü hem savaş fiyatlamalarının etkisini esas bu çeyrekte göreceğiz finansallar üzerinde. Hem de dediğim gibi yakın vadede bir faiz indirim beklentisi oluşmadığı için şu anda bankalarla alakalı çok olumlu bir görüntü yok. Ancak sanayi tarafın ağır toplarında bir miktar işte demir çelik tarafında marjlarda iyileşme var. Son dönemde zaten endeks üzerinde hareketler görüyoruz. Orada şişe cam tarafında bir miktar hem tamamlanan bir önemli bir yatırım var, hem bir miktar orada da finansalların iyi gelmesi bekleniyor ki orası son dönemde iyi fiyatlanmaya başlandı. Aynı zamanda bu faizlerin yüksek kalmasından uzun zamandır faydalanan yüklü nakit yöneten sigorta şirketlerinden olumlu beklentiler var Aslan Hanım. Yine perakende sektörü enflasyonun ve faizin yüksek kaldığı ortamda bu konjonktürden görece daha kendilerine fayda sağlıyorlar finansal anlamda. O taraf iyi fiyatlanacak gibi duruyor. Yine telekomünikasyon tarafı önemli finansallar göndermeye de devam edecek gibi duruyor önümüzdeki çeyreklerde. Genel olarak görüntü böyle. Hani karışık ama bir yandan artık biliyorsunuz uzun zamandır sanayi tarafta bu olumlu finansallar tarafına katılamıyorduk. Ancak yavaş yavaş o tarafı da aslında şey yapmaya başladık. Olumlu fiyatlamaya başladık. Bunlar olumlu görüntüler. Bankacılıkla ilgili de dediğim gibi savaş gündemi şu an her ne kadar baskılasa da bu gündemin yumuşaması ve hatta işte bizde bir miktar faiz indirim gündeminin oluşmasıyla beraber oranın da hızlı bir şekilde sanayi tarafının yanına katılabileceğini düşünüyorum.
1: Ve evet, notlarımızı aldık. Bu bilanço sezonuna dair de beklentilerinizi dile getirmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz Tolga Bey. Böylece sizin haftayı noktalamış olduk. İyi hafta sonları dileyelim size.
0: Ben teşekkür ederim. Sizlere de iyi hafta sonları.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Info Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan'dı konuğumuz. Şimdi sermaye piyasalarında halka arz hareketliliği sürüyor. Detaylarına bakalım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun son haftalık bülteniyle 4 şirketin daha halka arz başvurusu onaylandı. 2026 yılında halka arzını tamamlayan şirket sayısı ise 28'e ulaştı.
2: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun son haftalık bülteniyle 4 şirketin daha halka arz başvurusu onaylandı. SPK'nın onay verdiği şirketler Albayrak Hazır Beton, Masfen Enerji, Metgün Enerji Yatırımları ve Kardemir Çelik oldu. Şirketler talep toplama sürecinin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. 2026 yılı başından bu yana halka arzını tamamlayarak borsada işlem görmeye başlayan şirket sayısı 28'e yükseldi. Böylece geçen yılın ardından bu yılda halka arz piyasasında hareketlilik devam etti.
3: Halka arz süreçleri devam ediyor. Yoğun bir halka arz süreci var. Onda tabii piyasa üzerinde getirdiği bir likidite baskısı var. Bir yandan halka arzlar olumlu olmalı, piyasa genişlemeli ama tabii konjonktür gereği likidite baskısı da piyasa üzerinde hissediliyor.
2: Yıl boyunca enerji, sanayi, teknoloji, hizmet ve üretim sektörlerinden çok sayıda şirket yatırımcılarla buluştu. Halka arzlar şirketlere uzun vadeli finansman sağlarken yatırımcılara da büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere ortak olma imkanı sunuyor. Halka arzlar şirketlerin kurumsallaşma süreçlerini hızlandırırken öz kaynak yapısını güçlendiriyor.
1: Borsa İstanbul'da bir şirket daha yatırımcılarla buluştu. Şahra Enerji'nin payları bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen törenle işlem görmeye başladı. Halka arzın büyüklüğü ise 6 milyar 230 milyon lira oldu.
2: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı sürüyor. Şahra Enerji halka arzını tamamlayarak borsada işlem görmeye başladı. 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Şirket pay başına 70 lira sabit fiyatta gerçekleştirdiği halka arzda 89 milyon adet pay satışı yaptı. Böylece halka arzın toplam büyüklüğü 6 milyar 230 milyon liraya ulaştı. Halka arza yatırımcı ilgisi güçlü oldu. Toplam talep satışa sunulan payların yaklaşık 3.7 77 katına ulaştı. Halka arz kapsamında 729.560 yatırımcı

0: Yapay dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım yapılan yatırımcıların 728.823'ünü yurt içi bireysel yatırımcılar oluşturdu. Tahsisatın %38'i yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılırken %25'i yurt içi kurumsal, %25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yüksek talepte bulunan yatırımcı grubuna %10, grup çalışanlarına ise %2 oranında pay ayrıldı. Şara Enerji payları Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından bugün Sara E koduyla yatırımcılarla buluştu.
1: Şimdi sırada şirket haberleri var.
0: Vakıfbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan sağladığı 300 milyon dolarlık finansmanla deprem bölgesi ve yeşil dönüşüm yatırımlarına destek verecek yeni bir program başlattı. Kaynak hem 11 ildeki yeniden inşa çalışmalarına hem de KOBİ'lerin enerji dönüşümüne yönlendirilecek. Yunanistan'ın Golden Visa programında yatırım eşikleri bölgelere göre yeniden belirlendi. Yoğun talep gören bölgelerde asgari yatırım tutarı 800 bin euroya, diğer bölgelerde ise 400 bin euroya yükseltildi. Buna karşın 250 bin euroluk yatırım seçeneği de korunuyor. Solana Grup kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Golden Visa'ya uygun bir projenin her zaman doğru bir yatırım anlamına gelmediğini belirterek, lokasyon, projenin niteliği, geliştirici firmanın geçmişi ve uzun vadeli değer potansiyelinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Netflix'in geliri bu yılın ikinci çeyreğinde %13,4 artışla 12.6 milyar dolara yükseldi. Şirket 2026 geliri içinse gelir tahmin aralığını daraltırken bu yıl 51 ila 51.4 milyar dolar arasında gelir beklediğini açıkladı. Air China ve iştiraki Shenzhen Airlines filo kapasitesini artırmak ve filolarını daha yakıt verimli uçaklarla yenilemek amacıyla Airbus'tan toplam liste fiyatı 12.4 milyar dolar olan 55 uçak satın alacağını duyurdu. Sipariş ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs'ta Çin'in Boeing'den 200 uçak alacağını açıklamasının ardından Airbus, Boeing rekabetini yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye savunma sanayisinde tarihi bir dönüm noktasına imza atıyor. 2025 yılında 10 milyar dolarlık ihracat barajını aşarak küresel ligde gövde gösterisi yapan yerli savunma sanayisi 2026 yılını büyük teslimat yılı ilan etti. Yüzlerce yerli firmanın alın teriyle geliştirilen milli sistemler bu yıl seri üretimle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. İşte o sistemler.

0: çok uzun olmayan bir süreçte. Hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
1: Türk savunma sanayisi 180'den fazla ülkeye uzanan ihracat ağı ve büyüyen teknoloji ekosistemiyle küresel dengeleri değiştirmeye devam ediyor. 2026 yılı geliştirilen son teknoloji sistemlerin fabrikalardan çıkıp doğrudan Mehmetçiğin emrine girdiği tarihi bir yıl oluyor. Öyle ki Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma bu yıl resmen envantere giriyor. İnsanlı ve insansız uçakların birlikte görev yapacağı yeni nesil hava harekat konsepti Kızıl Elma Türk ordusunun en büyük kozu olacak. Milli Muharip Uçak Kaan projesinde ise önemli bir eşik aşılacak.
2: 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip olan Kaan, düşük görünürlülük, yapay zeka destekli görevlendirme sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri.
1: 2026 yılı içinde seri üretim kararının alınması planlanırken uçağın yerli motoru içinde kritik tasarım süreci resmen başlayacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 22 adet Hürkuş 2 teslim edilirken Milli Genel Maksat Helikopteri Gökbey sivil sertifikasyon sürecini tamamlayacak. Böylece hem eğitim uçağı hem de genel maksat helikopteri projelerinde önemli bir eşik aşılmış olacak. Gözler karaya çevrildiğinde de tablo aynı derecede güçlü.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte Altay tankı envantere girdi. Ayda 8 adet Altay tankı üretilecek ve 2028 yılına dek toplam 85 adet tank envanterde olacak.
1: Altay ana muharebe tankındaysa seri üretim teslimatları ilk kez çift haneli rakamlara ulaşacak. Kara ateş destek unsurlarındaysa 40 adet T-155 Panther 8x8 obüsünün teslimatı tamamlanacak. Bu

0: gelişmeler kara kuvvetlerinin ateş gücü ve zırhlı birlik kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Ve Mavi Vatan, deniz kuvvetleri yeni platformlarla gücüne güç katıyor. Gelişmiş hava savunma ve denizaltı harbi yeteneklerine sahip istif sınıfı fırkateynimiz TCG İzmir, bu yıl donanmaya katılarak denizlerdeki caydırıcılığımızı zirveye taşıyacak. Koral 2 elektronik harp sistemi 2026'da envantere girerken Alp 100 ve Alp 300 radarlarından ikişer adet teslim edilecek. Elektronik harp, erken ihbar ve hava gözetleme alanındaki bu yatırımlar Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisini daha da güçlendirecek. Türkiye'nin milli hava savunma ve füze ailesini oluşturan Hisar, Siper, Tayfun ve Atmaca projelerinde yüksek adetli seri üretim devam edecek. Aselsan'ın geliştirdiği Yıldırım 100 yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemi ilk kez bir helikopterde aktif olarak kullanılacak. Yerli füzeler, gelişmiş radar sistemleri ve elektronik harp teknolojileriyle donatılan Türk ordusu 2026 yılında adeta teknolojik bir devrim yaşıyor. Projeler artık kağıt üzerinde değil, bizzat sahada Mehmetçiğin emrinde.
1: Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanunla IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza %50 indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı da genişletilecek.
2: Kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan ve 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı.
3: Kabul etmeyenler...
2: Kanunla kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen, haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza yarı oranında indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verilebilecek.
4: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması,
2: teklifte e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkinde düzenleme yapılacak. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilecek.
4: İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
2: Düzenlemede miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni hükümler yer aldı. Bu başlıkta miras yoluyla kalan taşınmazların satış süreçlerinde yaşanan sorunların azaltılması hedefleniyor. Pakette hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasına yönelik değişiklikler de bulunuyor. Yeni düzenleme ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının işleyişinde farklı hükümler devreye alınacak.
1: Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi ile TÜİK konut fiyat ve iş konut ve iş yeri satış istatistikleri açıklandı. Veriler konut fiyatlarının yıllık bazda artmayı sürdürdüğünü ancak reel olarak gerilediğini, satışlarda ise özellikle ipotekli işlemlerde güçlü artış yaşandığını ortaya koydu.
5: Konut piyasasında Haziran ayının görünümü belli oldu. Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksine göre konut fiyatları Haziran ayında aylık %2 arttı. Endeks 231,5 seviyesine yükseldi. Konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak %24,5 artarken enflasyondan arındırılmış reel bazda %5,8 geriledi. Böylece konut fiyatlarında reel kayıp sürmüş oldu. Üç büyük ilde de fiyat artışı devam etti. Haziran ayında İstanbul'da konut fiyatları aylık %2,1, Ankara'da %1, İzmir'de ise %3,1 yükseldi. Yıllık artış İstanbul'da %25,3, Ankara'da %25,1. %25, İzmir'de ise %22,6 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı konut ve iş yeri satış istatistikleri ise satış tarafında hareketliliğin sürdüğünü gösterdi. Haziran ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %15,8 artarak 129.979'a ulaştı. İlkel konut satışları %23,1 artışla 43.406'ya çıkarken ikinci el satışlar %12,5 artarak 86.573 oldu. Toplam satışların 3'te 2'sini ikinci el konutlar oluşturdu. Faizlerdeki gerilemenin etkisi krediyle yapılan satışlara da yansıdı. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %72,1 artarak 25.993'e yükseldi. Diğer satışlar ise %7,1 artışla 103.986 olarak kaydedildi. Yılın ilk 6 ayında toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 azalarak 699.516 oldu. Buna karşın ipotekli satışlar aynı dönemde %32,2 arttı. Yabancılara yapılan konut satışları da Haziran ayında %20,1 artışla 2015'e çıktı. En fazla satış 381 konutta Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken Ukrayna ve İran vatandaşları ilk 3 sırada yer aldı. İş yeri satışlarında da yükseliş dikkat çekti. Haziran ayında toplam iş yeri satışları %19,2 artarken ipotekli iş yeri satışları %86,7 yükseldi.
1: Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksine göre konut fiyatları Haziran ayında aylık %2 arttı. Endeks 231.5 seviyelerine yükseldi. Verileri TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya değerlendirdi. İzleyelim.
6: Konut fiyat endeksindeki reel gerileme devam ediyor. Uzunca zamandır aslında devam ediyor. Tek istisnası Kasım 2025'te, onu hariç bırakırsak son 29 aydır konut fiyatları enflasyon kadar artmıyor ülkemizde. Hal böyle olunca da konut satışlarına olumlu anlamda yansıdığını görüyoruz. Şu anda Haziran ayı verileri bugün açıklandı. Toplam satışlar 129.979 adet. İlk el alımlarda da işte ilk defa %33'ler bandına çıktığını görüyoruz. Toplam satışlar içindeki payı olarak baktığımızda özellikle ilk el konut satışları %30'lar mertebelerinde uzunca dönemdir seyrediyordu. Orada da bir 3 puanlık artıştan bahsediyoruz. Bu tabii özellikle ilk defa satılan konutlar anlamında olumlu bir veri. Bu şu demek oluyor. Müteahhitin ya da geliştiricinin ürettiği konutun satışa dönmesi aslında ilk el satışlar. Demek ki oradaki üretim faaliyetlerinden gelen konutlar artık iskana bağlanmış, tapu devirleri yapılmış demek oluyor. İpotekli konut satışlarında da aslında Haziran ayı verilerine baktığımızda %20'lik pay aldığını görüyoruz. Hani bu yılbaşı itibariyle %18'ler mertebesindeydi. %23'lere kadar çıkmıştı yıl içinde ipotekli konutların payı. Haziran ayı itibariyle de %20'ler seviyesinde. İpotekli konut satışlarında tabii ki banka konut kredisi kullanım kısıtları devam ediyor. Özellikle Haziran ayında bazı kamu bankalarının 2.49'luk kampanyası da bitmişti Haziran ayı başında. Ona rağmen her 10 konuttan ikisinin ipotekli olarak satıldığını görmek yine bu anlamda önemli diye düşünüyorum ben. Bankalar tarafındaki kısıtlar devam ederken yapı tasarruf finansman şirketlerinin bence bu ipotekli konut satışlarına bir katkısı olduğunu artık verilerle de net olarak görüyoruz. Açıkçası ikinci yarı yılın da ilk yarı yılına çok benzer olacağını düşünüyorum. Özellikle oturum amaçlı konut alımları yılın ikinci yarısında da devam edecektir. %47'lere kadar düşmüştü 2022'de, 2020'de. Toplam gayrimenkul satışları içinde konutun payı, insanlar o dönemde daha çok arsa arazi yatırımlarına yönelmişti. Ama an itibariyle %55 mertebesine çıktığını görüyoruz. İlk 6 aya baktığımızda toplam gayrimenkul satışlarından konutun aldığı pay yükseldi. Yükselmesi de aslında birazcık daha oturum amaçlı motivasyonun yüksek olduğunun göstergesi diye düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında da hani 100 bin ve üstündeki satış adetleri devam eder öngörüsündeyim. Bunun da temel dayanağı ilki tabii ki konut fiyatlarının enflasyon kadar artmıyor olması. Hani konut fiyatlarının çok artmadığı bir dönemde almak için daha mantıklı bedeller olduğunu düşünebiliyor tüketici. İkincisi mevduat faiz oranlarının yüksekliği, oradaki getiriler bir süre sonra konut tarafına ya da gayrimenkul tarafına olumlu anlamda katkı sağlayabiliyor. İşte birkaç ay o şekilde değerlendirip ondan sonra gayrimenkul alımına yönelim olabiliyor. Dolayısıyla ikinci yarı yılında ben ilk yarı yılda çok benzer olacağını düşünüyorum.
1: İthalatta gözetim uygulamasında yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı gümrük işlemlerini hızlandıracak

0: Düzenleme yürürlüğe aldı. Buna göre gümrükte kabul edilen kıymetli kayıt belgesindeki tutarı %5'e kadar aşması halinde ithalat işlemleri gerçekleştirilebilecek.
1: Ticaret Bakanlığı ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle ithalat işlemlerinde yaşanan küçük değer farklılıklarına tolerans getirildi. Yeni uygulamaya göre gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrük idaresince kabul edilen kıymetin kayıt belgesinde yer alan kıymeti %5'e kadar, %5 dahil olmak üzere aşması halinde ithalat işlemleri tamamlanabilecek. Önceki uygulamalarda kayıt belgesindeki kıymetin aşılması durumunda ithalatçılar ilave işlemler yapmak zorunda kalabiliyor, bu da gümrük süreçlerinde gecikmelere neden olabiliyordu. Düzenleme ile birlikte kur farkı, navlun, sigorta giderleri veya ticari işlemlerden kaynaklanan sınırlı fiyat farklılıklarının ithalat sürecini aksatmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Gözetim uygulaması kapsamındaki ürünlerde kayıt belgesi zorunluluğu ise devam edecek. Değişiklik yalnızca belge ile gümrükte kabul edilen kıymet arasındaki %5'e kadar olan farklar için geçerli olacak.
0: Altında düşüş serisi devam ediyor. Değerli metal kritik 4000 dolar seviyesinin altına geriledi. Böylece altın zirvesinden yaklaşık %30 geride fiyatlanıyor.
1: Altın 6 haftanın en büyük haftalık kaybına hazırlanıyor. Altında yükselişler ne zaman başlayacak sorusu gündemde kalmaya devam etse de iyi gelen makro veriler ons altında yükseliş için yeterli olmadı. Beklentilerin altında gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde üfe ve tüfe verisi sonrasında ons altın kısmi yükseliş gösterse de Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar değerli metali baskılamaya devam etti. Geri çekilmelerle altında yeniden 4000 dolar seviyesinin aşağısı görülmeye başladı. Uluslararası kurumlar altına dair beklentilerini düşürmeyi sürdürürken kıymetli metalin bir gözü de Fed'in faiz kararlarında olacak. FedWatch verilerine göre Eylül'de %64 oranında piyasalarda faiz artışı fiyatlaması yaşanırken Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson enflasyonda iyileşmenin olmaması durumunda faiz artışının masada olduğunu ifade etti.
2: Daha kısa vadede dar bantta hareketler görebiliriz. Ama orta uzun vadede Fed tekrardan faiz indirimleri ihtimalini masaya yatırırsa o zaman tabii fiyatlamanın yukarıya gitme eğiliminde olabileceğini görürüz.
1: Temmuz'da jeopolitik risklerin artması petrolde yeniden 85 dolar seviyesini gündeme getirirken bazı kurumlar 110 dolar seviyelerini telaffuz etmeye başladı. Bu durum Ağustos başında açıklanacak Temmuz enflasyonunun yüksek gelebileceğine işaret ediyor. Bu da faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı anlamını taşıyor. Uzmanlar tüm bu gerekçelerden ötürü altında baskılanmanın devam edeceğini ifade ediyor.
3: Kısa vadede baktığımız zaman ivmenin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Buna olan talebin en azından piyasa tarafında hala cılız kaldığını görmeye devam ediyorduk. Yani yukarı yönde hareket ettirecek bir talep ivmesi bu kritik eşiğin, psikolojik eşiğin kırılması noktasında dahi gelmedi. Burada yön birazcık daha aşağı yönlü gibi.
1: Altın zirvesinden yaklaşık %30 geride fiyatlanmaya devam ediyor.
0: Altın fiyatlarındaki beklentileri biraz daha detaylandıralım. Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan, belirsizliklerin altın tahminlerini zorlaştırdığını söyledi. Detaylara bakalım.
4: Ya açıkçası söylemek gerekirse altın bir iki ay sonra ne olacağını çok fazla bilemiyoruz. Bu bilemememiz de gerçekten sağlıklı temellere dayanıyor. Burada Trump'ın yaklaşımı veya İran'la Trump arasındaki savaşın nedeniyle bir yönelim sergileyeceğini veya Trump'ın Fed tarafından nasıl bir para politikası uygulayabileceğini net olarak kestiremiyoruz biz. Bunu kestirebilsek mesela durum şöyle olsa, evet ABD ile İran arasındaki savaş bitti. Hürmüz Boğazı açık ve kademeli olarak eski seviyelerine dönüyor. ABD'de enflasyon oluşumu yok. Fed tarafında 2026 yılı için birden fazlasıyla faiz indirimi bekliyor noktasına gelirsek mesela, o zaman ben altın için alım fırsatı olabileceğini söyleyebilirim. Ama şu anda her ne kadar bu ihtimal masada olsa bile bu savaşın daha da fazla kızışması, enerji fiyatlarının daha da fazla artması ve merkez bankalarının faizleri arttırma ihtimali de masada. Yani belli bir tarih için altında şu fiyata ulaşacağız veya yatırımcı rahat olsun buradan net bir şekilde altın alımı yapılabilir konusunda hiçbir şekilde net olamıyoruz ve yatırımcılar da net olmamalı. Çünkü zaten içerisindeki bulunduğumuz ortam belirsiz bir ortam. İlerleyen dönemde savaşın daha da büyümesi durumu

0: da Orta Doğu'nun daha da kızışması durumunda enerji stoklarının da tükenmesiyle birlikte merkez bankaları kuşkusuz faizleri arttırmak durumunda kalacak enflasyonla mücadele için. Peki o durumda ne olacak? Yani kimse gidip de parasını altında bulundurmayacak. Çünkü altının biz yükseldiğini görmemizin sebebi neydi? Fed'in faiz indirmesini beklediğimizden dolayıydı. ABD'nin borç krizinden kaynaklıydı. ABD borç krizini yeniden finanse etmek için dolarda faizleri düşürüp yeniden finansman ederek borç maliyetini bir miktar daha düşürmek istiyordu. Ama bu nedenle aslında altına kaçış olmuştu. Ama şu anki dönem öyle bir dönem değil.
1: Petrol piyasasında takip edilen gelişmeleri stratejist Gürkan Aydoğan değerlendirdi. İzleyelim.
2: Amerika ile İran'ın birbirine karşılıklı bir şekilde çatışma içerisinde olması enerji maliyetlerini yükseltti. Enerji maliyetlerinin yükselme ihtimalinde kalıcı olma ihtimali arttığı için tabii piyasalar bu noktada tedirgin oluyor ve riskli varlıklardan para çıkışı gerçekleşiyor. Kıymetli madenlerden para çıkışı gerçekleşiyor. Enerji piyasalarına para girişi gerçekleşiyor. Tabii bu noktada savaşın bölgesel sıçrama ihtimalinin artması petrol fiyatlarını arttırırken Fed'in faiz indirim politikasını da rafa kaldırırken Fed'in faiz arttırım ihtimalleri değerleniyor. Dolar endeksi yükselirken Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Burada piyasaları baskılıyor. Tabii borsalardan para çıkışı var. O sebeple VIX tarafında da hafif bir tedirgin bir fiyatlama mevcut. Tabii savaşın gidişatına göre piyasalar yön aramaya çalışırken teknik olarak artık bantlar da sıkışmış durumda. Bu ay sonuna kadar bence konu ya daha da hızlı bir derinleşecek ya da ciddi anlamda bir anlaşma göreceğiz gibi bir teknik bir görünüm var. O sebeple ciddi bir haber beklentisi var. Bu haber akışında umarız ki savaşın devamı kararı kırılmaz ve savaşın devamını görmeyiz. Ve enerji maliyetlerinin yukarı yönlü hareketini enflasyon olarak ülkelere tekrardan görmeyiz diye düşünüyoruz. Ve bu noktada da tabii savaşın bitme ihtimali arttığı takdirde kıymetli madenlere olan para girişini de gözlemlemeye devam edebiliriz.
1: Yabancı yatırımcı Türkiye varlıklarında alımları sürdürüyor. Merkez Bankası verilerine göre 10 Temmuz haftasında Borsa İstanbul'a ve tahvil piyasasına yabancı girişi devam etti.
3: Yabancı yatırımcı Türkiye piyasalarına ilgi göstermeye devam ediyor. Borsa İstanbul ve tahvil piyasasında alım serisi devam ederken özellikle tahvile güçlü talep geldi. Merkez Bankası verilerine göre 10 Temmuz haftasında yabancı yatırımcılar 33 milyon 500 bin dolarlık hisse senedi, 1 milyar 225 milyon 500 bin dolarlık devlet iç borçlanma senedi satın aldı. Böylece yabancılar Borsa İstanbul'da üst üste 4. tahvil piyasasında ise 5. haftada da net alıcı oldu. Enflasyondaki gerileme, sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürülmesi, yüksek reel getiri beklentisi ve Türkiye'nin risk primindeki iyileşme yabancı yatırımcı ilgisini destekliyor. Piyasalardaki alım eğiliminin devam etmesi halinde Türk lirası varlıklara yönelik sermaye girişinin önümüzdeki dönemde de güçlü kalabileceği değerlendiriliyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük şirketler maliyetleri düşürmek ve yapay zeka yatırımlarına kaynak ayırmak amacıyla yeniden yapılanma sürecini hızlandırıyor. Telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinden peş peşe gelen kararlar binlerce çalışanı etkiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde dev şirketlerde işten çıkarma dalgası yeniden hız kazandı. Yüksek faiz ortamı, artan maliyetler ve yapay zeka odaklı dönüşüm şirketleri yeniden yapılanmaya yönlendirirken son günlerde açıklanan kararlar binlerce çalışanın işini etkiliyor.
2: Yapay zeka dalgasının, yapay zekanın başlattığı yatırım dalgası, CAPEX dalgası diyeyim, bunun etkilediği sektörler, işte ülkeler. Burada küresel tarafta işte en büyük belirleyici bunlar olacak.
1: Son işten çıkarma kararı telekomünikasyon devi Verizon'dan geldi. Şirket 274 mağazasını franchise sistemine devredeceğini ve bu kapsamda yaklaşık 500 kurumsal çalışanla yollarını ayıracağını açıkladı. Mağazaların devredilmesiyle birlikte süreçten etkilenecek toplam çalışan sayısının yaklaşık 3000'e ulaşması bekleniyor. Verizon yönetimi bu adımın şirket genelinde yürüyebilecek

0: yürütülen 5 milyar dolarlık maliyet azaltma ve yeniden yapılanma programının bir parçası olduğunu belirtti. Teknoloji sektöründe de benzer gelişmeler yaşanıyor. Google'da 4500'den fazla çalışan yapay zeka yatırımlarının yeni işten çıkarmalara yol açabileceği endişesiyle yönetime ortak dilekçe sundu. Çalışanlar zorunlu işten çıkarmalar yerine gönüllü ayrılık programlarının uygulanmasını ve iş güvencesinin artırılmasını talep ediyor. Microsoft, Meta, Amazon ve Oracle'da yıl içinde iş gücünü azaltan şirketler arasında yer alıyor. Yılın ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden yapılanma adımlarının ve buna bağlı işten çıkarma kararlarının devam etmesi bekleniyor.
1: ABD Merkez Bankası'nda faiz tartışmaları yeniden hız kazandı. Fed üyeleri son açıklamalarında enflasyon düşmezse faiz artışı gündeme gelecek mesajını verdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda enflasyon endişesi güçleniyor. Faiz politikasına ilişkin şahin mesajlar ardı ardına geliyor. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jeffers'ın enflasyonun kısa vadede beklenen hızda gerilememesi halinde faiz artırımı seçeneğinin masada kalacağını söyledi. Jeffers'ın mevcut koşullarda politika faizinin sabit tutulmasının uygun olduğunu belirtirken, gümrük tarifeleri ve enerji fiyatlarındaki etkilerin azalmasıyla enflasyonun yeniden %2 hedefine yaklaşmasını beklediklerini ifade etti. Ancak bu sürecin gerçekleşmemesi halinde para politikasının yeniden sıkılaştırılabileceği mesajını verdi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmitt de enflasyonun yalnızca belirli sektörlerde değil, mal ve hizmetlerin geniş bir bölümünde kalıcılığını koruduğunu söyledi. Schmitt, güçlü iş gücü piyasasına rağmen fiyat baskılarının devam ettiğini belirterek, enflasyonla mücadelenin Fed'in temel önceliği olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Fed'in en şahin mesajı ise Dallas Fed Başkanı Lori Logan'dan geldi. Logan, mevcut para politikasının yeterince kısıtlayıcı olmadığını belirterek, ılımlı ölçüde daha yüksek faiz oranlarının fiyat istikrarı açısından daha uygun olacağını söyledi. Logan, iş gücü piyasasının şu an için enflasyonun temel kaynağı olmadığını, ancak bazı sektörlerde ücret artışı beklentilerin üzerinde seyrettiğini ifade etti. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden yeni enflasyon riskleri oluşturabileceğine dikkat çeken Logan, yapay zeka yatırımlarının da talebi artırarak fiyat baskılarını destekleyebileceğini söyledi. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, banka içinde enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının gerektiği yönündeki görüşlerin güçlendiğini ortaya koyuyor. Piyasalar Temmuz toplantısında faizlerin sabit bırakılmasını beklese de enflasyondaki seyir, yılın kalanında Fed'in atacağı adımlar açısından belirleyici olacak.
1: ABD'de gelen enflasyon verisi Fed'in para politikasına nasıl yansıyacak? Stratejist Özgür Çandır değerlendirdi. İzleyelim.
2: Petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket görmeye başladı. Yani tam enflasyon verisi evet beklentinin altına geldi. Fed'in faiz artışı ihtimali masadan kalktı. Fed belki hani yılın son kısmında faiz bile indirebilir noktasındayken petrol fiyatlarında yine tekrardan üst banda giden bir fiyat hareketi gördük. O yüzden tabii Fed'in bu anlamda temkinli tarafta olmasının temel sebeplerinden birinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Tamam, enflasyon beklentinin altına geldi ama hala halihazırda devam eden bir jeopolitik risk var. Bu da özellikle savaş etkisi işte petrol fiyatlarında, enerji fiyatlarında yukarı yönlü ataklara sebep oluyor. Bu da enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor şeklinde bir yaklaşım. O yüzden de burada tabii petrol fiyatlarında geri çekilme, yani özellikle 80 doların altında fiyatlama oluşmadığı ölçüde Fed'in temkinli taraftaki duruşu muhakkak devam edecektir. Çünkü o zaman önümüzdeki dönemde tekrar verilerin yukarı yönlü hareket ettiğini görebilir. Bu açıdan da özellikle buradaki en önemli tabii temkinli tavırdaki nokta jeopolitik risklerin devam ediyor olması. Bu açıdan da şayet Trump özellikle seçim öncesinde o anlamda tansiyonu tekrar düşürmek ister ve petrol fiyatlarında bir sınırlı geri çekilme, yani az önce vurguladığımız alt banda bir geri çekilme izlersek, o zaman tabii ki enflasyon verileri beklenti altında gelmeye devam edip Fed'in o anlamda faiz indirim patikasına tekrardan girme ihtimali oluşabilir. Ama şu an için özellikle piyasa jeopolitik tansiyon ne ölçüde, nereye doğru evrilecek daha doğrusu, bunu gözlemliyor. Ama ben yine bu konuda biraz daha iyimserim. Özellikle Fed'in bu anlamdaki

0: adımlar için jeopolitik riskleri takip edeceğiz. İyimser tarafta olma sebebinde yani özellikle yıl sonundaki tabii ki ara seçimler, bu anlamda gelebilecek olumlu makroekonomik veriler Trump açısından da tabii ki kayda değer bir etki oluşturacaktır. Bu açıdan da önümüzdeki haftalarda tekrardan normalleşen bir süreç beklenebilir. Savaşla alakalı da hep soruluyor. Şu vurguyla hep yapmıştık. Yani jeopolitik riskler veya kaotik ortam bence hani artık devam edecek. Dünya bununla besleniyor. 2020'den beri hep bunu konuşuyoruz işte. Covid'le başlayan süreçle birlikte. Ama ara ara tabii ki tansiyon düşecek. Ara ara tekrar yükselecek. Yani 2026 içerisinde biz yılın son kısmında tansiyonun düştüğünü görsek bile 2027'de yine farklı etkilerle yeni jeopolitik riskler oluştuğunu göreceğiz. O açıdan şu vurguyu tekrar yapmak isterim. Hani tansiyonun düşmesi ya da işte bir süre mutabakat oluşması ya da barış oluşması sadece sürecin etkisi olarak değerlendirilebilir. Yoksa tamamen evet bitti artık bundan sonra olmayacak anlamını taşıyan bir ifade tabii ki değil şeklinde değerlendirebilirim.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kamuoyu desteği azalıyor. Washington Post Ipsos anketine göre güven son yılların en düşük seviyesine geriledi. Trump ise seçim güvenliği konusunda yeniden tartışma yaratan iddiaları gündeme taşıdı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler yaklaşırken tartışmalar anketlerde de yer bulmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan Washington Post Ipsos anketinde Trump'ın görev onay oranı %37 ile son yılların en düşük seviyesine geriledi. Anket özellikle ekonomi, enflasyon ve dış politika başlıklarında seçmen memnuniyetindeki düşüşü ortaya koydu. Anket sonuçlarının ardından Trump'tansa seçim güvenliğine ilişkin iddialar geldi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri seçim sisteminin siber saldırılar, istismar ve yabancı müdahalelere karşı ciddi şekilde savunmasız olduğunu öne sürdü. Çin'in 2020 yılından bu yana 220 milyon ABD seçmenine ait verileri ele geçirdiğini iddia eden Trump, bunun Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük seçim verisi ihlali olduğunu savundu. Trump, seçim güvenliğinin yeniden ele alınması ve seçim altyapısının güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Trump'ın yeniden gündeme taşıdığı seçim güvenliği tartışmaları 3 Kasım 2026'da yapılacak Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri öncesinde Washington'da siyasi tansiyonu yükseltti. Söz konusu seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamıyla Senato'nun 100 koltuğundan 34'ü için sandık kurulacak. Bu seçimler Trump yönetiminin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağını belirleyecek kritik bir sınav olarak görülüyor.
1: Ve önümüzdeki haftanın piyasa takvimini aktaralım. Pazartesi günü içeride piyasa katılımcıları anketi, yıl sonu TÜFE tahmin Almanya tarafındaysa ÜFE, Salı günü işsizlik oranı İngiltere tarafında ve ABD tarafında kırmızı kitap, Çarşamba günü içeride imalat güveni İngiltere'de TÜFE, ABD'de 20 yıllık tahvil ihalesi, Perşembe günü kritik bir gün Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Euro bölgesi faiz oranı kararı var. Yine Euro bölgesinde de faiz kararı bekliyoruz. ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Cuma günü ise içeride sektörel enflasyon beklentileri, Euro bölgesi imalat hizmet PMI, Almanya'da imalat hizmet PMI, yine İngiltere'de aynı, ABD'de de aynı ve ABD'de yeni konut satışları, Japonya'da TÜFE beklentileri var diyerek Z raporunu bu hafta burada noktalayalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Flipkapital.com tüm dünya. Flip Kapital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 33, Erzincan 32, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
8: Gel çocuğum.
7: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
8: Kirvem.
7: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
8: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
9: Öyle bir dünya yok.
10: Allah. Böyle bir dünya var.
11: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var.

0: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
4: Peşin alım.

0: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank kartım Hadi.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
2: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin gözünün önünde yapamayacağın şeyler.
1: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
4: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
1: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
5: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
1: Ve Fatma Tezcan.
4: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: günler efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'nin önde gelen kadınlarından birisiyle konuşacağız. Başarı hikayesini dinleyeceğiz. Bu kadar önemli bir marka nasıl oluşturuldu ve bundan sonra neler hedefliyor onu konuşacağız. Kim konuğumuz? Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz bizim konuğumuz bugün. Hoş geldiniz Gülden Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi gözümüzün önünde büyüyen bir hikaye var. Bu hikayeyi tabii konuşacağız ama öncelikle Gülden Yılmaz kimdir? Bize biraz anlatır mısınız? İşiniz, eğitiminiz, nasıl başladınız, ne amaçlıyordunuz diye bir başlayalım.
1: Tamam. 66 doğumluyum. Yaşımdan başlayayım bari. Adapazarı doğumluyum.
0: Çok cesurca bir giriş oldu.
1: Evet olsun. Güzel yani. Artık zaten yaşsızlık diye bir şey var. Onun için çok takmıyoruz bu işe. Onlar sadece rakam bence. 66 yılında Adapazarı'nda doğdum. İşte ilkokul, ortaokul, lise. Onlar Adapazarı'nda oldu. Ondan sonra psikoloji okumak istedim çok. Yani insan konuları hep benim için çok ilginçti. İlgi çekiciydi. Felsefe de çok seviyordum. Sosyoloji de seviyordum. Daha böyle sosyal alanlar. Ama psikoloji hakikaten ilgi alanlarımdan bir tanesiydi. Marmara Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık okudum. Ondan sonra aslında kariyerime orada devam edecekken işte yaklaşık bir yıl bir özel okulda rehber öğretmenlik yaptım. Çok da sevdim aslında mesleğimi, çocuklarla gençlerle olmak çok güzeldi. Ama sonra bu sırada işte bir sene önce yani 87 yılında eşim Yılmaz'la evlenmiştim. O da deniz subayıydı o zaman ve o kariyerini bir değiştirmek istedi. Tam belki işte kişiliğine

0: uygun değildi yaptığı iş. Velhasıl birazcık da hani birlikte kurduğumuz yaşantıda daha mutlu, daha güzel bir yaşantı için böyle Kuzguncuk'ta o zaman bir arkadaşım vardı, orada yaşıyordu. Mahalle arasında küçük bir dükkan bularak tam da böyle işte okulların tatil olduğu zaman işte o zaman ihracat fazlası alınıyor, satılıyor falan. Biz de yapar mıyız? Ablam böyle bir işlere girmişti falan. Velhasıl yapar mıyız deyip böyle iki ortak biz benim üniversiteden arkadaşımla beraber bir işe koyulduk. Yani maksat aslında bunu denemek. Hani daha böyle gelecek için ve hani biraz Yılmaz'ın da yeni hayatı için bir gelecek olur mu diye bir denemeydi. Velhasıl böyle o küçücük dükkan bir iş yapmaya başladı. Ondan sonra ben de bir sevdim. Baktım ticaret hayatı falan çok hoş. Ondan sonra sonra işte yaz sonunda istifamı bastım. Dedim ki biz bunu deneyelim. Bu bizim çıkışımız olabilir. Ondan sonra fakat arkadaşım istemedi. O zaman dedi ki yok, ben dedi tam bu iş bana göre değil. Ben, o da bir özel lisede çalışıyordu. Ben oraya geri dönüyorum dedi. O geri döndü. Ben tek başıma yoluma devam ettim. Velhasıl iki sene sonra hakikaten o minik dükkan böyle kendi içinde işler yapmaya başladı. Baktık ki biz bu işten gerçekten yaşantımızı sürdürebilecek bir gelecek sağlayabiliriz. Yılmaz da ordudan ayrıldı ve işte bana katıldı. Beraber böyle bu yolculuğumuz başladı. Hikaye böyle buraya kadar.
1: Peki Koton nasıl kuruldu?
0: Koton da şöyle, işte o küçük dükkanı kurduk. Ama esnaflık yapıyoruz. Ben zaten çok sevdim. İnsanları seviyorum. İnsan ilişkilerim gayet sıcak, iyi. Çok güzel böyle müşteriler geliyor. Hani sattığımız şey ihracat fazlası ama biraz da böyle herhalde o zaman da bir zevkim vardı. Bir göz zevkim. O da aileden geliyor. Ben çünkü fotoğrafçı bir babanın kızıyım. Dedem de fotoğrafçı. Amcam da fotoğrafçı. Fotoğraf sanatçısı diye düşünün bunları. Böyle bir estetik yanım da var. Aslında o da böyle bir ortaya çıktı falan. Güzel ürünler almaya, seçmeye başladık. Onları böyle güzel sergiliyoruz falan. O minicik dükkan böyle 25 metrekare iş yapıyor. Sonra bu, dedik ki bu iş tamam, hadi yürüyor falan. Bir tane daha, bir küçük dükkan daha açtık. O da Beşiktaş'ta. İşte ikisinin de adı farklı, o zaman Koton falan yok. Yine ihracat fazlası alıyoruz. Sonra işler biraz gelişti falan. İşte bu sırada Körfez krizi oldu. İşte 90'lar, işte Yılmaz ayrıldı. Derken biraz da böyle Türkiye'deki tekstil konfeksiyon sektöründe ihracat da azalmaya başladı falan. Dedik ki imalat yapabilir miyiz acaba? Bir tane küçük bir atölye kiraladık. Yaklaşık işte 92 falan yıl. Ondan sonra imalat yapmaya başladık. Sonra bir toptan mağaza açtık filan derken işte o imalat yapmaya başladığımızda artık bir şey koyacağız. Yani bir ürünler üretiyoruz falan. Üzerine bir tane etiket koymak lazım. Ondan sonra Koton ismi o zaman çıktı. Türkçe dil sözlüğünde olan bir şey yani. Hani İngilizceden geliyormuş gibi görünse de Koton aslında Türk Dil Kurumu sözlüğünde K ile yazılan Koton, Koton'dur yani. Pamuk anlamına geliyor. O zaman da yine böyle bir trendler var. Organik falan gibi. Arada böyle sürdürülebilirdik. Eskiden trendlerle geliyordu, gidiyordu. Şimdi tabii hayatımızın her alanında var. Aa, Koton çok da güzel, tatlı bir isim. Ama tabii o zaman hiçbir şey bilmiyoruz. Meğerse sonradan öğrendik ki içinde işte iki tane sesli harfin olduğu markalar mesela. Hani markaya bir isim yaptığınız zaman kolay söylenebilmesi açısından, akılda kalıcılığı açısından falan çok önemli şeylermiş. Bizim tabii o zaman bu bilgiler sıfır, pazarlama konusu. Ama yine de şansımız yaver gitti. Koton'u da o zaman isim olarak koyduk. Ve ondan sonra işte böyle ihracat, mağaza açımı gibi gidiyor. Oraya da geçeyim mi hemen?
1: Tabii tabii. İlk mağazayı nerede açtınız?
0: Şimdi ilk mağaza bu iki tane mağazanın üstüne. Bir tane de Kadıköy'de bir mağaza açtık.
1: O zaman Koton yeni, ismiyle.
0: Evet, Koton ismiyle. Sonra arkasından bir Bakırköy mağazası. Çok, bunlar böyle çok ikonik şey mağazalardır yani, büyük mağazalardır. Çok eski müşterilerimiz de çok iyi bilirler o mağazaları. Dekorasyonları da tabii bugünküyle falan alakası yok ama yine de tabii o iki tane ihracat fazlası satan dükkandan daha farklı. Ama ne satıyoruz? Birazcık ürün alıyoruz dışarıdan. Biraz da kendimiz imalat yapıyoruz. Bunları ikisini meşliyoruz gibi. Sonra 95 yılında Bu arada ihracat da yapmaya başladık. Yani belirli markalara. Çünkü artık bir üretim gücümüz de bir şeyimiz de oluşmaya başladı. O zaman ihracat Türkiye'de tabii tekstil konfeksiyon sektöründe devam ediyor. Biz de farklı markalara, onların işte private label denir ya, onların markalarıyla ürünler üretiyoruz. Bir yandan da kendimize

deyip bir şey geri iade ettiğinde şirket batıyor tabii ki. Yani böyle bunları görünce biz biraz korktuk falan, dedik ki daha biz kendi markamızla mı bu işleri yapsak? Yani büyüyeceğiz ama bari hani kendi markamızla yapalım. İşte koleksiyonlar yapmaya başladık falan derken bir toptan mağaza açtık. 95 yılında Münih'te böyle 1000 metrekare. Bu da böyle bizim hakikaten kırılım noktalarımızdan bir tanesidir. Çünkü yani ben böyle o toptan mağazayı kendi ellerimle dizdiğimi hatırlıyorum raflarına falan. Ve orada bir showroom açtık aynı zamanda. Sonra oradaki toptan bir showroom mağazacılığına, bir showroom satışına dönüştü ve işte her ay koleksiyonlar hazırlamaya başladık. Oradaki işte showroom'a yolluyoruz ve Avrupa'daki 7-8 tane ülkeye aslında satıcılar vasıtasıyla ürünler satılıyor. Bu tabii bize aslında müthiş bir devinim getirdi ve bir gerçekten çok ciddi bir öğrenmeydi. Çünkü Avrupalı müşterinin gözüyle moda ne demek, işte nasıl değişiyor, ne oluyor, müşteri ne bekliyor. Biz aslında bütün bu feedbackleri, o koleksiyonları hazırladıktan sonra geri alabildiğimiz için aslında koleksiyon yapma becerimizi ve aslında biraz da batıya yüzü dönük, daha batılı müşterinin moda anlayışıyla koleksiyon geliştirmeyi öğrendiğimiz bir süreç başladı. Bu 95'ten sonra mesela şimdi bugünden dönüp tabii geriye baktığınızda hakikaten başarının bazı şeyleri oluyor ya, ve bir emek sarf etmeden de ve belli bir 11 saat kuralı diye bir şey vardır, belki bilirsiniz. Evet. Benim çok sevdiğim bir şey. Hani bir işte gerçekten çok çok başarılı olmak için aslında o 10.000 saatlik emeği, çabayı gerçekten sarf etmeniz gerekiyor. Bizim de aslında bu 90'lı yıllar o işte 10.000 saat kuralının içine giren yıllar. Çünkü hem bir yandan işi yapmayı öğreniyoruz, işte konfeksiyonu öğreniyoruz, kumaşı öğreniyoruz, dikişi öğreniyoruz, satışı öğreniyoruz, müşteriyi öğreniyoruz gibi. Böyle 90'lı yıllar aslında bu böyle 10.000 saatleri geçirdiğimiz zamanlar olarak ben şimdi buradan baktığımda onları öyle görüyorum ve ne kadar doğru zaman ve doğru bir emek harcamışız. Sonrasında 2000'li yıllara geliyoruz. O zaman hakikaten bayağı büyük kendi markamızla. O zaman bir markamız daha vardı, Ole diye, ki hala var. Genç kız markamız. Ole ve Koton markaları adında biz koleksiyonlarımızı Avrupa'ya satan, kendi markasıyla ürün satan bir ihracatçı pozisyondayız. Ve yaklaşık da 10 tane mağazamız var. Yani 2000 yılında. Sonra o da yine bizim kırılım noktalarından bir tanesi. 2001'de işte Yılmaz bir konferansa gidiyor. İşte aile şirketleri falan gibi. Orada Arman Kırım'la tanışıyor. Arman Hoca bir ekonomi profesörüydü ama aynı zamanda hakikaten Koton'un gelişiminde de işte bizim iş süreçlerimizin, stratejilerimizin yapılmasında bize oldukça faydası olmuş bir uzmandı. Dehaydı aynı zamanda. Allah rahmet eylesin diyorum ona da burada. Kaybettik onu seneler önce. Velhasıl biz 2001 yılında bir araştırma yaptık. Çünkü yolumuz nereye gidecek? Nasıl büyüyeceğiz ama nasıl büyüyeceğiz? Dedik müşteriye soralım. Koton her zaman müşteri odaklı bir firma. Her zaman yani müşterinin feedbackini her zaman odağına ve iş süreçlerinin içine yerleştirmiş bir firma. O zaman da hatta böyle o kadar işi bilmiyoruz ki işte bir araştırma şirketi diyor ki bize işte hani şöyle bir örneklem, böyle bir şey yapalım falan. İlk yaptırdığımız araştırma. Biz diyoruz ki işte 3000-5000 kişi olmaz, 10.000 kişilik bir araştırma yaptıralım. Yani o kadar yine işi bilmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Sonra hakikaten 10.000 kişilik bir araştırma yaptırdık. Yapılmayacak bir şey. Demek ki paramız da varmış yani. Velhasıl müşteriye aslında bir perakende markasından, bir moda markasından neler bekler? Onu sorduk kısaca. Aslında böyle bir güzel bir özet çıktı. Dedi ki müşterimiz bize işte ben rahat, ferah, büyük mağazalar içinde, eğlenceli bir ortamın içinde alışveriş yapmak isterim. Bol çeşit isterim ve bunu uygun fiyata almak isterim. Yani bu uygun fiyat, tabii ondan sonra binlerce araştırma belki yaptırdık o seneden sonra. Her zaman ekonomik konjektüre göre aslında o uygun fiyat ya biraz öne çıkar ya biraz geri gider. Ama o zamanki bizim stratejinin sacayağını onlar belirledi. İşte o 2001'de
en büyük mağazamız 300-500 metrekareyken, ondan sonra açtığımız ilk mağaza mesela işte 1500

0: 100 metrekare ile zannediyorum profilo mağazasıydı. Bayağı deneyim dolu bir mağaza açtık. İşte içinde masaj koltuğu var, işte bilardo masası var falan. Hem de deneyim sunuyor müşterilere. Ve de bol çeşit tasarıma yatırım yaptık. Tasarım kadrosunu genişlettik. Aslında bu da yine Koto'nun kırılma noktalarından bir tanesi hakikaten. Ondan sonra da yönümüzü modaya, hızlı modaya ve her zaman trendlerin en önde gidenini en kısa zamanda müşteriye ulaştırmaya kendimizi vakfettik. Bizim için tabii çok güzel zamanlardı. Velhasıl büyüme böyle devam etti.
1: Peki şu anda kaç mağazaya ulaştınız?
0: Şimdi 451 mağazamız var. 244 tanesi yurt içinde, 207 tanesi yurt dışında. Yaklaşık 31 ülkedeyiz. Ama tabii online kanalları sayarsak, online de çünkü şu anda bence çok büyük bir kanal tabii evet. ki. Onunla beraber yaklaşık 70 küsur ülkede faaliyet gösteren bir firmayız.
1: Peki o küçük atölyeden şimdi mesela dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde mağazanızı gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz? Düşünüyor musunuz o dönemleri?
0: Yani tabii onları yaşamak gerekiyordu. Yani şimdi ben yaklaşık 15-17 senedir girişimcilikle uğraşıyorum. Bu benim biraz sosyal sorumluluk işim bu. Yani kadınlar ve girişimcilik. O konuda bir emek sarf ediyorum. Tabii çok şey öğrendim. Yani şimdi yeni dönemin girişimcileri tabii ki böyle bizim yaşadığımız şeyleri yaşamıyor. Çünkü donanımları farklı oluyor ya da destekler çok farklı artık. Ve iş yapma biçimleri de çok değişti. Bizim yaşadığımız dönemde biz aslında onları yaşayarak, o merdivenleri çıkarak, öğrenerek, yaparak, öğrenerek gerçekten bir şeyleri öğrendik. Onların da yaşanması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çok büyük saygım var tabii. Yani hem yaptığımız o günlere, yaşadıklarımıza hepsini de büyük bir mutlulukla anıyorum. İyi ki yaşamışım diyorum aslında.
1: Peki o dönemden bu döneme hayallerinize ulaştınız mı? Daha nereye gideceksiniz? Yeni yatırımlarınız neler olacak?
0: Ya insan yaş aldıkça tabii hayaller de farklılaşıyor. Hani tabii ki Koto'numuz biricik, bizim evladımız gibi markamız artık dünyaya açıldı. Bizim elimizden de çıktı, halka arz oldu biliyorsunuz 2025'te evet. Koton. Artık herkesin baktığınızda ve Türkiye'den çıkmış gerçekten değerli, çok sevilen bir marka. Yaklaşık 11 senedir üst üste biz alışveriş merkezlerinde yapılan bir araştırmada en sevilen kadın markası seçiliyoruz. Mesela bunları duymak şahane bir şey tabii ki. Ama hayaller biterse hayat zannediyorum biter. O yüzden bence bitmemesi lazım. Şimdi benim hayallerim biraz daha topluma dokunma, insana dokunma. Yani Koton o kadar büyük bir şey ki yani benim hayattaki bir şansım. Ama aynı zamanda bu şansımı şöyle de kullanmak istiyorum. Koton her eve giren bir marka. Herkesin gardırobunda, kadınların çok sevdiği bir marka. İnsanların tükettiği, feyz aldığı bir marka. Öyle olunca bir etki gücü var aslında. Ben yıllar içinde onu fark ettim ki aslında markalarımız aynı zamanda bizim de gücümüz. Yani ben gücümü de markamdan da alıyorum aynı zamanda ve o bana şöyle de bir ilham veriyor. Yani elimi uzattığım her yere uzanabilmek için benim bir şansım var. Yani kendim gibi şanslı olmayan hemcinslerim var. Toplumun çok değişik kesimleri var. Kadınların bir sürü sorunları var Türkiye'de. Ve bunlar için yapılacak çok iş var aslında. Kız çocukları için, çocuklar için yapılacak, gençler için yapılacak çok iş var. Yani böyle bir gücü neden bunlar için de kullanmayalım? İyiliğe, güzelliğe, sürdürülebilir bir dünya için, bir gelecek için aslında etki gücünü, bu markanın etki gücünü kullanmak elimizde. Bunu yapmamak çok akıllıca bir iş değil aslında. O bana şimdi mesela çok büyük ilham veriyor ve artık tabii çok profesyonelce yönetilen bir şirket Koton. Çok güvenilir arkadaşlarımız var, çok iyi profesyonellerle çalışıyoruz ve ben eskisi kadar tabii ki çalışmıyorum ve zamanımın bir kısmını bu sevdiğim ve çok istediğim işler için hem Koton'a hem kendime hem topluma, ülkeme bir katkı olarak harcamak istiyorum bundan sonra.
1: Peki kadınlar dediniz, istihdam olarak baktığımızda kadın çalışan sayısı, kadın yönetici sayısı diye baktığımızda nasıl bir tablosu var Kutu'nun?
0: Vallahi Türkiye'ye göre iyi şu anda. Oradan başlayayım, öbürlerini de anlatmak isterim şahsen. Şimdi 8000'in üzerinde bir çalışan sayısı var Koton'da. %72 kadın çalışan oranımız var.
1: Çok iyi rakam.
0: Evet, çok iyi bir rakam. Gerçekten biz böyle 60'ların üzerine falan çıkmıştık. O zaman demişlerdi ki yani hani bilerek isteyerek tabii olmuyor. Yani belki çalışmakta tercih edenler de kadın olabilir. Bizde çalışmak isteyebilirler. Çünkü bizim çok fazla kadına dair politikalarımız ve çalışma ortamlarımız yani buna göre hazırlandı. Onları da birazdan aktarırım inşallah. Ve yöneticilerimizin de %54'ü kadın. Son yönetim kurulumuz, yine halk arzdan sonra kurduğumuz yönetim kurulu, bağımsız üyelerimiz de var. %66'sı kadın. Hatta geçen ödül de aldık. Sabancı Üniversitesi ve %30 kulübünün bu yönetim kurulunda kadın oranımızdan dolayı bir ödülle de bizi onurlandırdılar. O da çok güzeldi. Kadının iş yaşantısındaki her aşamasında aslında destek olarak birçok şeyi biliyoruz. Kadının iş yaşantısında kariyerindeki kırılma noktalarını biliyorum. Buralar ben kendim de buralarda bu aynı şeyleri, aynı tecrübeyi yaşadım. İki çocuk büyüttüm hani bunca işin arasında ve çok çalıştığım dönemlerde. Onun için çok da iyi anlayabiliyorum. Buraları desteklemeye çalışıyoruz. Bir politikamız var. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikası. Biraz Koton'da olanlardan bahsedeyim. Tabii. Sonra belki Türkiye'den de biraz örnek verebilirim. Neden kadını destekliyoruz? Aslında yani Koton'a yakışan bu. Biz Koton'u bir kadın bir erkek. İkimizin de fırsat eşitliği aynıydı ve eşit bir şekilde kurduk. Koton'daki çalışma şartlarımız, çalışma biçimlerimiz, emeklerimiz hakikaten çok eşit oldu. Birbirimize saygıyla şirketi yönettik bunca zaman ve aslında bu ortam, bu kültür DNA'larımıza da girmiş oldu. Bu da çok iyi bir şey tabii ki. Şimdi de yaklaşık 2018 senesinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikamızı belirledik. Çünkü asıl temel problemlerden bir tanesi burada gerçekten çok eşitlikçi davranabilmek çok çok önemli. Ve o politikayı da yönetim kurulumuzdan onaylattık. Şimdi bütün aslında insan kaynakları stratejimizi, iş stratejilerimizi, işte performans yönetimini, ölçümlerini, KPI'larımızı aslında bu politikaya göre tespit ediyoruz. Birçok departman var. Bizim işimiz çok yani moda yönetimi ama işte mağazacılığı, lojistiği, imalatı falan derken aslında çok kompleks departmanların yan yana gelip bir ürün çıkardığı bir sistem var. Destek birimlerimiz var. IT gibi işte İK birimleri gibi. Bu destek birimlerinde de aslında kadın yönetici oranını arttırmak, oradaki kadınları geliştirmek hedeflerimizden bir tanesi. İnsan kaynaklarıyla beraber bu şeyimiz var. Bunu devamlı bunun üzerinde konuşuyoruz. Her yıl hedefler veriyoruz çalışanlarımıza, profesyonellere ve gerçekten yönetici kadın yöneticilerimizi de destekleyerek aslında bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz.
1: Nedir peki farklı olan? Yani hangi kuralı koyduğunuzda çok mutlu oldunuz ve bu kadınların çok işine yarar dediniz?
0: Yani bu aslında toplam bir o dünyayı yaratabilmek çok önemli. Yani bir iki kuralla zaten ve biraz belki miş gibi bunları koymakla da olmuyor. Yani aslında soluduğunuz havayı o toplumsal cinsiyet eşitliği ortamına getirebilmek çok önemli. Tabii ki ben bu arada bir tane toplumsal cinsiyet eşitliği komitemiz var. Ve ben ona en üst düzeyde başkanlık da yapıyorum. Bütün bu politikalar, bu stratejilerin aslında yaygınlaşması. Yalnızca tabii ki Koton kadınlarının çalışması ve onların çalışma şartları, kariyerleri açısından değil. Aynı zamanda toplumdaki kadınlar da bizim derdimiz. Birkaç tane projemiz var bu konuda yaptığımız. Örneğin El Emeği projemiz var. Şimdi şu anda Koton'daki bütün bu işle uğraşan kadınlar

0: hemen hemen en severek yaptığı, en çok desteklediği projelerden bir tanesi. Çünkü sosyal faydayı gerçekten ben onları çok zaman oraya yerine götürdüm. O kadınlarla işte sohbetler ettik, konuştuk ve yaptığımız işin ne kadar anlamlı ve hani sonuçlarını görebileceğimiz bir iş olduğunu anladılar. Onun için şu anda çok rahatım. Desteği Koton kadınlarından ve çalışanlarından alıyorum. El emeği projesi aslında Güneydoğu Anadolu bölgesi için geliştirilmiş ve oradaki çatomlarda yapmaya başladığımız bir proje. Şu anda işte dernekler gibi, kooperatifler gibi aslında başka oluşumların içinde de bizim böyle yaz kış yaptığımız koleksiyonların belli yerlerinde kadın emeğinin girdiği ürünleri üretmek aslında. Ve bu ürünler aslında bizim hemen hemen en başarılı, en karlı şekilde sattığımız ürünlerden oldu. Çünkü el emeğinin, kadının emeğinin girdiği ürünler zaten çok güzelleşiyor. O kendi başına hani endüstrinin içinde yapılmadığı için, o emek de görüldüğü için çok da değerli oluyor. Ve de tercih edilen ürünler. Ve bu çalışma şartları da aslında biz ürünleri yolluyoruz. Kadınlar kendi aralarında yan yana geliyorlar. İşte ürünün belli bir maliyet fiyatını çıkartıyor. Hani kaç saat harcadım, işte nasıl bir fiyatlandırma yapacağım gibi. Genellikle biz hani bu konuda çok pazarlık yapmıyoruz ve hani onların emeğinin karşılığını ve direkt olarak alıyorlar. Genelde bizim endüstrimizde kadın emeği kullanılır ama aracılar vardır, bilirsiniz o sistemi. Hı hı. Hani onlar ürün toplar, kadınlara dağıtır, tekrar geri getirir falan. Burada öyle değil, yani kadınlara ürün üretildikten sonra imalatın üzerinde ücretlendirmesi ve ödemesi yapılıyor. Şimdi biz burada şunu gördük ve bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, 8 senedir yaptığımız bir proje bu arada bu. O da çok kıymetli. Binlerce kadın bu sistemin içinde oradan geldi, geçti ve hala var bir şekilde. İşte hatta şimdi yeni Hatay'da deprem bölgesinde başlıyoruz. Yeni bir kooperatifle beraber o oluşumun içine de girdik. Orada da hani bir faydamız olacak inşallah. Bu mesela şu anda dediğim gibi hani toplumsal destek anlamında bayağı bir emek harcadığımız projelerden bir tanesi. Bir tane daha bir projemiz var. O da yine kadınların, iş hayatının dışındaki kadınlar bunlar ve Ev Kadınları Projesi. Projenin adı da bu. Şimdi bizim mağazalarımızda aslında part-time personel çalıştırabiliyoruz biz. Bunlar genelde öğrenciler oluyor. Sonra işte yine bu da yaklaşık 4-5 senelik bir proje. Şöyle bir şey konuştuk kendi aramızda. Dedik ki ya neden mesela belli zamanlarını buraya ayıracak kadınlar gelip burada çalışmasın? Çünkü kadın ev kadını. Evde de bir sürü sorumluluğu var, çocuğu var, işte evin sorumlulukları var. Ama belli bir zamanda aslında onun dışında kalabiliyor. Hani biz eğer kadınların inisiyatifine buraya bırakabilirsek, hani onların istediği zaman dilimleri içinde, ya ister 3 saat, ister 5 saat, ister sabahtan, ister öğleden sonra gibi kendi programlarına göre eğer zamanlamalarını kendileri ayarlayabilirlerse, neden bunlar yani eğitim şartı da burada tam olarak yok. Yani herhangi bir birimde, mağazacılıkta rol alabilirler. Depoda olabilir, işte farklı yerlerde olabilir. Kendi eğitim seviyelerine ve gelişimlerine göre. Neden yer almasınlar dedik. Böyle bayağı bir kadın, ev kadını şeyimiz var, çalışanımız var. Tüm bunlardan...
1: Kaç kişi oldu?
0: Bunlar yaklaşık 300'e geliyor sayısı.
1: Peki nerede? Büyük şehirlerde yoksa her yerde mi?
0: Yani herhangi bir şehirde olabilir. Bu İstanbul'da da var, değişik şehirlerde de var. Farklı farklı şehirlerde. Böyle arkadaşlarım bunu desteklemeye çalışıyor. Hatta işte mağazacılık biriminin başının bu konuda hedefi var. Biz tabii ona Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nden bir hedef de koyduk. Bunu arttıralım diye. Çünkü o yani kadınlarla ulaşmak, buluşmak da her zaman kolay olmuyor. Ama uğraşıyorlar mağazalar kendi çaplarında ve hakikaten bir kadın çalışan oluşturduk. Tabii ki bir gelişme imkanı da sağlıyoruz. Yani yalnızca hani bu bölümde çalış değil, sen kendini geliştirirsen başka yerlerde de rol alabilirsin gibi bir kariyer fırsatı da var. Şimdi bütün bunlar aslında bu kadınlarla konuştuğumuz zaman gördüğümüz şey şu: kadının çalışması ve ekonomik olarak eline bir ücretin gelmesi, yani ekonomik olarak bir özgürlük diyelim, kazanması aslında kadının özgürleşmesi anlamında müthiş bir şey.

0: kadının değişimini, para kazanan kadının değişimini biz kendi gözlerimizle bu projelerimizin her birinde gördük. Çoklu sonralarında gittik, röportajlar yaptık. Hatta işte önümüzdeki günlerde tekrar arkadaşlarım orada görüşmeye gidecekler. İşte nereden başladın, nereye geldin? Para kazanmak aslında kadını, aileyi ve toplumu değiştiren bir şey. Evet. Buradan belki kadının iş gücüne katılımına gelebiliriz bence. Çünkü tam zamanında geldik. Bu çok kıymetli bir şey. Toplumun yarısının kadın olduğu ülkemizde, güzel ülkemizde kadının iş gücüne katılımı 36.8, bu yeni Aralık TÜİK rakamı. Yani her 100 kadından ancak 36 tanesi çalışıyor. OECD rakamlarına baktığımız zaman da bu rakam %67. Yani 100 kadından 67 tanesi çalışıyor toplumda. Şimdi şöyle de bir şey söylüyorlar. Yani bizim OECD ülkeleri rakamına gelebilmek için 30 yıla ihtiyacımız var. Bunun rasyosunu bilmiyorum, nereden hesaplanıyor ama söylenen bu araştırmalarla. Bu tabii iyi ve güzel bir tablo değil. Bizim kadının çalışmasını, toplumsal hayata, ekonomik hayata girişini hep beraber desteklememiz lazım. Bunu bir milli mücadele gibi görmemiz lazım. Zengin bir ülke olmak istiyorsak, zenginleşmek istiyorsak gerçekten kadının ekonomik hayata, istihdama katılımı şart diye görüyorum. Ben de kendi adıma Koton'daki kadınlar ya da toplumun daha bu anlamda bizim gibi şanslı olmayan kesimlerindeki kadınları bu anlamda desteklemek benim bir görevim diye görüyorum açıkçası. Koton'da tabii birçok imkan var bu anlamda. Biz Koton kadınları olarak gerçekten şanslıyız. İşte mesela Koton Moms diye bir projemiz var. Hani biz biliyoruz ki kariyer hayatında mesela evlenmek bir kırılım noktasıdır.
1: Evet.
0: Çocuk doğum sahibi yapmak. Doğum evet. yapmak bir kırılım noktasıdır. Yani buraları aşıyorsan zaten hakikaten o kariyer yürüyor. Çünkü çok biliyorum, çok da rastlıyorum ve çok da ben de konuşuyorum tabii ki. Koton'da da her dakika tabii ki doğum yapmak üzere ayrılanlar, işte ya da geri gelip çok işte evde çocuk bıraktığı için mutsuz olanlar falan falan. Yani bunların ne kadar gelip geçici süreçler olduğunu, o mücadeleye ne kadar değdiğini ben tabii ki dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ve biz Koton'da da destekliyoruz. Koton Moms programımız tamamen aslında daha önce anne baba anne olmuş Koton kadınlarının aslında diğer yeni çocuk sahibi olmuş annelere bir mentorluk yapması sistemi mesela. İşte karne izinleri, okulun açılış izinleri, işte yine uzaktan çalışmalar, iş yaşam dengesi, bunları sağlamak adına birçok şey yapıyoruz. Regli izni çıkardık. Bu mesela bizim çaplı bir firmada şimdiye kadar hiç duyulmamış bir şey. Bununla da gurur duyuyorum. Çünkü bunların hepsi aslında bir araya toplandığında kadın olmak zor bir şey toplumda. Ve bizim toplumumuzda dünyada zor, bizim toplumumuzda bence biraz daha zor. Çünkü çok fazla sorumluluklar, işte çocuk bakımından evin idaresine, yaşlı bakımına kadar kadının sorumlulukları hiç bitmiyor. Bu arada da ondan kariyer yapmasını bekliyoruz tabii ki toplumsal gelişim için. Çok kolay bir denge değil.
1: Ama bir yandan da son tablo bize şunu gösterdi aslında, nüfus evet. tablosu da. Bir yandan da aslında kadından çocuk da bekliyoruz. Dolayısıyla evet. şimdi...
0: Yani, bekliyoruz ama yapmıyorlar evet. farkındaysanız.
1: Evet. Ve nüfus politikaları kurulu evet. oluşturuldu şimdi. Evet. Kadınları hem evet. Aile kurup hem de nasıl çalıştırabiliriz? Hani kadının evet. çünkü çalışma hayatına katılmasının sizin söylediğiniz gibi gerçekten evet. büyümeye hani de çok önemli.
0: Anaokulları ve kreşler bir... bence buradaki en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü çocuk bakımı başlı başına bir iş. Tabii ki yaşlılar ayrı bir şey. Çünkü yaşlılar da kadına kalıyor. Yani ailenin sorumlulukları içinde yaşlılarımız var ve biz hani sonuçta yaşlılarına bağlı ve onları evet. çok seven bir toplumumuz. Bu çok güzel bir yanımız. Hiçbir şekilde onları bir yerlere bırakmak istemiyoruz ama bir yandan da tabii ki onun bakımı da bir iş gerektiriyor ve o da kadını işinden alıyor. Yani buralar desteklenirse bence kadın rahat rahat çalışacaktır. Tabii ki eğitimde ve tabii ki kariyerde fırsat eşitliği, yani bu da konuşulması, yani yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliğinden

0: konuşmayacağız. Yani burada zaten çok çok iyi noktalarda değiliz. Dünyada da zaten bu sıkıntılar var ama bizim de böyle bir ülke reytinglerinde bayağı hani sondan 20. ülke falan gibi bir durumumuz var. Şimdi rakamları tam telaffuz etmeyeyim. Ve attığımız her taş mutlaka geriye güzellik olarak geri dönecek.
1: Umuyorum öyle olur. Şimdi tabii bir yandan da siz işe tekrar geri dönecek olursak ünlü isimlerle de çalışıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve aslında farklı bir konsept ortaya koyuyorsunuz. Devam edecek mi bu ünlü isimlerle çalışmak ve yeni aslında marka isimlerle markanızı biraz daha farklı bir boyuta çıkarmış oluyorsunuz. Bu aslında dünyada da örneklerini gördüğümüz bir proje diyebiliyorum.
0: Evet.
1: Bundan sonra neler yapacaksınız?
0: Vallahi biz projelerimizi çok seviyoruz. Hakikaten dünyada böyle trendler var. Ünlülerle, selebritilerle, işte modacılarla. Şimdi artık influencerlar var biliyorsunuz. Onlarla işbirlikleri çoklu şekilde yapılıyor. Biz bunu Türkiye'de zaten ilk yapan markayız. İlk Bora Aksu'yla ki o zaman Bora daha işte iki kere falan London Fashion Week'te şov göstermişti. Onu işte Londra'da bulduğumuz günü hiç unutmuyorum. En son hatta Singapur'da mağazasını gördüm Bora'nın. O kadar gurur duydum ki daha henüz mesaj da atamadım. Böyle 2-3 hafta önce bir seyahatteydim. Çektim fotoğrafını. Biz de böyle dedik ki bu çok yetenekli bir tasarımcı. Hem Türk hem işte London Fashion Week'te şov yapıyor. Destekleyelim ve yani beraber olalım. Hem bize hem ona katkısı olsun falan. Öyle başladı bu iş. Sonra birkaç değişik tasarımcı girdi. İşte mankenler girdi. Ondan sonra sanatçılar girdi. Şimdi bulabildiğimiz fotoğrafları size bugün yolladık. İnşallah onları da göreceğiz. Ne bileyim Cüneyt Arkın'la, Türkan Şoray'la birçok işbirliğimiz oldu. Onlar adına mesela çok tatlı koleksiyonlar yaptık. Böyle baktığınız zaman geçmişe aslında markanızın kimlerle yan yana geldiği, o da ne kadar yanınıza aldığınız kişilerle, müşterilerinize onları nasıl taşıdığınız, nasıl getirdiğiniz, işte o çeşidi farklılığı nasıl sunduğunuz. Çünkü müşteriler her zaman tabii ki modadan beklentisi farklılık, yenilik, değişiklik. Modanın öyle bir misyonu var aslında. Orada da böyle yanınızdaki güzel isimler hakikaten hem sizin markanıza bir değer katıyor, hem siz onlara bir değer katıyorsunuz. Müşteri adına da farklılık yaratmış oluyorsunuz.
1: Dünyaca ünlü markalı isimler de olacak mı peki?
0: Tabii. Yani oldu da zamanda. Şimdi yani öyle modacılar da geldi geçti. Ama Türkiye'den de ne bileyim işte Hakan Yıldırım gibi, Dilek Hanif gibi, Zeynep gibi mesela, bunlar hep Türkiye'nin iyi modacıları, onlarla işbirlikleri yaptık. Şimdi mesela influencerlarımız var. İşte Sibil, Sima Tarkan gibi, Sibil Çetinkaya gibi, Melisa Azat gibi, Tuğba Ünsal vardı bir dönem önce, Ece Sükan vardı yine bir dönem önce. Sonra daha böyle toplum hayatından insanlar, Arzu Sabancı gibi mesela yıllarca işbirliği yaptık. Çok hoş, çok tatlı isimlerle bir araya geldik. Hem onların kariyer hayatında aslında hep bir dönüm noktası oldu Koton. Onu şimdi hani biz de buradan bakınca görebiliyoruz. Bizim de heyecanımızı katladı aslında. Ve her seferinde zaten yeniliğin, güzelliğin peşinde koşuyoruz. Aslında müşterilerimize de gerçekten farklı bir şeyler sunmuş olduk. Şimdiki dönemde onların koleksiyonları var. Yeni isimlerimiz var. Önümüzdeki sezon için çalışıyoruz. Bakalım heyecanla. İnşallah uluslararası isimler. Onları da yine katacağız. Tabii ne de sağlıyor? Bu böyle bir Koton Kadın koleksiyonlarının içinde büyük bir çeşni sağlıyor aslında. Çünkü sonuçta bir tane Koton Kadın'dan söz edemiyoruz. Bugün siz de, ben de, işte ne bileyim sokaktaki başka bir hanımefendi de Koton'dan giyinebiliyor. Zevkler farklı, beden tipleri farklı. Hani koleksiyonları olabildiğince çeşitlemenin, çeşitlendirmenin aslında bir yolu da bu. Biz onlara persona diyoruz. Yani birer kimlik gibi. Bugün Melisa Azat da bir kimlik aslında. Biz onu tarif etmeye çalıştığımızda çok tatlı bir kadın çıkıyor ortaya. Ya da aynı şekilde Şahika mesela. Şahika da biliyorsunuz milli dalış rekortmenimiz, sürdürülebilirlikle

0: adı yan yana geliyor. Suyu güzel ve iyi tüketmekle yan yana geliyor. Bir su perisi gibi kendisi. Mesela hem biz ondan ilham alıyoruz. Hem de onun koleksiyonu da aslında bir farklı bir kadını ifade ediyor. Böylece o çeşitliliğimizi de hiç sıkıcı olmadan arttırmış oluyoruz.
1: Sürdürülebilirlik demişken aslında
0: evet.
1: Yaşama Saygı ismiyle çok önemli bir projeye de
0: evet.
1: imza attınız. Ve belki de en çok çok bilinmese de en çok tüketimin olduğu sektörlerden birisinde
0: evet.
1: önemli bir proje gerçekleştirdiniz. Biraz bize onu da anlatın.
0: Olur, çok güzel bir proje hakikaten. Benim de en severek yaptığım şeylerden bir tanesi. Yine Koton'da bir komiteye daha başkanlık yapıyorum. Onun adı da Sürdürülebilirlik Komitesi. O da yine en üst düzeyde. Ben orada bir temsil yapıyorum. Çünkü tekstil sektörü hakikaten günümüzde biraz defteri kabarık bir sektör. İşte su tüketiminden kimyasal kullanımına kadar aslında pek çok aşamasında çevreye zararlı birçok etkileri var. Şimdi ama tabii ki işte Avrupa Birliği'nin bu anlamdaki politikaları, dünyanın sürdürülebilirliğe bakışı vesairesi çok yol kat ettik gerçekten. Biz de 2020 yılında pandemi de olduğu işte tam içinden geçtiğimiz zamanlardı. Aslında böyle hem kendi yaşantımızı sorguladık pandemide, hem dünyanın geleceğini sorguladık. Yani tam bu böyle felsefi düşüncelerin olduğu yerde zaten biraz DNA'mızda da mevcut olan bir şeydi bu yaşama saygı. Bir manifesto yayınladık. Dedik ki biz dünyaya saygılıyız. Artık bundan sonra işimizi de bu şekilde yapacağız. Sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir dünya, çocuklarımıza böyle bir şey bırakmak bizim sorumluluğumuz. O yüzden iş yapma biçimlerimizi buna göre değiştireceğiz dedik. İşte dünyaya, topluma, insana ve işimize saygı diye dört boyut altında yine UNDP'nin kalkınma esasları, tabii ki bunun temelinde amaçları. Onlar da bunun temelinde yatmak üzere bir politika belirledik bu konuda. Kendi kendimize hedefler koyduk. Ürünlerimizin sürdürülebilir ürünlerden gelme oranını geçtiğimiz 2024'te %30'lara kadar çıkardık. Bunlar bizim endüstrimizde çok kolay rakamlar değil, çok kolay yapılacak işler de değil. Birçok tabii ki hem fedakarlıkla yapılıyor, hem maliyet mücadelesiyle yapılıyor. Çünkü daha yenilenebilir enerjiyle, işte daha dönüşümlü elyaflar, materyaller kullanarak, daha az su tüketerek, daha kimyasala dikkat ederek, yani birçok alanından aslında sürdürülebilirliği ürünü oluşturana kadar birçok boyut var. Bunların hepsini artık raporumuzu da çıkarıyoruz zaten, yani halka açık bir şekilde. Üçüncüsünü yayınladık. Sürdürülebilirlik raporumuzda hedeflerimiz var. Bu konuda bayağı ciddi yol almış firmalardan biri olduk. Yine misyonumuz örnek olmak. Onun için çok anlatıyorum ben. Çünkü yapılabilir bir şey. Buna gönülden inanıyoruz. Dediğim gibi üst boyutta bir liderlik yapmak çok önemli. Çünkü bunu şirketin bütün çalışanlarına kadar indirebilmek. Bugün biz İşte bir plastik şişenin girmediği bir ofiste çalışıyoruz. İşte filtreden çıkmış suyumuzu içiyoruz gibi, kağıdımız vesairemiz, yani bütün atığımız hesaplı, mağazalarımızda da aynı şekilde. Bu alanda da bir sürü projemiz var. Yani poliemitet atıklarımızdan askı yapmaya kadar böyle bir sürü örneğimiz var. Olabildiğince dönüştürülmüş bir ekonomiyi de hayatımıza sokmaya çalışıyoruz. Ve bir misyonumuz da anlatmak. Bunu müşterimize anlatmak, bu da çok önemli. Bugün böyle bizim ürünlerimizin üzerinde, bu ürünler mutlaka etiketlerin üzerinde görünüyor ve hangi özellikleriyle olduğu, nasıl bir şekilde üretildiği anlatılıyor. Hani bunu incelemek isteyen her müşteri geriye gidip inceleyebilir de aynı şekilde ve bunu bir topluma öğretmek anlamında da bir misyonu benimsemiş durumdayız.
1: Evet, aslında şimdi anlattığınız tüm bu hikayede o hem tüketiciye tüketicinin psikolojisi, hem de hani hem kadına hem topluma böyle bir rehberlik etme duygusunun olduğunu görüyorum. Yani eğitimi aslında tüm hayata yaymışsınız gibi görünüyor.
0: Belki biraz yaşla da.

0: ilişkili Özlem Hanımcığım, o da olabilir. Yani insanlar yaş aldıkça daha bir şey oluyor ya. Bir olgunluk geliyor. Biraz daha tabii ki bütün sözlüklerini anlatma, daha güzele doğru yönlendirme için herhalde yaşın da getirdiği bir fırsat olabilir belki.
1: Ya siz çok gençsiniz.
0: Sağ olun.
1: Sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Ya ben çok ilham alan bir insanım. Yani bugün ben sizden de ilham alıyorum. Yani ne bileyim, gözünüzden, gözünüzdeki ışıktan. Yani gençlerle çok konuşmayı çok seviyorum. Onlar gerçekten ilham kaynağım. Hani kendi çocuklarımın dışında da çevremde olanlar. Olabildiğince tabii ki iş yerinde de çok genç insanlarla çalıştığım için çok dinlemek, öğrenmek mesela benim için çok ilham verici oluyor. Kadınlar. Yani her kadın benim için bir ilham kaynağıdır gerçekten. Tabii ki atamız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Mesela ondan ilham almak şöyle bir şey. Orada bir küçük şeyimiz var, onu anlatmadım. Yine bir toplumsal projemiz. TEV'le yaptığımız, depremden etkilenen 200 kız çocuğunun eğitim hayatları boyunca yanında olmak üzere yaptığımız bir projemiz var. Bir kadın dünyayı değiştirebilir. 100. yıl, hem de 100. yıla, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına vakfettiğimiz bir projemiz. Şimdi 200 kız çocuğu, işte 100 üniversite öğrencisi, 100 de lise öğrencisi, onların eğitim hayatlarına destek oluyoruz. Mesela oradaki ilhamım tabii ki atamızdır. Çünkü eğitim hep bütün çocuklar için çok önemli. Her çocuğun, Cumhuriyetimizin en önemli kaynaklarından, en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında fırsat eşitliği. Bugünümüzde her zaman böyle yerini bulmuyor. Bunu da görüyoruz. Kız çocukları da bazen bu fırsat eşitliğinden tabii ki yararlanamıyorlar. Burada onun için biraz pozitif ayrımcılık yaptık ve kız çocuklarına hani toplumda etki gücü olan, iyi eğitilmiş çocuklar yetiştirmek mesela yine toplumu değiştiren şeylerden bir tanesi olabilir. Yani içlerinden bir tanesi bile çıksa, değil mi? Öyle örnekler var dünyada. Dünya değişebiliyor, toplum değişebiliyor.
1: Peki genç
0: orada
1: kadınlara,
0: ilhamım atamızdır.
1: Genç kadınlara, genç kızlara tavsiyeniz ne olur? Tecrübelerinizden baktığınız zaman ne tavsiye edersiniz bugün yeni işe başlayacak olanlar için?
0: Ya, eğitim çok önemli bence. Tabii ki gençlikte her zaman o doğruları bulmak kolay olmuyor. Çok karışanı görüşeni de oluyor insanın, biliyorsunuz. Aile, yeterince eğitilmemiş bir aileden belki fikirler verilebiliyor falan. Ama hani önceliklerini eğitime, iyi derecede bir yabancı dil bilmeye vermeleri. Çünkü dünya vatandaşı olmak çok önemli bence. Ve kariyer hayatlarında da hakikaten olabilecek, yani kadınlar biraz mütevazi ve az şey istiyorlar aslında. Bazen güven problemi oluyor ve yani bu gençken çok normal, yani hepimiz öyleydik. Yaş aldıkça bir kadının kendine güvenmesi daha mümkün oluyor. Doğuştan böyle özel bir şeyi yoksa, yeteneği yoksa. Onun için böyle büyük hedefler koyup o büyük hedeflere yılmadan gitmek, o motivasyonu hep içinde bulmak. Yani toplum motive etmiyor insanı, çevresi de etmiyor. İnsanın iç kendi ediyor aslında. Yani sağdan soldan bunu beklemeyip içten gelen bir motivasyon, içten gelen bir ateşle aslında onu koskoca bir gelecek bekliyor. Bundan hiç korkmaması, güvenle hem aklıyla hem de kalbiyle, kadının sezgileri çok kuvvetli çünkü, onu da dinleyerek ileriye doğru kendini eğiterek, geliştirerek, çünkü bu şart bence. Hem cinslerin önüne geçebilmek ya da genel olarak bir iş yerinde de daha ileriye gidebilmek, onun oraya harcadığı emekle, mesaiyle, kendine yaptığı yatırımla oluyor aslında. Ben bunun örneklerini çok gördüm Koton'da. Bu şekilde gelişen yüzlerce kadın geçti gözümün önünden. O farkı da görebiliyorum. O güven kolay gelmiyor. Bugün olmasa bile gençken, yarın öbür gün gelecek zaten. Hani bir gün şimdi yapamadım ama sonra yapacağım. Hani içlerinde böyle bir şey ve içsel bir enerjiyle ileriye ve büyük hedeflere doğru yürümekten korkmamak aslında. Önemli olan bu.
1: Peki 18 yaşındaki Gülden karşınızda olsa ne söylerdiniz ona?
0: Ay zor soru. Ya 18 yaşındaki Gülden şöyle bir Gülden'di. Bir defa ben hiç büyümek istemiyordum. Yani 18 yaşında fark ettim ki 18 yaşına gireceğim zaman yani sanki yaşlanıyorum gibi. Mesela 18 yaşından sonra birkaç sene 18 yaşındayım dedim. Yani böyle bir şeyim vardı. Yani yaşsızlık hep bir takıntım bu arada. İnşallah çok uzun yaşayacağım.
1: İnşallah.
0: Ve böyle genç inşallah. Olarak sağlıkla. Evet. Onu da kendime devamlı söylüyorum. Tabii biliyorsunuz bunlar çok önemli. Söylemek lazım. Evrene de bu mesajları vermek lazım. 18 yaşındaki Gülden'e herhalde şunu derdim. Yani iyi yoldasın, hiç korkma. Kendine biraz daha güvense tabii 18 yaşında daha iyi olurdu. Ama o zaman da içimi, sesimi çok dinlerdim. Doğru yoldasın, ilerle derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Gülden'e ne söylemek istersiniz?
0: Vallahi onu daha güzel yerlerde görmek istiyorum. Onun biraz daha işi var bence. Bu bütün konuştuğumuz konular, dokunduğumuz insanlar, yarattığımız fayda. Bugün tabii ki koton da çok büyük bir faydadır. Topluma bir istihdam sağlıyor, bir büyük bir ekosistem. Bu anlamda bir sürü faydası var belki. Ama onun dışında da daha bireylere, toplumun dezavantajlı kesimlerindeki kadınlara, genç kızlara daha fazla dokunmak, daha fazla onları ilerletmek adına bir şeyler yapmak istiyorum gerçekten ve zannediyorum orada görmek isterdim kendimi. Yani ya bunları da yaptın güzel bak, aferin sana falan diyeceğim bir nokta yani onları tamamladığımda.
1: Evet, umarım olur.
0: İnşallah tabii ki istediğimiz bir kadın isterse Özlem Hanımcığım her şeyi başarıyor gerçekten. Yeterince istemek çok önemli bir şey bence.
1: Evet. Peki ben size birkaç kelime söyleyeceğim. Bakalım onlar size ne çağrıştırıyor. Tamam. Biraz daha Gülden Yılmaz'ı daha derinden tanıyalım
0: tamam.
1: diye.
0: Tamam. Başarı. Kognitif test gibi.
1: Evet.
0: Bu, değil mi?
1: Başarı.
0: Var olmak. Açayım mı biraz?
1: Tabii çok uzun olmadan.
0: Çok uzun olmadan. Çünkü ben başarıyı çok seven bir insan oldum. Benim için varoluşun sanki temeli gibiydi. Onun için ilk önce onu söyledim ama inanın şu yaşımda başarı mutluluk aslında. Başarmak için değil, hayatı mutlu olmak için yaşıyoruz. Bugün kızıma verdiğim inanın şey de bu. Arada hatırlatmam gerekiyor. Çok güçlü, çok başarılı bir kız. Ama bazen başarmakla mutluluğu, hayat mutluluğunu yan yana getiremiyor. Halbuki hayatımızın amacı aslında mutlu bir hayat yaşamak olmalı. Yalnızca başarmak değil. Başarmak her zaman mutluluğu da getirmeyebilir. Güzel bir şeydir ama şu anki şeyimde gerçekten başarmakla mutluluğu biraz daha yan yana koymak istiyorum.
1: Peki güç?
0: Kadın olmak.
1: Çocukluk?
0: Kırılganlık.
1: Aşk?
0: En güzel şey.
1: Tutku?
0: Hayatım.
1: Aile?
0: Yengecim ben. Her şeyim.
1: Peki huzur?
0: Sakinleşmek.
1: Kadın?
0: Güç.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim bu hafta Yüksek Topuklar'da Gülden Yılmaz'ı ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıca

0: ofislerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank daima seninle.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Bişkek fırsatını kaçırmayın.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 33, Erzincan 32, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: yavrum. İyi ki doğdun kahraman.
1: Nice senelere kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
2: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki,
4: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
2: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Net FM kaybedenin olmadığı yarışmadayız. Stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var ve illere okulları belirlemek için, yarışmacılarımızı tanımak için hemen dönüyorum. İrem Hanım hoş geldiniz. Özge Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Özge Hanım hemen sizi tanıyalım lütfen. Özge Şen Ocak.
1: Tabii ki. Ben Özge Şen Ocak. Yapımcıyım. 40 yaşındayım. Bugün çocuklara katkı sağlamak üzere geldik. Benim de bir evladım var 10 yaşında.
0: Allah başlasın.
1: Çok teşekkürler. Sosyal sorumluluk projelerinde bulunuyorum. Çok fazla. Özellikle çocuklarla ilgili projelerde. O yüzden bir katkımız olabilir. Seni mutlu bu akşam.
0: Harika. Hobiler arasında neler var acaba?
1: Maraton koşuyorum.
0: Maraton?
1: Evet.
0: Çok iddialı.
1: Evet. En son 42 kilometre master derecem var.
0: 42 master.
1: Evet.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Çok
0: ne kadardır maraton?
1: Yaklaşık 5 yıldır koşuyorum.
0: 5 yıldır koşuyorsunuz. Evet. Var mı maraton anıları, maratonla
1: maraton
0: ilgili projeler?
1: Maraton anılarım var tabii. Yani çok fazla projem var şu an üstünde çalıştığım maratonla ilgili. Ama anılarım da çok fazla. Anlatsam tabii sığmaz şu an.
0: Harika. O zaman yarışmanın ilerleyen sürelerinde, dakikalarında
1: İnşallah.
0: Dinleyelim.
1: Tabii ki.
0: İrem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım lütfen.
2: Ben İrem Dehne. Piyano çalıyorum, şarkı söylüyorum. Kendime ait bestelerim var. Son bir senedir de oyunculuk eğitimi aldım. Şimdi yavaş yavaş yeni projelere geçiş yapıyorum müzik ve oyunculukla ilgili.
0: Harika. Hem oyuncu

0: Oyunculuk hem müzik, ikisi
1: evet.
0: bir arada. Oyunculuk var mı şu anda, bir proje başlamak üzere olan veyahut da
1: yeni olacak, daha
0: yeni olacak,
1: çok yeni.
0: Müzikle devam ediyor hayat.
1: Evet, müzikle devam ediyor. Hobisini mesleğe çevirenlerdenim ben biraz.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Genç öğrenci kardeşlerimize, miniklere destek olacaksınız. Evet Özge Hanım, sizinle başlıyoruz. Türkiye haritamızı açıyoruz. Hı-hı. Bir il ve o ilde bulunan bir okul seçeceğiz. Butona tamam. bir kere basmanızı rica ediyoruz. Bakalım hangi okul adına yarışacaksınız ve hangi il gelecek? Van. Fevzi Çakmak evet. İlkokulu. Harikasınız. Van'da bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu adına yarışacaksınız. Hı-hı. Oradaki minik dostlarımızı, genç kardeşlerimizi Süper. Temsil edeceksiniz bu bölümde.
1: Çok
0: Van'ı eğlenceli. Biliyor musunuz? Gittiniz mi hiç daha önceden?
1: Van'a gitmedim daha evvelden ama tabii orayla ilgili böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Biz işte maraton koşarken belli derneklerle birlikte sosyal sorumluluk adı altında bir bağış kampanyası düzenliyoruz valilik onaylı. Burada da belirli yerlere bağışlarda bulunuyoruz. O yüzden böyle bir katkımız
0: Harika.
1: Var.
0: Harika. Van'a ikinci kez bir katkımız olacak ne inşallah. Güzel. Kazanırsanız evet. ama hemen çünkü İrem Hanım'a geliyorum. İrem Hanım diyor ki ben de buradayım. Ben de iddialıyım. Ben de başka bir il ve başka okul adına yarışacağım diyor. Hemen sizin için Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım hangi il gelecek? Düğmeye bir kere basmanızı, butona basmanızı rica ediyoruz. Dönsün. Çorum, Aksaray, Giresun dedik. Gaziantep. Harika. Bilir misiniz Gaziantep'i, tanır mıyız? Vali Lütfullah Bilgin Ortaokul adına yarışacaksınız bu bölümde.
1: Ne güzel.
0: Harika. Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Kazanırsanız da onlara kitap hediyesi veya eğitim seti hediyesi göndereceksiniz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İlleri belirledik, okulları seçtik. Efendim o zaman birinci etap Sır Küpünü başlatıyoruz.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz. Her doğru yanıt 5 puan değerinde olacak ve Özge Hanım sizinle başlıyoruz. Özge Şen Ocak bir numara seçiyor ve sorusu geliyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 13.
0: 13 uğurlu bir rakam galiba. 13.
1: Doğum günüm.
0: Evet. Doğum gününüz. Peki. Mutlu seneler olsun ama bu bir video soru. Daha doğrusu evet. Bir sesli soru. Önce bir sesimiz var. Dinleyelim. Arkasından da soruyu soralım. Belki tamam. Doğum günü şarkısıdır.
1: Hello.
0: Dinliyoruz.

0: Harika. El kol hareketleriyle birlikte yapılan hızlı dansı soruyoruz. 10 saniyeniz başladı. Ne olabilir bu hızlı dansın adı? Müzikte de
1: vardı.
0: Neydi acaba? Peki hemen bir harf açıyoruz. İrem Hanım yanıtı yakaladı. Bakalım harfimiz gelsin. Hangi harfi açacağız? K harfi baştan 3. harfi açtık. Sürenizi başlattık.
1: Makarena.
0: Makarena, evet. Doğru yanıttı. Şarkının içinde de geçiyordu Makarena, evet. Diye. Son saniyelerde geldi aklınıza. Aklıma, ama evet. 10 saniye yetmedi. Haklısınız. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini buldunuz. Aşağıdaki kelimemizin sondan 2. harfini açmış oldunuz. Sizinle devam ediyoruz İrem Hanım. Çok da geniş bir yer açıldı. Kaç tane soruyla yürüyelim? 1 ile 25 arasında seçiyoruz. Buyurun.
1: 21.
0: Doğum günü hediyesi oldu İrem Hanım'a sizden.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: 21'i seçiyorum.
0: 21'e gidiyoruz. Hemen geliyor. Anma, söyleme sözünü etme. 10 saniye başladı. Ne olabilir? Ortadaki harfimiz K. Anma.
1: Zikir.
0: Zikir. Harikasınız. Doğru, zikir olacaktı. Bir kelime daha buldunuz. Haneye 5 puan daha yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
1: 15.
0: 15. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir kelimemiz geliyor. Bakalım ne? Kaftan. 10 saniyelik süreniz başladı. Kaftan ne olabilir? Bir tahmin?
1: Bilemedim,
0: yok mu?
1: Yok.
0: Bir harf bize açsak bakalım yardımcı olur mu size? Tek harf açalım. Bakalım ne gelecek? Son harfimiz T oldu. Ne olabilir bu? Bir tahmininiz olacak mı Özge Hanım? Süre sizin için çalışıyor.

0: Kupası Hilat devlet büyükleri tarafından bir kişiye ödül, takdir veya görev tevici amacıyla giydirilen kaftandı. Gizlediğimiz kelime, bir de H harfi bulduk, şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu kelimeyi açalım?
1: 14.
0: Kaç nolu soruyu açalım? Çok pardon. 14. Gidiyorum 14'e. Geliyor. Kale duvarı. Süreniz başladı.
1: Sur.
0: Sur. Harikasınız. 3 harfli suru bulduk ama çok toplamaya başladınız.
1: Evet, bayağı.
0: Rüzgar Hanım dikkat. İrem Hanım
1: hep
0: arayı küçük açıyor. Evet, sizinle devam edeceğim. Hazırsak kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: 12.
0: 12 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime açacaksınız. Hazırsak sorunuzu soruyorum. Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? Ne olabilir? Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar. Ah yaktın beni. Ne derler? Şarkılarda da çok geçmiştir ama biz bir harf açtık. Süreyi de Özge Hanım sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir bu? Ne yapmış olabilir bu insan? Türk filmlerinde de çok yaşarız. Şarkılarda çok geçer. Bir şey olur. Bir...
1: Bilemedim.
0: Ah, geçen filmlerde de hatta seyrediyoruz. Karakterler birbirlerine çok fazla ne yapıyor? Za diyeceğim ama süreyi
1: yok,
0: sizin
1: değil.
0: İçin başlatayım tekrar. İrem Hanım. Ne yapıyorlar?
1: Hiç gelmiyor benim aklıma.
0: Başında küçük bir ek var ve zulümlerden, haksızlıklardan bahsediyoruz. Burada deriz ya, ah bu insan da bana çok zalim diyeceğim ama başındaki ne olabilir?
1: Ah, bilemedim.
0: Bilemediniz. Peki bir harf daha açıyoruz. Bakalım hangi harfi açtık? Gelsin harfimiz. Za ve im kısmı çıktı. İrem Hanım.
1: Zalim ama.
0: Zalim ama ne? Nasıl bir zalim?
1: Zalim falan başına ne koymam lazım bilemedim.
0: Şimdi baştaki harf M harfi. Acaba bir tane ondan mı yapsak ki? Zalim çıktı zaten. Özge Hanım sizin için başlatıyoruz sizi. Nasıl bir zalim?
1: Mezalim mi?
0: Mezalim mi? Mezalim tabii. Doğru bildiniz. Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar, mezalim. Mazlime, haksızlığa uğrama durumundan türemiş bir kelime.
1: Evet.
0: Mezalim. Harikasınız. Hemen haneye 5 puanı yazdık. Belki 2 güzel.
1: Peki tamam olsun. 2.
0: Bakın güvendiniz ama.
1: Güvenmiyorum. 1.
0: 1 peki. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Bakın 4 harfli. Sorunuz geliyor. 4 harfli. Ne olabilir? Gerçek.
1: Tamam.
0: Süreyi başlattık ne? Gerçek.
1: Esas.
0: Başka bir tane daha var.
1: Gerçekçi.
0: Ah, bilin istiyorum ama olmadı. Ah. Peki bir harf açacağız.
1: Gerçek.
0: Tekrar İrem Hanım sizin için başlatacağız.
1: Sahi.
0: Sahi doğru yanıtımız olacaktı. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyoruz. 4 harfli sahi bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 2.
0: 2. Biraz önce Özge Hanım inanmadı. 2 dedi. Peki dedik. Efendim sorunuz geliyor. Bir kumaş türü. Süreye başladık. Ne olabilir bu kumaş türümüz?
1: Kadife.
0: Kadife mi?
1: Değil mi?
0: Tabii ki doğru, kadife. Bildiniz. Tebrik ediyoruz. 2, 4, 5, 6 harfli bir yer açtınız. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 4.
0: 4 nolu soru. Yukarıdan aşağı 2 harfli bir yer açıyoruz. Geçmiş zaman eki. Süreyi başlattık.
1: Değil
0: geçmiş zaman. 2 harfli. Burayı da bulduk. Bir artı daha yazdık. Fark gittikçe açılıyor Özge Hanım.
1: Farkında.
0: İlginiz olsun. Sizinle devam ediyoruz İrem Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3.
0: 3 nolu soru geliyor. Bir video soru, bir görselimiz var. Önce izleyeceğiz. Arkasından da sorumuz gelecek. Hazır mıyız?
1: Hı hı.
0: Seyredin.

0: Efendim, sorumuz şu. Peru'nun başkenti neresi olabilir? 4 harf. Bilmiyorsunuz. Ama görüntüleri izlediniz. Çok da ne vardı? Gemi doluydu değil mi? Gemilerin yanaştığı yerle ilgili olabilir mi diyeyim ama süreyi başlatacağım. Ne olabilir? Gemilerin yanaştığı yerli...
1: Lima.
0: Gemilerin yanaştığı yer. Lima. Sizde tabii ki aldım sizden doğru yanıtı. Lima. Gemilerin yanaştığı yer liman.
1: Evet.
0: Peru'nun başkenti Lima. Lima olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Açtık Özge Hanım. Tamam. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 5.
0: 5 nolu soru. Harika bir yer buluyorsunuz. Geliyor. Göğüsle karın, sırtla kalçalar arasına daralmış bölge 10 saniyeye. Özge Hanım sizin için başlattık, ne olabilir?
1: Göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış.
0: Bakın böyle çok da...
1: Bel.
0: Bel. Tabii ki ince belden gelsin. Bizimki çok ince değil ama olsun. Bel doğru yanıtıydı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 19.
0: Açılmış yerler var. Evet, güzel. 19. 19 yine bir. Bakıyorum. Harika. Geliyor, hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Asya'da bir sıra dağ. Süre başladı. Ne dağı?
1: Bilemedim. Çok dilimin ucunda da gelmedi aklıma.
0: Şimdi İrem Hanım'ın dilinin ucundan daha ileride İrem Hanım yakaladı havada. Hazır mısınız? Harfimizi açtık. İrem Hanım süreyi sizin için başlattık.
1: Himalaya'da. Himalaya'da.
0: Bir harf daha açıyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Özge Hanım. Peki. Bir harf daha açıyorum. Sizin için başlatıyorum. İrem Hanım hazır mısınız?
1: Himalayalar.
0: Doğru yanıtımız. Himalayalar olacaktı. Dağı nereden eklediniz orada? Himalaya dağ dediniz.
1: Üç tane
0: tam
1: daha
0: doğru yakacaktım. Üç harfi kaldığı için dağ dediniz. Himalayalar olacaktı. Çok geniş, büyük sıra dağ serisi dedik. Devasa bir sıra dağ sistemi. Nepal'den Çin'e kadar uzanan büyük dağlar. Evet, 4 sorumuz var. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
1: 16.
0: 16 geliyor, 16. Bayağı sıradan süreyi başlattık. Bayağı sıradan. Aman bu da çok... Hep de benim dilimin ucuna geliyor. Neredesin? Kaçıracağım. Kaçırmak istemiyorum. Bir harf açalım. Özge Hanım süreyi sizin için başlatıyoruz hazırsanız. Ne olabilir?
1: Hiç yok.
0: Peki. Şimdi olacak. Biz bir harf açtık. İrem Hanım süreyi sizin için başlattık. Bayağı sıradan. Aman bu da çok...
1: Alelade.
0: Doğru. Son saniyede yakaladınız. Alelade yanıtıyla devam ediyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç nolu sorumuzu açalım. O. Bu arada bakıyorum. Video ve foto sorularımızı da tükettik. Sizdeyiz.
1: 10 numara.
0: 10 numara. Gelsin 10 numaralı sorumuz. Kesin yargı. Süreyi başlattık. Kesin yargı. Kesin. Yargıladı. Kesin.
1: Varım. Değil.
0: Varım. Güzel bir varım oldu. Ama varım değil. Süreyi sizin için başlatacağım Özge Hanım. Hazır mısınız? Kar.
1: Karar.
0: Doğru yanıt. Harikasınız. Şimdi sizdeyiz. Son iki harf.

0: geçiyoruz. Kaçta devam edelim?
1: 8.
0: 8. Bakalım açılmış yerlerden geliyor. Esenlik dileme sürenizi başlattık.
1: Esenlik dileme temenni değil.
0: Ne söyledim? Ona çok
1: selam.
0: Selam söyle. Harikasınız.
1: Selam
0: ne söyledim? Selam söyledim. Dosta, arkadaşa selamlar ilettim. Esenlikler diledim. Selam olsun dostlarımıza. Son sorumuzu açıyorsunuz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Ben açıyorum değil mi?
0: Evet, siz açıyorsunuz.
1: Tamam. 6.
0: 6 nolu sorumuz geliyor. Hazırsak sorumuz gelsin.
1: Tamam.
0: Yoksul. Süre
1: fakir,
0: başladı.
1: Fakir.
0: Bir saniye alayım.
1: Fakir.
0: Fakir mi?
1: Fakir değil mi?
0: Doğru, fakir.
1: Başka bir anlamda
0: ben ama. Şüpheyi düşüreyim ama bu kadar bilmek olmaz. Ne yaptık? 15 soruyu tamamladık. Son sorumuzu açıyoruz. Doğru. Bir sorumuz daha var. Rejiden bilgi verdiler. Bir soru daha açıyoruz. Sizdeyiz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Peki. 20.
0: 20'yi açalım. Gelsin 20 nolu sorumuz. Bir nota. Süreniz başladı.
1: Si.
0: Bit. Başka?
1: Di. Ay, di.
0: Do.
1: Re. Do. Re. Mi.
0: Mi. Doğru.
1: Re. Do. Re. Mi. Fa. Sol.
0: Başka? Hangi nota dediniz? Di mi?
1: Mi. Di dedim. Niye di dedim?
0: Di dediniz. Di de güzel. Var değil mi?
1: Müzikten.
0: Piyanoda di sesini alabiliyoruz. Peki efendim, 16 sorumuzu tamamladık. Birinci etabın sonuna geldik. Nasıl, var mı tahminimiz kaçar soru bildiğimizle ilgili?
1: Bilmiyorum.
0: Ara nasıl
1: tamam.
0: Oldu?
1: Ben biliyorsunuz biraz vasat gidiyordum.
0: Ya, estağfurullah. O ilk başta oluyor. Çünkü hiçbir ipucu olmuyor. Açılmamış yerlere gittiniz. Açılmamış yerlerden kelimeler buldunuz. Çok normal. Onun için yarışmamızın birinci etabı hiç ipucu olmadığı için her soru 5 puan ki yarışmacıların arasındaki fark çok açılmasın diyor. O da bizim ipucumuz olsun size. Bir puan tablosuna bakalım. Tamam. Kaçar kelime bildik. Birinci etabı nasıl tamamlıyoruz? Buyurun. Önce puan tablomuza gelelim. Özge Şen Ocak 7 doğru kelime bildi ve 5 puandan 35 puanla birinci etabı tamamlıyor. İrem Dehni 9 doğru yanıtla 45 puanla yaklaşık 10 puanlık ikinci ve üçüncü etapta tek soru 10 puan değerinde biliyorsunuz. Küçücük bir fark var. Hazırsanız 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. İkinci etaptayız efendim. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız ve her sorumuz 10 puan değerinde. Birinci etapta çok çekişmeli bir mücadele seyrettik. Özge Hanım 10 puan geride kaldı. Bu bölümde bir doğru yanıtı yeterli olacak İrem Hanım'a yetişmesi için. Ama İrem Hanım'la başlıyoruz. İkinci etabı. Hazır mıyız İrem Hanım?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. 10 tane soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Video sorularda, sesli sorularda sürenizi durduracağız. Heyecan var mı?
1: Biraz heyecanlı.
0: Var mı? Biraz daha tırmandırın.
1: Çekişmeli geçiyor yarışma.
0: Biraz, evet. Bir anda, son anda çok hızlı bir şekilde yakaladı.
1: Evet.
0: Özge Hanım. Şimdi dediğim gibi pas deme hakkınız var. Sürenizi başlatacağım, hazırsanız.
1: Hazır.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Emin miyiz?
1: Emin.
0: Peki. O zaman geliyor, 120 saniyenizi başlattık. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da diyen şairimiz kimdir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Manyas Gölü hangi bölgede bulunur? Manyas hangi bölgede bulunur? Bir bölge, 7 bölgeden biri. Pas diyebilirsiniz.
1: Doğu Anadolu.
0: Değil. Biraz yukarı. Pas diyebilirsiniz.
1: Karadeniz.
0: Karadeniz dediniz. Beyaz dediniz. Peki. Hemen bir sesli sorumuz var. Süreyi durdurduk. Gelsin sesli soru. Aman.

0: Gönül Yazar'dan dinlediğiniz şarkının adı Gözlerin ne olabilir? Var mı?
1: Pas.
0: Peki pas dedik, hemen gittim. Krem rengine yakın beyaz renge ne ad verilir?
1: Taba.
0: Değil, krem rengine yakın bu böyle bir...
1: Sarı değil.
0: Geçeyim mi?
1: Geçin.
0: Peki. Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük renkli resim sanatı nedir? Küçük küçük yapıyoruz böyle. Böyle minik minik. Ne yapıyoruz? Minik minik. Ne yapar? Minik.
1: Minyatür.
0: Minyatür, doğru yanıtı verdik. Hemen 6. soruya geldik. Bir videomuz var. Seyrediyoruz bakalım. Gelsin görüntüler.

0: Görüntülerini izlediğiniz Mimar Sinan ustalık eserim dediği caminin adı nedir?
1: Selimiye.
0: Harikasınız, doğru, Selimiye. Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan namazı nedir? Toplu olarak kılınır, çok uzun zekatları vardır. Çok uzun sürer rekatlar.
1: Sonra pas diyeyim.
0: Pas dediniz. Atasözüne göre sel gittikten sonra ne kalır? Sel gitti, ne kaldı?
1: Toz.
0: Koz veya? Tozu kabul ediyorum. Verdik tozu. Dinlediğiniz bir şarkımız var. Dinliyoruz, bakalım ne geliyor.

0: Dinlediğiniz Yemen türküsünü kim seslendirmek istedir? Harikasınız tabii ki. Bir piyaniste gelen en güzel soru. Irak sınırı olan ilimizi soruyoruz. Irak sınırı var. Bu ilimizin en uçta altta diyeyim böyle. En uçta
1: abi,
0: Türkiye haritasının.
1: Erzurum.
0: En alta gidin, alta gidin. Alta gidin, böyle uçlara gidin.
1: Şırnak.
0: Şırnak tabii ki. Hemen dönüyorum. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da diyordu. 1963 yılında kaybettiğimiz şairimiz, kabri Rusya'nın başkenti Moskova'da, kimdi? Nazım Hikmet, evet, olacaktı. Birinci sorumuzun yanıtı. Güzel yarıştınız. 5 tane doğru yanıt aldık sizden. Bakalım ikinci sorumuz neydi? Manyas Gölü'nü sormuştum size, bölgesini. Önce Karadeniz dediniz ama Karadeniz'e yakın bir bölgeydi. Marmara bölgesindeydi. Birazcık daha aşağı inseydiniz doğru yanıtımız Marmara olacaktı. Gönül Yazar'dan dinlediğimiz şarkının adını sormuştum. Bir içim su olacaktı. Krem rengine yakın beyaz renge ne ad verilir demiştik. Taba demiştiniz. Ekru olacaktı doğru yanıtımız. Böyle küçük küçük minyatürlerimizi bildiniz ve Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan namaz, teravih namazı olacak.
1: Biliyorum.
0: Biliyorsunuz tabii.
1: Bilmemem mümkün değil ama.
0: Bilmemeniz mümkün olabilir mi?
1: Heyecanı.
0: Ama işte onun için 120 saniye sorduk. Ben de birazcık böyle özellikle video sorularla karıştırıyorum ki aklınız karışsın diye. Yoksa teravih namazı tabii ki hepimizin Ramazan ayı boyunca bildiği, takip ettiği bir namaz. Evet. Tebrik ediyorum Özge Hanım. Seyrettiniz. Biraz heyecanlandınız. Biraz ben de bilirim dediniz. Kendinizle küçük küçük yarıştınız. 120 saniye hazırsak sizin için başlatacağız.
1: Buyurun.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor 120 saniyeniz. Süremizi başlat. Tek. Ahmet Muhip Dranas'ın "Ne güzel komşumuzdun sen" dediği komşusunun adını soruyoruz.
1: Benim o komşu.
0: Benim diyoruz. Peki hemen gidiyorum. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra sorumuz gelsin.
1: Tamam.

0: fincan kahve olsaydım dediniz ve bildik tabii ki. Hemen geliyor. Erciyes Dağı hangi ilimizdedir? Erciyes Dağı. Erciyes.
1: Erzurum. Yok değil.
0: Değil. Biraz daha bu tarafa gelin.
1: Erzincan. Böyle. Yok değil.
0: Neyse. Peki. Peki. Mavi, kırmızı ve çok az beyazın karışımından ortaya çıkan açık mor renge ne ad veriyoruz? Açık mor
1: mavi
0: renk.
1: Mavi, kırmızı ve çok az beyazın karışımından. Pembe.
0: Değil.
1: Yok değil. Pas.
0: Pas dedik. Peki, hemen bir video sorumuz var. Önce görüntüleri izleyelim, bakalım neresi geliyor.

0: Görüntülerini izlediğiniz Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptığı caminin adını soruyoruz. İstanbul'un 3. tepesinde yer alır.
1: Çamlıca?
0: Değil ama caminin adı.
1: Caminin adı Süleymaniye.
0: Süleymaniye Camisi'ydi. Su yüzeyinde boyalarla şekil oluşturulan sanatın adını veriyoruz.
1: Ebru.
0: Ebru, doğru. Oruç ve namaz vakitlerini gösteren çizelgeye ne ad veriyoruz? Bütün Ramazan boyunca asılır dolabımızın üstüne, odamıza. Evet. Oradan bakarız böyle.
1: Var tek. Hatta şu an bizde de ismi yani namazgah. Peki. Namazgah değil, yok.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Dinliyoruz bakalım, bir videomuz var, sesimiz var.
1: Tamam.

0: Seha Okuş'tan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Burçak vardı
1: burçak,
0: da mı?
1: Burçak yarası.
0: Yarası değil de bir yeri.
1: Burçak tarlası.
0: Tarlası, peki. Atasözüne göre mızrak nereye sığmıyor?
1: Mızrak
0: nereye sığmıyor atasözüne göre? Sığmadı mızrak. Nereye sığmadı?
1: Pas.
0: Peki. Bulgaristan'a sınırı olan ilimizi soracağız. Bulgaristan yukarı diyeceğim değil, ama yok. Diyemiyorum. Süre bitti.
1: Evet.
0: Peki. Güzel.
1: Çabuk bitti ya.
0: 120 saniye böyle tıp diye geçiyor.
1: Evet, hızlı. Neyse takılmadım çok.
0: Bakalım kaç soru bildik? 2, 4 soru bildik. Hemen gidiyorum birinci soruya.
1: Evet.
0: Ahmet Muhip Dranas'ın "Ne güzel komşumuzdun sen" dediği komşusunun adı Fahriye abla olacaktı. Hemen gidiyorum. Erciyes Dağı hangi dağım ilimizde? Kayseri olacaktı.
1: Ya, evet, gerçekten.
0: Harika. Pembe dediniz ama Eflatun olacaktı. Mavi, kırmızı ve az bir beyaz kattığımız rengimiz. Ve dedik ki oruç, namaz vakitlerini gösteren çizelge dedik. Ne ad veririz dedik. Ne olacaktı? İmsakiye.
1: İmsakiye
0: olacaktı. Harika.
1: Evet.
0: Atasözüne göre dedik. Mızrak sığmaz. Nereye sığmazdı mızrak?
1: Çuvala.
0: Çuvala sığmazdı. Ve son sorumuz, tam okuyamadım ama Bulgaristan'a sınırı olan ilimizi sormuştuk size. Kırklareli.
1: Ay evet
0: olacaktı.
1: Ya.
0: Uca bildiğimiz gidecektik.
1: Evet,
0: Türkiye haritasında bir aşağıya bir yukarıya gittik. Peki puanlarda nereye gittik? Bakalım
1: eşitiz
0: mı?
1: Bence. Eşitiz diye düşünüyorum.
0: Bir bakalım o zaman. Önce bir puanlarımız gelsin. Kaç puanla yol alıyoruz? Kaçar kelime bildik. Bakalım ikinci etabın sonunda. Evet. Özge Şen Ocak 75 puana geldi. İrem Dehni diyoruz. Dehni Hanım. Şu anda 95 puan. Bir 10 puanlık fark daha açtı.
1: Evet.
0: İrem Hanım küçük küçük küçük küçük açarak ikinci etabı da farkı 20 puana çıkarttı. O zaman hazırsak butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.
1: Tabii.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Aradaki fark 2 soru.
1: Ben
0: 20
1: onu,
0: soru.
1: Ben.
0: Çok rahat yakalayacaksınız. Efendim butonların devreye girdiği 3. etaptayız.
1: Hadi bakalım.
0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. 1. ve 2. etapta çok çekişmeli bir yarışmayı seyrettik. Arada 20 puan kadar küçük minik bir fark var. 3. etapta butonların devreye girdiği ve her sorunun, her doğru yanıtın 10 puan olduğu bloktayız. Başlıyoruz sizinle. Hazır mısınız İrem Hanım?
1: Hazırım.
0: İlk etabı önde bitirdiniz, 2. etabı önde bitirdiniz. Sıra geldi 3. etaba. Bakalım Özge Hanım arayı kapatabilecek mi? Arada
1: bakalım.
0: Da söylüyordu kendisi, arayı kapatacağım, yetişeceğim, geçeceğim diyordu. Dikkatle başlayalım. Evet, sizle başlıyoruz. 1'den 56'ya kadar istediğiniz soruyu açabilirsiniz. Tablomuzu görelim.

0: Sorumuzu seçelim. Kaç soru soruyla başlayalım?
1: 31 ile başlamak
0: 31.
1: Üzere.
0: Hemen gidiyoruz 31 nolu soruya. Kalıtım. Kim basacak? Süreyi başlattım. Kim basacak? Ne olabilir? Evet.
1: İri.
0: Özgür.
1: İri değil.
0: İrin değil. Üç harf. İ.
1: Ah, pardon.
0: Peki. Biz bir harf açıyoruz. Önce butona basan alacak. Hazır. Harfi açtık. 10 saniye başlattık. Kim basacak? Bir harf koyacaksın. Tek harf koyacaksınız. Özgür Hanım.
1: İrs.
0: İrs. Doğru. R koydunuz. Nereden geldi R?
1: Gelmiyorum.
0: Yardımcı oldu mu?
1: Oldu.
0: Peki. Yardımcı olsun. Hemen sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 25.
0: 25 nolu soruya geliyoruz. Hemen açtık. 25 nolu soru. Bir tül etli ve büyük zeytin soruyoruz size. Ne olabilir acaba? Süreyi başlattık.
1: Zeytin.
0: Etli büyük zeytin.
1: Zeytin zeytin değil midir? Etli büyük zeytin.
0: Evet. Etli büyük zeytin ve... Peki. Bir harf daha açalım bakalım. Hangi harfi açıyoruz? Hatta bir deniz canlısına da çok benziyor bunun adı diyeyim ama devam edeyim. K ile başlıyor. K. Süreyi başlattım. Kim basacak? Ne olabilir? Evet Özge Hanım.
1: Ha, Karadeniz diyecektim. Değil ya. Ne alaka Karadeniz?
0: Bir şey daha olabilir. Ne olabilir acaba? Ne zeytini bu? Bir harf daha açalım ama eller butonda olsun. Yarışmadan kopmuyoruz. Eller butonda. Kim bakalım önce basacak? 10 saniye başlattım. Kim basıyor? Kim basıyor?
1: Kalamara.
0: Kalamara değil. Ne olabilir?
1: Kalama.
0: E'yi niye koydunuz? A'lar var. Bakın. A'lar. A'lardan dikkat ederek gidin. Bir harf daha açtık. Kalamara.
1: Kalamara.
0: Önce basın.
1: Kalamara dedim ama.
0: Kalamara.
1: Demedim mi?
0: Kalamara değil ama.
1: Kalama.
0: Ah. R değil de ne koysak
1: Karamala.
0: Acaba? Nasıl bir...
1: Kalama. Va.
0: 10 saniyeyi... T varmış orada. Kim basacak 10 saniye başlık? Buyurun Özge Hanım.
1: Kalamata.
0: Kalamata. Doğru yanıttı. Bir kalamar zeytin türü. Biliyor muyuz bunu?
1: Bilmiyorum ya. Aslında Balıkesir'de yazlığımız var ve her sene zeytin ağaçlarından işte yağda zeytin de toparlanır, yapılır, gelir bize buralara ama... Hiç...
0: Evet. Ama bunun Balıkesir'le ilgisi yok.
1: Yok, evet.
0: Bu zeytinin Yunanistan'la ilgisi var. Yunanistan'ın Kalamata bölgesinden geldiği için adına Kalamata zeytini diyorlar. Evet. İri taneli büyük bir zeytinden bahsediyoruz. Kalamata zeytiniydi. Peki sizinle devam ediyoruz. Kalamata bölgesinden geldiği için Yunanistan'dan adı bu şekilde kalmış. Yıllar öncesinden beri adı Kalamata zeytini olarak biliniyor. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
1: Ben mi seçiyorum?
0: Evet.
1: 33.
0: 33. Açıyoruz 33. Gelsin bakalım 33 nolu soru. Beyaz mermerdeki sert bölüm 10 saniye başladı. Kim basacak? Buyurun
1: Amiral. Amiral.
0: Amiral. Mermerdeki sert bölüm.
1: Ne alaka amiral?
0: Çok iyimser bir yanıttı. Tebrik ediyorum ama... Amiral değil. Başka bir harf koyduk. Biz Emre. Sizi yerinize A yerine E harfini
1: Emiral
0: bulduk.
1: Yapalım.
0: Peki. Hadi. Emiral mi? Bakalım. Buyurun.
1: Emiral bence.
0: Emiral değil.
1: E.
0: Ama çok yakın. Bence aynı sesli harften gitseydiniz. E harfinden devam etseydik. Peki bir harf daha açtık. Ben söylemiş oldum.
1: Emeril. Emaril. Emeril.
0: Aynı sesten doğru. Emeril. Emeril doğru yanıtını
1: yardımcı
0: aldık.
1: Yardımcı oldum size.
0: Tebrik ediyorum. Aynı sesli harften gitseydik dedim. Siz yine ısrarla A koydunuz. Peki siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaybetmediniz. Butona önce basan soruyu alır. Aşağılara doğru önmenizi önemli rica edeceğim. Buyurun sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: 11 nerede?
0: 11 nerede? Arıyoruz 11'i. Yukarıdan aşağı tek harf koyayım da bir kelime bizim olsun diyorsunuz. Sürenizi başlatıyorum. Butona kim önce basacak? Mikroskop camı. Evet buyurun.
1: Lamer.
0: İrem Hanım.
1: Lamer.
0: Lamel.
1: Lamel.
0: Lamel doğru yanıt. Lamer geldi galiba.
1: Başladı.
0: R değil L olacaktı. Lamel camı. Doğru yanıtımız da mikroskopların önüne koyduğumuz küçük cam. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Son saniyede butona basarsanız alırsınız soruyu.
1: Evet.
0: Önce basın, sonra düşünün. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru?
1: 43.
0: 43'ü açıyoruz. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Soldan sağa 5

0: Soru geliyor. Antrenman süre başladı. Kim basacak? Antrenman. Ne yapıyoruz? Aa, ne yaparsınız? Özge Hanım, daha çok ne yaparsınız?
1: Evet.
0: Koşudan önce, şeyden önce sürekli.
1: Isınma.
0: Başka yok, ne yaparsınız? Hani sürekli geliştirmek ay için.
1: Ya bildiğim soru.
0: Çok nasıl iyi biliyorsunuz. Evet. Bilmez olur musunuz? Bir maratoncunun böyle bir canıtı bilememesi zaten imkansız. Biz bir harfi açtık, süreyi başlattık. Antrenman ne yaptı? Man ne yaptı? İyi.
1: İdman.
0: Buyurun İrem Hanım. İdman yaptı tabii. Doğru yanıt idman olacaktı.
1: Evet.
0: Ve sizle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 30.
0: Bakın 44 var. 53 var. 54 var.
1: İrem Hanım hiç zaten açık yerlere gitmiyor. Şey, kapalı yerlere gitmiyor böyle. Hep açık yerlere doğru gidiyor ki soruların en zor kısmı bana kalsın.
0: Harika. Evet. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 39.
0: 39 soldan sağa. Peki geliyor sorumuz. Hazırsak başlıyoruz. Kasaplık hayvanların sırtından çıkarılan et 10 saniye başladı. Kim basacak? Ne bu? Bıçakla böyle aldık etten veya balıktan ayırdık. Balığın kılçığını ayırdık. Nesini çıkarttık? Ne hale getirdik?
1: Bilemedim.
0: Hani böyle kılçığını da ayıkladık.
1: Aa, tamam.
0: Bir şey, bir harf açalım biz. Eyvah
1: fileto,
0: diyeceksiniz.
1: Fileto.
0: Kim bir daha mı önce basın?
1: Bastım. Fileto.
0: Fileto, doğru yanıt. Önce basın butonu.
1: Nasıl bilemedim
0: seçsin,
1: ya.
0: Ondan sonra. Hazırsak size devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Evet. 36.
0: 36 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 36. Çaça, rumba tarzı salonların danslarının genel adı. Çaça, rumba ve
1: buyurun. Latin.
0: Latin. Doğru. İrem Hanım hemen bildi. 54'e gönderebilirim. 46'ya yönlendirebilirim sizi. Şifre harf bulmamız gerekiyor. Hmm. Çok az bir süre kaldı. Hmm. 56'ya gidebiliriz mesela.
1: 56 olsun.
0: Keşke bana güvenmeseydiniz. Neyse. 56 dediğiniz soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda. 100 kilogramlık ağırlık ölçü birimi. Süreyi başlattık. Ne olabilir? 100 gramı ölçüyor.
1: 100 kilogramlık ağırlık ölçü birimi. Bilemedim ben ya.
0: Bu biraz zor bir soru ama buna şey diyebilirim ben. Mesela bu bir kent adıyla da anılıyor diyeyim size. Kent adıyla ama tartıyla ilgili bir şey var. Buyurun.
1: Kantar.
0: Kantar değil. Kent adı bu. Kentin soduna da bir et Kento geliyor diyeyim. Belki duymadınız değil mi? Biraz teknik bir terim. Evet. Kim basacak Özge Hanım?
1: Kendal.
0: Kendal çok yakın.
1: Kandil.
0: Kendal çok yakın.
1: Kendal değil mi? Kandil ne alaka?
0: Bakın tekrar benden ipucu geliyor. Eller butonda olsun. 10 saniye başlatacağım. Bir kent diyorum ve alı da bildiniz. Kent diyorum. 10 saniye başlattım. E kent diyorum.
1: Kental.
0: Özge Hanım. Kental doğru yanıttı. Bir kental. 100 kilogram ağırlığa eşit gelen birim. Bir de harf açtık. T harfini açtınız. Sizinle gidiyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 45.
0: 45'e gidelim. Peki. Oyun kartlarında bir karakter. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Rua.
0: Rua. Doğru yanıt.
1: Evet.
0: Rua'ydı yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. 54'ü, 44'ü, 53'ü öneriyorum. Ne yapalım?
1: 28 gözüme takılmış ama.
0: Tabii beni dinlemeyin bir kere dinlediniz. Ondan sonra 28 mi?
1: Evet.
0: Peki geliyor 28. Belirli bir konuya odaklanmış bilgilerin yer aldığı genel A sayfası. Süre başladı.
1: Portal.
0: Portal doğru yanıt. İrem Hanım hemen hanesine bir harf daha yazdı ve bir kelime bildi. 10 puan aldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla?
1: 22.
0: 22'ye gidiyorum. 22 geliyor. Renkli fotoğraf baskı tekniği soruyoruz. Ne olabilir bu tekniğin adı? Süreyi başladık.
1: Tip. Başlık. Dik.
0: Tiftik. Dik değil.
1: Tiftik değil mi?
0: Tiftik değil.
1: Ne? Renkli fotoğraf baskı tekniği. Tif.
0: Var mı vitaminimiz?
1: Tekniği biliyordum
0: peki,
1: bunu.
0: Peki süre bir harfa açacağız ve süre tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacağız acaba? Buyurun.
1: Tiftirik, tiftirak, tiftirek.
0: Buyurun. Bu.
1: Tiftiruk. Tiftiruk.
0: Tiftiruk doğru yanıt.
1: Verdim.
0: Almanca derin baskı. Tiftiruk. Almanca kökenli, Türkçe'de kullanılan teknik bir kelim. Dibe evet. baskı, daha yüzeyin derinine yapılan baskı anlamındamış. Tiftruck kelimesi Almanca'dan dilimize uyarlanmış bir kelimeyi evet. hep beraber bulduk. Buyurun İrem Hanım, sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. 54'ü öneriyorum.
2: Ben de 54 diyecektim.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Peki o zaman 54'ü açalım, gelsin soru, hazır eller butonda. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Soru geliyor.
2: Buyurun.
0: Zorunlu. Süre başladı.
2: Zaruri.
0: Buyurun. Zaruri. Tabii ki doğru yanıt. Bir de harf açtınız. U harfini açtınız. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 44.
0: 44. Yukarıdan aşağı 3 harfli bir kelime. Geliyor 44 nolu soru. İddia. Süre başladı, kim basacak? İddia.
2: Hak.
0: Buyurun.
2: Hak mı?
0: Hak değil. Ha. İddia.
2: Ha.
0: Ne olabilir? Ne olabilir? Bir harf açıyoruz ve tek harf koyacaksınız. Bir sessiz harf koyacaksınız.
2: Sav.
0: Sav doğru yanıt. Buyurun, bir harf daha açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu? 53'ümüz var. Başka? 52 var. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Benim gözüm 38'deydi ama.
0: Nasıl derseniz. 52 olsun. Mesela altta bayağı geniş bir yer açacak size. Bilginiz olsun. Hatta bir de video soru bu. 52'de. Çok
2: ben
0: güzel bir video var.
2: 38 diyeyim.
0: 38 diyeyim. Peki ısrar etmiyoruz madem öyle. Bozulmamış, bayatlamamış olan, sürenizi başlattık.
2: Taze.
0: Taze, İrem Hanım oradan bir harf daha kaptı. Tazeydi, bildi. 10 puan daha yazdı hanesine. Size devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 52.
0: 52 geliyor. Bir video soru hemen izliyoruz, bakalım ne soracağız.

0: Türk caz sanatçısı, piyanist, besteci. Kim acaba bu isim? Bilirsiniz.
1: Kerem Görsev miydi?
0: İrem Hanım tabii ki Kerem Görsev doğru yanıttı. İrem Hanım piyano deyince, piyanist deyince, Türk caz sanatçısı, piyanist, besteci Kerem Görsev yanıtını verdi. Evet, ne yapalım? 53 açalım mı?
1: Olur.
0: 53 açalım. Size bir de harf gizledik oradan, onun da yardımı olsun. Gelsin 53 nolu soru. Bilgisayar yazılımlarında kullanılan ikili dosya türü ne olabilir? Bu dosya türünün adı. 3 tane harf koyacağız. Bu bir kısaltma. Bilgisayarda bir kısaltma. 3 tane harf koyacağız. Hiç moral bozmuyoruz. Bir harfi biz koyuyoruz. 2 harf koyacaksınız. Biz bir harfi koyalım. M koyalım. Biri buna çok yakın. Biri de alfabenin baş harfi diyeyim. Süreyi başlattım. Kim basacak?
1: AMG miydi?
0: AMG değil. Değiştirin. A'yı öbür tarafa gönderin.
1: GMA.
0: GMA. A'yı çok tebrik ediyorum. Ama baştaki G değil. Harf koyduk. A harfi 10 saniye başlattık. Ne olabilir? M'ye çok yakın. M'ye çok
1: yakın.
0: NMA. NMA doğru yanıt. NMA. Ve ne yaptık? Sorularımız bitti. Şifre harfe geldik. Önce hemen puan tablosuna gidiyorum. Hadi. Bakalım kaç puandayız? Evet, İrem Hanım, Özge Hanım, var mı bir tahminimiz? Biraz ara açıldı galiba, değil mi?
1: Sanki.
0: İrem
1: yani
0: Hanım çok
1: açıldı.
0: Fena kullandı son düzlükte butonu. Özge Hanım'a pek fırsat vermedi. Hemen puanlara bakıyoruz. Üçüncü etapın puanları. İrem Hanım 12 doğru yanıt buldu ve 215 puana çıktı bu bölümde. Özge Hanım 4 kelime bilerek 115 puanda kaldı. İrem Hanım, şimdi sizinle başlıyoruz. Tek seferde tek harf koyma hakkınız var. Eğer kelimeyi doğru bilemezseniz cevap hakkı Özge Hanım'a geçiyor olacak. Tek seferde bir harf koymanızı önemli rica ediyorum. Hangi harfi koyacaksınız? Lütfen yüksek sesle ve tek seferde. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Muhassenat.
0: Hangi harf koydunuz?
1: S.
0: S.
1: Evet.
0: Bir sessiz harf koydunuz. Kelimeyi biliyor musunuz muhassenatın ne olduğunu?
1: Yok.
0: Eğer muhassenatsa. Peki. Bakalım. Sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelime muhassenat mı? Doğru harf muhassenat mı olacak? Bakıyoruz ve doğru efendim. Muhassenat, yararlı, güzel, hayırlı işler anlamına gelen kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Hemen geçiyoruz okulumuzu açıklamaya.

0: kaybedenin olmadığı yarışmadayız ve 3 etabımızı birden tamamladık. Muhassenat bu bölümün şifre kelimesini. İrem Dehni birinci etabı önde götürdü, ikinci etabı önde götürdü ama üçüncü etapta butonu iyi kullandı ve arayı biraz açtı. Ama Özge Hanım çok sağ olun, çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: hayatlarınıza
1: teşekkür ederim.
0: Sağlık, miniklere ne destek demek? İçin geldiniz, bizi kırmadınız. Onlar için yarıştınız ama temsil ettiğiniz okulun sırası kaybolmadı. Onlara da mutlaka en kısa sürede hediyelerini göndereceğiz ve İrem Hanım'ın hemen okulunu açıklıyoruz. Bakalım İrem Hanım nereye gidiyor? Gaziantep'te bulunan okulumuza gidiyor. Vali Lütfullah Bilgin Ortaokulu'ndaki minik genç dostlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Verdiğiniz desteklerden dolayı. A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına bizi hatırlamanız dilekleriyle küçük birer anı teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Efendim geldik kaybeden olmadığı yarışma sır küpünde bir bölümün daha sonuna. Siz de bizle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sirküpü@apara.com.tr adresine yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerin gelişimine bir katkıyı beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli ve Muğla 37, Aydın 41, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 33, Erzincan 32, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renault, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun kahraman.
8: Nice senelere kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
6: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
10: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
2: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
11: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
12: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
11: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman.

0: farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
1: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
2: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
1: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Kadın aklı erkek aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
4: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
1: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
5: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
1: Ve Fatma Tezcan.
6: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Pambık, ne olsun, gitti mi Ali abin?
1: Gitti.
0: Ha, gitti. Niye?
1: Bilmem.
0: Bir şey söyledi mi ya, geri dönecek mi?
1: Hı.
0: Dayın üzüldü o zaman tabii.
1: Üzüldü.
0: Bir de o böyle arkadaşlarına çok düşkün falan ya. Hani Ali ile böyle kardeş gibiydi. Bir de her şey çok üst üste geldi tabii Can. İşte babam, ben, Ali. Ne yapıyor şimdi otelde?
1: Yemek yapıyor.
0: Sami. Ay, onun yaptığı yemek mi?
1: Başka kimse yok ki.
0: Yok tabii. Yok. Dur, un koy. Ne? Şimdi bir gemide olmak için neler var bilmiyorum.
2: Gemide? Gel ben.
0: Nereye?
2: Gel ben.
0: Nereye?
3: Ya kardeşim, diyorsun ki dükkan yolladı, sen almadın. Ya bu nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey anlamadım ki ben ya. Ha? Ya sen şu bir arabaya bak, arabaya. Ha? Arabada kalmış olmasın ciğerim. Ha? Ya sen bir bak da bana bir haber ver. Bak bak, şişt, ne diyeceğim bak. O çok kıymetli bir ayna kardeşim. Gözünü seveyim ya. Hadi.
4: Izgaralar hazır usta.
5: Abi kolay gelsin.
3: Sağ olasın hanım.
5: Abi Allah kavuştursun, misafiri yollamışım.
3: Ben yollamadım ya, kendi gitti.
5: Ha, iyi, hayırlısı olsun.
3: Sağ olasın.
5: Seyhan'ı gördün mü?
3: Yok, gelmedi bugün.
6: Sen
5: Mavi'nin kankası.
6: Teknesi var mı yani? Peki bizim için geldi.
5: Bilmiyorum. Soracağız. Ayarlayacağız bir şeyi. Kolay gelsin usta.
7: Sağ ol. Eyvallah, sağ olasın.
5: Ya biz Yaşar abiye bakmıştık. Balıkçı Yaşar Reis.
7: Yaşar Reis denizde.
5: Denizde ne zaman gelir?
7: Bu akşam gelmez. Yarın sabah burada olur.
0: Sabah mı?
5: Sabah. Ya bir cep telefonu falan var mı? Ben bir arayıp konuşsam.
7: Sakın! Oğlum, Yaşar Reis'in telefonu var değil mi sende?
4: Var.
7: Gel.

0: Aç. Sabahtan beri zaten iki yakamız bir araya gelmedi. Zaten canım sıkkın.
1: Yandı o et Samim. Çevir şunu, çevir.
2: Nalia?
3: Biz geldik.
2: Canım hoş geldiniz canım. Hayırdır?
1: Kardeşini yolcu etmişsin.
2: Ya

0: Canım.
1: Alo Seyhan. Ablam nasılsın?
2: İyiyim Gülüm, neredesin?
1: Dışarıdayım abla.
2: Ha Gülüm, ben geldim otele, göremedim seni.
1: Ablam benim okuldan bir arkadaşım rahatsızlanmış.
2: Aa, kim Gülüm?
0: Ne olmuş?
1: Tanımazsın. Okuldan, üniversiteden. Ben biraz geç gelmeyi merak etmeyin, tamam mı?
2: Ya iyi tamam, o zaman Gülüm sana çok geçmiş olsun.
1: Sağ ol abla, sağ ol. Hoşça kal.
2: İyi hadi, hadi Seyhan, görüşürüz.
1: Ablama yalan söyledim ya.
3: İyi misin?
1: İyiyim.
3: Bak için rahat değilse dönelim.
1: Yok.
3: Emin misin?
1: Eminim.
3: Gel.
4: Merhaban var demiştin değil mi arkadaş?
3: Ben Mersinliyim abi, merak etme ya.
4: İyi, dikkatli olan.
3: Tamam. Yaşar abiye teşekkür ettiğimi söylersin.
4: Tamam.
3: Ya Sinasi abi bizi çöz de biz gidelim. Eyvallah baba. Eyvallah, sağ ol.
4: Hadi rahat gelin. Selametle gelin.
3: Tamam.

0: Tabii canım.
1: Bana sinirlenip resmimi falan kesmedin değil mi?
0: yok hepsi duruyor. Geçen seferden kurtulanlar yani.
1: Tamam. Akşama görüşürüz.
0: Tamam.
2: Burada şahane bir balıkçı var. Adanın arka tarafında.
1: Ahmet abinin yeri. Gider orada bir şeyler yeriz.
0: Olur.
1: Sonra da hava kararmadan döneriz.
0: Tamam. Ada turu da atar mıyız?
1: Atarız tabii.
2: Ne istiyorsan.

0: Vallahi çok zormuş bu mutfak işi Sami, hiç evdeki gibi değil ha.
1: Bildiğin gibi değil Meliha.
0: Vallahi öldük bittik yorulduktan ha.
1: Biz öldük bittik bak, canavar hala çalışıyor ya. Can, bugünün elemanı sensin ha bak. Duvara asacağım resmini.
2: Ben mi?
1: Evet.
0: Ha, hadi dile bizden ne dilersen. Vallahi bugün en çok sen çalıştın.
2: Senle ikimiz yarın da gelelim.
0: Yarın da gelelim.
1: Çocuk çalışmaya doymuyor.
0: Koca yanak, bu nasıl bir ödül oldu şimdi bana?
2: Lütfen.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım canavar. Cümleten kolay gelsin. Sabah görüşürüz.
0: Hadi bakalım.

0: Ne kadar kalacakmış Ali abi?
1: Bilmiyorum ama bu sefer temelli gidiyormuş gibi geldi bana.
0: Yapma ya. E babamın yanına gidip geliyordu.
1: Ne bileyim, dönmek istedi herhalde.
0: Uf, dayı yalnız kaldı yani.
1: Unutma, biz varız.
0: Ya tabii. Ama arkadaş olarak diyorum. Hani Ali abi destek oluyordu sonuçta.
1: Biliyorum, biliyorum. Akşam ne yapıyorsun?
0: Akşam mı?
1: Ha, Eda'nın arkadaşı Duru var ya, evine çağırdı. Yemek yiyip döneceğiz. Gelmek ister misin?
0: Ya bilmiyorum ki akşam üst üste.
1: Ya biz bizeyiz. Hem Eda da geliyor.
0: Tamam. Babama sorayım.
1: Tamam.
0: Ali.
2: Hı?
0: Ne yapacağız?
2: Ne yapmak istiyorsun? İstiyorsan gidip konuşalım. Herkese söyleyelim açık açık.
0: Söyler miyiz?
2: Söyleriz tabii. Ne yapacağız? Kaçacak mıyız?
0: Yok, kaçmayalım da.
2: Ne oldu?
0: Hiç.
2: Seyhan bak, eğer pişmansan.
0: Değilim. Hayır, pişman değilim.

0: Cancan, Meri ablan sürprizi görünce bayılacak, bayılacak. Ağzı kulaklarına varacak. Sen ben abin ablam, 4 kişiyiz oğlum.
1: Bunu da Ali abim için koydum.
0: Ali abin yok oğlum.
1: Olsun, bu burada kalsın.
0: Hayda, ben zaten burnumuzun direğe sızlıyor.
2: İyi akşamlar.
0: Hayırdır çocuklar?
3: Ya Durular yemeğe çağırmış, oraya gidiyoruz.
2: İzin versen bir yemek yiyip geleceğiz dayı.
0: Ya biz de sofra hazırlamıştık ama.
2: Ya biliyorum dayıcım, bu son. Lütfen.
3: Ya hem ikimiz beraberiz. 1-2 saate geliriz dayı.

0: Tamam tamam gidiyor.
1: Abla, ablacığım. Sen gelmeyeceksin. Ben de çok geç kalmadan geleceğim, tamam mı?
2: Tamam.
3: Hadi al Asma.
1: İyi akşamlar.
0: Ha, güle güle çocuklar.
3: Kaptan kaldık gene baş başa. Sen bana masal anlat, ben uyuyayım.
4: Seyhan Hanım, ne demek gelemiyorum ya?
5: Ablam gelemiyorum. Ne olur idare et.
4: Gülüm, neredesin sen?
5: Adadayım.
4: Ada mı? Ya ne adası?
5: Abla boş ver ne adası olduğunu. Fırtına var, dönemiyorum.
4: Seyhan. Kızım ne yapıyorsun sen? Delirdin mi ya?
5: Abla yarın gelince her şeyi anlatacağım. Ne olur soru sorma.
4: Seyhan.
5: Ablam beni arkadaşım da biliyor. Bu seferlik idare et. Yarın her şeyi anlayacaksınız.
4: Ya ne anlayacağız? Ne oluyor? İyi tamam tamam hadi. Hadi güle güle sana da. Allah Allah. Ya ben ne diyeceğim ya?
5: İyi akşamlar Halil.
6: İyi akşamlar ablacığım.
5: Nasılsın?
6: İyiyim iyiyim. Bugün anamgille konuştuk. Kısmetse yarın geliyor ha.
5: Sayma Hanım'la. Ha. İyi hadi gözün aydın.
6: Sağ ol sağ ol.
5: İyi hadi gel.
4: Ablam kim geldi?
5: Halim Halim.
6: Nasıl Ferda?
4: İyidir annem.
6: Seyhan yok mu ya?
5: Arkadaşına gitti.
6: Hangi arkadaşına?
5: Vallahi okuldan bir arkadaşım dedi ama yani hava karardı, geç oldu, gelecek.
4: Gelemeyecekmiş ablam.
6: Niye?
5: Ne oldu kız, kıza bir şey mi olmuş?
6: Hangi kıza?
5: Ayol arkadaşı işte.
4: Ha öyle olmuş. Kız fenalaşınca Seyhan da gece yanında kalacakmış.
6: Yok canım, olur mu öyle şey? Bende araba var, gider alır gelirim ya.
4: Halimciğim, kız iyi değil.
5: Hayır, kızın nesi var?
6: Çok mu kötü olmuş kız?
5: Feride.
4: Ay ablam şimdi söyleyeceğim, ayıp kaçacak.
6: Canlar canlar.
5: Ne kız öyle?
4: Ay zehirlenmiş işte.
6: Ay, anladım ben Feride, tamam tamam. O cırcın olmuş, tamam anlat benim.
4: Yani işte yarın sabah gelecek zaten hemen.
5: Tabii arayıp sorarım o zaman.
4: Yok, şarjı bitmiş, biz konuştuk telefonda, çıt dedi, telefon kesiliverdi.
6: Ya nasıl, Kerbera'da mıymış bu kız?
5: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
7: Makarnalar hazır.
3: Vallahi harika kokuyor ha.
7: Domates sosunu Ayça yaptı. Bizim kafenin tarifi.
8: Harika olmuş.
7: Yiğit biliyor musun, Gökhan oyunculuk yapıyor.
3: Öyle mi?
7: Nasıl yani, bildiğimiz bir şey var mı daha önce oynadığın?
8: Yeni bir filme başlayacağım.
7: Büyük bir film.
9: Harika.
7: Hadi hadi yap, makarnaları soğutmayalım.
9: Yiğit çimen tabağım.
3: Al canım. Hah, kokusunu aldı, Murat arıyor. Alo. İyiyim abi, Durularda yemek yiyoruz. Ne kursu? Yok abi, gelmeyeceğim. Murat ısrar etme. Öyle. Ya Murat bak, şu anda yemek yiyorum. Ben seni sonra ararım. Tamam.
9: Ne diyor?
3: Hiç aynı şeyler. Basket takımına gelmiyor musun?
7: Sen ne dedin?
3: Duydunuz.
7: Niye, oynamak istemiyor musun?
9: Tabii ki istiyor.
7: Bütün gün okulda basketbol oynuyorsun.
9: Gitsene o zaman, niye gitmiyorsun?
3: Tamam abi, gideceğim. Banka soyup gideceğim. Oldu mu? Tamam mı?
9: Yarın sabah kıyamet kopacak.
10: Korkuyor musun?
9: Yok, korkmak değil.
10: Vicdan azabı.
9: Yani... Ben şimdiye kadar kimseyi üzmedim Ali. Yalan söylemedim, kimsenin kalbini kırmadım. Son birkaç ay kadar.
10: Beni tanıyana kadar.
9: Yok öyle değil.
10: Öyle öyle. İş açtım başına.
9: Kime söylemeye en çok korktuğumu bilmiyorum. Halime mi, ablama mı?
10: Ablana mı?
9: Hayatta en korktuğu şeyi yapıyorum.
10: Ne o?
9: Kenan'ı biliyorsun, daha doğrusu Muazzez teyzeyi.
10: Biliyorum.
9: Ona göre Feride'nin evlilikten yana şansı yok. Ablamın durumu zaten belli.

0: Sami abiyle hikayesini biliyorsun.
1: Hı.
0: Yani...
1: Yani ne?
0: Yani... Ona göre üçümüz arasında mutlu evlilik yapabilecek tek kardeş benim. Evlenirsem ablamın talihini de yenmiş olacağım. Halim'le tanıştığımız günden beri bunu söylüyor.
1: Şansa bak, bu sefer de ben çıktım karşına.
0: İyi ki çıktın. İyi ki çıktın.
1: O zaman niye asıyorsun yüzünü?
0: Sadece nasıl söyleyeceğim diye düşünüyorum.
2: Vallahi yemekler süper olmuş ha.
3: Sos harikaydı Ayçem. Eline sağlık.
4: Keşke Furkan'ı da çağırsaydık.
3: Furkan'ı mı?
2: Ha, hakikaten Duru'yla da tanışırdı ha.
4: Bir şey diyeceğim, bu oyuncu arkadaş Duru mu?
3: Bu gece onun için yapıldı. Tanışma yemeği gibi bir şey.
2: Ne kaynatıyorsunuz siz?
3: Hiç.
4: Hiçbir şey.
5: Ya bak, bir hafta sonra set başlıyor. Paramı alır almaz geri veririm, merak etme.
4: Gökhan tamam ama bende de yok.
5: Ya annem baban?
4: Nasıl isteyeyim?
5: Bu akşam halledeceğim demiştin bana ama.
4: Demiştim biliyorum.
5: Of.
4: Tamam. Halledebilirim. Ama bana söz vermen gerek. Bir hafta sonra parayı geri vereceksin. Vermezse ikimiz de biteriz.
5: Tamam.
4: Gökhan, emin misin? Bir terslik olmaz değil mi?
5: Hiçbir terslik olmayacak.
4: Bekle geliyorum.

0: Bak, onu bir kuyumcuya rehin vereceğiz bir hafta. Sonra annem fark etmeden yüzüğü geri koyacağız. Tamam mı?
1: Harikasın sen.
2: Hadi bakalım Cancan Paşa, erkenden uyu, tamam mı? Yarın mutfakta çok işimiz var.
3: Tamam.
2: Ben kapıdan Melih ablana uğrayıp geleceğim, tamam mı?
4: Ben de geleyim mi?
2: Yok yok, bu ikimizin arasında. Tamam, anlaştık.
3: Anlaştık.
2: Aslan Cancan, hadi iyi uykular.
3: Sana da.

0: Hayırdır?
1: Meryem, ben sana nişandan önce bir hediye vermiştim. Hani dışarısı gül yapraklı, içinde bizim resmimiz vardı.
0: Ha, ayna.
1: Ha, bizim ayna. Kırılmış diye duydum.
0: Nereden duydun?
1: Ben duyarım. Duydum bir yerden işte. Bir de kaybolmuş galiba ha?
0: Hay, yok. Bulacaklar.
1: Nasıl yani, buldular mı?
0: Yok, daha değil. Yani bulmadılar da. Bulacaklar yani. Yoksa ben dağıtacağım bu dükkan başlarına. Bak.
1: Buna 20 yıl gözüm gibi bakmışsın. Gene bakalım. Bu bizim için çok kıymetli.
0: Sami, nereden buldun bunu?
1: Bulurum. Ben senin için her şeyi yaparım.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne zaman yola çıktık, hiçbir şey duymamışım.
1: Geldi şöyle.
2: Yarım saat sonra evdesin.
0: Evde miyim? Sen?
2: Ben dün bütün gece düşündüm.
0: Ne düşündün Ali?
2: Ya bundan birkaç ay önce aynı şey benim başıma geldi.
0: Ne geldi?
2: Nişanlım başka birine gitti.
0: Ama biz...
2: Biz...

başkayız. Biliyorum. Ama bunu yaptığımız adam ne hale gelecek onu da biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Bak. Melih abla. Sen mutlu olmayı hak ediyorsun. Eğer benimle kalırsan kıyamet kopacak. Ya beni ne kadar seversen sev, ablamlara sırtını dönemezsin. Dönersen de zaten mutlu olamazsın. Ben de bunu eşek gibi biliyorum. Sen o yüzden eve dön. Halim'le evlen.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
8: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
14: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
16: Sağlamdan gücülük.
7: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
17: Genel izleyici için uygundur.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne zaman yola çıktık, hiçbir şey duymamışım.
1: Geldik bile. Yarım saat sonra evdesin.
0: Evde miyim? Sen?
1: Ben dün bütün gece düşündüm.
0: Ne düşündün Ali?
1: Ya bundan birkaç ay önce aynı şey benim başıma geldi.
0: Ne geldi?
1: Nişanlım başka birine gitti.
0: Ama biz...
1: Biz başkayız. Biliyorum. Ama bunu yaptığımız adam ne hale gelecek onu da biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Bak. Melih abla. Sen mutlu olmayı hak ediyorsun. Eğer benimle kalırsan kıyamet kopacak. Ya beni ne kadar seversen sev, ablanlara sırtını dönemezsin. Dönersen de zaten mutlu olamazsın. Ben de bunu eşek gibi biliyorum. Sen o yüzden eve dön. Halim'le evlen. Senin için en iyisi.

Yapma. Yapma. Her gün.

0: düşünün.
1: Emir yine gidiyorsun, konuşsak.
0: Sana ama. Saçım.
2: Ya geliyordur ablam, yoldadır o, şimdi takılmıştır bir yerlere.
3: Sabah sabah nereye takılacak ya?
2: Ya uzak yer, yani yol mu ol?
3: Uzak mı?
2: Hayır, uzak derken şey, hani karşının uzak yeri. Hani öyle ha deyince gelemez.
3: Anacığım nereden buldu bu kız buraları Allah aşkına ya? Feride, ara şu kardeşini hadi.
2: Arayamam.
3: Niye?
2: Şarjı bitti dedim ya ben sana.
3: Allah Allah.
2: Ha geldi. Of Seyhan ya, of Seyhan. Aa, öldüreceğim seni.
4: Ferda.

0: Ablacığım alandan kaptığım gibi ilk size getirdim ablama.
1: İyi ettin anacığım, iyi ettin.
2: İşine mani olmadık ya Melih Hanım.
1: Yok anacığım, ne iş Allah aşkına ya. Hadi buyurun.
2: Günaydın.
3: Saymı teyzem, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
3: Halim hoş geldin. Nasıl geçti yolculuk?
2: İyi.
1: Hadi buyurun Sayma Hanım.
0: Gel sen Azim, geç. Şöyle geçim
2: efendim. Gelin yok mu?
3: Gelin yok.
0: Nerede?
3: Yolda.
2: Ne yolu?
1: Bir arkadaşında kaldı.
0: Hala gelmedi mi ya?
1: Kız biraz hastalanmış.
0: Anam babam, bu ne hastalıkmış ablacığım ya. Kız gelemedi. Ferde, kalk gidip alıp gelelim.
3: Ay gerek yok ki, 5-10 dakikaya burada, merak etme.
0: Sen nereden biliyorsun?
3: Aradım.
0: Şarjı yoktu bunun.
2: Telefonda mı edilemiyor?
0: Yok.
1: Feride.
2: Ya 2 gün sonra gelin alıyor. Bunun terzisi var, berberi var, hazırlığı var.
1: Var anacığım var. Yani yapacağız, halledecek hepsini, tamam.
3: Sayma teyzem, orta şekerli.
2: İçerim kızım, sağ ol.
3: Halim sana da yapıyorum.
0: Ferde, ben de bir mutfağa geleyim.
3: Yok ya, ne gerek var Halim, ben yaparım.
0: Gelin bir iki çift laf edelim.
3: Laf?
0: Laf hadi.
1: Feride.
3: Ablam.
1: Tatlı var dolapta.
3: Ha tamam ablam.
4: Çocuklar, düğün yaklaşıyor ha. Seyhan ablamız evleniyor.
5: 2 gün sonra.
6: Sen nereden biliyorsun?
7: Karşı evden çıkmıyor ki.
5: Yo.
7: Ne yo? Vallahi sabahtan gidiyorsun Melih ablanın kurabiyelerini yiyeceğim diye.
5: Ya.
4: İlişmeyeceksin canıma ya. Canım benim. Çocuklar, ya siz ne giyeceksiniz düğünde? Kılık kıyafetiniz var
7: mı? Var bir şeyler dayı.
6: İdare ederiz.
5: Benim yok.
7: Nasıl yok ablacığım? Annemle babam sana takım elbise aldı ya.
5: Olmuyor ki.
6: Ne demek olmuyor?
5: Büyüdüm.
4: Çocuğum Eli ablası besliyor. Tabi büyüyecek. Can canım tamam, sana bir şey ayarlarız oğlum.
6: Ben çıkıyorum.
7: Ben de geliyorum.
4: Can canım hadi sen de toparlan bakalım. Gidelim damatlık alalım.
5: Damatlık mı?
8: İçerim papyon takacaksın. Düğünün en yakışıklısı sen olacaksın.
4: Kara gözüm benim. Kara gözüm.
3: Ablam sağ olsun, evden hiç tatlıyı eksik etmez. Kenan'ım da çok sever. Tatlı, tuzlu. Ay tuzlu deyince aklıma şey geldi. Ya Kenan bende virüs var zannetmiş ve ben kaç gündür Kenan beni aldatıyor zannediyorum. Yani sonuçta boyu posu yerinde, yakışıklı bir çocuk. Ben de haklıyım kendime göre bir haliyim.
0: Ferde.
3: Efendim Halim.
0: Kimmiş bu arkadaş?
3: Ne arkadaşı?
0: Seyhan'ın arkadaşı. Adı sanı yok mu bunun?
3: Var.
0: Kız.
3: Kız canım, evet. Gayet oturaklı, efendi, ağırbaşlı bir kız. Şeyda.
0: Seyhan hiç bahsetmedi.
3: Tabii yıllardır görüşmüyorlar Halim. Dün hastalanınca...
0: Hastalanınca yıllardır görmediği arkadaşını aramış, öyle mi?
3: Yok, önce aramış, sonra hastalanmış.
0: Ferde.
3: Kapı. Halim, dur kahveleri koyacağım ben. Sen onu götür. Ben hemen...
0: Seyhan mı Ferde?
3: Evet. Seyhan. Şeyda diye bir arkadaşın hastalandı, zehirlendi, karşıda kaldın çok uzakta. Telefonunun şarjı bitti, haber veremedin. Tamam hadi gel, geç.
0: Seyhan'ım. İyi misin?
4: Seyhan?
3: Seyhancığım, Saime teyze gelmiş yukarıda. Hadi gel bir merhaba de. Heh, hoş geldin. Kız da üzüldü herhalde.
9: Seyhan, gözümüz yollarda kaldı kızım.
3: Abla...
9: Seyhan?
3: Ablam sabahın köründen beri yoldaymış kızcağız. Hoş geldiniz Saime teyze.
2: Hoş bulduk. Hayırdır? Rengi ruhsarın solmuş.
3: Yorgunum biraz. Tabii sabaha kadar oturunca hastalık filan.
4: Şeyda nasıl?
3: İyi.
9: Seyhan, sen bir yukarı çık. Elini yüzünü yıka. Bir kendine gel.
3: Saime teyze, izniniz olursa ben biraz odama çıkıp dinlenebilir miyim?
2: Tabii dinlen kızım, o nasıl söz?
3: Sağ ol.
4: Seyhan,

0: Allah korusun. Bir hastalığı falan yok değil mi?
1: Yok yok Sayman, yok.
2: Kızla uğraşmaktan biraz yorulmuş.
1: Feride, hani kahveler nerede?
3: Mutfakta.
2: Ha, kahveler vardı. O zaman ben onları getireyim.

0: Bira, hazırım.
1: Üstü taşlı yüzüğümü gördün mü?
0: Hangi yüzüğü?
1: Yakut olan, hani çekmecemde duruyordu.
0: Yo, görmedim.
1: Akşam yerindeydi.
0: Bilmiyorum anne, orada bir yerdedir. Hadi geç kalıyoruz.
2: Ya oğlum inadı bıraksana ya. İyi oynarsan gençleri seçiyorlar diyorum. Ondan sonra para pul yok bedava.
3: Tamam. Ayakkabı parası ne olacak? Forma parası ne olacak?
2: Ya oğlum gençler diyorum ya.
1: Ya bir şey diyeceğim. Kurs için ne verecek?
2: Ayda 250 lira ya.
4: Ya veremem.
1: E biz veririz.
2: Evet. Ya,
3: olmaz öyle şey.
1: Bana bak ayın elemanı. Bu ay çift maaş aldın, inkar etme.
4: O para eve lazım.
1: Ya Yiğit, dayın artık otelde çalışıyor işte. Yani paran çıkışmazsa bırakırsın. Neden bu kadar korkuyorsun?
4: Ya, ne korkması?
1: Bal gibi de korkuyorsun işte.
4: Korkmuyorum.
2: Ya kızaklı korkuyorsun abi ya.
3: Tamam.
2: Bugün kafeye gel. Okuldan sonra yazılalım.
4: Budur be oğlum ya. Çak. Hadi.
1: Oh be.
2: Çak.
5: Hadi ablacığım, ben bir Kenan'a uğrayacağım. Damatlık mamatlıktır falan.
6: Tamam Halim. Saime Hanım, sen artık bizim kızın kusuruna bakma ya.
7: Bakmam Melih Hanım. Düğün öncesi normal, yorgunluk.
6: Ha bir de merak etme, sen dinlensin, ben onu yollayacağım sana.
7: Merak etmem. Biz artık aileyiz. Cabbar Ağa da gelir. Hep birlikte lokantada şöyle güzel bir yemek yeriz ha.
5: Anacığım.
7: Ne var oğlum?
5: Sen gel hadi.
7: Cabbar Ağa da mı hasta?
5: Yok yok yok, değil. Hadi abla hadi.
6: Hadi güle güle.

0: can can gidiyoruz.
1: Nereye pamuk?
0: Beyefendiye düğün kıyafeti alacağız.
2: Papyolla.
1: Allah seni.
2: Sen de gelsene.
1: Yok.
0: Ya gelme Melih ya, yardım edersin bana. Ben ne anlarım çocuk kıyafetinden.
2: Lütfen.
1: Anacığım ben kıyamıyorum ki buna. Sen bak fazla geçe kalmayacağız ha.
0: Tamam.
1: İyi. Bekle o zaman geleceğim.
3: Geliyorum.
4: Tamam Şerife Hanım, sen iyice bak, sonra bana haber ver.
5: Ne diyor?
4: Yok, bulamamış.
5: Duru.
4: Hı. Akşam bize kim geldi?
5: Arkadaşları.
4: Kim?
5: İşte Eda, Yiğit. Bir de Yiğit'in arkadaşı Ayça.
4: O kadar.
5: Ha, o kadar.
4: Ne yaptınız?
5: Yemek yedik, sohbet ettik. Ay.
4: Başka?
5: Anne ne demek istiyorsun?
4: Kızım o yüzük akşam kutuda duruyordu, sabah yok. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum.
1: Seyhan! Ay. Hadi kalk bak. Ihlamur yaptık sana.
4: İçmeyeceğim ablam.
1: Niye ya? Bak taptaze iyi gelir. Hadi, hadi ne olur.
4: Sen işe gitmiyor musun bugün?
1: Gitmeyeceğim. Kardeşimiz evleniyor. Yani bizim de kendi çapımızda bir takım hazırlıklarımız var. Kıyafeti, berberdi. Seyhan. Ne oluyor?
4: Bir şey yok.
1: Nasıl bir şey yok ya? Neredeydin? Ya göbeğim çatladı yalan söylemekten. Seyhan bir şey mi oldu? Halim mi kızdırdı seni?
4: Yok.
1: E ne oluyor o zaman?
4: Abla soru sorma ne olur.
1: Seyhan.
4: Lütfen. Hiç konuşacak halim yok. Zaman ver biraz.

0: Salido.
1: Vay vay vay. Yakıyorsun Halim.
0: He, oldu mu?
1: Oldun oldun. Vallahi çok yakıştı.
2: Zeze dikilmiş gibi.
1: Eyvallah. Daha biraz kollardan he?
2: Tabii alalım.
1: Yarın alayım ama en geç. Öbür gün düğün.
2: Merak etmeyin.
1: Aman diyeyim.
0: Ya benim ceket nasıl durdu? He? Omuzlar falan iyi oldu ha.
1: Kalıp kalıp oğlum kalıp.
2: Alıyor musunuz?
1: Bilmem.
3: Al al.
1: Alayım değil mi?
3: Al al.
1: Aldım gitti be.
2: Beraber miyiz?
1: Evet.
2: Faturayı birlikte keselim.
1: Ha beraber derken biz beraber geldik anlamında.
3: Tamam bacana.
1: Olmaz Halim.
3: Ya sen bırak tamam uzatma.
1: İmkanı yok. Kardeşim ne kadar bu ceket?
3: Kenan.
1: Ya bir dur ben kendim alacağım ya. Ne kadar?
2: 500 lira.
1: He. Yok. Evde tonla ceket var.
3: Allah kahretsin. Gel buraya gel buraya. Ver şu ceketi kardeşim.
1: İmkanı yok abi.
3: Uzatma at veriyorum bak.
0: Oğlum ben bugün evleniyorum. En mutlu günüm. Dünya evine giriyorum. Ne diyorsun sen ya? Al sen bunu. Güzel.
1: İyi tamam. Bu sefer de senden olsun.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım. Sağ ol kardeşim.
0: Hadi kardeşim.
1: Sen faturayı beraber kes.
0: Hadi bakalım.
4: Düğünde takım elbiseler giyiyorsun oğlum. Saçlar da viryantinledin mi?
5: Viryantin mi?
4: Tabii viryantin. Papyonu da bir takacaksın Allah. Değil mi Mela?
5: Ha?
4: Meryem senin neyin var ya?
5: Yok bir şey ya.
4: Bir şey olmuş bir şey olmuş.
5: Ne bileyim Samim bu sabah Seyhan geldi. Olay gözleri kıpkırmızı. Bir sıkıntısı var ama.
4: Olacak tabii.
5: Niye?
4: Ya kız evleniyor.
5: Samim vallahi şimdi seni burada bırakıp döneceğim ha.
4: Ya dur köpürme hemen ya. Siz üç kardeş etle tırnak gibi değil miydiniz?
5: Evet.
4: Bugüne kadar ayrıldınız mı canım gülüm? Ayrılmadınız.
5: Yok ayrılmadık.
4: Ya kız gidiyor ablalarından ayrılıyor. Tabi üzülecek. Ciğerim gülüm. Bildin mi bilmedin mi?
5: Vallahi doğru.
6: Dayı.
4: He.
6: Bak.
4: Ah buldum onu bak. Can can.
5: Gel pambuk gel.
4: Hadi gel bakalım.
5: Merhaba.
4: Hayırlı günler.
7: Aradığınız numara kullanılmamaktadır.
5: Ne demek aradığınız numara kullanılmamaktadır ya?
7: Aradığınız numara kullanılmamaktadır.
5: Kimi arıyorsun? Ben hiç.
8: Oyuncuyu mu?
5: Oyuncu yok.
8: Aranız nasıl?
5: İyi iyi.
8: Görüşecek misiniz bir daha?
5: Bilmem.
8: Ha bu sırada annem bir şey demedi değil mi?
5: Neye?
8: Ya mutfağı çok dağınık bıraktık ya.
5: Ha yok demedi.

0: Halim.
1: Ha bacana.
0: Akşam ne yapıyorsun?
1: Akşam? Hiç.
0: Diyorum ki senle şöyle erkek erkeğe bir takılsak.
1: Nereye?
0: Bekarlığa veda partisi. Son kez.
1: Son kez.
0: Ya lafın gelişi canım.
1: Bacana. He? Oğlum ben Seyhan'la tanıştığım gün bekarlığa veda ettim. Hayırdır sen etmedin mi?
0: Ettim. Ya senin için evleniyorsun diye. Yoksa ettim tabii abi, etmez olur muyum?
1: Hadi lan yok orada yok.
0: Vallahi ettim.
1: Lan yürü git.
0: Vallahi ettim ya.
1: Sağ ol lan. Bakalım veda partiymiş.
2: Serhan'cığım hadi. Terzi bekliyor.
3: Tamam geliyorum.
2: O ne?
3: Bu. Bilekliğim ne zamandır yoktu. Geri geldi.
2: Geri mi geldi?
3: Öyle olması gerekiyormuş.
2: Seyhan. Yarım saat sonra gelinlik provam var. Sen hala dere tepe diyorsun ya. Bırak boncuğu moncuğu Seyhan.
3: Ah ablam ya. Şimdi senin yerinde olmak için neler vermezdim ben.
2: Seyhan vallahi çarpılırsın. Bak her şey ayarlandı. Misafirler, kına gecen, evin, barkın, düğünün. Ben şu senin yaşadığının onda birini ben Kenan'dan görmüyorum ya. Çeyiz istendiğimi bile dümen çevirip kendim aldım. Halim gibi bir çocuğu bulmuşsun, değerini bil, tamam mı? Ne düşünüyorsun? Bak o çocuğu üzersen vallahi billaha çarpılırsın Seyhan, ona göre.
3: Biliyorum.
2: İyi, biliyorsan kalk hadi. Gelinlik program var. Yürü. Al şunu.

0: piyonu alıyorsun boynunun arkasından. Bak burada böyle çıt çıt. He?
1: Tamam.
0: Bir dene bakayım. Önce burada yap. Önce bir görün. Şuraya.
2: Aa. Forma nereden çıktı?
3: Baskete yazıldım.
2: Baskete mi yazıldın? Hani jübile yapmışsın?
3: Ya vazgeçtim.
2: Nasıl?
3: Ya Murat ikna etti.
0: Ya Yiğit.
3: Şimdi sabahleyin. Dayı biliyorum sana sormadan yazıldım ama.
0: Yo iyi yapmışsın da.
2: Bu... Ya kaç gündür canımıza okuyorsun param yok diye.
0: Ya biz işimiz gücümüz var. Bir şekilde bulur buluştururum ben yani.
3: Ya şimdilik paraya gerek yok.
0: Nasıl yok?
3: Ya yok ben hallettim.
2: Ne yaptın, banka mı soydun?
3: Evet. Ya sormayın hallettim diyorum.
2: Dön bakayım bir şöyle.
3: Ya.
2: Hadi.
1: Dayı.
0: Efendim oğlum.
1: Yaptım.
0: Aferin sana can canım benim. Aferin sana aferin.
1: Oğlum. Oğlum

Babam, ben Meliha. Bak, eğer beni duyuyorsan telefonu kapatma. Benim söyleyeceklerim var. Şimdi benim kabahatim büyük. Ben sana ihanet ettim, haklısın. Ama bu kızım, bu Seyhan'ın hiçbir günahı yok. Bak, düğün günü geldi çattı, biz davetiyeleri de dağıttık. Ama sensiz düğün yapmak hiç içimize sinmiyor. Yani yapma de yapmayalım baba. Ya da rızan varsa bir haber et, kalk gel. Bizi eşe dosta mahcup bırakma. Tamam baba. Hadi, benim söyleyeceklerim bu kadar.

0: Alo. Ya dur, sıkı dur, sana bir sürprizim var. Yiğit baskete yazılmış.
1: Baskete mi yazıldı?
0: Evet, Murat ikna etmiş. Var ya, bir görsen nasıl havalarda uçuyor resmen.
1: Aslan Yiğit. Para işi nasıl halletmiş? Bankamı soymuş. Çok sevindim. İyi, tamam. Selam söyle. Sana da. Görüşürüz. Bay bay.
2: Ne diyor?
1: Hiç. Yiğit basket kursuna yazılmış. Onu söylüyor.
2: Gitmeyecekti hani. Size öyle söylememişti.
1: Kararını değiştirmiş.
3: Duru.
1: Efendim baba?
3: Kızım. Acaba...
2: Bak, hayır demeden önce düşün.
1: Neyi düşüneyim anne?
3: Arkadaşlarından biri bizden ödünç almış olabilir mi?
1: Neyi?
3: Yüzüğü.
1: Baba,
2: iki kardeşin durumu belli.
3: Kızım, Eda'yı biz okutuyoruz.
1: Ne demek istiyorsunuz?
3: Duru.
1: Eda yapmaz öyle şey. Yiğit, Yiğit de yapmaz.
2: Hani durumu yoktu?
3: Nereden bulmuş basket parasını? Duru.
1: Bilmiyorum.
4: Cumale, hazırlığınızı mazırlığınızı tamamlayın. Tamam, bu kadar. Bitsin bu iş. Şu andan itibaren bana sorulmadan adım atılmayacak.
5: Tamam ustam.
4: Çocuklar, bak bütün Adana orada olacak. Allah billah aşkına, bir yanlış istemiyorum. Duydunuz mu?
5: Tamam. Duyduk usta.
4: Tamam usta. İyi, hadi bak. Hadi bak işte.
6: Seyhan nasıl olmuş Halim?
4: İyidir anacığım, iyidir, iyidir. Gerçi bu aralar ses solu çıkmıyor ama işte ne bileyim, gelinliktir, provadır, onların da kendilerine göre bir şeyler var ya.
6: Ya bir arayıp sorsana.
4: Bu saatte.
6: Ya bir sor bakalım, nasıl olmuş, kendine gelmiş mi?
4: İyi, dur bakayım. Alo Ferde.
7: Halim nasılsın? İyi iyi, daha iyi. Ha, o da arkadaşına üzülmüş biraz. Yattı şimdi. Aha, istersen ben seni sabah arattırayım ha. Tamam. Tamam o zaman, hadi. Hadi iyi geceler sana da.

0: ben de boşverim.
1: Niye haber vermedin?
0: Anne, sevinmedin mi beni gördün?
1: Ay sevindim, sevinmez olur muyum hiç? Yemek yedim.
0: Dur anne, daha yeni girdim içeri.
1: Kalacak mısın?
0: Kalacağım, kalacağım.
1: Oh, kurban olsunlar. Oh, kurban olsunlar.

0: Geldim babam.
1: Geldiniz paşa.
0: Evet ben de. 24-41.
2: Ne yapacak senin hesap numaranı?
0: 44-85. Hı? 44-85.
2: Allah Allah.
3: Ay. Şuna bak ya.
4: Seha sen bunu gördün mü?
3: Çok güzel.
4: Bir akşam annemle babam bizi Kevser halama bıraktı. Ama böyle nasıl soğuk bir akşam, böyle nasıl kar yağıyor. Akşam nasıl dua ettim anacığım sağ salim geri dönsün diye.
5: Annem bir döndü, yanında bir bebek, vallahi şu kadar.
3: Seyhan.
4: Aldım anamın elinden o bebeği. Artık alış o alış, bir daha da hiçbir yere bırakmadım. Yani ne seni ne Feride'yi.
3: Ay ablam benim ya.
4: Seyhan bak şimdi gidiyorsun.
3: Ablam ne gitmesi be, gitmiyor bir yere.
4: Anacığım gidiyor yani, gidecek. Artık burnumuzun direği sızlaya sızlaya yollayacağız yani. Artık bunun başka yolu yok.
5: Ablam. Hayır bak şimdi sen artık kendi yemeğini kendin yapacaksın ya.
4: Aynı benim öğrettiğim gibi. Ama artık takılırsan tabii ben sana yardım edeceğim. Ama bu Halim çok has bir çocuktur. Yani sen ne yapsan beğenecek.
3: Olmadı kuru fasulyeci de yersiniz artık. Sen bir alışsan şu fasulyeyi.
4: Feriz.
3: Ne yapayım ablam, sanki diğer tarafa yolluyorum kızı be.
4: Ay tövbe tövbe ya. Seyhan'a gel şöyle azıcık ya. Bu yani biliyorum tamam mı, hiç kolay bir şey değil, artık üzüleceksin falan. Ama benim bir şekilde yüreğim ferah. Yani benim bu halime güvenim tam. Senin çok iyi bir evliliğin olacak Seyhan. Çok iyi bir evliliğin olacak.

0: Ay, anne.
1: Bu adam ne istiyor senden Kenan?
0: Hangi adam?
1: Cabbar ağa.
0: Ne isteyecek anacığım?
1: Niye aldı senin hesap numaranı o zaman?
0: Para yatıracak.
1: Aa, niye?
0: Söylemem, sürpriz.
1: Sen onu benim külahıma anlat.
0: Anne.
1: Kullanıyor seni değil mi? Kızları bitti kendi başladı.
0: Anacığım ne alakası var?
1: Niye söylemiyorsun bana o zaman?
0: Cabbar babama söz verdim.
1: Öyle ağzını doldura doldura baba deme.
0: Aa,
1: senin bir tane baban vardı, o da rahmetli oldu.
0: Alo.
2: Aşkım günaydın.
0: Günaydın Feride.
2: Ablam kına gecesinde Muazzez teyzemi çağırmayı unutmuş da ona haber vereyim dedim. Yani mutlaka bekliyoruz, tamam mı?
0: Tamam Feride. Oldu hayatım, sen merak etme.
2: Tamam.
1: Ne diyor?
0: Kızın günahını aldın. Seni kınaya çağırıyor.
1: Çağıracak tabii. Ama nikahı bir bassın yüzüme bile bakmaz.
0: Of anacığım ya, of. Müsaade eder misin, üstümü giyineceğim.
1: Aman sürprizmiş.
3: Can gel bakalım, montunu giyiyorum, geç kalıyoruz.
4: Geldim.

0: Antrenman var mı bugün Hidayet?
1: Hidayet mi?
0: Basketçiye soruyorum.
2: Var var, okuldan sonra.
1: Aferin oğlum, hadi can can. Alo, buyurun.
2: Samim Bey günaydın. Ben Ziya, Duru'nun babası.
1: Ha Ziya Bey günaydın.
2: Çocuklar nasıl?
1: İyiler Allah'a şükür, buyurun.
2: Samim Bey, bugün müsaitseniz bir ara görüşebilir miyiz?
1: Bugün? Hayırdır?
2: Gelince konuşsak.
1: Oldu, konuşalım. Nerede?
2: Biliyorum.
1: Bir saat sonra. Tamam. Oldu Ziya Bey, size de iyi günler.
0: Ne diyor?
1: Gelin görüşelim.
2: Niye?
1: Bilmiyorum oğlum.
0: Bursu iptal edecekler.
2: Ya Eda.
1: Ya Eda, olur mu öyle şey ya?
0: Başka neden çağırsınlar bey?
2: Ya yok, yapmazlar öyle şey.
0: Nereden biliyorsun?
1: Ya çocuklar bir durun, curcuna yapmayın. Gideceğiz, göreceğiz. Hadi bakalım.
0: Ben?
1: Sen doğru mu Eda? Hadi. Hadi bakalım.

0: Günaydın Nadire teyze.
1: Günaydın Ahsen.
0: Ali içeride mi?
1: Hoş geldin kızım. Geç banyoda.
0: Ali bir şey dedi mi benimle ilgili?
1: Yok demedi. Ben geleceğini söylemedim. Çıksın siz konuşursunuz.
0: Tamam.
1: Ha? Sen geç otur.
0: Tamam.
1: Ben çay koyayım, geliyorum.
2: Pambık, bak sofra hazır, kahvaltı ettin mi?
3: Ettim.
2: İyi, gel bir de bizle et.
3: Tamam.
4: Ablam, akşam kına için bir şey lazım mı?
5: Anacığım, vallahi ben bir şeyler pişirdim ama artık bu kuru yemiştir, meşrubattır Halim getirecek.
4: Ha, başka?
5: Başka işte birkaç çay kolonya.
4: Misafirlere haber verdik mi?
5: Vallahi verdik ama sor bakalım Seyhan'a başka birini çağıracak mı?
4: Tamam. Seyhan!

0: Alo. Alo. Seyhan. Evet. Ben Ahsen.
1: Ahsen, nasılsın?
0: İyiyim. Sen?
1: İyi, iyiyim. Ben önemsiz bir şey için aramıştım ama.
0: Ali banyoda, duş alıyor. Çıkınca söylerim.
1: Tamam. Tamam, sağ ol. İyi günler.

0: yapıyorsun öyle deve kuşu gibi?
1: Abla ne diyeceksin?
0: Ya biz kına gecesine herkes çağırdık mı?
1: Kına gecesi mi?
0: Seyhan?
1: Abla sen haklıymışsın.
0: Ne?
1: Romantik filmler için bir şey demiştin ya.
0: Ne demiştim? Ne filmi ya?
1: Bir akşam Morgan'la film izlemiştik hani. Bana bir şey demiştin sen.
0: Ay Allah'ın akıllısı, ne demiştim?
1: Gerçek hayatta böyle şeyler yok, böyle büyük aşklar yok demiştin. Boşuna hayal kurma demiştin.
0: Evet.
1: Yokmuş. Sen haklıymışsın abla.
0: Hayda. Seyhan'ım ya, sana ne oldu öyle? Ay gülüm benim. Seyhan.
2: Bak şimdi evlilik yaklaşınca böyle heyecanlansan, ne yapacağını şaşırdın o yüzden. Tamam mı? Hadi şimdi kurma bu kadar kız, lütfen.

0: akşamlar Diri teyze.
1: Afiyet olsun.
2: Anne ben çıkıyorum. Bahsen.
0: Hoş geldin Ali.
2: Sen ne arıyorsun burada?
0: Annen haber verdi.
2: Anne?
1: Ben çıkıyorum Allah.
2: Yok yok ben çıkıyorum.
1: Olmaz ki evladım, bir oturun konuşun. Konuşup anlaşmadan olmaz evladım. Bak ikiniz de perişan olmuşsunuz.
2: Bak anacığım, biz Ahsen'le ayrıldık.
0: Ali.
2: İstanbul'a geldi, konuştuk. Bitti bu iş. Konuşacak bir şey yok.
0: Tamam Nadire teyze. Ali yorgun. Siz oturun, ben daha sonra gelirim.

0: Sağ ol Şerif Hanım.
1: Afiyet olsun.
0: Semih Bey, Eda'yı öz kızımız gibi seviyoruz biliyorsunuz.
2: Sağ olun. Hayırdır, bir aksilik mi var? Kızımız bir hata mı yaptı hocam?
0: Kızımız değil.
2: Kim?
3: Vallahi söze nasıl başlayacağız biz de bilmiyoruz.
0: Dün akşam dışarı çıktık. Sizin çocuklar yemeğe gelmiş. Bir yüzüğüm var. Bu sabah baktım mücevher kutusunda yoktu. Kaybolmuş.
2: Kaybolmuş.
3: Evet.
2: Yani Ziya Bey yoksa siz, Eda'm.
3: Yiğit.
2: Yiğit mi?
0: Genç çocuk. İhtiyaçları var, hevesleri var. Biliyoruz.
3: Basket, kıyafetler, bunlar normal şeyler.
2: Nasıl normal şeyler? Çocuklar böyle bir şey yapmaz. Ne Eda ne de Yiğit. Bir yanlışımız var.
3: Samim Bey, yüzük dün akşam vardı, bu sabah yok.
0: Eğer geri gelirse biz olanları unutmaya hazırız.
3: Aramızda kalacak, söz veriyoruz.

0: Kenancığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Feridem.
0: Ay elindeki ne?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi ya?
1: Gel.
0: Ya Kenancığım ne var kutunun içinde? Vallahi çatlayacağım meraktan.
1: Kızım söyleyeceğim sabret.
2: Ne söyleyeceksin Kenan? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk ablam.
2: Hayırdır?
1: Seyhan yok mu?
0: Bağır yukarıdan.
1: Çağırsana.
2: Niye?
1: Ablası çağırın.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Seyhan! Seyhan!
0: Hadi geç otur.
1: Afiyet olsun.
0: Sağ ol.
3: Kutlan. 6 paket cips, 3 paket şan fıstığı.
1: Evet.
3: 2 paket kana gecesi, potpourri.
1: Ne? Potpourri mi?
3: Karışık ustam.
1: Oğlum hava mı atıyorsun sen? Sosyal teknisyen lan, ben potpourrisi. Karışık desene şuna. Potpourri.
4: Halim.
1: Gel hadi. Ha şey, meşrubat da koy Cuma hadi.
3: Tamam ustam.
4: Ya Seyhan nasıl oldu? Bir haber var mı?
1: İyi anacığım, iyi.
4: Ya hasta falan değil değil mi?
1: Yok anacığım, yok yok. Ya şimdi bak Seyhan aslında bir evin bir kızı. Tamam bunlar üç kız kardeş de. Bu tekne kazıntısı. Ya en narini, en mini. Yani ablalarından ayrılıyor diye bu şimdi duygusala bağladı, ben biliyorum.
4: Geçecek bunlar, geçecek.
1: Geçecek anacığım, geçecek. Ben onu başımın üstünde taşıyacağım. O benim başımın tacı ya, o benim kraliçem. Olur mu öyle şey?
4: Aferin oğlum.
2: Kenan ne sürprizi?
0: Ay hadi vallahi çatlayacağım meraktan ya.
1: Bir dakika açıklayacağım.

0: Ne bu?
1: Açın.
0: Seyhan açsana. Bu ne? Kenan?
1: Cabbar Ağa'nın hediyesi.
0: Cabbar Ağa mı?
1: Akşam arayıp hesap numaramı istedi.
0: Niye?
1: Bilezikler için. Seyhan'a düğün hediyesi.
0: Canım babam ya. Çok güzeller, sağ ol.
1: Bana değil, babana teşekkür edeceğim.
0: Seyhan'ım taksana kolaşını. Babam da gelseydi keşke. Anacığım gelmiyorsa bu ne demek şimdi, ben anlamadım. Bize kızgın mı değil mi? Kızgın ama rızası var.

0: Sağ ol Kenancığım.
1: Aşk olsun Feride.
0: Valla senin gibi ince erkek de bulunmaz ha.
1: Ne demek?
2: Vay canım.
0: Halim hoş geldin.
2: Hoş bulduk Feride.
3: Hayırdır abi?
2: Hiç ya işte. Kına için meşrubattır, çerezdir falan filan.
0: Vallahi yine dünyaları almışsın be.
1: Ferda, hanımlar için her şeyin en güzeli, en iyisi.
3: Kenan ceket, oldu mu ya?
0: Ne ceketi?
3: Halim bana ceket ısmarladı.
4: Dur oğlum söylemesene, her şey aramızda diyor mu ya?
0: Kesene bereket Halim.
3: Anam sizde akşam.
0: Ha, sen ne yapacaksın?
3: Biz... Kenan vallahi bir gece diyordu ama.
0: Gece mi?
3: He? Oğlum neydi ya, bir bekarlık mıydı? Neyi, biz ne veda ediyorduk oğlum?
1: Yok Halim.
3: Ha, parti lan parti.
0: Kenan?
1: Yok hayatım, ne partisi? Yapar mıyım öyle şey?
3: Al al. Alemsin lan bacana.
0: Gel Halim gel. Sana da iyi günler Kenan.
1: İyi günler.
5: Çok güzel.
0: Dayı.
6: Eda kızım nasıl?
0: İyiyim. Ne oldu?
6: Hiç.
0: Dayı, ne oldu?
6: Gel biraz konuşalım ya.

0: Niye çağırdın Asya'nı?
1: Senin iyiliğin için oğlum.
0: Anne, Asya'm bitti, benim için yok artık.
1: Niye?
0: Öyle.
1: O zaman peki sen Mersin'e onun için gelmedin?
0: Onun yüzünden kaçtım.
1: Peki bu halin ne?
0: Ne var halimle?
1: Perişan olmuşsun. Gözlerimin feri gitmiş.
0: Oldum. Oldum da Aslan'la ilgisi yok. Sebebi başka bu sefer.

0: ve iyi bir düşün. Bu çocuk son zamanlarda...
1: Yiğit yapmaz dayı.
0: Ya yapmaz, yapmaz biliyorum ben de.
1: Nasıl böyle bir şeyden şüphelenebiliyorlar?
0: Şüphelenmişler işte.
1: Niye? Cebimizde paramız yok diye mi?
0: Eda.
1: Ben Duru ile konuşacağım.
0: Sen kimseyle konuşma. Biz ne yapacağız? Önce nedir, ne değildir onu anlayacağız. Kendi aramızda çözeceğiz. Ortalığı velveleye vermek yok. Şimdi bak. Ben diyorum ki... Bu çocuk... Bu basket kursu için...
1: Evet.
0: Parayı nereden buldu?
1: Bilmiyorum. Yani çalıştığı kafeden.
0: Ya kafeden para alalı kaç zaman oluyor? Eda bu çocuk diyordu yapamıyorum, edemiyorum. Ne oldu da parayı buldu bir yerden bu?
1: Bilmiyorum dayı.

0: benim saatim. Buradan antrenmana gidiyorum.
1: Başladın ha?
0: Başladım.
1: Süper. Yüzün gülüyor ya.
0: Sayende. Murat'la senin olmasaydım ben basketbola başlayamazdım ha.
1: Evdekiler ne dedi peki?
0: Sevindiler. Eda şimdiden hidayet deyip duruyor bana.
2: Masa ikiye kulüp sandviç.
1: Hido getirir.
2: Hido mu?
0: Ya ben hallederim. Ya şimdilik paraya gerek yok.
3: Nasıl yok?
0: Ya, yok ben hallettim.
1: Ne yaptın? Banka mı soydun?
0: Evet. Ya sormayın, hallettim diyorum.

0: Haliço, ya neredesin sen kardeşim ya?
1: Buradayım abi, Mersin'de.
0: Ya tam gidecek zamanı buldum be Ali ya.
1: Niye?
0: Ulan şurada iki çift laf edeceğiz be oğlum ya.
1: Hazırlıklar nasıl gidiyor?
0: Ne hazırlığı?
1: Seyhan'ın nikahı yok mu?
0: Var var, yapılıyor.
1: İyi.
0: Bak Aliço, ne diyorum sana? Bak kalacaktın burada kardeşim benim.
1: Olmadı abi. Sen benim yerime kutlarsın.
0: Kutlayacağım Aliço, kutlayacağım. Senin yerine altın da takacağım, merak etme.
1: Tamam.
0: Bana bak, telefonu kapalı tutmak yok. Arayınca bulacağım, tamam mı?
1: Tamam Sımmı abi. Sımmı abi, çocuklara çok selam söyle. Mertum'u çok öp.
0: Aleykümselam kardeşim.

0: teşekkür ederim.
1: Hoş geldiniz.
0: Sağ olun.
2: Hoş bulduk.
1: Hayır. Hoş geldin Gülseren abla.
2: Hoş
0: hayırlı
2: bulduk
0: canım.
2: Olsun. Hayırlı olsun canım.
1: Sağ ol ablacığım. Hoş geldin.
0: Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun.
1: Hoş geldin Mümine teyze.
0: Sağ ol. Hayırlı olsun.
1: Sağ ol. Buyur.
3: Feride, Serhan nerede kaldı?
1: Ablam yukarıda hazırlanıyor. Gelir şimdi.
3: Ha, tamam.
4: Meleş ablanın evi çok kalabalık.
3: Kalabalık tabii ablacığım. Kına gecesi yapıyorlar.
5: Sen gideceksin mi?
3: Ya.
6: İyi.
5: Efendim dayı.
6: Nasılsın oğlum?
5: İyiyim.
6: Basket nasıl geçti?
5: İyi geçti. Bugün ilk antrenmanımızı yaptık.
6: Ne yapacaksın? Devam edecek misin?
5: Vallahi edeceğim dayı. Yani etmek için ne gerekiyorsa yapacağım.
6: İyi de bu ayakkabıları falan kulüpten mi veriyorlar?
5: Yo, ben aldım.
3: Sen mi aldın?
5: Hı. Ayın elemanı. Geçen hafta çift maaş aldım ya. Ya dayı merak etme. Sana yük olmayacağım. Ben kendim halledeceğim.
4: Ben bakarım.
5: Dur Mertcan.
7: Vay örümcek var. Fıçırık.
5: Oo, hoş geldiniz.
8: Ablan nerede yumurcak?
4: Yukarıda.
7: Hadi hadi hadi kına başlıyor.
4: Ben?
8: Erkekler gitmez.
7: Yok yok, Meli ablan pamuk yesin demiş.
4: Gerçekten mi?
8: Aha.
5: Hadi o zaman ceketini giy de git.
7: Hadi koş. Hadi gel kirve.
3: Valla evleniyor evleniyor dedik ama... insan o gün gelip çatmadan anlamıyormuş Sayman.
2: Zor tabii, kolay değil. Ama uzağa gitmeyecek.
3: Uzağa gitmeyecek ama yani şuradan seslenince de duymayacak.
2: Ah Melih Hanım, beni dinlemedin. Bak yarın bir gün Feride de evlenecek. O zaman ne yapacaksın? Şöyle evi barkı olan bir...
3: İstemem.
2: Aa. Peki ne yapacaksın? Yalnız mı kalacaksın?
3: Kısmet Sayma. Kısmet. Bu kına oldu galiba.
2: Oldu oldu.

0: Hadi. Tamam. Seyhan, iyisin değil mi? Sıkılmak, üzülmek yok.
1: Yok abla. Geçti gitti, iyiyim ben.
0: İyi olacaksın, tamam mı? Her şey çok güzel olacak. Çok mutlu olacaksın. Canım benim.

0: Evet. Şimdi son kez kontrol ediyoruz. Nikah biter bitmez doğru otele.
1: Ustam.
0: Heh, dekorasyon hazır. Ben şahsen işte kendi ellerimle yaptım. Evet. Yemek.
1: Hazır ustam. Ustam.
0: Heh, etlisi, zeytinyağlısı, kebaplar, fasulyedir. Yani bak aksaklık istemiyorum. Cumali bütün sorumluluk sende ona göre.
1: Ustam.
0: Ne var oğlum ustam sabahtan beri?
1: Ustam yengeyi kuaföre götüreceğim demiştin. Hatırlat demiştin.
0: Allah. Cumali. Oğlum sen beni ipten aldık. Tamam Pekro. Şimdi ben gidiyorum. Siz doğru otele nikahta görüşürüz.
2: Bravo.

0: Oğlum siz benim has arkadaşlarımsınız ha! Hadi!
1: Kız vallahi kendime Filiz Akın topuzu yaptıracağım. Arkaya da böyle bolca krepe attıracağım.
2: Abla senin gelinliğin nasıl olur çok merak ediyorum ha.
1: Şaşalı olacak tabii ki Seyhan. Senin gibi sade şeyler sevmem ben.
3: Kızlar hazır mısınız?
1: Hazırız hazırız.
4: Hazırız da.
3: Sen ne arıyorsun?
4: Taci mi?
2: Dün akşam buradaydı.
1: Ya kına kıyafetlerin arasına karışmış olmasın baktın mı?
2: Baktım.
3: Be anacığım şuralara iyice baktın mı?
2: Baktım yok abla.
3: Allah Allah.
2: E Halim.
3: İyi hadi.
2: E Taç ne olacak?
3: E siz gidin işte ben arayıp bulup getireceğim.
2: Abla.
3: İyi hadi bekletmeyin çocuğu hadi.
2: İyi sağ ol.
3: İyi hadi.
1: Berbere geç kalma.
3: Allah Allah. Ay

0: dedi.
1: Ama düğüne daha 5 saat var.
0: Nasıl? Yakışıklı olmuş muyum?
2: Çok yakışıklı olmuşsun.
1: Aman aman aman. Buruşmasın ceketin.
3: Dayı.
4: He.
3: Yiğit'le konuştun mu?
4: Konuşamadım, yalnız kalamadık.
3: Konuşmayacak mısın?
4: Konuşacağım. Konuşacağım da ne konuşacağım, nasıl konuşacağım bilemiyorum. Şu diyorum düğün tantanası falan geçse de.
3: Düğün mü? Ya dayı hala neden bekliyorsun?
4: Ya Eda, bu insanlar seni memleketin en iyi okulunda okutuyorlar.
3: Ya dayı.
4: Ben de biliyorum kapılarına gidip dayanmayı. Bu kadar lafı işitmek kolay mı zannediyorsun? Bağırdın, çağırdın, kapıyı vurdun, gittim, ne olacak? Sen ne olacaksın?
3: Hiçbir şey.
4: Nasıl hiçbir şey?
3: Ya dayı Yiğit yapmamıştır ki.
4: Ne yaptıysa?

0: Selin?
1: Sami, ben eve gidiyorum. Bu pambuğu bırakman gerekirse...
0: Yok, gerek yok. Ben buradayım ya. Sağ ol.
1: Ne oldu sana böyle?
0: Oldu bir şeyler ya. Sen canını sıkma. Bugün güzel bir gün.
1: Sağ ol. Bak, Kenan arabaları ayarlayacak. Nikah'a beraber gideceğiz.
0: Tamam.
1: İyi o zaman. Hadi.
0: O ne elindeki?
1: Bu gelin tacı.

0: Ben değilim o.
1: Ha?
0: Ay, rahatsız eden biri varsa ben değilimdir diyorum.
1: Ne diyorsun?
0: Ne bileyim. Söyleyeyim de sonra hesap bana kesiliyor. Bir şeyler oluyor.
1: Seninle bir ilgisi yok.
0: Vardır vardır. Sen gene bana kızacak bir şey bulmuşsundur.

0: Yok bir şey.
1: Ne bu hali?
0: Ya seninle bir ilgisi yok dedim ya.
1: Canı sıkılmış senin.
0: Evet.
1: E anlat.
0: Anlatamam.
1: E hadi gel gidiyoruz.
0: Nereye?
1: Konuşmaya.
0: Gelemem, düğün var Furkan.
1: Düğün mü? Hı-hı. Tamam geliyorum ben de o düğüne işte. Hadi gel. Sen bir anlat da önce.
2: Rasim abi, şu dışarıdaki benim elemana söyle.
3: Hangi elemana?
2: Ya arabayı süsleyen yok mu? Önce S harfi olacak. S, ha, bak Seyhan, Halim.
3: Öyle yazıyor Halim.
2: Ya bacanak, görmüyor musun? Koyun gibi bakıyor gözleri. Bak gör demedi deme, harfleri yerini karıştıracak.
4: Ya karıştırmaz Halim. 40 kere söyledim, ben bile anladım.
2: Ya Taci abi, 41 kere söylüyorum, yine yanlış yapıyorlar.
3: Halim bir sakin ol, tamam hallederiz.
2: Yok be bacanak, yani bugün sabahtan beri böyle içim böyle pır pır pır pır pır pır pır pır pır. Hayırlısı.
5: Evde bir sorun var.
0: Evet.
5: Büyük de bir sorun var.
0: Evet.
5: Ama anlatmayacaksın.
0: Anlatmayacağım.
5: Kime anlatacaksın peki?
0: Kimseye.
5: Nasıl ya, olur mu yetim sana?
0: E ne yapayım, kime anlatayım?
5: Ne bileyim, anlat. Paylaştım. Hiçbir şey yapamıyorsun. Al bir sprey. Duvarlara yaz.
0: Duvara mı?
5: Ne bileyim. Yaparım ben arada öyle.
0: Ben yapamam.
5: Ama kızım sen de konuşamam. Edemem, yapamam. Nasıl yüzeceğim böyle?
0: Ben eve gidiyorum.
5: Bir dakika. Bak. İnsan bazen en yakınındakiyle konuşamaz. Yani hiç tanımadığın birine anlatmak daha kolay gelebilir. O yüzden sen şimdi git. Baktın hiç olmuyor. Ben buradayım.

0: Hadi görüşürüz.
1: Hadi Rasim abi. Ellerine
0: hayırlı
1: sağlık.
0: Olsun abi.
1: Sağ olasınız. Ellerinize sağlık.
0: Hayırlı olsun abi.
1: Hadi kolay gelsin. Hadi. Oh. He? Sen?
2: Tamam.
1: Oğlum bu ne?
3: Alim Seyhan Usta.
1: Gelin dedim. Gelinin ismi önce yazılacak dedim. Ben gelin miyim? Allah'ın malamadı.
2: Tamam Alim, tamam. Değiştiririz ya.
1: Ya 41 kere söylemedim mi Taci abi? Bak bir iş nasıl başlarsa öyle gider. Bak işte iş ters başladı.
3: Ya Allah'ın malamadı.
2: Tamam tamam, halloldu bak.
3: Tamam halloldu. Al Seyhan Halim.
1: Seyhan Halim. Güzel, tamam peki. Tamam, yok bir şey, yok bir şey. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim. Allah'ım.
3: Yarabbim.

0: Aliço!
1: Alo? Sen abi nasılsın, iyi misin?
0: Aliço, hayırdır ya? İki gündür rüyanda mı gördün beni, arıyorsun?
1: Yok abi, merak ettim öyle ya. Çalışıyor musun?
0: Yok ya, ne çalışacağım? Düğüne hazırlanıyoruz.
1: Ha. İyi.
0: Var mı bir diyeceğin Ali?
1: Kime?
0: Kime olacak oğlum? Gelinle damada.
1: Yok abi, ne diyeyim? Mutluluklar dilerim.
2: Aliço!
0: Bak bak, senin için de altın aldım ha. Takacağım, merak etme.
1: Tamam abi.
0: Bak geldi, geldiler.
1: Geldiler mi?
0: Damat. Gelini almaya geldi bak. Korna sesini duyuyor musun?
1: Duydum.
0: Hadi Aliço, 2 hafta sonra arayacağım. Bak şimdi ortalık kıyamet, konuşacağız yerim.
1: Tamam.

0: İyi günüm, iyi. Seyhan nerede?
1: Yukarıda geliyor şimdi.
0: İyi, Halim geldi, hadi.
1: Tamam. Seyhan hadi.
2: Hadi çocuklar, acele edelim. Kenan kardeşi, sağ ol.
3: Canım, abi taksi bekliyor.
4: Hangisiyle gidiyoruz?
3: Feride, Meli abla, ben buna, siz abi.
2: Arkadakine. Evet. Hadi çocuklar, geçin bak. Halim, Kübra, nasıl kardeşim, her şey yolunda mı?
5: İyidir inşallah, sen mi abi, sağ olasın, sağ olasın.
2: Diyarım, Allah kolaylık versin.
1: Halim.
5: Ablam benim. Vallahi heyecandan kalbim duracak ha.
0: Anam senin mi benim mi?
1: Geldik ablam geldik. Kenancığım şu havluları arabaya.
3: Feride nasılsın güzelim?
1: Ay iyiyim ama öleceğim heyecandan ya.
2: Melia. Üstündeki çok yakışmış ya.
6: Sağ ol Samim.
2: Nerede kız? Gelin nerede?
1: Geliyor Semma abicim, geliyor.
0: Seyhan!

0: Ferhan'ım.
1: Ali. Maşallah.
0: Çok iyi. Gel.
1: Seyhan. Sağ ayağını açıksaydın.
2: Çıktım abla, çıktım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet. Çok güzel olmuş. Çok.
0: Halim abi heyecandan ölecek ha.
1: Abla sen de evlenecek misin?
2: Ben mi? Bilmem ablacığım.
0: Evlenecek tabii Mertu.
1: Ben hiç evlenmeyeceğim.
3: Gel sen.
4: Ali.
3: Salon, misafirler, bir ihtiyaç var mı?
4: Yok bir şey, her şey tamamdır sanma abi. Ben artık Seyhan'ımı götürüyorum.
5: Seyhan, o etekte nasıl bineceksin?
2: Yardım edeceğiz Kenan'cığım, hadi.
1: Hadi gülüm, hadi.
3: Hadi damat.
5: Beraber gidiyoruz sanma abi.
3: Tamam ciğerim.
2: Topla eteklerini.
1: Tamam tamam, hadi canım.
4: Peş peşe, peş peşe. Hadi. Bakalım.
3: Hadi girme.
4: Şu Ali, yavaş git, çukura mukura girme oğlum.
5: Tamam usta.
3: Hadi bakayım.
1: Anacığım tamam mı? Oturdun mu?
2: Oturdum abla, oturdum.
1: Hayır, bak biz arkadayız hemen. Arkadan geliyoruz.
2: Aha, tamam. Tamam.
1: Hadi gülüm, hadi gücüm, hadi. Hadi canım benim.
2: Ben de bu.
1: Tamam, hadi dikkat et.
2: Abla?
1: Ha?
2: Seyhan gitti be.
1: Ha gülüm, bitti. Sen yeni anladın gittiğini.
2: Öyle mi Allah ya? İkimiz kaldık.
1: Ha, ikimiz kaldık.
2: Of.
5: Melih abla, hadi.

0: Hoş geldin, hoş geldin.
1: Oğlum.
2: Şimdi geliyorum anacığım.
0: Hoş geldin.
3: Ha, geldi mi kızım? Sabinler nerede?
2: Araba arkamızdaydı, şimdi gelirler. Al bana müsaade.
3: Tamam. Hadi çocuklar. Bak siz şurada bir yerlere oturun ha.
4: Ne oturalım?
3: He.
5: Şurada boş yerler var zaten.
3: Ha. Dayı sen gelmiyor musun?
6: Ya geliyorum ben, siz geçin, geliyorum.
4: Çok büyük bir yer burası abla.
5: Nasıl? Evet ablacığım.
4: Sağ
3: ol, iyi. Ne haber? Eda, ben geliyorum.
5: Tamam.
3: Boş mu bura?
5: Yetiştin ha?
3: Allah'a yetiştik. Ne yapıyorsun lan?
4: İyiyim.
3: Elbise yapmışsın kendine?
5: Olmamış mı?
3: Çok güzel olmuş, çok.

0: 45 dakika içinde alacağım.
1: Sağ ol kardeşim.
2: Gel abi şuraya koyalım.
3: Ben şöyle bir oturayım, az kaldı. Titriyorum.
4: Tamam tamam.
3: Ablam.
4: Hı.
3: Biz de geçsek mi koltuklara?
4: Ya geçeceğiz anacığım. Şu Seyhan şuradan bir çıksın, şöyle bir yürüsün önümüzden, tamam.
3: Ay yok, benim kalbim dayanmayacak vallahi billahi.
4: Yok benim de dayanmayacak.
3: Ayakkabısının altına adını yazdın mı? Kızım bu yaşta ne yazacağım ben? Ben iki kere yazdım. Biri çıkmazsa öteki çıkar.
1: Feride.
3: Ablam, Kenan'ın yanına geçiyorum.
4: Tamam gülüm.
5: Meliha.
4: Sami. Ben vallahi öleceğim heyecandan ha. Bak artık şu iş bir hayırlısı inan bitsin, yoksa ben biteceğim.
5: Ya sakin ol, misafirlerimiz geldi. Gelinle damat birazdan çıkacak. Her şey iyi olacak.
4: Olacak mı?
5: Olacak, sen merak etme Meliha.
4: Ha yok, benim kalbim dayanmayacak ya.
5: Dayanır. Ben senin yanındayım, merak etme.

0: Eda'nın arkasına geçelim.
1: Aa, Furkan da gelmiş. Baba biz oturuyoruz.
2: Tamam kızım.
3: Biz geldik.
1: Merhaba.
4: Ne yapıyorsun Ayça?
1: İyidir, sen ne yapıyorsun?
4: İyi.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
1: Hiç. Hiçbir şey. Ne haber küçük damat?
3: İyiyim.
1: Ne güzel olmuşsun sen öyle papyonunla.
3: Teşekkür ederim.
0: Geliyorlar, geliyorlar.
1: Abla, geliyorlar.
0: Ben çocukların yanındayım.
1: Tamam, sağ ol.
0: Sıkılır, daralırsan el et hemen buradayım.
5: Hazır mısınız?
6: Hazırız kardeşim.

0: Seher'im hadi.
1: Halim.
0: Ya bizi bekliyorlar. Seher.
1: Yapamayacağım.
0: O ne demek?
1: Yapamayacağım Halim.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Efendim insan halinden bütün izleyenlerimize merhabalar. Bugün harika bir konuyla huzurlarınızda olacağız. Çocuklarımızdan bahsedeceğiz. Çok ilginizi çekecek konularım ve konuklarım var. İnsan hali başlıyor.

0: Efendim şimdi çocukları konuşmaya başlamadan önce geçen hafta depresyondan ve öfkeden bahsetmiştik. Ülkemizin belki de psikolojik açıdan en büyük dertleri bunlar olabilir. Hem depresyon oranları oldukça yüksek, çok fazla antidepresan kullanılıyor. Öbür taraftan öfkeyle ilgili davranışlar ve sorunlar bütün ülkede sık sık özellikle haber bültenlerinde bile izliyoruz. Geçen hafta konuklarımıza, Alpay hocamıza ve Ali Yasin hocamıza öfke ve depresyonla ilgili sorular sordum. Bakalım programın sonunda en son sözleri neler olmuş, onları izleyelim. Yeni bölümümüz hemen başlasın. Son bir söz söyleyecek olsanız ne söylerdiniz diye soruyoruz. İkinize de soracağım bunu. Hı hı. Sen istersen Ali Yasin hocam depresyonla tarafından bir öneride ya da bir şey. Sizin de konunuzla ilgili Alpay hocam öfkeyle ilgili edebiliriz. Hanginizle başlayalım?
1: Buyur hocam.
0: O tatlı bakış bak. Dolmuşluk gibi oldu. O.
2: Hocam yani öfke konusunda söyleyebileceğim tek bir şey olsaydı kendimizi bu kadar haklı görürken karşı tarafın da kendisini bu kadar haklı gördüğünü bilmek belki empati kurmamızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Hı-hı. Sandığımız kadar haklı olmayabiliriz. Bu önemli bir konu çünkü bu kadar çok haklı görmek empatiyi engelleyen bir durum.
0: Çok güzel, çok güzel bir cümle oldu bu. Sen ne dersin Ali Yasin hocam? Özellikle depresyonla ilişkili bir şey söylemek gerekirse.
1: Hocam depresyonla ilgili bir şey söylemem gerekirse ben sadece iki kelime söyleyebilirim. Harekete geç. Yani çünkü eğer harekete geçmezsek bu durumun üstesinden gelemeyiz. Normal şartlar altında biz ilk önce duygusal olarak kendimizi iyi hissederiz. Ardından arkadaşlarımızla buluşmaya gideriz. Ama depresyon ne yazık ki böyle değildir. Depresyonda önce fiziksel bir hareket lazım. Ondan sonra bu durum duygusal olarak düzelebiliyor. O yüzden hani kendini kötü hissettiğin zamanlarda veya bunun sürekli bir hal aldığı zamanlarda aklımızda hep şunun olması lazım. Bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Yoksa harekete geçmediğimiz sürece yarın da aynı olacak, ertesi gün de aynı olacak. Eğer yarının değişmesini istiyorsak bugün mutlaka bir harekette bulunmamız gerekiyor.
0: Depresyon ve öfkeyi dinledikten sonra şimdi tabii geçen hafta ile ilgili birçok gündemimiz var. Öfke sorunlarının bir şekilde önüne geçmek lazım ama problem öfke değil tabii ki saldırganlık davranışları ve şiddet, öfke, masum bir duygu. Öbür taraftan depresyonu birçok insan hayatının belli bir anında, belli bir döneminde yaşıyor. İlaçlarla bunu ötelemek yerine daha kalıcı çözümlerle tekrarlamasını da engellemek gerekiyor. Yani bir kez depresyona girdi, tedavi oldu. Lüks etmesini engellemek için de belki psikoterapi mantıklı olabilir diyoruz. Ama hemen konumuza dönelim. Çocuklarımızdan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
0: Ne kadar güzel sizi burada görmek.
3: Teşekkürler çok maalesef.
0: Bir alanın duayeni diye anılmak ne kadar güzel bir şey. Bugün kuliste konuşurken de düşündüm. Allah bize böyle bir şey acaba nasip et.

0: Derbi diye ileride. Ne kadar güzel değil mi
1: teşekkür
0: böyle?
1: Teşekkür ederim. Naziksiniz evet. Çok.
0: Doğruya doğru hocam, yani gerçekten de öylesiniz. Çok değerli çalışmalarınız var. Bütün alanınıza, okul öncesine örnek olmuş, derslerde okutulan bu araştırmalar çok değerli bence. Ve tabii ki Profesör Doktor Veysi Çeri, değerli dostum, yeni kitabıyla beraber geldi. Kitaptan sorularım var, göstereceğim. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Hakikaten duayen hocamla az önce konuşurken benim alanın da duayen hocalarıyla arkadaş olduğunu öğrendim.
0: Tabii, tabii
2: duayenler duayenlerle arkadaş oldu.
0: Doğru.
2: Açtan benim için de bir hakikaten gurur verici bir şey, beraber bulunmak, tanışmak.
1: Teşekkürler.
0: Ben de senin arkadaşlığımdan dolayı her zaman gurur duyuyorum tabii ki. Hocam senin de hem bir çocuk psikiyatrisi profesörü olarak çok fazla insana ulaşıyor olman ve bir şekilde o bilgileri aktarıyor olman, bu çaban, bu motivasyonun tabii ki çok değerli. Yeni kitabı da çıkarmıştın. Ben hemen göstereyim kitabı. Veysel hocama dedim ki kitabı unutma. Bir yandan dedim ki unutma dersem unutur kesin ama getirmişsin. Şimdi bu ekran konusu çok önemli. Çok fazla konular dolaşıyor ekranla ilgili. Fakat ne yapacağız? Yani ekran süresiyle ilgili net de bir bilgi yok yani. Herhalde önemli olan şey bu çocuğun ekranda ne yaptığı da önemli. Ama sen yine de şu yaşa kadar ekrandan uzak duralım dediğin yaşlar var.
2: Tabii
0: bir öyle başlayalım mı buradan hareketle? Ekranda kaybolan çocuklar, bu kaybetmemek için ekranı ne zaman gösterelim
2: tabii
0: çocuklar?
2: Şimdi ekranlar, bahsettiğiniz üzere hakikaten herkeste aynı etkiyi yapmıyor. Yani öncelikle bunu kabul etmek gerekiyor. Kimi çocuklar doğuştan getirdikleri işte genetik yükten dolayı ekranların zararlı etkilerine karşı daha savunmasız. Öncelikle bunu zaten bu kitaptaki temel şeyim bu. Çünkü çok sık karşılaşıyorum. İşte benim çocuk tüm gün ekrana bakıyordu. Hiçbir şey olmadı. Evet. Tıpkı sigara gibi. Yani 90 yaşına kadar sigara içip bir şey olmayan insanlar var. Ancak bu durum sigaranın kanser yaptığı gerçeğini değiştirmiyor yani.
0: En zararlı şey.
2: Evet yani. Evet
0: belki.
2: Yani. En zararlı hakikaten dünyadaki en fazla insanın ölümüne yol açan temel faktörlerden birisi. Şimdi ekranlarda da günden güne ben şunu görüyorum. Klinik pratiğimde ekranlara bakmaya başladıktan sonra sosyal, duygusal, hatta işte dil ve nöromotor alanlarda, hatta gelişimsel açıdan aksama, hatta gerilemeler olan çocuklar günden güne görmeye başlıyorum yani.
0: Peki bu dijital otizm diye de bir kavramı var. Belki oraya da bağlı.
2: Tabii zaten kitabın alt şeyi de gördüğünüz gibi dijital otizm. Şöyle yani doğuştan getirdikleri bazı yükler, genetik yükler fazla olduğunda bu çocuklar ekranlara fazlaca maruz kaldığında net bir dört dörtlük bir otizm tablosu geliştirebiliyor yani. Benim zaten birçok orada vaka örneği var. Başka yerlerde, başka hekimler tarafından otizm tanısı konan, yani hatta 2-3 hekimin otizm dediği, ama benim muayenemde aslında bunların evet bildiğiniz şey olarak, gözlemsel olarak otizm kriterlerini karşılayan, ancak onlarda bir sosyal etkileşim ya da sosyal ilgi arayışı olduğunu saptadığım ve baktığımda ailenin o çevresel çocuğa sunmuş olduğu ortamda çocuğun sosyal etkileşimini aksatacak ya da sosyal uyarı almasını aksatacak bir doğada olduğunu gördüğüm çocuklarda bu sosyal uyaranını bozan faktörlerden en önemlisi olarak ekranları görüyorum. Ekranları kapattığımda da bu çocuklarda bildiğiniz yeniden sosyal açıdan bir gelişme, neşu nema bulma ve o otistik belirtilerin hepsinin tümden kaybolduğuna dair, orada zaten 100'e yakın benim gördüğüm çocuk örnekleri var. Bunların ışığında bu durumu ben bir sorumlu bilim insanı olarak ve hakikaten ben halen o kitabı okurken hakikaten dün yine okudum, böyle yeni elime geçti çünkü ağlamaklı oldum yani. Çünkü her birisi benim gördüğüm, bildiğim, her ne kadar ismini değiştirmiş olsak da tanınmasınlar diye orada isimlerini değiştirdik çocukların, hakikaten ağlamaklı olduğum çocuklar ve beni en çok şey yapan da o çocukların o durumdan toparladığını görmek. Yani bir böyle hani şey diyorlar ya, mutluluk gözyaşları benim için.
0: Evet.
2: Ve eminim okuyanlarda şey olacaktır. Yani bu sadece bir kitap değil yani. Benim için hakikaten bu alanda Türkiye'ye ve hatta bütün dünyaya ekranların bazı çocuklarda otizme yol açtığını ben haykırmak istiyorum artık yani. Evet. Ve buna dair çok fazla gözlemim var. Artık bunu birilerinin dile getirmesi gerekiyor. Çünkü aileler bilmiyor. Birçok aile diyor ki hocam İngilizce öğrendi diyor. Hocam saymayı öğrendi diyor. Bir şeyler yaptı diyor. Ya da sustu. O gergin çocuk ekrana bakınca susuyor diyor. Bunun yararı

0: kadar yoğun olan bir fenomen yani. O
1: kesinlikle öyle.
0: Evet, etkilerini...
1: Yani tablet telefonu da katarsanız 15-20
0: yıl. Hele çocuklar için. Mesela bizim zamanımızda ekranda işte TRT'de haftada bir iki defa çizgi film oluyordu. Yani maksimum izleyebileceğimiz, bize hitap eden, çocuklara hitap eden şey 1-2 saatti. Yani bu da zarar vermiyordu. Zaten bugün araştırmalarda ekranın etkilerine dair şunu net şekilde söylüyor. Doz önemlidir diyor yani. Bugün ergenlerle ilgili yapılan araştırmalar günlük 2 saate kadar, bakın 2 saate kadar faydalı olduğunu gösteriyor mental açıdan. Çocuğun biraz daha işte adeta bağlantılı olmasını sağlıyor. Biraz daha ruhsal açıdan iyi hissetmesini sağlıyor. Muhtemelen arkadaşıyla falan sohbet etmesini sağlayarak onu rahatlatıyor. Ancak 2 saatten fazlasının, bakın ergenlerde bile depresyonu arttırdı, anksiyeteyi arttırdı, dikkati bozduğuna dair artık bizim neredeyse konsensüs söz konusu. Yani bizim biliyorsunuz bilimsel alanda konsensusa ulaşmak öyle kolay bir şey değil. Ve bu kadar kısa sürede artık neredeyse konsensus var. Ve 2014 yılından itibaren Amerika'da depresyon ergenler arasında, anksiyete ve intiharlar artıyor. Ve bunun en büyük nedeni olarak giderek artan ekran ve sosyal medya kullanımı olduğu belirtiliyor. Bu ergenler için. Ama küçük çocuklar için... ilk 2 yaşa kadar sıfır ekran yani.
1: 2 saatte.
0: Dünya Sağlık Örgütü sıfır diyor. Ben 3 yaşına kadar diyorum. Kendi gözlerime bakarak. Hatta değerlendirdiğim çocuklarda eğer ekrana baktığında bir çocuk transa geçiyorsa, adeta alandan kopuyorsa, çevreden kopuyorsa, seslerinize bakmamaya başlıyorsa, ben o çocukları riskli çocuk olarak adlandırıyorum ve 5 yaşına kadar, hatta 6 yaşına kadar ekranlardan tamamen uzaklaştırılmaları gerektiğini, asla gösterilmemesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü ekranın asıl kötü etkisi sizin ona bakarken transa geçiyor olup olmamanızla ilişkili diye düşünüyorum. Bu konuda tabii bir araştırmam yok ama benim kendi gözlemsel şeylerime bakarak, çıkarımlarıma bakarak bunu söyleyebiliyorum. Ve eğer ki bir çocuk ekrana baktığında hakikaten transa geçiyorsa, bu şu anlama geliyor: bu ekran bu çocuk için tümden zararlı, içeriğinden bağımsız olarak zararlı. İsterseniz en güzel, en iyi şeyleri, içerikleri ona izletin, bu çocuğun gelişimini aksatıyor ve bundan dolayı da 5 hatta 6 yaşına kadar tamamen ondan uzak durmak gerekiyor.
1: İşin bu tarafı önemli. Yani ne olursa olsun ekrandan uzak durmak, yani ekran ışığına maruz kalmamasından bahsediyorsunuz. Ama tabii ki bir de şu soru var. Ben mesela ekran başındayken meyve soyuyorum, meyve yiyorum bir yandan. Ya da işte ekran açık, televizyon açık, bir yandan elimde bir makale, onu okuyorum. Yani hep yanına bir şey koyuyor. Ama dediğiniz şey, sadece onu izliyor olmak, transa geçmek ve çevreyle bütün bağı koparmak bana da garip geldi. Ama şimdi Belma hocama dönmek istiyorum. Şu soruyla dönmek istiyorum. Şimdi değerli hocam diyor ki ekranı kapatalım. Tamam, ekran kapatalım. Şöyle bir şey canlandıralım hocam zihnimizde. Çocuğun önünde ekran var. Onu da tamamen bağlanmış durumda, kapattık. Ve şimdi gerçek hayata döndü. Ne yapacak? Gerçek hayata döndüğünde ne yapması gerektiğiyle ilgili. Yani oyun mu oynayacak kendi başına? Anne babasıyla mı oyun oynayacak? Akranlarıyla mı oynayacak? Siz ekran işine nasıl bakıyorsunuz? Yani ekranı kapatınca çocuğa nasıl bir dünya kurmak lazım?
2: Şimdi bir defa çocuğun ihtiyaçları neler, onlara bakalım. Çocuk bağ kurma ihtiyacında. Eğer bağı kimle kuruyor? İlk eğer ki bir aile içerisinde onu düşünürsek, en yakın çevresi annesi, babası, aile büyükleri, kardeşi. Şimdi o bağ kurma ihtiyacı çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karşılaması açısından son derece önemli. Evet. Eğer ki evde çocuğun ihtiyaçlarını bu manada iletişim kurmasını, dertlerini anlatacak, hayallerini paylaşacak ve gerçekten bir köprü kurabileceği bir can bulamaz ise, çocuk kendisi için başka bir alan buluyor. Dolayısıyla aslında ekrana yönelmiş olmak bir iletişimsizliğin işaretidir. Doğru mu?
0: Evet.
2: Yani orada tatmin edici ilişkiler inşa edilmiş olsa çocuklar bu kadar oraya yönelmeyecekler.
1: Ben bu
2: gerçekten ekranların çocukların gelişimini her anlamda, bütüncül gelişimlerini, dil gelişimlerini, zihin, sosyal, duygusal tüm gelişimlerini destekleme yönünde bir hizmet verebileceğine inanıyorum. Önemli içeriklerle, yani bu içeriklerin uzmanlar tarafından rehberlikle hazırlanması, sanatçılar, uzmanlar, psikologlar, hatta hukukçular, yani bu çocuğun hayatına ona yüksek yarar sağlayacak.

0: Alacak olan içeriklerin çocukların o belirtilen süreler içerisinde onunla muhatap olmasının onun yaşantısındaki böyle yapbozları düşünün. Yapbozun bir parçası da bu ekranla bulunduğu süre. O diğer süreleri kapatmadığı sürece çocuk oradan alabileceğini alır. Ama burada siz tabii çok patolojik bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Şimdi evde ne olur? Eğer evde bir iletişim var ise iletişim içerisinde çocuklar bir şeyleri paylaşırlar. Hı hı. Yani sohbet ederler. Şimdi ben düşünüyorum kendi çocukluğumu vardı. Radyo tiyatrosu vardı bizim zamanımızda. Evet. Tabii çok eski gelebilir bazı kişilere bu. Ama işte mesela işitsel olarak onu dinlerdik ve sonra gerçekten oradaki o şeyi duyduğumuz sesleri hayal etme fırsatımız olurdu ve konuşurduk. Acaba öyle midir, böyle midir? Gözümüzde canlandırmaya çalışırdık. Tabii, şimdi her şey o kadar gözün önünde ki çocuk için. Çocuğun hayal kurmasına yardımcı olacak boşluklar yok. Yani her şey
1: hocam,
0: tanımlı.
1: Çok kritik bir şey söylüyorsunuz.
0: Her şey tanımlı.
1: Çok önemli bir şey var.
0: Her şey programlı.
1: Her şey hazır verilmiş durumda. Senin şu anda, bir çaba sarf etmene gerek yok.
0: Kesinlikle. Evet. Böyle bir alan yaratılmış. Yani çok böyle format hazır. Çocuk ekrandan uzak olsa bile lütfen düşünelim. Böyle biraz çuvaldızı kendimize batıralım. Evet. Acaba anne babasıyla ne yapıyor? Mesela dışarı çıkıyor. Yine bir alışveriş merkezindeki bir çocuk merkezine gidiyor. Evet. Yine çocuklar için mutlaka onlar için çok kıymetli o etkinlikleri düzenleyen elbette ki kuruluşlar var ama
1: animasyon ekipleri her zaman iyidir ama çoğu teknoloji
0: ama şöyle düşünün. Yani çocuğun istediği okuldan sonra eve gelmek ve orada gerçekten belki okulda olan şeyleri anlatacak, belki okulda olmayan ama belki sonrasında olmasını hayal ettiği şeyleri konuşacak. Bir yani muhabbetin olması ve orada çocuğun uğraşlarının olması önemli. Nasıl? Çünkü çocuklar ne yapıyorlar evde? Yani evdeki o boşluk, çocuk hemen bir ekranla kapatıldığı zaman tabii ki de çocuk bir süre sonra onun kendisi için bir tadına varıyor. Çünkü aile de bunun konforuna ikna oluyor ve aradaki bağ giderek kopuyor. Yani neler yaparsın evin içerisinde? Yani hiçbir şey yapmamak da bir şey, biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmamak. Böyle her dakikası çocuğun dolu olmak. Sen boş boş ne yapıyorsun diyoruz ya çocuğumuza. İşte o boş boş olma hali aslında gerçekten çocuk için bir ihtiyaç. Bir şey farkına varması için önemli. Yani bir şey keşfetmesi için
1: orada
0: önemli.
1: Orada bir zihinsel egzersiz
0: yani,
1: orası.
0: Acaba gerçekten çocuk balkonundan camından baktığı zaman gördüğü manzara hakkında bir şey düşünüyor mu çocuk? Evet. Komşularını da tanıyor mu? Gerçekten çevresinde olan, yani o mahallesinde olan herhangi bir kurumu, işte bir kütüphaneyi, bir diyelim market gibi o alışverişlerin dışından bahsediyorum.
1: Bir esnafı.
0: Bir esnafı bir şey tanıyor mu? Bir oradaki terziyi biliyor mu? Hı-hı. Etrafta ne var biliyor mu? Yani hı-hı, belirli bir gruba belki yönelik söyleyeceğim şey ama çocuklar arabaya binip gidecekleri yere gidiyorlar, dönüyorlar, tekrar tam evin önünde yapıyorlar.
1: Tabii ve acaba
0: gündemi
1: yok.
0: Ne çocukların? Evde bizim bir gündemimiz var mı? Yani çocuklarımızla konuşmak için bir gündem oluşturabiliyor muyuz? Anneler yorgun, babalar yorgun, meşgul. Çocuklar okulda gerçekten bir belki bazı enerjilerini boşaltamadan geliyorlar. Neye ihtiyaç var? Burada anne babasıyla bir köprü kurmaya ihtiyaç var. Zaman zaman bunu tabii ki çok kıymetli bir şekilde değerlendiren aileler olduğunu biliyoruz ama çocukların karşılaştığı bir duvar. İşte o duvarın arkasında da onlar var. Tabii ki bunu gidermek için de bizim şu anda konuştuğumuz sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor.
2: Aslında
0: oyun mesela.
1: Evet.
0: Oyun yani çocuk için çocuklar yani oyun oynamayı unutmuş durumdalar. Yani o gerçekten kendi kendine oyun kurmayı unutan çocuklar var. Yani oyundan
1: arkadaşı yok hocam.
0: Evet, arkadaşı yok. Çünkü arkadaş dediği şey sanal arkadaşlar. Yani
1: ya da ekrandaki bir şeyler yani.
0: Bahçeye çıkamaz. Güvenli değil. Böyle bir şey.
1: Site değilse.
0: Evet, site değilse.
1: Fazla site.
0: Evet. Ya aslında buradaki şey bir iletişim probleminden kaynaklanıyor. Evet.
1: Hocam şöyle bir şey eklemek istiyorum burada. Şimdi oyun yok, arkadaş yok ama

0: yandan ekranlar zarar verici. Yani onlara ekran dışında bir hayat vermeyen de bir düzen var. Ve sanki bunun böyle olması ve böyle gitmesi gerekecekmiş gibi de bir hissiyat oluşuyor bende. Şimdi Kuşadası'ndayız. Reis hocam, bizim orada çocuklar bisikletleriyle saklambaç oynuyorlar. Böyle bir oyun. Dedim ya, bu kadar keyifli bir oyun mu olur arkadaş? Bu nasıl şey? Anneleri veriyor telefonları. Çünkü bisikletle saklambaç oynayınca bir yerlere gidiyorsun yani. Hepsinde evet. Bisikletleri var ve güzel yemyeşil bir ortamda deniz kenarında yaşıyorlar. Ya şimdi bu çocuk telefonu geri veriyor. Anne bana yük oluyor diyor. Yani bırak telefonu alıp oyun oynamak zorunda. Çünkü arkadaşlarıyla beraber çok keyifli bir saklambaç oynuyor. Şimdi çocukların elinde bu imkan yok.
1: Alındı.
0: U şeklinde yaşam deniyor ya, işte asansörden arabaya indin, servise bindin, oradan okula gittin, oradan geri geldin. Burada karşına çıkabilecek tek insan annem baban. Anne baba da yani belli bir süre çocukla oyun oynar da, onun da yani hayatının her anında çocukla oyun oynaması zor. Akran yok. Yani genelde böyle bir sistemin artık çocukların doğal hayatta büyümesini engelleyen bir yapısı var gibi. Ama yine de ne yapabiliriz? Bu durumda ne yapabiliriz?
1: Aslında hani ben o yüzden az önce biraz heyecanlandım. Şimdi hocam henüz kitabı okumadı yani, ama siz de henüz okumadınız.
0: Sen
1: ama
0: de daha dün okumuyorsun.
1: Aslında ama o kadar güzel oldu ki aslında orada kitapta geçen şeyler anlatıldı. Yani sizin sonuçta aklın yolu bir yani. Burada asıl mesele ekranlar değil. Bizim çocukların çocuk olma haklarını ellerinden almış olma durumumuz yani.
0: Bravo, tam olarak.
1: Ve bunu yapan, bu düzeni biz kurduk yani.
0: Tabii canım.
1: Modern şehirleri biz kurduk. Evet. Modern hayatı biz dayattık yani tabii. Kendi kendimize yani.
0: Orada çocuk neyi
1: bugün seçecek? Bugün hatta orada söylüyorum. Bakın bizim neslimiz babasız büyüdü yani. Babalar çalışıyordu değil mi yani?
0: Tabii.
1: Çok çalışıyordu, yoğun çalışıyordu, geç geliyordu, çocuğunu sevemiyordu, okşayamıyordu falan filan, böyle bir sürü kültürel şeyden dolayı. Şimdi yeni nesil babanın tek başına çalışmasının yeterli olmadığı, annenin de çalışmak zorunda olduğu,
0: destek vermek zorunda olduğu,
1: geçinmek için yani. Ben bakın gözyaşı içerisinde şunu anlatan çok anne gördüm. Mecburum çalışmaya.
0: Evet tabii. 6 ay 7 ay.
1: Mecburum çalışmaya ya. Ben çalışmazsam ben çocuğum için çalışıyorum ama. Bakın çocuğumuzun en önemli ihtiyacını karşılamak için yeme içme değil mi yani, barınması, onun en önemli duygusal ihtiyaçtan mahrum bırakıyoruz yani.
0: Evet.
1: Hiçbir anne baba bu ikilem karşısında kalmamalı yani.
0: Evet.
1: Her anne inanın evet bazen hasta olabiliyor, bir sıkıntı olabiliyor. İşte bu postpartum depresyondur ya da işte postpartum psikozuna kadar. O durumlarda anne de ya da babada çocuğa karşı bir duygusal şey rezonans gelişmeyebiliyor. Ama onun dışında büyük çoğunlukla insanlar çocukları vakit geçirmek istiyor.
0: Tabii ki.
1: Ben bir doktorum. İnanın bana sık sık şöyle bir şeyle geliyor insanlar. Ya hocam ben 3 ay oldu çalışmam lazım, rapor verir misiniz yani?
0: Hani biraz daha çocuğumla zaman geçireyim istiyor.
1: Ya dünyanın en normal, en iyi, en güzel talebi bu aslında yani.
0: Tabii.
1: Ama bir şey yapamıyoruz yani. Ya bizler bugün her gün ağlıyoruz biliyor musunuz? Türkiye nüfusu azalıyor yani. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dışında bu konuda iki laf eden bir tane insan yok ya. Hakikaten yok yani. Ve nüfusumuz azalıyor hakikaten. Ama hiçbir şey yapmıyoruz. Ya siz ben şu halimle ben 3 ay çalışıp çocuğumu bırakıp gideceksem ben çocuk yapmam abi yani. Yapma.
0: Çay çok kısa bir süre.
1: Evet yani ya, o çocuğa eziyet. O çocuk bu dünyaya gelmiş en temel hakkından bir annesiyle 18 ay çok güzel bir vakit geçirsin ya. Cennette yaşasın ya.
0: Hocam şeyi izliyorsun değil mi? Bak ne kadar kritik bir şey var. Tam söylediğin atışı. Punch diye bir şey var. Maymun var.
2: Evet.
0: Annesi tarafından reddediliyor. Gruptan reddediliyor. Bir tane oyuncak veriyorlar. Var. Ona sarılıyor. Senin söylediğin şey o deney işte. Yani anne İşe gittiğin çocuk anlamıyor ki.
1: Anlamıyor evet.
0: 2,5 aylık çocuk annesi tarafından terk edildiğini düşünüyor.
1: Ve bizler çocukların fiziksel ihtiyaçlarını, fizyolojik ihtiyaçlarını, ama fizyolojiden kastım aslında psikoloji de fizyolojinin parçası, görünen kısmını, yeme içme ihtiyacını biz çok önemsiyoruz. Hatta annelerimiz, babalarımız bununla ilgili kafayı biraz bozmuş gibi yani. Aman yemek ye. Ama öbür tarafta çocuğun duygusal ihtiyaçları var. Çocuğun psikolojik ihtiyaçları
0: çok
1: var.
0: Doğru.
1: Bunlara karşı da bir kör davranıyoruz yani. Bütün toplum olarak yani. Ya bir çocuğun annesiyle temas ya. Fiziksel teması yani. En büyük ihtiyacı yani.
0: Evet.
1: Ya da annesinin gözünün içine bakması. Bakın o kitapta da ben anlattım. Bizler ruhsal

0: açıdan ruhsallığımızı kazanmak için annemizin gözlerimizin içine ısrarla devamlı sürekli bakmasına ihtiyaç duyuyoruz yani. Hmm. Ki bizim ayna nöron dediğimiz nöronlar kıvılcım şey olsun, hani biz küçükken böyle çakmak taşı var böyle vururduk şey olurdu. Böyle bildiğiniz yavaş yavaş beyinde bir şeyler, bir yangın, bir ateş, bir canlılık oluşsun diye yani. Çocuk annesinin gözünün içine bakamıyor yani. 3 aylık anne gidip çalışıyor, çocuk da yeterince şey yapamıyor. Bakın zamanın ötesinde anne gidiyor çalışıyor. 8 saat, 10 saat, ben 8 hasta baktım mı vallahi o gün pert oluyorum. Günlük 5 tane bakabiliyorum yani. 5 tane
1: evet yani, zorlaşır.
0: İmkansızlaşır. Zaten bütün kitabın şey olarak şuna değinmeye çalıştım. Bizler çocukların çocuk olma haklarını ya da insan olmaya bağlı olarak mecburen ihtiyaç duydukları ihtiyaçlarını görmezden geldik. Onlar da bize küstü.
1: Çocuklar da çok erken olgunlaşıp büyüyorlar. O kıyafetler, Instagram hesaplarındaki o haller, işte makyajlar, kıyafetler, topuklu ayakkabı giyiyor 5-6 yaşında çocuklar falan. İşin bir de öyle garip bir durumu oluyor.
0: Tabii aslında...
1: Çocuk yalnızlıkla, yalnızlık üzerinden geliştirdiği tek başına olabileceği hayat bir yandan da diğerlerine
0: ihtiyacı
1: olan kalmıyor.
0: Aslında komplo teorisi gibi gelecek. Yani komplo teorisi gibi gelecek ama bence bu tam olarak böyle. İlk günden itibaren şu an yetiştirdiğimiz çocukların yarın öbürsü gün bizler TikTok'a, Instagram'a bağımlı olması için uygun ortamı sağlıyoruz. Nasıl sağlıyoruz onu söyleyeyim. Bebek doğuyor. Bebekte bir sürü 7 tane duyu var yani. İşte görme, işitme, koku, tat, proprioceptif duyu gibisinden ya da denge duyusu gibisinden. Biz bakın hepsini adeta köreltip bir duyuyu sivriltiyoruz. Hangi duyu? Görme. Çocuk toprağa değmiyor, dokunma duyusu gelişmiyor. Sesleri işitmiyor, kuş sesi işitmiyor, bir şeyler duymuyor, işitme duyusu gelişmiyor.
1: İzliyor sadece.
0: Temas yok, bir şey yok, dokunma. Ama görselliğini de bakın, beyinde hepimiz biliyoruz. Beynin en temel şeylerinden birisi, kullan ya da at yani. Bir şeyi kullandıkça orası güçlenir, orada ustalaşırsınız, o yetiniz giderek daha baskın hale gelir ve diğer yetiniz de kullanmadıkça geriler yani. İlk günden itibaren çocuklar bir ışık bombardımanına maruz kalıyor. Işık, bir sürü ışık, renk renk. Çocuğun görsel şeyleri sivriliyor. Ama burada diğer bütün duyuları adeta
1: köreliyor,
0: bitiyor yani. Bu da bizi yarının dünyasında Instagram ya da bir yerde ekrana baktığımızda hemen ona takılıp kalmamıza, kendimizi oradan alamamamıza yol açıyor.
1: Sendeki becerinin en böyle şahane noktası.
0: Diğer şeyleri de kullanmadığımız için, köreldiği için bizi çekmiyor yani. En güzel müziği dinliyorsun, hiç sana şey gelmiyor yani. Çok güzel farklı bir şey dokunuyorsun, hiç umurunda değil yani. Hiç seni çünkü şey yapamıyor. Tat duyun körelmiş yani. Yemeklerden o kadar şey almıyorsun.
1: Ne olacak? Yemek yemesi zaten işte patates, pilav, bilmem her şeyde mesela işte, ketçap sıkı bir yerler
0: işte
1: falan.
0: Tam da bundan dolayı tat duyumuzu da köreltiyoruz.
1: Çok doğru.
0: Bütün bunları yaparak yarının sadece ekranlara bildiğiniz şey olacak, hapsolacak gençliğini, insanını yetiştiriyoruz. Ve bence bu bilerek yapılıyor artık. Çünkü bu kadar ciddi insanın biyolojisine, fizyolojisine, psikolojisine ters bir şeyi ısrarla devam ettirmek şans eseri olamaz yani.
1: Ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Yani çocuk dünyayla, beş duyu organıyla bağ kurarsa bu onun için sağlıklı ve doğal olandır diyorsun. Ama günümüz yaşantısı çocukların tek duyu organıyla hayata bağlanmasına neden oluyor. Bu da onları dijitalleşmek zorunda bırakıyor diyorsun. Muhteşem bir cümle bu.
0: Aynen böyle.
1: Bu muhteşem bir cümle. Çok iyi bir anlatım oldu.
2: Evet, bir de ebeveynler de çocuklarla olan yani o iletişimlerini ekran üzerinden kuruyorlar. Şimdi siz bir sürü anne babayı görüyorsunuz. Çocuk bir eylem halindeyken, bir oyun oynuyor, bir haldeyken
1: kameraman,
2: anne devam. Kamera.
1: Çok doğru.
2: Yani gerçekten yani orada prova yapılacak bir hayatmış gibi. Bir daha söyle diyor mesela. Tabii, o kadar doğru. Böyle otantik, o kadar kendiliğinden akışta olan bir şey oluyor ki orada. Hadi bir daha yap diyor
1: onu
2: orada.
1: Daha, onu yani,
2: ama böyle. Çocuk onu bir daha yapmak istemiyor çünkü onun kendi akışı içerisinde farklı. Ve o çocuğun işte parkta giderken annesinin elinden tutmak ya da ona yan yana gitmek, oradaki çiçekler, böcekler, toprak hakkında konuşmak, yerine annenin ya da babanın elinde bir kamera var ve kamerayla çocuğunu böyle belgesel çeker gibi çekiyor. Evet. Ama orada bir gerçekten çok kötü bir sessizlik var. Oradaki çocuğun oradaki temayla ilgili, orada onu bir öyküleştirebilirsiniz oradaki yürüyüş anını. Orada bir muhabbet olmuyor tabii.

0: ambiyansı farklı.
1: Diyor ki yani oradaki onun ilgilendiği şeyle ilgilenmemek, evet, yani çocuğun reddetmek, ilgilendiği bir şeyle ilgilenmek çocuğu çok onore eder. Evet. Yani, yani onun dikkatini çeken bir şeye ailesinin ilgi göstermesi. Oo, hiç fark etmemiştim, ne kadar dikkatlisin, nasıl bunu fark ettin deyip orada bir konuşma derinleşebilir. Bunu fark etmeyip gerçekten bir kurgu üzerinde o hayatı çocuklarla beraber yaşamaya çalıştıklarında bir süre sonra zaten çocuk anlaşılmadığını, önemsenmediğini düşünüyor ve sonra ne oluyor? O şiddete yönelik davranışları nereden ortaya çıktı? Yani bir şeylerin fazla olmasından, bir şeylerin eksik olması. Ne o bir şeylerin fazlası? Doz fazlası. Yani evet, çocuğun istediği şey o kadar izlenmek değil. Gerçekten bu yani adım adım izlenmek değil. Dinlenmek istiyor, fark edilmek istiyor ve gerçekten orada o iletişimin kurulmasını istiyor ve orada o çocuğun anne ve babasıyla kurduğu diyalog içerisinde belki çocuğun soruları olacak. Hı hı. Biz o soruları vasıtasıyla çocuğun dünyayı nasıl anladığını, nasıl algıladığını, nasıl dünyaya karşı nasıl bir duruşu olduğunu fark edebileceğiz. Böyle bir şey de olmayınca çocuk kendisinin anlaşılmadığını düşünüyor. Ebeveyn de çocuğu tanımıyor zaten.
0: Evet, tabii,
1: böyle aradan giderek uçurum açılıyor ve çocuk bir şekilde kendisini anlayan biriyle karşılaşıyor. Biri bir canlı bir kişi de olabilir, ekranda olabilir, işte bir yapay zeka onlar için bir objesi de olabilir. Sonra giderek ailesinden uzaklaşmış
0: şimdi
1: oluyor.
0: Şimdi hocam
1: tabii,
0: risk biraz da orada. Yani şimdi yapay zeka sizle bayağı kibar, anlayışlı ve yapıcı sohbet ve bağ kuruyor, sohbet ediyor. Şimdi bana hocam diyor, ben senin ihtiyaçlarını zaten biliyorum diyor.
1: Tanıyor
0: ben,
1: sizi.
0: Yani beni tanıdığına dair beni cezbedecek şeyler söyleyebiliyor. Ve daha önceki sohbetlerimizi hatırlaması bana kendimi iyi hissettiriyor. Şimdi çocuklar için bu daha tesirli olabilir. Ama şu geliyor aklıma. Mesela bir kıyafet alırken büyükler kumaşına bakar. Eller hani yeri iyi mi? Vücuda şey. Şimdi kimse ellemiyor. Uzaktan bakıyor görüntüsüne. Tabii. Senin bütün dünyayla bağı bir görüntü üzerinden algılamak teorisine esasına yakın bir şey. Hocam şuradan devam edelim yine. Çocukları bir araya getirdik. Bir de gerçek dünyanın akışına girmek de lazım. Arada bir konuşmayı oraya doğru da götürüyorum. Akran zorbalığı var. Şimdi bu dijitalde büyüyen çocuk gergin, agresif, diğeriyle bağ kurmayı bilmeyen, belki yani soru işareti belki de değil ama daha çok bu özelliklere sahip olmayan. Bir araya geldiklerinde de vurma, kırma daha ilkel, saldırganlık, paylaşmama, yardımsever olmama. Burada akran zorbalığı ne boyutta görüyorsunuz ve dijitalleşmeyle ilişkili olduğunu düşünüyor musunuz bu durumu?
1: Tabii mutlaka etkisi var. Bir defa burada bir güç sektörü var. Yani kendisini güçlü göstermek için, evet, bir şeye ihtiyacı var ve bir şiddet, yani arkadaşlarına karşı gösterdiği şiddet karşısında güçlü olmayı marifet sayan çocuk ve bunun pekiştirildiğini gören çocuk, yani güçlü olmak aslında şiddetle eşleştirildiğinde burada çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü bu kar topu gibi büyüyen bir şey. Evet. Oysa ki güçlüyü biz nasıl, yani saygınsa, evet, gerçekten onun fikirlerini dinlemek, değer vermek, anlaşılmak, yani oradaki ona saygı duymak bir gücün ifadesi.
0: Evet,
1: ama şimdi acaba bu çocuklar neden buna yöneliyorlar? Çünkü o güçlü olmanın karşısındaki şiddetin bir güç göstergesi olduğunu düşünüp ve çocuk da o güce ihtiyaç duyuyor. O nereden geliyor? Şiddetten geliyor böyle bir şey. Tabii modeller var. Çocukların çokça onları zehirleyen modeller var. Yani bu yine ekrandan gelen modeller, çevresindeki modeller var. Yani çocuklar şiddete yönelik doğmuyorlar bile. Oluyorlar yani. Doğmuyorlar, oluyorlar çocuklar.
0: Hocam şimdi izlenen karakterler hepsi özel güçleri olan karakterler.
1: Tabii.
0: Yani bütün dünyanın izlediği kişinin bir diğerlerinden farklı bir özelliği var. Güç tam olarak dediğiniz gibi fiziksel tehdit unsuru olmaktan geliyor. Yani ben fiziksel olarak ne kadar tehditsem o kadar itibarlı olduğum, evet, durum var. Ama bu dijitalleşen teknolojinin gelişti falan hepsi hikaye. Bu en ilkel şey. Yani bu dünyanın ilk başta insan oğlunun hüküm sürmeden önceki zamanındaki bir hesap yani. Evet. Fiziksel olarak güç. Sen nasıl görüyorsun akran zorbalığını?
2: Akran, ben de onu söyleyeceğim. Ben biraz belki farklı gelecek. Yani çünkü ben biraz işin doğrusu hep biraz psikanalitik şeyle de geldiğim için hep biraz arka yönü de yani bilinç dışı motivasyonları da olabileceğini göz önünde bulundurup onu yakalamaya çalışıyorum. Çünkü zaten aşikar bazı şeyler yani. Mesela akran zorbalığının ben kişinin çocuğun ekranla kurmuş olduğu ilişkinin diğer insanlarla ilişkiye taşınması olarak görüyorum yani. Düşünün, siz ekran alıyorsunuz, ekranı beğenmiyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Ekranı beğenmiyorsunuz, fırlatıyorsunuz, atıyorsunuz, değil mi yani? Aynı şey yani o ekranla kurmuş olduğun sözde ilişki yok yani orada. Tek taraflı bir şey tek var taraflı, yani komut tabii. verme şeyi var. Bunu siz gerçek dünyaya taşıdığınızda, insanlarla şey taşıdığınızda akran zorbalığı oluyor. Geliyor, ona her türlü lafı söyleyebiliyorsunuz. Yok bu oyunu çok çocuk görmeye başladım.
0: Sadece ihtiyacını gidermesi
2: için benim oyunumu oyna.
0: Hayır, ihtiyacını giderecek evet yani, bir şey oluyor
2: evet,
0: o da.
2: Evet yani sen orada bir metaya dönüyorsun yani.
0: Metaya dönüyor.
2: Duyguları bağ olmayan, yok. Karşılık verme şey olmayan, empati, canı acımayan, yok. Hiçbir şey olmayan bildiğim bir meta yani. Yani hakikaten son zamanlardaki size dikkat ederseniz görürsünüz bunu. Yani çocuklar akran zorbalığı yapmıyor. Ekranla kurmuş oldukları ilişkiyi
0: bir modeli bu.
2: Model evet yani bunu öğrenmiş.
0: Hocam şimdi ilk ne öğreniyor? Çocuk gelişiminin ilk temel şeyini diğerinin gözüyle dünyaya bakabilmek. Yani empati kurabilmek.
2: Evet, evet.
0: Hani bu Sally Ann deneylerinde falan vardır ya da işte o zihin kuramının gelişmesi evet, ki evet, bu evet. sadece benim irtibatta olduğum kişi nasıl düşünüyordur'u anlama becerisi insanoğlu içinde en önemli şey. İşte bu artık dediğiniz gibi diğerini anlama zorunlu olmadığı için, çünkü makineyi anlaman gerekmediği evet. için o bir sadece de, bir araç olduğu için gelişmiyor.
2: Bir de şöyle bir durum var. Yani insanoğlunun zihinsel işleyişinde benim düşündüğüm yani böyle olmayabilir de belki daha farklı da düşünülebilir. Bizim beynimiz bir şeye odaklandı mı onu mihenk taşı olarak alıyor. Ana evet. çalışma sistemi olarak bunu alıyor evet. yani. Hani arabalarda var ya işte bu spor modu var. Yok bilmiyorum konfor modu var. Ekonomi modu var. Yani o düğmeye bastığında
0: bizim arabalarda yok. Nereden çıktı? Hiç haberimiz yok. Hocam da insanlar ne hayatlar yaşıyor.
2: Evet, araba sevindiği için.
0: Evet hocam.
2: Şöyle. Pardon. Şimdi bu beyin dedi böyle. Siz nasıl yaşıyorsanız ana şey olarak bunu her yere farkında olmadan taşıma, yansıtma gereği duyuyorsunuz. Doğru. Bir çocuğun temel ilişki kurduğu yer ekransa onun aynısını diğer insanlara da taşıyor yani. Ya da eğer ki ekranları bakın biz ben hiç unutmam ilk cep telefonumu aldığımda yani böyle çok şey davranıyordum ona yani. Çok böyle çok kibar, hassas, çok kibar dostum arkadaşım gibi. Öyle olur ya bazen insanlar var. Eşyasını atmaya kıyamaz ya. Hani şeyden dolayı değil. Maddi bir değerinden falan değil yani.
0: Kurduğu bağdan ötürü.
2: Bizim eski hatırlarsanız bizim eskiden eşyalarla ilişkimiz de böyleydi. Bakın. Doğru. Eskiden bir ürünün iyi oluşu, sağlam oluşu ve uzun süre dayanıklı kalmasıyla ölçülürdü. Doğru. Şimdi nasıl? Yeni olmasıyla
0: görüntüsü.
2: Yani.
0: Şekli, yeni, boyu ve havalı olması.
2: Yeni yani. Yeni. Bir çocuk alıyor şunu, en güzel oyuncağı veriyorsunuz. Bir gün geçiyor sonra onu atıyor, bir daha değeri yok. Ama yeni oyuncak gördüğünde böyle bir heyecanlı adeta yani. Evet heyecandan
0: bir
2: şey oluyor. Evet
0: yani.
2: Ve bu aslında bizim ekranlardan hani aslında komplo teorisi dediğim de buydu yani biraz komplo teorisi gibi görünen. Bizler bir şeylere hazırlanıyoruz.
0: Evet,
2: çok şükür biz evet yani biz çok şükür bizim neslimiz biz bunu öncesini gördük yani. Şimdi bir de bizim anlayamadığımız bir durum var. Ben anlayamıyorum bunu mesela. Biz daha öncesini biliyoruz. Bakın bu çocuklar öncesini bilmiyor. Bu çocuklar böyle bunun içine doğdu.
0: Bu normal. Yeni,
2: bu normal
0: yeni,
2: evet.
0: Normal bu.
2: Ben onların yeni kafasını normal. Anlayamıyorum yani. Hı-hı. Onların zihnini anlayamıyorum. Evet. Bizim buna biraz kendimizi hazırlamamız
0: ama
2: gerekiyor.
0: Bu bizim ama dünya düzeninin otistik bir dünya düzeni olmasıyla
2: ve gidiyor ve son şeyi gelen şeylere de baktığımda evet insanlığın yok oluşunu hazırlayan bir sistem var ya. Giderek her yerde insanlar niye çoğalayım abi? Yani insanlar çoğalacak bir tabii. şey bulamıyor yani. Biraz ben sadece şey. Keyfime bakayım, yeniliğe bakayım, anlık bakayım, sadece görselliğime bakayım. Yani bugün estetik endüstrisinin böyle patlamasının nedeni de bu yani. Her şey görselse benim görselliğim benim en önemli şeyimdir.
0: Ölümsüzlük bu
2: giderim
0: aynı
2: evet
0: zamanda.
2: Yani giderim işte sürekli ameliyat olurum, bir şey olurum. Ya yani çünkü her şey görsellik üzerine
0: çocuk
2: gidiyor.
0: Sahibi olmak tam tersi.
2: Evet yani. Çünkü hep derler ya çocuk yaşlandın mı yani çocuk sahibi oldun biraz seni şey tamam. yapıyor gibisinden. Tamam. İnsanlar bundan kaçmaya başlıyor. başladı yani.
0: Buyurun hocam, size
1: bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii ki o bir sürü şey değişti ama bizim evde boşalttığımız bir şey var. Yani duygular ve duyular. Evet. Yani çocukların dünyayla kontak kurduğu şey duyguları. Duygularını yönetebilmesi o kadar önemli ki çocuğun duygularının farkına varması. Tamam. Yani çocuğa diyoruz ki bunun için ağlanmaz. Erkekler ağlamaz. Kızlar öyle gülmez. Hmm. Bunda kızılacak ne var? Üzülecek ne var? Yani böyle evde bir sürü şey oluyor ve okulda bir şey oluyor ve o duyguların hepsinin bir yeri var ve çocuklar duygularını tatmin edici yollarla ifade etmeyi bulamadıkları zaman hani siz zorbalıktan bahsettiniz ya işte o gerçekten kendi duygularını farkına varıp ama karşıda itibar görmeyen çocuklar yahut da farkına bile varamayacak hale gelen, atıl durumuna bırakan çocukların da bir şekilde kendilerini ifade etmekle ilgili bir yol bulmaları gerekiyor. Ve bu da çok gördükleri şey o şiddete yönelmek oluyor. Bir de tabii biraz önce söylediğim güçle itibarlaştırdığımız için bunu. Ama bir de çocukların bir tahammülsüzlükleri var bu zamanda. Yani çocuklar çabuk sıkılıyorlar ve ki bir sıkılmanın önemli olduğunu da düşünüyoruz yaratıcı süreç itibar açısından ama yani çocukların çok çabuk vazgeçmesi, tahammülsüz olması, istedikleri şeyin olmaması durumundaki o dayanıksızlıkları, yani o esnek olamamaları, kendilerini zorlu bir duruma, hazırlıksız bir duruma, beklenmemiş bir duruma karşı kendileri nasıl ifade edeceklerini bilemeyen çocuklar. Ki biz bunu genel olarak problem çözme becerileri diyebiliriz. Özellikle koruyucu anne babaların çocuklarının ayağına taş değmesi, işte ben sana kıyamam şeysiyle zaafıyla çocukların adına çözdükleri her bir problem çocukları acizleştiriyor ve çocuklar zorlu bir durumda karşılaştıkları zaman nasıl iletişim kuracaklarını bilemedikleri için bildikleri biraz önce sizin söylediğiniz o zihninde artık kodlanmış olan şeylere şiddetle yani bağırmak vurmak çünkü onun işe yaradığını gördüğü çok örnekle karşılaşıyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Aslında çocukların o hale gelmesi için böyle çok sistematik bir şekilde el birliğiyle ve aslında onun kötü bir şey olduğunu belki de düşünmeden bir şeyler yapıyoruz. O yaptığımız şey de çocuğun kendi kendine kalıp kendi problemleriyle yüzleşip düşmesi, kalkması için bir süre vermemek. Hemen o problemi çözmekle ilgili mükemmel ve hızlı çözümleri ebeveynlerin vermesiyle ilgili başlayan süreç çocukları gerçekten beceriksizleştiriyor.
0: Peki hocam akran zorbalığıyla baş edememek de bunun içinde var mı sizce?
1: Tabii var. Çünkü çünkü bildiği yollardan birisi bu. İşte vurmak, sesini yükseltmek aslında ve hocam. De o böyle korkutmak, korkutunca arka plana çekilen kişi o zaman doğru bir şey yaptığını düşünüyor. Arka planda da ailesiyle bunu sohbet edecek bir bağ kurulmadığı için orada o çark bu şekilde gidiyor.
0: Peki olmaz mağdur mı? İçin hocam mağdur da baş edemiyor aslında değil mi?
1: Tabii,
0: aynı mantık orada da var. Mağdur da yani ona dur diyemiyor belki bir noktada.
1: Tabii ki. Buna şahit olanlar var. Bir araştırma var belki buradan yanlış söylemeyeyim diye okuyacağım burada.
0: Lütfen hocam buyurun.
1: Türkiye'de akran zorbalığı araştırması raporu yayınlanmış. Mayıs 2025'te Future Bright kurucu ortağı Başak Abdullah ve arkadaşları tarafından yapılmış ve herkesin erişimine açık bu raporun okunmasını isterim açıkçası. Son derece güncel de bir araştırma. 4 çocuktan 3'ü okula giden 4 çocuktan 3'ü o raporda zorbalığa uğradığı söyleniyor ve çok çarpıcı sonuçlar var. Burada %1 oranında belki o zorbalık yapan çocuklar çocukla zorbalığı da kullanmayı da böyle
0: yani hocam,
1: söylerken böyle çok kendim de bundan rahatsız olarak söylüyorum. Bir de o raporda geçen günkü yapılan bir toplantıda bunu açıkladılar. Bir de bunları bu zorbalıkları izleyen çocuklar var ve bunlar da %50 oranındaymış. Çok ciddi bir problem.
0: Bir yani maruz kalmak.
1: Evet ve de hiçbir şey yapamama durumu. Yani aslında bu kar topu gibi büyüyecek olan. Bence bu Türkiye Büyük Millet Millet Meclisi'nde bir grup kurulmuş, akran zorbalığı komisyonu, çocuk hareketi ve akran zorbalığı grubu kurulmuş, komisyonu, ve onun çalışmaları var. Belki izleyicilerimiz bunu da takip ederler. Erişim açık.
0: Hocam, bir ara vermemiz gerekiyor. Akran zorbalığı konusuyla ilgili birkaç şey daha söyleyelim. Dönüştü ama programımızın ilk saatinin sonuna geldik. Efendim, çocuklardan bahsediyoruz.

Akran zorbalığı da var bunun içinde. Çiçekli yollarda el ele koşmak da var. Mis gibi güzel yaşantıları çocuklarımızla paylaşmak da var. Zorlukları var, çiçekli bahçeleri var, zindanları var. Yani karmaşık akıl, sürekli egzersiz yapmamız gereken bir konu. Ara verelim. Veys İçeri ve Belma Tuğrul'la İnsan Hali devam edecek.

0: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri, birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
5: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de A Parada.

0: Evet efendim, Belma Turullu, Veysi Çerili İnsan Hali programında görüyoruz ki çocuk olmak da artık zor. Çünkü dünya eskisi gibi doğal bir çocukluk için dizayn edilmemiş halde. Çocukların arkadaşları genelde ekranın arkasında oluyor ve onlarla bir bağ kurmak yerine sadece isteklerimizin yerine getirilmesini bekliyoruz. Hocam, akran zorbalığı ile ilgili birkaç cümlemiz vardı. Dedik ki çocukların çok büyük oranda akran zorbalığını yaşıyorlar. Hatta bu oran biraz da maruz kalma var. %50 izliyor. Peki nerede yaşanıyor akran zorbalığı?
1: Bu raporda da ifade edilen şey o. Bizim de gözlemlerimiz, diğer çalışmalar, tezler gösteriyor. Okulda çocuklar bunu tabii akranlarla beraber oldukları yer orası olduğu için. Evde tabii ki aile bireyleriyle beraber, ama akran zorbalığı konuşulduğu için tabii okulda başlıyor ve okulda sürüyor. Ama ben böyle aslında böyle akran zorbalığından onu çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Yani asıl zorbalık çünkü çocuğun evde de karşılaştığı zorbalık var. Yani kendi duygu ve düşüncelerine itibar edilmemesi ve o kendi gelişim hızında, kendi gelişim yönünde o ilerlemesine fırsat verilmemesi, ona eşlik edilmemesi, ona bazı kapıların açılmaması, gerçekten orada böyle çocuğun duygusal olarak kendisini daha ezik, daha kendisini böyle anlaşılmamış hissettiriyor
0: ve sonuçta ifade etmekte zorlanıyor.
1: Ve bu yani evde de buna hazırlanıyor. Yani gerçekten bu problemlerle baş etme konusunda daha evde güçlendirilmiş bir çocuk olsa belki okulda karşılaştığı bu olumsuz durumlarla baş etme konusunda kendisini daha güçlü hissedecek. Ama nerede olduğu bizim için şu anda neden çok kritik? Çünkü oralarda bir iyileştirme yapmak gerekir. Okullarda çocuklar hangi arada bunu yapıyorlar? Her arada, her zaman. Teneffüslerde bunu yapmak, derste, çünkü derste aldığı notla çocuğun alay edilmesi, fiziksel özellikleriyle alay edilmesi, hatta bazen çocukların isimleriyle yani isimlerini bazı benzetmeler yapılması, kıyafetleriyle, oturdukları yerle, yani birçok çocukların çok bahanesi var birbirlerini incitmek için. Ama o zaman belki de bizim üzerinde durmamız gereken evde ve okulda sevgi temelli, barış temelli etkileşim ortamlarını geliştirmek için. Çünkü bu özel zorbalık üzerine çok böyle konuştuğumuzda nezaketi, sevgiyi, saygıyı, o barış dilini öne çıkarmadığımızda orada debelenip duruyoruz. Onun üzerinde durmak lazım. Bu çocukları nasıl birbirleriyle kooper hale getireceğiz? Neler olursa çocuklar beraber bir amaç için ilerleyebilirler. Yani okuldaki akademik öğrenmelerin dışında çocukların spor faaliyetleriyle, sanat faaliyetleriyle

0: akıl dışı öğrenme etkinlikleriyle programın bu manada güçlendirilmesiyle belki çocuklar arasındaki birbirlerini tanıyabilecekleri başka yönlerin de olması sağlanıp ve o zaman da okuldaki bu kritik, o karışık durumların iyice yani dikkatli bir şekilde gözlenip iyileştirilmesi yönünde bazı tedbirler almak gerekecek.
1: Peki hocam, bir şey sormak istiyorum. Bu konuda nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. İnsanoğlu tür olarak vahşi bir durum. Yani çocuklarımız bizim vahşi mi normalde eğitimle bir arada yaşamayı, yoksa biz iyi tatlı doğuyoruz da eğitim mi bu çocukları bu hale getiriyor? Yani doğada olsaydık biz ne olurdu sizce? Yani bunu tabii bilmek zor ama ben yani içimizde yine böyle bir saldırganlığın bir şekilde bir var olduğunu düşünüyorum. Yani fırsat bulunca çıkıyor sanki.
0: Tabii yani insanoğlunun hayatta kalma çabası var bir defa.
1: Çünkü zayıf çok, bir türüz evet, yani. Zayıf.
0: Yani bu gerçekten bizim baş etme bir içgüdüsel olarak da hayatta kalmakla ilgili bir mücadelemiz var. Bir donanımımız var aslında. Hı hı. Ve böyle düşünürseniz eğer yani zaten yaşantısı, bireyin yaşantısı o varoluşunu gerçekleştirme çabası. Hı. Bu her zaman çok konforlu durumlarla karşılaşmıyoruz. Hı. Onun için bunlarla baş etmek için bizim enstrümanlarımızı geliştirmemiz gerekir. Yani becerilerimizi geliştirmemiz gerekir. O hayatta kalma becerilerimizi geliştirmemiz lazım. Bu iletişim becerisi, zorluklarla baş etme becerisi, problem çözme becerisi, o esnek düşünme becerisi, hazırlıksız durumlara karşı tolerans gösterme becerisi. Yani bunların hepsi...
1: Hocam bunlar öğretilmiyor çocuklara, hiç yok bunlar.
0: Yani. Bunların hepsi yani hayatın...
1: Haz almak, mutlu olmak, keyif almak, bunlar
0: öğretiliyor. Hayatın kendi akışı içerisinde bunlar hepsi var tabii. Yani hani çocuğumun...
1: doğru yere bakmasın.
0: Evet, yani biz çocuklarımızın bir problemle karşılaşmasını istemiyoruz. Hani kar küreğicisi ebeveynler gibi evet, böyle bütün temizliyoruz ve onun böyle düz bir yolda yürümesini istiyoruz. Ama bizim onun o problemlerle baş edebilmesi için o düşmeleriyle karşılaşması gerekir.
1: Ki bu becerileri geliştirebilsin kendi
0: tabii
1: adına
0: ki
1: olan.
0: Tabii ki de. Bir de her şey böyle güllük gülistanlık değil yani. O ağlayacak. Gerçekten birisi onu sevgisine ne cevap vermeyecek.
1: Tabii, o kıskanacağı
0: durumlar olacak. Kazanmayacak. Gerçekten çalışacak, yapacak, çalışacak ve olmayacak. Yani ama bu bir süreç. Yani o hemen vazgeçmesi. Bu tarzdaki çocukları görürsünüz. İstediği olmayınca elindekini fırlatan çocukları görürsünüz. Tabii, tabii. Ve hemen onun ebeveynleri onu toplar. Hemen ona şefkat gösterir. Oysa ki o birisinin kafasına bir şey atmıştır. Tabii, orada yanlış bir şey yapmıştır. O yanlış olan şeyin üzerine ne zaman gideceğimizle ilgili o kritik zamanı iyi bilmek gerekir. Ama bu ödüllendirilecek bir şey değil. Yani çocuğundan korkan ebeveynler var. Yani, yani o ağlamasın, kızmasın, öfkelenmesin diye aman sakin olsun diye yani çocuğundan onay bekleyen.
1: Onun sürekli duygusunu stabil tutmaya
0: çalışan. Ve de diyor ki o da oh ne güzel diyor. Yani ben her dediğimi yaptırabiliyorum.
1: Agresyonla yaptırabileceğini öyle.
0: Bir yakınımız şöyle bir şey anlatmıştı. Torunu galiba parka gittiği zaman şey demişti. Yani bizimki parka gittiği zaman böyle herkes çil yavrusu gibi dağılıyor. Çok lider bizimki demişti. çok lider. Çok lider. Böyle bütün çocuklar aslında çok arka planda çok örseleyici bir şey ama parka gittiği zaman bütün çocuklar çil yavrusu gibi dağılıyormuş. Çünkü o kimseyi bindirmiyormuş salıncağa ve de bütün mahallenin çocukları da onu biliyormuş. O gelince hepsi şimdi düşünüyorum. Şimdi bir ebeveynin bundan gurur duymasını çocuk algılıyor. Diyor ki ben böyleyim. Dedem, ninem, annem, babam bunu diyor destekliyor. Demek ki ben doğru yoldayım. Çünkü rol model olan kişi bu. Ama o parka gittiği zaman burada bir sıra olduğu, herkesin o parktaki araçlardan eşit bir şekilde yararlanacağına ait oradaki düzenlemeyi çocuklara söylesek ve çocuklar bunu kabul ederler. Çocuk şansını deniyor ve tutuyor. Ve ondan sonra da artık geri dönüşü yok. Yani çocuklar böyle biz onları böyle yapıyoruz.
1: Evet. Şimdi hocam bu söylediklerinize ek bir şey söyleyip Veysel Hoca'ya dönmek istiyorum. Şimdi çocuklarla oyun oynamıyoruz ama çok oyuncak alıyoruz.
2: Evet.
1: Yani evler oyuncak dolu. Sen de bu oyuncak sayısının belli bir noktada olması gerektiğini ve onlarla iyi bağ kurulması gerektiğini düşünüyorsun. Yani çocuk

0: oyuncağını tanıması gerekiyor. Tabii kesinlikle. Ve oyuncak zehirlenmesi diye bir kavramın var. Nasıl o hocam?
1: Kitapta da geçiyor. Hani yine benim gözlemlerimden yola çıkarak. Hani bazı çocuklarda ekranı kapattığımızda kapattığımız diğer çocuklardan aldığımız ilerlemeyi görmediğimi fark ettim yani. Bunlarda da şunu gördüm. Bu çocuklar o trans halini oyuncaklarla yaşayan çocuklar yani.
0: Şimdi anladım. Eğer ki bir çocuk... Ekranı kapatsak da bazıları
1: evet yani kesinlikle.
0: Başka bir şey.
1: Ve onlara dikkat ettiğimde, kontrol ettiğimde bu çocukların aslında oyuncaklara transa geçtiğini gördüm. Eğer ki yine bunu da aynı ekranlarda olduğu gibi bir çocuk oyuncaklara bakarken transa geçiyorsa böyle alıp kurcalıyor ve bildiğin trans hali yani adeta hipnotize olmuş gibi dış dünyaya kapatıyorsa kendini ve hafif de olsa o kişide o çocukta sosyal gelişimde aksamalar varsa ben diyorum ki 5 yaşına kadar oyuncak da yasak. Şimdi hatta bununla ilgili böyle benim tatlı bir şeyim var. Anım var. İşte İzmir'de bir kitap fuarında ben kitap imzalıyorum. Bir çocuk gördüm kuyrukta falan arkadan böyle bana bakıyor saklanıyor. Bir yandan belli ki benden çekiniyor yani. En son gelince ben
2: belki oyun oynuyordu
1: annesi
2: sizinle.
1: Annesi değil ki. Ama yok, korkuyor. Böyle bir şey yapıyor şey diyor. Bakıyor bana böyle bir gelince ben anneye sordum dedim ki niye böyle saklanıyor? Babası dedi ki hocam valla Beysi Hoca oyuncak yasak demiş. Ekranı yasak demiş. Sürekli annesi ona bunları söylüyor. Çocuk senden korkuyor ya, yani.
0: Bu da yüzden olmuş.
1: Evet yani abi o yüzden çok senden korkuyor. Beysi Hoca şeylerini gösteriyor ya, diyor. Ya, videolarını gösteriyor. Beysi Hoca oyuncak yasak dedi. Ekran yasak dedi diye. Çocuk da bu sefer korkmaya başlamış. Ama hakikaten şimdi araştırmalar da var. Çocuk gelişimi bölümünde yapılan çocukların ikiye bölüyorlar. Bir gruba 4 tane oyuncağın olduğu bir yere koyuyorlar. Bir çevreye. Diğer tarafına 16 tane oyuncak olan koyuyorlar. Ve şunu görüyorlar. 16 oyuncak olan yerdeki çocukların oyuncaklarla daha az oynadığı, yani oyun dediğimiz anlamda oyun. Sadece kurcaladığı, vakit geçirdiği ama oyun kurmadı, derinleşmediği ne görmüşler ve oyun süresinin azaldığını görmüşler. Ama 4 oyuncak olanların o oyuncakları daha iyi keşfetme, hatta onların farklı işlevlerini bulma, onlarla oynama ve birbirleriyle temasta bulunma sürelerinin arttığını görmüşler yani.
0: Müthiş, çok net.
1: Yani
0: çok
1: burada bizim de dikkat etmemiz gereken oyuncak mesela alırken de bu oyuncak benim çocuğumu sosyal, duygusal ya da nöromotor gelişimini destekleyecek yeni bir araç mı olacak? Gerekli bir araç mı olacak? Yoksa benim çocuğumun dikkatini dağıtan diğer şeylere ya da herhangi bir şeye odaklanmasını engelleyen bir dikkat dağıtıcı mı olacak? Buna dikkat etmemiz gerekiyor ama burada baktığımızda
0: genelde oyuncaklarla babalar kolsuz faniler kantar içinde
1: kendimiz için alıyoruz bir de yani. Kendini şöyle çalıyorsun. Yani ben de öyleyim. Şimdi benim eski eşim şimdi yani böyle biliyorsunuz bizim bir boşalma şeyi falan var. Benle ilgili söylediği şey şu oyuncak alıyor. Yani hakikaten böyle kötü babalık olarak oyuncak evet. Yani biraz da yani kendimi alıyorum. Hot Wheels alıyoruz, şey alıyoruz yani. Böyle çocuklar falan oynuyoruz. Bu da yanlış yani.
0: Evet, tabii.
1: Azaltmak gerekiyor ama ancak burada yine ekranlarla ilgili şeyi de söylemek istiyorum. Eğer ki çocuğunuz transa dalıyorsa o zaman
0: evet, şey yapmanız.
1: Şimdi ayrı. Benim hayran olduğum bir ilaç var. Yani ilaç endüstrisinde Almanların şeyi biliyorsunuz en iyi
0: ilaçlar oradan çıkmış.
1: Ama yeni değişiyor. Şimdi mesela Japonya'dan çok güzel ilaçlar geliyor. Yeni yeni hem depresyon için hem dikkat eksikliği pratikte bozukluğu için hakikaten tam da böyle ihtiyaca yönelik ilaçlar geliştirmeye başladılar Japonya'dan ilginçtir. Bu son 10 yıldır ve şu anda şeyde olan gelişim aşamasında olan ilaçlar var. Yani aslında ilacı aldığını söyleyebiliriz.
0: Yok söyleme.
1: Ya kan sulandırıcı işte.
0: Ha, tamam.
1: Böyle mucize bir kan sulandırıcı. Ya mucize bir ilaç. Yani kanı inceltiyor, pıhtı atmasını azaltıyor, hatta ömrü uzattığına dair, hatta genç kalmaya yol açtığına dair bir sürü şey var ya. Yılların, 50 yılın ilacı yani. Şimdi eğer ki sizin alerjiniz varsa buna, bu ilaca. En iyi ilaç yani diyelim. Alerjiniz varsa abicim kullanamazsınız. Geçmiş olsun.
0: Tabii yani bu kadar
1: ömrü boyu kullanmayacaksın şey. Yani.
0: Evet.
1: Yani o senin için, yani insanların çoğu için bir ilaç yani. Ve hakikaten mucizevi bir ilaç. Ama sana alerji yapıyor, sen kullanmayacaksın. Evet. Ben ailelere de bunu söylüyorum. Eğer ki çocuğunuzu olumsuz etkiliyorsa, uzak duracaksınız. Yapacak bir şey yok. İsterse dünyanın en iyi oyuncağı olsun yani. İsterse
0: tabii,
1: dünyanın
0: öyle.
1: En iyi içeriğini veren yayın olsun yani. Onu şey yapmak gerekiyor. oyuncaklarda bu minvalden bakmak gerekiyor. Ve bir çocukta hiperfokus söz konusuysa, hiperfokustan kastım o trans hali, dalıp gitme,

0: dünyadan kopma hali, o durumun çocukta iyice kemikleşmemesi için, zihninin ana çalışma sistemi haline gelmemesi için o çocuğu o duruma olabildiğince oradan çekmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Bunu çekmek için ocağı almamız gerekiyor, ocağı alacağız. Ekranı almamız gerekiyor, ekranı alacağız. Tamam. Bununla da yetinmeyeceğiz. Gideceğiz, çocuğu gıdıklayacağız, oynayacağız. Hmm. Sürekli onun ilgisini çekmeye çalışacağız ki çocuğun yeni zihninin yeni çalışma sistemi insanlar üzerinden olsun yani.
1: Güzel. Şimdi oyuncakları böyle bir belli sayıda tutmak ve gerçekten çocuğun derin ilişkiler kurduğu ama yine de hiper fokus olup da yani tamamen transa geçtiği oyuncakla çok bağını tutmadan devam edelim. Peki hocam, bir de bu çocuğun arkadaş edinmesi lazım. Hani diyoruz ya biz, arkadaş yok ama arkadaş edinilen bir şey esasında. Bir grubun içine giriyoruz. Mesela kreşlerde de bazı çocuklar yalnız. Bazıları hakikaten lider özellikli. Herkes onun çevresinde. Bu çocukların biraz daha çok arkadaş bulması ya da paylaşımcı olabilmesi için var mı öğrenebilecekleri şeyler? Egzersizler var mı? Eğitim sistemlerine katabileceğimiz bir şeyler var mı?
2: Tabii. Şimdi şöyle düşünmek gerekir. Biraz önce sizin oyuncaklardan bahsediyordunuz ya. Aslında çocukların genel olarak eğilimleri böyle oyuncaklar değil. Yani oyuncağa dönüştürdükleri şeyler. Şimdi kutular, tabii, taşlar, pipetler, evet, mandallar, bizi izleyen ebeveynler şimdi evet diyorlardır. Yani yaşlarına göre ev eşyalarıyla, yastıklarla, mutfak eşyalarıyla falan çocuklar çok oyunlar tabii oluşturabilirler. Tabii. Yani doğru, profesyonel oyuncakların dışında. Şimdi oyun süreci de çocuğun neyle oynadığı, kiminle oynadığı çok önemli ve çocuklar böyle kendilerine yakın olan, böyle anlaşacakları, beraber oyun kuracakları kişileri eğer okula gidiyorlarsa okulda buluyorlar zaten. Ama bir ortak bir dil buluyorlar onlar. Yani çocukların paylaşması önemli, işbirliği içinde oynaması önemli ama çocukların kendi başına oyun kurması da önemli. Yani sorunuzu biraz öne çekiyorum müsaadenizle.
1: Tabii,
2: özellikle çocukların sürekli kooperatif, beraber işbirliği içinde oynamasına odaklanıyoruz ya. Aslında bence bu zamanın çocuğu kendine bir şey yapma konusunda acizlik yani gösteriyor.
1: Her türlü yanında objeden de bir oyun çıkarabilir, oyuncak da çıkarabilir.
2: Hem kağıtlardan, işte evdeki olabilir, evet, yani o artık malzemelerden bir şey çıkarabilir. Ama aslında çocuğun bir oyun düşü var, oyun hayali var. Onun ana dili zaten oyun. Dolayısıyla çocuğun böyle her zaman arkadaşlarıyla beraber olmasına ilişkin yetişkin beklentisini ben bazen abartılı buluyorum. Çünkü kendi kendini farkına varması, yönetebilmesi için de böyle bir öz zamana ihtiyacı var ve orada ne yaptığını da görmemiz lazım. Tabii ki de eğer ki yuvaya gidiyorsa çocuk, bir anaokuluna gidiyorsa orada çok fırsat var. Çünkü burada yapılandırılmış etkinlikler vardır. Yarı yapılandırılmış böyle öğretmenlerin başlattığı etkinlikler vardır ve çocukların kendi tercihleriyle olan şeyler vardır, aktiviteler vardır ve çocuklar orada bazen öğretmenlerin yönlendirmesiyle, bazen kendi tercihleriyle arkadaşlarıyla beraber olurlar. Ama asıl önemli olan o beraber oldukları ilişkiyi sürdürebilmek. Tabii. Yani çocuklar o ilişkiyi sürdürebiliyorlar mı? Yani arkadaşlar arasında bizim sosyometre dediğimiz bir arkadaş tercihleriyle ilgili bir yöntem vardır. İşte sınıfta kiminle oynamak istiyorsun dersin. İşte hep siz seçilirsiniz. Kimin, neden oynamak istemiyorsun? Kiminle oynamak istemiyorsun? Dediğinizde bazı çocukların ismi çıkar ve arka planda cevaplarını öğrendiğimizde o hep o kendi dediği olsun istiyor diyor. Çocuk onu istemiyor.
1: Paylaşım istiyor.
2: Paylaşmak istiyor. Yani kendinin de sözünün geçmesini istiyor. Fakat evlerden gelen şey şu, çocuğun gerçekten her istediğini yapıyor olmasının desteklendiği ailelerden gelen çocuklar tabii okulda hiçbir surette paylaşmaya hemen kucak açamıyorlar. Kurallara tabii karşı çok dirençli oluyorlar. Dolayısıyla çocuklar zaten buna müsait. Yani çocuk çok zaten doğru buna hazır. Fakat evde çünkü evdeki oyun arkadaşı eğer annesi babası ya da o bilgisayardaki yani sözünü geçirdiği kişi ise okula geldiğinde yine sözünü geçirmek istiyor. Ama okuldaki tabii çocuk da buna müsait olmadığında orada bir çatışma oluyor.
1: O da kendi i̇şte, ailesinden bir şeylerle geliyor ve evet, o uygun değil
2: geliyor
1: belki.
2: Şimdi tabii biz şöyle bir hata yaptık bence. Bir dönem bundan

0: 20 yıl öncesinde her çocuk özeldir mesajı çok fazla ortaya çıktı ve biriciklik önemsendi ve herkes kendi çocuğunun biricik olduğunu senden bir tane daha yok söylemiyle çocuklarını büyüttü. Fakat ikinci sözü cümleye nokta koydular, virgül koymadılar, şunu demediler: sen biriciksin ama Mehmet de biricik. Evet. Yani sen önemlisin ama Mehmet de önemli. Belma da önemli. Bunu demediler ve çocuklar kendi çevrelerinde oluşturdukları o benden başka yok, ben ne dersem olur egosuyla okula başladıklarında işte orada siz ne yaparsanız yapın paylaşmayla ilgili dirençlerle karşılaştılar. Tabii ki okul bunun için çok uygun bir ortam. Eğer ki nitelikli bir okuldaysa, erken çocukluk eğitimindeyse bu çok çabuk halledilebilecek. Çünkü bizim oyunlarımız bunlara çok müsait. Ama yaşlarına göre düşündüğümüzde çocukların bir böyle örgütlendiği zamanlar var. Kızların ve erkeklerin ayrıldığı yaşlar var böyle. Yani onlar kızlar ayrı, erkekler ayrı olduğu. Bir zamanda daha çiftlerin, daha küçük grupların olduğu zamanlar var. Ama özünde sorunuzun cevabı şöyle: eğer ki çocuğun o evden gelen paylaşmaya ait kasları geliştiyse, çocuk onu farklı zamanlarda, ta bu iş hayatına kadar yansıyan bir zamanda, yetişkin olsa da bu öğrendiğini taşıyabiliyor. Ama çocuklar her zaman her şeyi paylaşmak zorunda değiller. Bunu da onların ailelerinin de bilmesi gerekir. Yani paylaşmak istemedikleri şeyler de olabilir çocukların. Yani bunu böyle bu konuya da bir kapı açmak gerekir. Çünkü sürekli bir şeylerin paylaşılması ve beraber yapılması konusundaki o baskı bize çok ağır gelir.
1: Sınırları unutturuyor belki.
0: Siz yalnız kalmak istemiyor musunuz mesela? Tek başınıza kalmak ve hiç kimseyi görmek istemediğiniz zaman olmuyor mu? Biz sürekli böyle grup aktiviteleri yapmak durumunda değiliz. Yalnızım ama öbür yalnızım da haklarına saygılıyım. İkili eşli olmak, küçük grup olmak, büyük grup olmak, bunların hepsi bir alternatiftir. Ama genellikle ailelerin beklentisi bizimki biraz yabani, bizimki sosyal değil, bizimki böyle çok gruba girmez gibi böyle şikayetlerde bulunurlar. Bir defa burada çocukların mizacını unutmamak lazım. Çünkü bazı çocuklar çok tedbirli olabiliyor, daha dirençli olabiliyor. Tabii. O bir problem değil. O mizacından kaynaklanan bir şey. Ama beraber olduğu zaman o ilişkiyi onun arkadaşların haklarını koruyacak şekilde idare edebilmesi de çok erken yaştan itibaren ailenin sağlayacağı destek.
2: Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani benim 16 yaşında böyle çok sevdiğim bir arkadaşım var. Artık arkadaş öyle evet ya, takı Mehmet diye. Yani o geçenlerde bana şey söyledi. Okulda böyle bir ayak direğe mi genç. Ya dedi ki 100 yıl önce iletişim nasıldı, şimdi nasıl? 100 yıl önce hayat nasıldı, şimdi nasıl? 100 yıl önce işte ulaşım nasıldı, şimdi nasıl? Ama 100 yıl öncenin, hatta 200 yıl öncenin eğitim sistemi birebir aynı yani. Bu değişmiyor yani. Burada bir yanlış yok mu? Hani o okul sistemi ne dair bana şey söyledi. Burada aslında şu an bizim toplumumuzda bazı çocukların bazı değerleri edinmede bir sıkıntı yaşadığını görüyoruz değil mi yani?
0: Tabii.
2: Güncel sorunlar var. Ama bir türlü bunları okul sistemine entegre etmekte zorlanıyoruz diye düşünüyorum. Yani artık bizim okullarımızdaki işte müfredatın, sistemin, duruşun, çalışmanın da ben değişmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Mesela akran zorbalığı çok ciddi bir sorun. Az önce bahsettiniz ve genelde okulda oluyor. İnanın okul sisteminde ya akran zorbalığın nedir, ne değildir diye, ama bu ruhsuz bir ders olarak değil. Yani bunu güncel bir sorun olarak ele alıp ve çocukların empati duyusunda bir sıkıntı varsa, çocukların sabır duyusunda bir sıkıntı varsa, öfkeyle ilgili aşırı yüklenmeleri söz konusuysa, duygu kontrolüyle ilgili bir şeyler varsa, ki var değil mi? Hepimiz olduğunu söylüyoruz. Haberlerde her gün bunu izliyoruz. Ama halen 100 yıl öncenin ihtiyaçlarına göre bina edilmiş bir eğitim sistemi, bir masa oturma sistemi, bir öğretmenin karşına oturup seni işte karşında oturacaksın, onu tamamen dinleyeceksin, çıt çıkarmayacaksın gibi bir sistemle bir şey yapıyoruz. Aslında biraz da gençler, okula gitmek istemeyen çok fazla genç var değil mi yani şu an yani. O zaman biz onlara bir sormamız gerekiyor. Biz onlara gitmek zorundayız. Onlar bize gelmeleri gerektiğini, bizimle beraber yürümelerinin onları koruyacağına dair bir iç

0: ebeveynlik ve en küçük şeyde saldırmaya başlamak yetişkinlerde görüyoruz. Çocuklar tarafından devralınacak. Yarın öbürsü gün daha kötüye gidecek diye korkuyorum.
1: Benim şu anda kullandığım mesela 100 tane bilgi varsa bunun 10'unu okulda almışımdır. 90'ını mahalle kültüründe almışımdır. Ya da bir kısmını okuldaki sosyal ilişkilerde almışımdır. Bu yaşam becerisi. Yaşam becerisini mahallede öğreniyorsun. Ya da işte sokakta öğreniyorsun. Ya da okuldaki sosyal hayatta öğreniyorsun.
2: Sanat mı?
1: Bence bu bozuldu.
2: Evet.
1: Yani i̇şte şöyle bir şey bozuldu.
0: O zaman okula bunu entegre edelim.
1: Ama
0: mahalle kültürü yok çünkü artık.
1: Geldik. Okul keyif vermiyorsa sen keyif verici bir şey arıyorsun ve bazı okullar diyor ki biz mutlu öğrenci yetiştirdim, mutlu çocuk. Ya ne demek mutlu çocuk ya? Bundan daha tanımı zor, bundan daha abesle iştigal bir laf olamaz. Mutlu çocuk yetiştiriyoruz. Bizim için akademik başarı. Ya mutluluk ne demek ya? Sen bir çocuğu nasıl sürekli mutlu edebilirsin? Ya da bu çabanın ne kadar beyhude olduğunu bilmez misin bir eğitimci olarak diye sonrası geliyor insanın. Nasıl bakıyorsun buna? Şimdi anne babanın vakti az. Parası var, oyuncak alıyor diyelim. Hmm. Ya da vakti az. Çocuğu en iyi kursa göndermeye çalışıyor, en iyi okula gönderiyor. Ya da vakti az, parası da az, çocuğa bir takım keyifli anlar yaşatmıyor. Biz böyle mutlu edersek iyi ebeveyniz gibi bir hatalı düşünceye mi sahibiz? Ne dersin?
0: Az önce hocam şey söylediğinde hani duygulardan bahsederken aklıma şu geldi. Hani az önce ben şeyden bahsettim ya, duyuların, bazı duyuların sivrilmesi, evet, bazı duyuların köreltilmesi sürecinden bahsettim. Tam da bu bende şey de düşündürttü işin doğrusu. Duygular için aynısı söz konusu. Bazı duygularımızın bu öfkeyle ki biriciksin, harikasın, mükemmelsin şeyle bu öfke şey yapıldı. İkincisi de mutluluk yani. Ve mutluluk yanlış bir mutluluk şey yani. Haz aslında yani. Hazla mutluluğu da birbirinden şey yapıp asıl mutluluk değil. Çünkü mutluluk huzurla beraberdir. Haz aslında hemen akabinde huzursuzluğu da getirir yani. Çünkü sadece dopaminin yükseldiği bir şeyle ilgilidir.
1: Evet.
0: Bu hazı da mutluluk diye bize pazarlanması söz konusu. Yani bizim iki duygumuz sivriltiliyor. Diğer duygularımızın hepsi, ya üzülebilmek dünyanın
1: hocam,
0: en değerli şeyi.
1: Senin tanımındaki mutluluğun da yine olumsuz kullanıldığını da düşünüyorum. Yani
0: tabii o da evet, kesinlikle.
1: Başarı,
0: kesinlikle.
1: Başarıda da var orada hata.
0: Tabii bizim mutlaka bütün duyguları yerinde, zamanında, dozunda yaşamanın iyi olduğunu evet, çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Ama bunu öğretmenin yegane yolu yaşayarak öğrenmeleri.
1: Evet.
0: Eğer ki bugün bizim aile sistemimiz kurduğumuz dünya düzeninde bunu çocuklara vermekte geri kalıyorsa, o zaman bizim okullarda bu açığı kapatmamız gerekiyor. 100 yıl öncesinin eğitim sistemini bugün şey yapmanın bir anlamı yok yani. O zaman gelelim çocuklarımıza empati nasıl aşılarız diye okul müfredatı yapalım yani. Hani dediniz de mahalle kültürü yok. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
1: Yani
0: biz mahallede rekabet ediyorduk. Yani, mahallede bir sürü şey öğreniyorduk.
1: Kıskançlık,
0: bakın
1: öfke
0: mahallede
1: yaşanıyordu orada.
0: Mahallede
1: bitti.
0: Çok ilginç bir öğrenme şeyi söyleyeyim. Orada 7 yaşındaki çocuk da var, 8 de var, 9 da var, 10 da var. Bunlar birbirlerine abilik, ablalık, tabii, kardeşlik hukukuyla bağlanıp büyüğünden bir şeyler öğreniyor. Benim mesela çok ilginç.
1: Ama tokadı da yiyorsun arada ya, yani.
0: O da olacak.
1: Öğrenmenin bir parçası.
0: O da olacak yani. Zorbalık aşırı olmadı. Ya. Sistematik
2: tabii
0: olmadı müddetçe.
2: Ama zorba değil. Diyor zaten.
0: Yani.
2: O
0: sistematik
2: değil
0: olmadı
2: yani
0: müddetçe.
2: Evet, evet, o saldırgan.
0: Sistematik olmadı müddetçe tabii ki olacak
1: olabilir
0: yani. Ve o durum aslında ve çocukların hepsi birbiriyle geçinmeyi öğreniyordu. Aslında orada anne babalar, dede, teyzeler falan süpervize ediyordu uzaktan. Hani diyoruz ya bazen
1: uzaktan
0: öğretmenlere çocukları dışarı uzaktan süpervize edin. Hemen
1: duyarlar.
0: Problemlerini siz araya girip çözdürmeye çalışmayın. Bunu kendileri çözme, problem çözmeye yetişik ilişsin. Deriz ya, aynısı orada oluyordu. Ama bugün mahallelerimiz yok.
1: Yok.
0: Bunu kabul etmek zorundayız.
2: Mahalle yok, mahalle okulu da yok aslında. Şimdi,
1: o da yok.
0: Evet.
2: Şimdi mahalle okulu da yok.
1: Servisle
2: mesela
1: gidiyor.
2: Biz mesela mahalleden bütün arkadaşlar ilkokula İstanbul'da başladım. Sonra Ankara'da. Mesela hepimiz toplanırdık. Bütün mahallenin çocukları bir apartmanın önünde 9-10 bazen bu 12 ben olur, 13 olur ve yürüyerek okulumuza giderdik. O yolda neler konuşulurdu.
1: Doğru.
2: Hem ilkokulda hem ortaokulda hem lisede biz böyle bir toplu bir yürüyüşle okullarımıza gittik. Ve o okulda herkesin çocuğu vardı. Bir apartman görevlisinin çocuğu da vardı. Bir
1: tabii
2: bankadaki, bir memurunda, bir askerinde, işte bir öğretmenin de çocuğu vardı.
1: Evet.
2: Şimdi zaten toplumun tüm kesimlerinin çocuklarının bir arada olduğu, farklı alışkanlıkların, farklı eğitim, öğrenim durumlarının olduğu aile profilleri bir arada ve o yerde bulunabiliyorduk. Şimdi bunun getirdiği çok ciddi avantajlar vardı. Yani bu çok kapsayıcı bir şey. Şimdi o kadar okullar izole edilmiş durumda.

0: Ki yani okulların isimleri ne bile işte o okula eğer sizin çocuğunuzla ben kendi çocuğumun aynı okulda olmasını istiyorsam diyorum ki Mehmet Bey'in çocuğu okulda benimki de orada olsun diye. Yani babaların annelerin ünvanlarıyla çocukların okulları belirleniyor. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman zaten başından itibaren o okulun içerisindeki o bir hiyerarşi oluşuyor. Bu çocuklar arasındaki hiyerarşinin oluşması başlı başına zorbalığın bir şeysi oluyor. Gerçekten
1: herkese haddini bildiren bir şey. Yani
0: maddesi orada oluyor zaten. Bildiren. Onlar kendilerinin dışında olan diğer dedikleri, diğer dedikleri çocuklara karşı zaten orada böyle sanki işbirliği içerisinde oluyorlar. Yani aslında düşünürseniz çocuğun hakları biraz önce söylediniz ya sizde. Yani çocuğun yüksek yararına olan şey nedir? Çocuk hayatın içerisinde her türlü yılmazlık becerisini geliştirmek için her türlü deneyimle karşı karşıya gelecek. Yani şimdi siz WhatsApp grupları var velilerin mesela. Mümkün mü orada bir çocukla ilgili bir öğretmenin bir olumlu ve olumsuz bir ifadesinin böyle gerçekten cimer yıkılıyor. Neden? Çünkü yani gerçekten öğretmenler de çok zor durumda.
1: Ya,
0: yani çok çok zor durumda. Şey yani. Yani biz böyle akran zorbalığı derken, akran derken biz de akranız. Hı. Yani yetişkinlerin de birbirine zorbalığı var, velilerin de birbirine zorbalığı var. Yani bu artık bu sanki bu toplumun şeysi haline gelmiş. Böyle çok sıradanlaştırmışız bu zorbalık sözcüğünü. Evet. Yani bu tabii ki bu manayı taşımıyor ama bu kadar güncel bir dil haline getirilmesi, her şeyin hani bir zamanlar hep şey diyor dikkat hiperaktif deniyordu ya biraz hareketli bir çocuğa hiperaktif deniyordu. Şimdi de sürekli zorba ifadesi kullanıyor. Ama aslında burada bir istismar var. Duygusal olarak ihmal edilen çocuklar, gerçekten istismara açık oluyorlar. Bu çok önemli. Duygusal olarak ihmal edilen çocuklar. Şimdi bizim okullarımıza baktığımızda
1: hocam kuliste konuştuğumuz şeyi hatırlatayım. Yani patolojinin de temelinde.
0: Evet.
1: Bu var yani. Görüyoruz şimdi. Evet. Sürekli vaka gören, sürekli süpervizyon veren biri olarak diyorsun ki ya hikayeler ne kadar benziyor.
0: Evet. Yani. Şimdi öğretmenlerin düşün, öğretmenler yaralı, ebeveynlerin başka bir yarası var. Doğal olarak bu sürecin içerisinde çocuklar da bu halde. O yüzden bir toplum olarak bizim iyi olma hali üzerine çalışmamız
2: i̇şte
0: lazım.
2: Okuldan
0: bağımsız yani bu.
2: Ama ben okuldan bağımsız olmadığını düşünüyorum.
0: Hayır, şu anlamda bizim... diyorum. Yanlış ifade ettim. Sadece okulda bir tabii çözüm aramamalıyız demek istiyorum.
2: Ama burada yani, okullar hocam ben çözümün bir parçası olacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
2: Ancak okul sisteminin çözüm olmak yerine tam tersine sorun bir parçası olduğunu görüyorum. Mesela yine bir gencin bana yazdığı bir şey söyleyeyim hocam. Bir mesaj attı geçen gün. Bir genç bana bir mesaj yazdı. Veysi abi dedi bizim okul beden eğitim derslerini kaldırdı. O derslerde de biz işte matematik dersi koymuş. Ya buna bir okulun hakkı olmamalı yani.
0: Tabii.
2: Olmamalı
1: çok
2: yani.
1: Çok değişti sistem. İşte budur dediğin oldu mu hiç aralarında? Mesela ben hatırlıyorum Avni Akyol'da hatırlıyorum Milli Eğitim Bakanı. Ondan beri değişimlere bakıyorum. İşte budur dediğin oldu mu hiç? Bu süreçte 25 yılda 20 yılda.
2: Söylesin.
1: Yani işte şu
2: yok,
1: zaman
2: yani şey olarak mesela olmadı yani. Yani hakikaten olmadı.
1: Olmalı mı, olmamalı mı? Hayır, söyleyebilirsin. Problem yok.
2: Hani hakikaten olmadı. Benim bugüne kadar ya benim bakış açım çok farklı. Yanlış ya da doğru.
1: Yo, ben aynı
2: ya da
1: şeyi
2: giderek kötüye
1: sen,
2: gidiyoruz yani.
1: Çocuklara bakın, yaşam becerisi öğretilmiyor.
2: Evet, kesinlikle. Ya 9 saat ders olur mu ya?
1: Olmaz.
2: Olur mu ya?
1: Olmaz.
2: Ya bu, ben bir çocuk psikiyatrisi olarak ben buna inanın feryat ediyorum.
1: Ya sabahın karanlığında sokakta sadece çocuklar var.
2: Evet yani. Ve
1: sadece çocuklar var. Başka giden yok.
2: Çocuğun nefes aldığı 2 saat ders var. Beden eğitimi dersi, onu da alıyorsun. Bir okulun bunu yapmaya hakkı olamamalı. Bizim bir politikamız olmalı ya. Sen özel okulsun evet. En başarılı okullardan birisin sözde. Başarı diye de bir şey de var. Hani mutluluk dedik, bir de başarı okulu diye bir şey var. Başarı dediği işte 3 tane matematik fazla çözme, 4 tane şey çözme, rekabet, arkadaşın duygusunu görmeme, bildiğiniz tamamen böyle şeyle kafayı adeta bozma, testlerde iyi yapmayla. Böyle olunca çocuğun bütün diğer duygularını, duyularını biz köreltiyoruz yani.
1: Hocam sen çok iyi matematik öğrenip tıp kazanmışsın. O matematiği sınav dışında bir yerde kullandın mı?
2: Yok.
1: Hayır, yok.
2: Hiç.
1: Yok, bu bir problem yani. Ben bunu niye, ben sonuçta mühendis olarak o hesapları da artık yapmayacağım. Ama, peki neden ama, bu kadar zor bir
2: ama
1: şey?
2: Ama mesela bana sokuyor? Orada temel survival'la ilgili, evet, temel yaşam becerileri öğretilmeliydi yani.
1: Bence
2: keşke bunu öğretilseydi.
1: O yüzden ülkenin suyu bitiyor, balığı bitiyor, yeşili bitiyor, hayvana eziyet görüyor, çocuğu eziyet görüyor. Öğretmiyorsun
2: İşte mı? Temel masal insani öğretiyor. Değerler,
1: bu işte
2: temel yani. Yaşamsal değerler, bunları bizim okulun ana değişmez matematik kadar, İngilizce kadar önemli dersi olarak koymamız ve bu değerleri bir şekilde ölçüp de başarının bir kriteri haline getirmemiz gerekiyor. Bir şeyin başarının kriteri olması çocukların ona prestij edip etmemesini de belirliyor yani.
1: Yani eğer dünyanın ki, sorunlarıyla ilişkisi olmayan empati ve vicdan becerileri gelişmemiş bir çocuğa
2: doktor olamamalı mesela.
1: Sana faydası olmaz.
2: Doktor olamamalı mesela. Tabii. En doktorluk için en önemli şeyler bunlar ama evet, hiç bunlara bakılmıyor. Matematiğe bakın. Matematiğin evet, doktorlukla ne ilgisi var?
0: Belki şunu da ekleyebiliriz. Sanıyorum sona doğru yaklaşıyoruz. Sanat o kadar önemli ki çocuklar için. Evet. Sanat. Yani çocukları ne rahatlatır? Düşünün. Yani
1: kendini ifade etmek
0: küçük,
1: diyorsunuz küçük, hocam programın başından beri.
0: Küçük yaştan itibaren düşünün. Elleri kullanmak çok önemli. Evet. Yani çamurla oynamak, sanat faaliyetleri yapmak.
1: Duygunu da ifade
0: Evet, hareket etmek. Yani bu dans, sporun herhangi bir dalı ve drama mesela gerçekten bir canlandırmalar. Bu bir sanatın her dalı. Ya bu görsel sanatlar, o sahne sanatları, yani her birinin bizim okulumuza böyle gerçekten saatlerinin arttırılması gerekir. Ve böyle olduğu zaman çocuklar kendilerini daha iyi hissedecekler.
1: Hocam çocuklar çıldırıyor bunları yaparken. Evet, gerçek çok, bir çok keyif kendileri, yaşıyorlar yani. Evet, sanatın evet, herhangi bir şeyle uğraşırken.
0: Evet, evet, evet.
1: Gerçekten uğraşıyor.
0: Biraz önce o bir yanlış anlaşılma olduysa onu düzeltmek isterim. Okuldan bağımsız derken aslında söylemek istediğim şey bu sadece tabii ki çocuklar okulda zamanlarını geçiriyorlar ama çocukların bir yaşadıkları mahalle var.
1: Tabii,
0: televizyonu açtığı dizi
1: onu,
0: filmler var. Okudukları kitaplar var. Yani tabii, gerçekten tabii, onların
1: okul
0: her
1: dışındaki
0: birinin içeriğinin tabii, çocuklar tabii, için barış dilini, şefkati, empatiyi, yardımlaşmayı böyle imrendirecek şekilde olması gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Yani sadece
2: orada şey değil hocam,
0: okul değil bu.
2: Sözün hakikaten çok güzel söyledin. Ben sadece gelinen noktada artık hakikaten çocukların yegane
1: okul var sadece.
2: Evet yani maalesef hocam 9 saat. Saat
0: olmasın
2: yani,
0: işte.
2: Cumartesi.
0: Olmasın
2: şu
0: işte.
2: Şu beden eğitimini kaldıran okulun mesela cumartesi de çocuklar okula gidiyor.
1: Kursa gidiyor.
2: Bildiğiniz ders yapılıyor. Ders neyse yapıyor, bilmiyorum ya. 8 saat okula. Ya sen bütün çocuğun bütün her şeyini bitirdin. Resim zaten yok. Mesela çok güzel söylediniz. Hı. Resim dersi bizim zamanımızdan beri içe boş geçen bir şey neredeyse verilmeyen bir ders. Yani, güzel sanatlar dersi hakeza. Beden eğitimi hakeza. Halbuki aslında bunların çok güzel şekilde verilmesi, değer verilmesi gerekiyordu ama maalesef bunları vermeye biz de bir şeyleri günden güne
0: veriliyorsa
2: kötüye gidiyoruz.
0: Da, veriliyorsa hocam, da oyunlaştırılmalı.
1: Ben şunu da söylemek
2: kesinlikle
1: isterim. Yani
2: evet,
1: ben işte yanlış anlaşılmasın yani Orta Teknik Üniversitesi'nde okudum ve dershaneye gitmedim. Yani biraz da bu çok oku, çok iyi okula gitmek, çok ders almak falan alakası yok. Bir karar vermekle alakalı.
2: Kesinlikle.
1: Zaten o çabayı sarf etmeye karar verdiğinde kaynak buluyorsun. O zamanın işte belli dergileri vardı. Oturup onları da... Ya bu sadece bir kararla alakalı.
2: Kesinlikle.
1: Çocuğu haftanın 6 günde 9 saat ders aldırırsa sıfır hiçbir şey de olmayabilir. Yani bu olmuyor ki. Önce çocuğun ne yapacağıyla ilgili anlam verdiği bir yöne doğru hareket etmesi lazım. Zaten o hareketi yapabiliyor artık bir noktadan sonra. Evet. Şimdi öbür türlü de anlamıyor ki çocuğun bütün özel hayatını çalıştığı
2: i̇şte
1: okula
2: burada
1: sokmanın.
2: Mehmet hocam ben ulusal bir politikamız olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet,
2: ya okulu nasıl inisiyatifine bırakırsın ya?
1: Evet.
2: Anne babaların inisiyatifine nasıl bırakırsın ya? Bu evet, okulda niye bunu yapıyor? İnanın yanlış olduğunu biliyor ama bazı anne babaları kendini çekip çekmek için yani reklam şey olarak bunu yapıyor yani.
1: Yoksa
2: çocuğun faydasına
1: etkinlik
2: olmadığını biliyor. Ailenin faydasına olmadığını biliyor ama aileleri kendine çekmek için bir reklam olarak bence yapıyor.
1: Etkinlik. Şimdi 5 dakikamız var. Son sözlerinizi alacağım ama bir soru sormak istiyorum önce Belma hocama. Demin Reis hocama sordum, eğitim sisteminde böyle çok zirve bir nokta var mı diye. Size onu sormayayım ama şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir oyun önerecek olsanız 3-4 yaşında çocukları olan bir aileye, sizin böyle favori oyununuz var mı? Şu mesela aileyi bir araya getirir dediniz. Atıyorum körebe olabilir, saklanmaç olabilir, bir şey olabilir yani, ya da evde bir topla bir şey olabilir. Yani var mı böyle bir şey? Şu oyun bakın size iyi bir başlangıç olabilir diyeceğiniz bir şey.
0: O kadar çok var ki oyun konusunda evet çalıştığım için. Ama ben o soruya da cevap vermek istiyorum. Eskiden bu kadar oyun telaffuz edilmezdi. Hani değişti dediniz ya. Yani ben mesela üniversitede oyun dersi almayan bir oyun profesörüyüm şu anda. Mesela oyun söylemi yani bu kadar gündeme geçirilmiş olması bütün okullara tamamen entegre edilmemiş olabilir ama oyunun müfredatla ilişkisinin bu kadar söylenilmeye başlanmış olmasını ben açıkçası kendi öğrenim sürecimle de karşılaştırdığımda bunu umut verici buluyorum. Açıkçası benim gibi çok çalışanlar oldu. Artık oyunla öğrenme diye bir pedagoji dili konuşulmaya başlandı. Müfredatlara, üniversite müfredatına, anaokul, ilkokul tüm müfredatlara bunun girdiğini görmek beni açıkçası heyecanlandırıyor. Böyle size hani ne oyun desem böyle tek bir oyun size söyleyemem ama şu oyun şunu seviyorum. Böyle camdan bakıp böyle çocuklarımla yapardık onu. Camdan bakıp herkes işte 10'a kadar sayacağım saydık. Küçük çocuklar için söylüyorum bunu. 10'a kadar saydım ve ne görüyorsa aklında tutacak. Sonra aynı yere bakıyoruz ve herkes birbirinden farklı şeyler görüyor. Sen ne gördün diyorum ben. İşte o başka bir şey görüyor. O ben başka bir şey. Nerede gördün diye. Sonra tekrar camın başına bakıyor, geçiyoruz ve günlerdir, yıllardır aynı camdan bakıyoruz ve onu görmemişiz. İşte görmekle bakmak arasındaki farkı anlayabilmek için bir camdan bakarken bile ben orayı çocuğumla bir etkileşim, bir diyalog haline, monolog değil, diyalog haline getirebilirim. Ne görüyorsun? Söyle bana. Ben görmüşüm oradaki işte çatının ki üstündeki bilmem kuş yuvasını görmüşüm de oğlum da bilmem ağacın arabanın altındaki kediyi görmüş mesela. Böyle aynı yere bakıp başka şey görmek. Yani bu da bir oyun mesela.
1: Hocam çok ilginç. Çocukluğumdan hatırladığım tek oyunda camdan bakıp da oynadığımız oyunlardı. Ya. Yani çok oyun oynardık da eve gittiğinde de annemle ve şey böyle öyle camdan bir şeyler izleyip oynardık. Demek ki doğru yapıyormuşuz. Son sözlerinizi alacağım ki bitmez sözleriniz biliyorum. Bu çok da kapsamlı geniş bir alanda gezindik ama Veysi Hocam belki kitapla bağlarsın. Belki genel olarak konuştuklarımızla bağlarsın. Bugün gerçekten çok manşet cümlelerim var. Manşet olacak cümlelerim var. En son nasıl bitsin? Haftaya nasıl başlasın programımız?
2: Vallahi ben geleceğin yüzyılında en önemli şeyin insan kalmak olduğunu, en önemli mücadelenin de yani böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden dolayı çocuklarımıza insani değerleri olabildiğince vermeye çalışalım. Çünkü insani değerleri olan çocukların ben gelecekte insanlığı kurtaracak kişiler olacağını düşünüyorum. Çünkü çok azalacak bu şeyler diye düşünüyorum.
1: Evet. Çok güzel. Bugün genel olarak devrimci bir söyleminiz vardı eğitim konusunda.
2: Ama ben bunu insan kalmayı devrim olarak görüyorum artık.
1: Tabii, yani. Muhakkak hocam. Değerli hocam nasıl bitirelim programı ve haftaya nasıl başlayalım?
0: Ben şunu söylemek isterim. Çocuklar entelektüel obezite içerisindeler. Gerçekten çok ve doz fazlası. Onları böyle biraz rahatlatmak gerekiyor. Öyle sadeleştirmek gerekiyor. Sadeliğin içindeki zenginliği görmelerini sağlamak gerekiyor. Ama bunun için de yetişkinin önce buna inanması gerekiyor. O hırslarından, o gerçekten aceleci tavırlarından eksik kalmasın çocuğumuz koşturmasından çocukları istemeden belki de incitebileceklerini bilmelerini isterim. Çocuklar entelektüel bir obezite içerisinde onların böyle sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var.
1: Hocam harika söylediniz. Gerçekten acayip bir bilgi akışı var. Biz de doğru bilgiyle kapatalım programı. Kitabımızla açmıştık. Veysi Çeri'nin yeni kitabı dijital dünyayla ilişkilendirilen ve oradaki hataları iyi anlatan ve dijital otizm diye bir kavramdan bahsettiği bir kitap. Size tavsiye ediyoruz. Efendim özellikle ebeveynler için, çocuk sahibi olmak isteyenler için bu dijital dünyaya hapsedilen onlarca çocuk varken bir şekilde buralardan doğru kaynaklarla kurtulmamız lazım. Değerli hocalarım çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bizi onore ettiniz. Siz izleyen Ahpara izleyicilerinize teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle bir kabaca bir toparlamak gerekirse oyun oynanması gerekiyor. Nerede oynayacağız? Bize verilen oyunu değil, daha çok oluşturduğumuz kendi karakterimizi, kimliğimizi, kişiliğimizi, arzularımızı, beklentilerimizi kattığımız oyunları bir şekilde oluşturmamız lazım. Bunun için arkadaşa ihtiyacımız var, lazım. İyi bir anne baba, takip eden, keşfeden ama bir şekilde eşlik eden anne babalara ihtiyaç var. Okulların çok ağır, işte mühendislik ya da matematik bilgileri

vermenin yanı sıra sanatla, sporla, belki felsefeyle de çocukları destekleyen bir özelliğinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Çocukların saldırganlık ve şiddetten uzak durması için doğru rol modellerinin hayatın çeşitli alanlarında olmasını ve bu mahalle kültürü içerisinde yeniden oraları hatırlayabilirsek, bu zorbalık, şiddet, saldırganlık kavramlarını tekrar gözden geçirebileceğimizi, zorbaların zorbalıktan, mağdurların da mağdur olmaktan çıkabilecekleri yeni bir dünyayı kurabileceğimizi düşünüyoruz. Efendim, yönetmenimiz Alican Yaşar, yapımcımız Aynur Coşan'la beraber size güzel bir İnsan Hali programı hazırlamaya çalıştık, sunduk. Bugün de sonuna geldik. İyi bir hafta sonu diliyoruz efendim size. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Baba.
1: Babam, ne oldu?
2: Feride, sizin yukarıda işiniz yok mu kızım?
0: Yok babam ya, bizim ne işimiz olacak?
2: Yemek.
1: Yemek hazırlanıyor, sen merak etme.
0: Hadi babam, senin gözün de görmüyor ya. Şüphe yerini kıracaksın, hadi çıkaracağım seni yukarı.
1: Gel gel, tutayım anacım elini.
3: Aa, bana müsaade artık ya.
2: Bastıkçı.
3: Buyur ha.
2: Sen bir yere ayrılma. Sana meramımı yukarıda anlatacağım.
3: Ha?
2: Gel.
3: Tamam ha. Tamam lan, geliyorum.
1: Dikkat et baba.

0: Merhaba Feride.
1: Ay neredesin aşkım?
0: Geldim işte güzelim.
1: Kenancığım ne oluyor sana? Ha? Seni arıyorum sonra buluşuruz falan.
0: Feride.
1: Kenan. Neyin var senin? Sen benden kaçıyor musun?
0: Olur mu öyle şey güzelim?
1: Hadi gel tamam.

0: evvel garsonluk yapmışsın. Pehlivan öyle söyledi.
1: Yapıyordum abi.
0: Adana yemeği mi?
1: Yok, dünya mutfağı. Her şeyden var işte, komple.
2: Kuru fasulye de var mıydı ya Rahim abi?
1: Kuru fasulye de vardı, kebap da vardı. Her şey vardı. Oldu abi, bana müsaade, yeğen bekliyor.
0: Otur otur.
2: Yok Cabbar abi.
0: Sen aşağı mutfağa bak. Açlıktan öldük. Yemeğe hazır etsinler. Damat.
2: Efendim baba.
0: Ne oldu bizim gözlük?
2: Ya babacığım, hazır edememişler. Yarına getireceğim inşallah.

0: Abla ne yapıyorsun Ömer abi yukarıda?
1: Anacığım ne bileyim ben ne yapayım?
0: Eminsin babam bir şey anlamadı değil mi?
1: Yok anacığım gözler görmüyor ya. Görse oturur mu yanda böyle?
0: Yanlarına gitsek.
1: Yok anam yok. Halim orada şimdi bir de biz gidip iyice ortalığı karıştırmayalım.
2: Hanımlar.
1: Halim. Halim sen ne işin var burada?
2: Ya babam mutfağa git dedi.
1: Sami nerede?
2: Yukarıda.
1: Yukarıda mı?
0: Halim niye yalnız bırakıyorsun?
2: Ya onlar fasulyeydi, kebaptı konuşuyorlar işte. Babam Rahim abiyi çok sevdi, muhabbet ediyorlar muhabbeti.
1: Seyhan.
3: Feride.
4: Aşkım konuşmamız lazım.
3: Güzelim senden kaçtığım falan yok.
4: Bak bugün babamla beraber gidecektik.
3: Evet.
4: Ne oldu? Önceden gitmişsin. Başka bir randevu mu vardı?
3: Feride.
4: Eğer rahatsız olduysan çekeyim elimi Kenan.
3: Yo, dursun iyi.
4: Ne yaptın bugün?
3: Hiç. Babanla Gözlükçü'ye gittik.
4: Gözlükçü'ye?
3: Evet.
4: Ben gözlük falan göremedim. Bulamadınız mı?
3: Yo, bulduk.
4: Buldunuz mu? Kenancığım gözlük falan yok babamın gözünde.
3: Lens bulduk.
4: Lens? Lens.
3: Evet aşkım.
4: Babamın gözünde lens mi var?
3: Evet. Söylemedi mi?
4: Allah!
1: Yok anacığım. Sen bunları yalnız bırakmayacaktın.
4: Abla!
1: Ne oldu Feride?
4: Babam görüyor.
1: Ne? Nasıl görüyor?
2: Ya yok gözlüğü almadım. Almadım diyorum. Korkmayın.
3: Gözünde lens var.
2: Lens mi?
1: Ne diyorsun sen Kenan?
2: Oğlum onu nereden buldunuz?
5: Ağam artık bu saatten sonra cam çerçeve yapılmaz.
6: Yapılmaz.
5: Ha, ben diyorum gideyim yeğen bekliyor yarın gelirim.
6: İyi ya. Samim!
5: Rahim ağa.
6: Bana maval okuma. Seni tanıdım. Sen Samim'sin. Ağamı paşamı bırak. Kelime-i şehadet getir namussuz.
4: Sami abi nerede?
1: Yukarıda.
4: Ne?
1: Gitti adam gitti.
5: Yettim Sami abi.

0: Cahparoğan.
1: Melia'nın hayatını zemin ettin.
0: Tamam, bırakıp gittim ben, niye?
2: Babacım dur, yapma etme Allah aşkına.
1: Susun!
0: Bir dinle anam babam, eğer inanmazsan vur beni.
1: Yahu sen sus!
0: Ağam ben keyfimden kalmadım buralarda.
1: Nereye kaldın?
0: Gemiye gittim.
1: Niye?
0: Mecburdum ağam, niye mecburdun diye sorarsan.
1: Sen çocuk mu andırıyorsun ha? Bırak bu paraları! Seni öldüreceğim Salim!
3: Baba! Yapma baba!
2: Dur diyor babam ya.
3: Abla!
2: Dur baba, etme baba!
4: Baba! Bak mandil.
5: Ali abi.
4: Hı?
5: Dayım ne zaman gelecek?
4: Bilmiyorum Mert'o.
5: Ya bana kızacak mı ona?
4: Yok, gözlükleri yok ya, göremez onu.
1: Çekil sen Melia.
3: Abla.
0: Melia çekil.
3: Ya çekilmeyeceğim.
1: Bu adam seni ortada bıraktı.
3: Bıraktı.
1: Ömrün iyiydi.
3: Ben hakkımı helal ettim baba.
0: Ya tamam. Tamam. Haklısın. Kızını bırakıp gittim. Hepinize acı çektim.

0: 체크. 이때는 저는 말 온다 사나라.
1: Yok bir şey Mertcan, yok bir şey.
2: O ses nereden geldi?
1: Dışarıdan.
3: Yazıklar olsun size.
4: Babam.
3: Ben sizin babanız değilim. Bundan böyle ne ölüme ne dirime.

0: Berto, sen burada dur, ben senin mavini alıp geleceğim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bekle burada.
1: Baba. Baba, ne yapıyorsun? Gidiyor musun?
2: Önümde evlat değil, yılan beslemişim.
1: Baba.
2: Baba der bana.
1: Niye öyle diyorsun, kurban olayım?
2: Arkamdan oyun oynadınız. Düşmanıma maskara ettiniz.
1: Etmedik baba. Baba.
2: Çekilin karşımdan.
1: Baba, nereye?
2: Adana'ya.
1: Adana'ya mı? Düğüne gelmeyecek misin?
2: Gelmiyorum.
1: Baba, niye böyle yapıyorsun? Baba, bırak elini öp benim.
2: Hele sen. Sana hakkımı helal etmiyorum Melih'e.

0: Babacım, ya 2 gün sonra düğün, yapma etme, yazık, günah.
1: Benim evlendirecek kızım yok.
2: Baba ne olur ya, baba ne olur, bu saatte nereye gideceğim?
1: Ya karışmayın bana.
0: Tamam dur babacım, madem gitmek istiyorsun illaki, tamam. Arabayı getireyim gidelim, böyle bir başın olmaz.
1: İstemem.
2: Baba ne olur.
0: Babacım.
1: Ya gelecekse damat gelsin.
2: Kenan.
3: Efendim Feride.
2: Babam seni söylüyor.
3: Tamam.
0: Bir taksi çağıralım.
1: Ya haydi.
2: Baba lütfen baba.
0: Senan. Ne oldu, Selim abi nasıl?
2: Selim abi iyi de babam...
0: Yok bir şey kardeşim. Sana ne?
3: Ya nasıl sana ne ya?
0: Sana ne işte? Git hadi dön git.
3: Şşş, bana bak.
0: Ya zaten mahalleye geldiniz, karıştırdınız mahalleyi, uğursuz.
3: Lan sen kime uğursuz diyorsun?
0: Ali, sana diyorum.
2: Ya, Ali, ay, ay, ay, ay, sen, lütfen.
0: Eve girdin bu sefer. Gir eve diyorsan gir eve.
2: Ya yeter. Daha şimdi babam gitti. Yüzümüze bakmıyor, siz neyin kavgasını yapıyorsunuz? Ayıp ya, ayıp.

0: Alo.
1: Feridem, günaydın.
0: Günaydın Kenan.
1: Güzelim, biraz önce baban aradı.
0: Babam mı? Abla ne olmuş? Ha, sen ne dedin peki? Kızlar?
2: Kimle konuşuyor?
3: Kenan.
0: Tamam. Tamam canım, hadi güle güle.
2: Feride?
0: Babam Kenan'ı aramış. E'si ben sağ salim vardım, merak etme demiş.
2: Erkek güzeline.
0: Abla.
2: Ya hayır, yani ona ne oluyor?
0: Ay abla, bir şey olduğu yok. Yani haber vermiş.
2: Ha, bir şey yok. Dünkü damat bizden daha kıymetli oldu.
0: Abla.
3: Ne yapacağız şimdi?
0: Ay ne yapacağız?
3: Yüzümüze bakmıyor. Düğüne de gelmiyor. Nasıl affettireceğiz kendimizi?
0: Ay, babamın da inadı inattır ya. Uf, hayatta affetmez.
2: Yok yok. Sizi affeder de. Artık bundan sonra beni zor.
4: Aliço.
5: Günaydın abi.
4: Nereye gidiyorsun ya?
5: Mersin'e.
4: Mersin'e mi?
5: Gidiyorum abi.
4: Nasıl gidiyorsun? Nereden çıktın bu şimdi sabah sabah?
5: Böylece herkes için daha iyi olacak abi.
4: Sebep?
5: Öyle.
4: Hayda Aliço.
5: Abi.
4: Ya şurada abi kardeş geçinip gidiyoruz. Nereden çıktı bu gitme?
5: Abi yapma ya, ne olursun üstüme gelme.
4: Ya böyle paldır küldür gidilir mi Aliço?
5: Gidilir abi.
4: Çocukları bekle. Can Can'la vedalaş. Eda'yla, Yiğit'le vedalaş. Taceddin'e bir uğra.
5: Ya abi.
4: Ne bu böyle kaçak? Ne diyeceğim ben çocuklara? Ali abiniz veda etmeden gitti mi diyeceğim.
6: Akşam yemek.
7: İyi.
6: Yiğit ısmarladı. Hercai geldi. Nedir durum?
7: Bir durum yok duru.
6: Sana bir şey söyleyeceğim. Ben de biriyle tanıştım.
7: Nasıl?
6: Nette. Oyuncu bir çocuk.
7: Oyuncu mu? Ne zaman tanıştın?
6: Daha yeni. Bir hafta sonra süper bir filme başlıyor.
7: Bana niye söylemedin?
6: Yani emin olmak istedim. Zaten daha yeni görüştük. Bir de şey meselesi çıkınca.
7: Ne meselesi?
8: Haklısın Recep ustam. Yok bak Melih ablam öyle demek istememiş. Yemek öğretmez, yemek öğretilir mi sana, olur mu öyle şey? Gel bak mutfak boş, kırma bizi ustam ya. He? İyi ya, pek usta pek, sen bilirsin. Hayırlı günler.
9: Ne diyor ustam?
8: Adam Nuh diyor, peygamber demiyor kardeş.
9: Ne olacak peki?
8: Ne bileyim ben, koskoca otelin mutfak boş. Müşteri gelse yemek yapacak adam yok ya.
9: Ustam biz gitsek?
8: Oğlum seni aldım zaten, bir de aşçıyı alırsan buran olacak. Ah be Melih ablam, yani canım ablam benim, bir beğendik onu, aşçıyı kaçırdık. Cumale.
9: Efendim ustam.
8: Sağa sola haber sal. Aşçı arıyoruz. Bana iyi bir adam bulun oğlum.
9: Tamam ustam.
8: İyi hadi.
6: Dün akşam yazıştık. Benden para istiyor.
7: Para mı?
6: Bir yere borcu varmış. Filmden alınca geri verecek tabii.
7: Duru, adamı daha tanımıyorsun bile.
6: Dinle. Yarın akşam annemle babam yok. Ben de onu çağırdım.
7: Ne?
6: Yiğit'i de al gel. Hep birlikte yemek yeriz. Hem sen de bir bakarsın. Bakalım gözün tutacak mı?

0: ben çıktım.
1: Ha tamam Seyhan Hanım, hadi.
0: Hadi Allah'a ısmarladık.
1: Hadi güle güle.
2: Ablam sen nereye?
0: Çerçeveciye.
1: Çerçeveciye mi? Niye?
0: Ayna kırıldı da.
1: Hangi ayna ya?
0: Bu şey şeklinde olan.
1: Samim abinin kalbi.
0: He.
1: Nasıl oldu bu?
0: Cam kırıldı işte bir şekilde yani ne? Hadi.
3: Aliço. Günaydın yenge.
1: Günaydın Ali.
3: Oğlum nereye?
4: Taci abi.
3: Sonra?
4: Sonra bilmiyorum.
3: Neliha'ya veda ettin mi?
1: Ne vedası?
3: Gidiyor, gidiyor.
1: Aa, nereye?
4: Mersin'e.
1: Mersin'e mi? Ne kadar kalacaksın?
4: Bilmem. İstanbul'a da birkaç günde gelmiştim ama ya kalırım herhalde.
3: Durup dururken gideceğim diye tutturdu.
1: Allah Allah. Ali biz çok alıştık sana ya. Öyle vallahi, gel yine yanımıza.
4: Olur.
1: Habersiz bırakma.
4: Tamam, bırakmam.
1: İyi yolculuklar.
4: Sağ ol.
1: Ali. Gitmeden gene gel ya.
3: Nalia, 2 dakikan var mı, bir şey konuşacağım.
1: Feride sen git, ben geleceğim. Allah'a ısmarladık Samim abi.
3: Güle güle peri kızı.
1: Hasan Bey. Hani basketi bırakmıştın?
3: Ha?
1: Basketi diyorum. Hani jübile yapmıştın. Akşam yemekte artık oynamak istemedin söyledin.
3: İstemiyorum. Vakit öldürüyorum.
1: Bal gibi istiyorsun. Niye inat ediyorsun?
3: Ne inadı?
1: Ya bak, oynamak istiyorsan bir yol bulunur.
3: Nasıl?
1: Bilmiyorum, bulunur işte.
3: Sonra ne olacak?
1: Ne demek ne olacak?
3: Hadi formayı aldık. İlk ayın parasını ödedik. Öbür ay ne olacak? Ondan sonraki ay gidip banka mı soyacağım?
1: Ya abartma.
3: Ya dayım 2 gün çalışsa, 3 gün işsiz. Ali abi de babanın yanında. Ya ne basketbolundan söz ediyorsun? Benim bunu istemeye hakkım var mı zannediyorsun?

0: Hadi ablam be, neredesin ya? Hadi.
1: Elyam, dün akşam benim yüzümden babana karşı çıktın. Laf işittin, üzüldün.
0: Babam gitti Sami. Benim sizin gibi evladım yok deyip gitti.
1: Elyam.
0: Hayır yani, şimdi düğün yapacağız, başımızda yok. Adam dirisine değil ölüsüne istemiyor. Yani bunca yıllık ızdıraptan sonra bir de babamızdan olduk.
1: Ya olur mu öyle şey, olmaz ya.
0: Oldu işte Sami.
1: Ben gideyim konuşayım mı?
0: Yok.
1: Gideyim, Adana'ya gideyim, söyle. Adana'da konuşayım ya.
0: Yok. Olmaz anacığım.
1: Diyeyim Melia'nın günahı yok. Ben geldim karşısına taşındım diyeyim.
0: Sami.
1: Melia, öl de öleyim senin için. Söyle, ne diyeyim?
0: Hiçbir şey söyleme ya. Olan oldu da aşkla hiç de bir şey söyleme.
2: Ali abi niye gidiyor?
1: Bilmiyorum cancağım.
2: Bir daha dönmeyecek mi?
1: Döner oğlum, döner. Bizi unutacak hali yok.
2: Biz nereye gidiyoruz?
1: Otele.
2: Melih ablam?
1: Melih ablam gelmeyecek. Bu bana kızdı. Bugün biz başımızın çaresine bakacağız, tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi bakalım.
3: Ablam üzme kendini, gözünü seveyim ya. Bak babamın siniri biliyorsun, saman alevi gibidir. Öyle bir anda parlar sonra unutur o. Ne oldu Samim abi, canını sıkacak bir şey mi söyledi yoksa?
0: Ya yok, söylemedi.
3: Niye astın yüzünü?
4: Cumale, servisi bitir gel, tamam?
5: Tamam usta.
4: Hadi. Abla?
3: Nasılsın Halim?
4: İyiyim, ben de otele gidiyordum, hayırdır?
3: Ben işe gidiyorum, ablam da çerçeveciye.
4: İyi, hadi gelin iki dakika çay için.
0: Yok gülüm, yok, biz gideceğiz yolumuza.
4: Ya olur mu ablacığım ya, gelin şurada iki dakika çay için ya. Bak ad veriyorum ha.
3: Ya hadi ad verdim.
4: Ya gelin. Cumali, üç çay yap oğlum.
5: Tamam ustam.
0: Halim, yalnız bak biz fazla kalmayacağız.
3: Ben işe gideceğim ha, ona göre.
4: Yahu tamam, oturun. Bir iki dakika çay için gidersiniz. Babamdan haber var mı?
0: Onu Kenan'a soracaksın, o biliyor.
4: Hayırdır?
3: Nasıl otelde işler Halim? İyi gidiyor mu ha?
4: Vallahi ne olsun, işte iyidir Ferde. Dün de Samim abi 30 kişiyi getirdi böyle, sağ olsun. Vallahi ablacığım iyi ki geldi ha. Çok büyük faydası dokunuyor Samim abimin.
0: Ha işte iyi ya.
4: Zaten o yandaki zibidi olmasa benim Samim abimle bir problem yok yani.
3: Kim? Ali?
4: Ali.
3: Ama sen de taktın Ali'ye.
4: Taktım ya. Taktım ben ona ya. Doğruya doğru.
0: Ya uğraşma şu çocukla, tamam mı? Dönüyor artık, hadi.
4: Kim?
3: Ali.
4: Nereye?
3: Mersin'e.
4: Mersin'e mi?
3: Ha, gidiyormuş.
4: Cumali. Getir o çaylara. Bundan sonra da koş bir bülbül yuvası kap, üç tane. Üstüne de bol kaymak olsun. Hadi bakayım.
3: Ay bana kaymak olmasın, dokanıyor.
4: Vallahi ferahladım ablama.

0: Hı.
1: Ali abi gelecek mi?
0: Gelmeyecek.
1: Melih abla?
0: O da gelmeyecek. Ne oldu, sıkıldın mı?
2: Bak, al şimdi domatesle maydanozu.
1: Ne yapacağım?
2: Bundan ortasına ızgara et koyacağız. Sen böyle alacaksın, böyle resim yapar gibi maydanozla, domatesle koyacaksın, süs yapacaksın.
1: Tamam.
2: Tamam mı?
1: Tamam.
2: Aferin sana.
3: Samim abi.
2: Ha canım.
3: Masa 2 ana yemek bekliyor, masa 5'in tatlısı gelmemiş daha.
2: Ya etler hazır da, tatlı ne oldu çocuklar? Geliyor usta. Serhan, buraya yetişemiyoruz biz.
3: Biliyorum Samim abi.
2: Bu sen Melia'yla bir konuşsan ya, birkaç gün gelse yardım etse bize.
3: Abi biraz bozuk sana.
2: Biliyorum ya.
3: Ama ben konuşacağım, merak etme.
2: Tatlılar hazır usta. Getir onu.
3: Ver, ben götüreyim Samim abi.
2: Tamam. Ah, aferin oğlum benim. Bak, bak. Ressam gibi yapıyorsun ha. Hadi kızım, şu tavukları koy tabağa.
4: Kolay gelsin.
5: Sağ ol Melih abla, buyur.
4: Yasin usta, bak şimdi bu benim ayna. Bu gece düştü, kırıldı. Ne oldu?
5: Yok bir şey abla.
4: Yasin usta, sen bana bunu tamir edeceksin.
5: Olur, ederiz.
4: Ne zamana?
5: Yarın alırsınız.
4: Tamam o zaman ustam, kolay gelsin.
5: Sağ ol Melih abla.

0: Acaba Seyhan.
1: Efendim abla.
0: Kız, vallahi işler karıştı.
1: Ha?
0: Kenan burada. Bir yere gidiyor. Sabahtan beri arıyorum, açmıyor telefonu. Kesin bir şey oluyor Seyhan.
1: Ablam belki sürpriz yapmak istemiştir.
0: Ne? Laboratuvarda mı Seyhan?
1: Laboratuvar mı? Ne laboratuvarı?
2: Birader, sen daha önce ahçılık yaptın.
3: Yaptım.
2: 3 yıl Arjantin lokantasında çalışmışsın. Ya ah büyüdü kardeş, bir deri bir kemik almışsın. Ne oldu sana? Arjantin yemeklerini sevmedin mi?
3: Pişiririm de yemek yemeyi sevmem.
2: Sevme. Sevmediğin şeyi nasıl pişiriyorsun anam baba? Neyse. Türk mutfağı, Adana.
3: Tabii tabii, Adana mutfağını severim.
4: Afiyet olsun.
3: Sağ ol.
2: Bir. Kuru ye.
3: Yok, onu da sevmem.
2: Adana diyordun.
3: Fasulye Adana yemeği değil ki.
2: Öyle mi? Sen şimdi benim kurunun tadından bakmayacaksın mı yani?

0: Seyhan. Dur ciddi kapatıyorum.
1: İyi tamam tamam.
2: Peki kardeşim. Ben seni sonra arayacağım.
3: Tamam, sizden haber bekliyorum.
2: Eyvallah eyvallah eyvallah. Bekle bekle. Bekle anam babam bekle, ben seni ararım. Tipsiz. Kuru fasulye Adana yemeğe değmiş. Ulan cahil cümelek bu ha. Ulan acımdan ölsem ben seni işe alır mıyım? Malamat. Tövbe estağfurullah ya. Allah aşkına tipe bak.
0: Kenan.
4: Feride.
0: Ne işin var senin burada?
4: Hiç.
0: Hiç mi?
4: Kontrole geldim.
0: Ne kontrolü Kenan ya? 2 saattir seni takip ediyorum. Benden habersen sen de fink atıyorsun.
5: Kenan Bey, sadece sonuçları temiz. Gönlüne korkulacak bir şey yok. Hasta değilsiniz.
0: Hasta mı? Ne hastası? Ya.
4: Değilim.
0: Ne tahlili bu?
5: Genel bir tetkik istedi. Nişanlısının hastalık geçirdiğinden şüpheleniyor.
0: Hastalık mı?
4: Feride.
0: Kenan, ben sana ne hastalık geçireceğim? Siz nişanlı mısınız? Hayatım, sen yeni başladın galiba. Ben burada çalışıyorum. İnsaf be Kenan, insaf.
4: Feride.
2: Feride. Feride.
4: Feride.
0: Ya hiç konuşma Kenan. Yani kaç gündür niye kaçtığını anladım şimdi.
3: Güzelim, sen kendin söylemedin mi bulaşıcı hastalık var diye?
0: Kenan, ben tahlil yaptırdım. Bende yok.
3: Belli olmazmış bu işler.
0: Kim söyledi bunu sana?
3: Annem.
0: Hata bende. Yani bir de kaç gündür Hafiye gibi takip ettim seni.
3: Sen niye takip ettin beni?
0: Niye mi?
3: Bana niye sormadın?
0: Söylemiyorsun ki.
3: Korkumdan Feride. Ne söylesem suç. Ne yapsam kabahat. Ben de şaşırdım ya.

0: Ne kadar kalacaksın Ali abi?
1: Bilmiyorum Eda, kalırım herhalde ya.
2: Annesini görüp gelecek değil mi Ali abi?
1: Ya dur bakalım Mertu Paşa, hemen pazarlık etme. Hem belki siz gelirsiniz beni ziyarete Mersin'e.
2: Hemen mi?
3: Oğlum dur, sıkmaz etme Ali abini, yemeğini yesin çocuk.
1: Ya sen şimdi boş ver Mersin'i, benim odayı kapmaya bak.
2: Ben odayı istemem.
1: İyi o zaman, abin kalır.
3: Ben de istemem. Oda dursun. Hem belki geri gelirsin.
0: Evet.
3: Ya çocuklar, Ali abimizi arayacağız, soracağız, kopmayacağız. Yine beraber olacağız.

0: bende hastalık bulaşacak diye bucak bucak kaçıyormuş.
1: Vallahi hiç kusuruma bakma Feride ama yani bulaşsa da ben hiç şaşırmam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bütün hastane, koca hastaneye bir şey olmaz. Bunun erkek güzeli kesin yatak döşek olur.
0: Aman abla.
1: Ne oldu? Küstünüz mü?
0: Küstük. Valla. Bence bu sefer sen de haksızsın abla. Hemen aldatıyor sandım.
1: Allah Allah.
0: Ne yapayım abla? Kenan da bozulursa hiç şaşırma. Bozuldu zaten. Ben bakarım.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence kesin Muazzez'in fikridir o.
0: O verdi tabii. Elinde olsa beni karantina altına alır ha.
1: Ay tövbe tövbe.
2: İyi akşamlar.
0: Hoş geldin Halim.
2: Hoş bulduk hoş.
0: Halim geç otur Allah aşkına.
2: Yok yok ben dükkanda geldim.
1: Gel anacığım gel otur şuraya ya.
2: Yok ablacığım sağ olasın.
1: Halim bu eline gidelim Allah aşkına.
2: Ya nikah şekerlerimiz.
0: Amma çok mu Halim?
2: Ya bu bir şey değil gülüm. Bunlar daha Adana'da eşe dostuna gidecekler.
1: E Halim bize de versene onlardan ya.
2: Vereceğim ablacığım vermem mi vermem mi? Düğüne gelemeyen konu komşuyu falan dağıtırsınız. Ha şu Samma abinin yanındaki misafir gitsin. Ona da vereceğim ama.
0: Ne misafiri?
2: Ali Ali.
0: Ali mi? Ha.
2: Ablam vallahi şu haberi verdiğinden beri ya şurada bir ağırlık vardı kalktı gitti ferahladım isabet olmuş. Bu adam nereye gidiyorsa gitsin uğursuz tip.
0: Nereye gidiyormuş ki? Mersin'e.
2: Senin haberin yok mu ya?
0: Yok. Anacım olmadı ya. Gel otur bir tabak getireceğim. Yemek çok güzel gel gel.
2: Sen de şuna baksana.
0: Ay çok güzelmiş be. Bunlar siz misiniz?
3: Ali çok gidiyor ha?
4: Gidiyorum abi.
3: Kesin kararını verdin.
4: Verdim.
3: Niye?
4: Abi başlama yine ya.
3: Aliço biz anca beraber kanca beraber demedik mi kardeşim? Nereden çıktı bu şimdi ayrılık ayrılık?
4: Abi ben gideceğim yani gitmem lazım. Soru sorma sen mi abi?
3: Ali.
4: Abi ya bekledim bekledim. Tamam artık gelme üstüme ne olursun ya.
3: Sen gideceğim diyorsan gideceksin. Yani ben ne desem nafile. Ama oralarda kafanı yoran bir şeyler olur. İçin sıkılır. Biri kalkar bir yanlışlık yapar. Bir yerlerden bir şeylere sebep olur ya. İstanbul'da bir Samim abim var. Bir dakika durma dön gel. Bak

0: Erdoğan.
1: Ne yaptı?
0: Ben gidiyorum.
1: Gidiyor musun? Şşş.
0: Bak bu sarfı görüyor musun? Bunu Seyhan'a bana ver. Başka da kimse bilmeyecek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Aslan.
1: Sen nereye gidiyorsun?
0: Ben Halem Otogar'a gidiyorum. Gidince sizi arayacağım.

0: Aliço nerede?
1: Gitti.
0: Gitti mi? Nasıl gitti? Hayda. Sen nereye?
1: Melih ablaya.
0: Oğlum Melih ablaya sabahın köründe niye gidiyorsun? Biraz vakit geçsin öyle gidersin. Hadi biz

0: Seyhan.
1: Günaydın abla.
0: Hadi gülüm gel, kahvaltı edeceğiz.
1: Yok, etmeyeceğim ben kahvaltı.
0: Niye?
1: Çıkacağım, biraz işim var.
0: Ya al ağzından bir kesme şeker at.
1: İstemiyorum abla, sen gelmeyecek misin?
0: Otele.
1: Aşçı bulamadık, Salim abi seni soruyor.
0: Yok ya, gelmeyeceğim.
1: İnat ediyorsun abla. Bak Salim abi bir başına kaldı. Yani yine de sen bilirsin de. Hadi ben çıktım.

0: Can Can. Bu da tutturdu bugün Melih abla, Melih ablanı. Sabahtan beri deli diyorum.
1: Mertcan.
2: Seyhan abla.
1: Mertcan'cığım, Ali abini çağırır mısın?
2: Ali abim gitti.
1: Gitti mi?
2: Hı hı.
1: Ne zaman?
2: Sabah.
1: Mersin'e.
2: Harem'e.
1: Harem mi?
2: Hı hı. Otobüse binecek.
1: Anladım canım.
2: Üzüldün mü?
1: Yok, yok, üzülmedim.
2: Onu sana bıraktı.
1: Bana mı? Sağ ol canım.
2: Ama hiç kimseye söyleme, tamam mı?
1: Tamam, söylemem. Oh, koca yalak.

0: Sağ olun.
1: İyi hoşçakalın efendim.
2: Hayırlı olsun.

0: Peri kızı.
1: Günaydın Semih abi.
0: Günaydın. Melia evde mi?
1: Ha, çerçeveciye gitti aynayı almaya.
0: Ne aynası?
1: Yok mu senin hediye ettiğin kalp şeklinde?
0: Ha, ne oldu aynaya?
1: Kırılmış.
0: Ha.
1: Ne oldu, Ali ne yaptı, gitti mi?
0: Ali gitti ya.
1: Hadi ya, üzülürsündür be.
0: Üzüldük ama yapacak bir şey yok. Gideceğim dedi, gitti. Feri de benim bugün otelde bir işim var. Melia evdeyse bizim Can.
1: Ha tabii canım, gelsin, ben ablama söylerim. Gel gel gel.
0: Sağ ol.
1: Ne haber ufaklık?
2: İyiyim.
0: Bu çerçeveci dedin şurada yukarıdaki mi?
1: Ha, hemen şu köşeyi dönünce yukarıda.
0: Ha. Hadi Can size emanet.
1: Tamam, sen merak etme.
0: Şişt, ablanı üzmek yok ha.
2: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi güle güle. Geç bakalım.

0: Ben yarın erkenden alanda olacağım, tamam mı? Sen merak etme. Hadi ellerinden öperim. Sana da hayırlı günler olsun. Hadi. Cumali.
1: Buyur ustam.
0: Oğlum bir aşçı bul dedik. Bir tane zargana kılıklı bir tip getirdin, hani bekliyoruz.
1: Arıyorum ustam.
0: Ses yok mu?
1: Yok.
0: İyi pek. Hadi ben otele gidiyorum. Sinan yengene de haber vereyim.
2: Yarın anam geliyor ha.
1: Gözün aydın ustam.
2: Hadi bakalım.
0: Hadi kolay gelsin.
1: Sağ ol ustam.
3: Yasin usta bak şimdi bu koskoca ayna. Yani bunu nasıl kaybettin? Bunun gülü var, ışığı var.
4: Kaybetmedim abla.
3: Anacığım kaybetmediysen nerede bu ayna?
4: Yok, bulamıyorlar.
3: Bak Yasin usta, bu aynanın benim için kıymeti çok büyük. Sana yarına kadar müsaade. Artık bu aynayı buldun. Bulamadın. Ben yarın burada kıyameti koparacağım, tamam mı? Anlaştık mı?
4: Tamam abla.
3: Heh.
5: Murat'la konuştun mu?
6: Yo, niye?
5: Basketbol kursu için.
6: Eda.
5: Ne Eda? Ya eskiden başka bir şey bilmezdin. Basketbol.
6: Yok artık, ne yapalım?
5: İstersen Durulardan borç isteyebiliriz.

0: İstemem.
1: Ya niye? Ya bu gece evine yemeğe bekliyorlar. Annesiyle babası iyi insanlardır. Yardım ederler.
0: Gerek yok. Yeteri kadar yardım ettiler zaten. Sağ ol.
1: Bir şey mi söylemeye çalışıyorsun?
0: Yok bir şey.
1: Bence var bir şey. Söylesene.
0: Yok dedim Eda.
1: Ne geveliyorsun Yiğit? Adam gibi söylesene şunu.
0: Şunu söylüyorum. Hayatta bazı insanlara şans geliyor. Bazıları da çalışıp didinmeden hiçbir alta sahip olamıyor. Senin aramızdaki fark bu işte. Otobüsün geliyor.

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol abi, buyur.
0: Ben melanıma baktım ama çıkmış herhalde ha?
1: Şimdi çıktı abi.
0: Sağ ol. Ne oldu, ayna oldu mu?
1: Yok abi ya, kayboldu.
0: Nasıl kayboldu ya?
1: Lazerle kestirmek için öbür dükkana yolladık. Yok, çıkmadı.
0: Nasıl çıkmadı ya?
1: Vallahi öyle oldu abi.
0: Oğlum o kıymetli ayna, kaç senenin hatırası var, öyle abi olur mu ya?
1: Abla da öyle dedi.
0: Öbür dükkana sordun mu?
1: Gelmedi diyorlar.
0: Allah Allah, sen ver bakayım öbür dükkanın numarasını, adresini.
1: Vereyim abi. Buyur.
0: Yok abi, kayboldu. Kadıncağız 20 yıl saklamış. Laf mı bu ya?
2: Allah Allah.
0: Yok abi, kayboldu. Öbür dükkana sorun. Dükkan çıkmadı o. O ona verdi.
3: Mersin yolcuları, Mersin kalmasın.
4: Ali.
5: Seyhan.
4: Gidiyor musun?
5: Gidiyorum.
4: Alasmanlık demeyecek misin? Sağ ol.
5: Seyhan, nasıl diyeyim?
4: Ali.
5: Seyhan, iki gün sonra evleniyorsun. Nikah daveti ya, nikah şekeri. Düğün salonu. Her dakika her şey gözümün önünde. Seyhan, evleniyorsun. Ben sana ne diyebilirim ki?
4: İyi. Git o zaman. Durma git. Bilsene. Git Mersin'e. Hiçbir şey olmamış gibi kaç.
5: Seyhan.
4: Durma. Durma, bir dakika bile durma. Git. Git, defol git.
5: Seyhan, evleniyorsun.
4: Bana evlenme dedin mi?
6: Her gün adını saklı.
3: Mersin yolcuları. Mersin kalkıyor. Abi geliyor mu?

0: Bilmiyorum.
1: Nereye gideceğiz? Eve dönemeyiz.

0: Ne oldu şimdi, gitti mi Ali abin?
1: Gitti.
0: Ha, gitti. Niye?
1: Bilmem.
0: Bir şey söyledi mi, yani geri dönecek mi?
1: Hı.
0: Dayın üzüldü o zaman tabii.
1: Üzüldü.
0: Bir de o böyle arkadaşlarına çok düşkün falan ya. Hani Ali ile böyle kardeş gibiydi. Bir de her şey çok üst üste geldi tabii Can. İşte babam, ben, Ali. Ne yapıyor şimdi otelde?
1: Yemek yapıyor.
0: Sami. Ay, onun yaptığı yemek mi?
1: Başka kimse yok ki.
0: Yok tabii. Yok. Dur, un koy. Ne? Şimdi bir gemide olmak için neler var?
2: Gemide? Gel ben.
0: Nereye?
2: Gel ben.
0: Nereye?
3: Ya kardeşim, diyorsun ki dükkan yolladı, sen almadın. Ya bu nasıl bir şey, bu nasıl bir şey, anlamadım ki ben ya. Ha? Ya sen şu bir arabaya bak, arabaya. Ha? Arabada kalmış olmasın ciğerim. Ha? Ya sen bir bak da bana bir haber ver. Bak bak, şş, ne diyeceğim bak. O çok kıymetli bir ayna kardeşim. Gözünü seveyim ya. Hadi.
4: Izgaralar hazır usta.
5: Abi kolay gelsin.
3: Sağ olasın hanım.
5: Abi Allah kavuştursun, misafiri yollamışsın.
3: Ben yollamadım ya, kendi gitti.
5: Ha, iyi, hayırlısı olsun.
3: Sağ olasın.
5: Seyhan'ı gördün mü?
3: Yok, gelmedi bugün.
6: Sen
5: Mavi'nin kankası.
6: Teknesi var mı yani? Peki bizim için yani.
5: Bilmiyorum. Soracağız. Ayarlayacağız bir şey. Kolay gelsin usta.
7: Eyvallah, sağ olasın.
5: Ya biz Yaşar abiye bakmıştık. Balıkçı Yaşar Reis.
7: Yaşar Reis denizde.
5: Denizde. Ne zaman gelir?
7: Bu akşam gelmez. Yarın sabah burada olur.
6: Sabah mı?
5: Sabah. Ya bir cep telefonu falan var mı? Ben bir arayıp konuşsam.
7: Şoför! Oğlum, Yaşar Reis'in telefonu var değil mi sende?
8: Var.
7: Gel.

0: Hadi aç şunu ya, aç. Sabahtan beri zaten iki yakamız bir araya gelmedi. Zaten canım sıkkın.
1: Yandı o et Samim, çevir şunu, çevir.
0: Talia.
2: Biz geldik.
0: Canım hoş geldiniz canım, hayırdır?
1: Kardeşin iyi yolcu etmişsin.
0: Ya Ali.

0: Ben canım.
1: Alo Seyhan. Ablam nasılsın?
2: İyiyim Gülüm, neredesin?
1: Dışarıdayım abla.
2: Ha Gülüm, ben geldim otele, göremedim seni.
1: Ablam benim okuldan bir arkadaşım rahatsızlanmış.
2: Aa, kim Gülüm?
0: Ne olmuş?
1: Tanımazsın. Okuldan, üniversiteden. Ben biraz geç gelirim, beni merak etmeyin, tamam mı?
2: Ya iyi tamam, o zaman Gülüm sana çok geçmiş olsun.
1: Sağ ol abla, sağ ol. Hoşça kal.
2: İyi hadi, hadi Seyhan, görüşürüz.
1: Ablama yalan söyledim ya.
3: İyi misin?
1: İyiyim.
3: Bak için rahat değilse dönelim.
1: Yo.
3: Emin misin?
1: Eminim.
3: Gel.
4: Karavan var demiştin değil mi arkadaş?
3: Ben Mersinliyim abi, merak etme ya.
4: İyi, dikkatli kullan.
3: Tamam.

0: Yaşar abiye teşekkür ettiğimi söylersin.
1: Tamam.
0: Ya Şinasi abi bizi çöz de biz gidelim. Eyvallah baba. Eyvallah, sağ ol.
1: Hadi rastgele. Selametle git.
0: Tamam.

0: Alo.
1: Alo Feride.
0: Kenan.
1: Nasılsın?
0: İyi, ne olsun, iyiyim.
1: İki saattir seni arasam mı aramasam mı diye düşünüyorum. Sana haksızlık ettim güzelim, affedersin.
0: Ya ben de Kenan ya. Yani şüphelendim senden, ajan gibi peşine düştüm. Valla özür dilerim.
1: Barıştık mı?
0: Tabii canım.
1: Bana sinirlenip resmimi falan kesmedin değil mi?
0: Yok yok, hepsi duruyor. Ya geçen seferden kurtulanlar yani.
1: Tamam, akşama görüşürüz.
0: Tamam.
2: Burada şahane bir balıkçı var, adanın arka tarafında. Ahmet abinin yeri, gider orada bir şeyler yeriz.
0: Olur.
2: Sonra da hava kararmadan döneriz.
0: Tamam.
3: Ada turu da atar mıyız?
2: Atarız tabii.
4: Ne istiyorsan.

0: Vallahi çok zormuş bu mutfak işi. Sami hiç evdeki gibi değil ha.
1: Bildiğin gibi değil Meliha.
0: Vallahi öldük bittik yorulduktan ha.
1: Biz öldük bittik bak, canavar hala çalışıyor ya. Can, bugünün elemanı sensin ha bak. Duvara asacağım resmini.
2: Ben mi?
1: Evet.
0: Ha, hadi dile bizden ne dilersen. Vallahi bugün en çok sen çalıştın.
2: Senle ikimiz yarın da gelelim.
0: Yarın da gelelim.
1: Çocuk çalışmaya doymuyor.
0: Koca yanak, bu nasıl bir ödül oldu şimdi bana?
2: Lütfen.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım canavar. Cümleten kolay gelsin. Sabah görüşürüz.
0: Hadi bakalım.

0: Ne kadar kalacakmış Ali abi?
1: Bilmiyorum ama bu sefer temelli gidiyormuş gibi geldi bana.
0: Yapma ya. E babamın yanına gidip geliyordu.
1: Ne bileyim, dönmek istedi herhalde.
0: Uf, dayı yalnız kaldı yani.
1: Unutma, biz varız.
0: Ya tabii. Ama arkadaş olarak diyorum. Hani Ali abi destek oluyordu sonuçta.
1: Biliyorum, biliyorum. Akşam ne yapıyorsun?
0: Akşam mı?
1: Ha, Eda'nın arkadaşı Duru var ya, evine çağırdı. Yemek yiyip döneceğiz. Gelmek ister misin?
0: Ya bilmiyorum ki, akşam üst üste.
1: Ya biz bizeyiz. Hem Eda da geliyor.
0: Tamam. Babama sorayım.
1: Tamam.
0: Ali.
2: Hı?
0: Ne yapacağız?
2: Ne yapmak istiyorsun? İstiyorsan gelip konuşalım. Herkese söyleyelim açık açık.
0: Söyler miyiz?
2: Söyleriz tabii. Ne yapacağız? Kaçacak mıyız?
0: Yok, kaçmayalım da.
2: Ne oldu?
0: Hiç.
2: Sen yan bak, eğer pişmansan.
0: Değilim. Hayır, pişman değilim.

0: Cancan, Meli ablan sürprizi görünce bayılacak, bayılacak. Ağzı kulaklarına varacak. Sen ben abin ablan, 4 kişiyiz oğlum.
1: Bunu da Ali abim için koydum.
0: Ali abin yok oğlum.
1: Olsun, bu burada kalsın.
0: Hayda, ben zaten burnumuzun direğe sızlıyor.
2: İyi akşamlar.
0: Hayırdır çocuklar?
3: Ya Durular yemeğe çağırmış, oraya gidiyoruz.
2: İzin versen bir yemek yiyip geleceğiz dayı.
0: Ya biz de sofra hazırlamıştık ama.
2: Ya biliyorum dayıcığım, bu son. Lütfen.
3: Ya hem ikimiz beraberiz. 1-2 saate geliriz dayı.
0: Tamam gidin ya.
1: Abla.
2: Ablacığım. Sen gelmeyeceksin. Ben de çok geç kalmadan geleceğim, tamam mı?
1: Tamam.
3: Hadi al asma abla.
2: İyi akşamlar.
0: Hadi güle güle çocuklar. Kaptan kaldık gene baş başa. Sen bana masal anlat, ben uyuyayım.
4: Seyhan'ım, ne demek gelemiyorum ya?
5: Ablam gelemiyorum. Ne olur idare et.
4: Gülüm, neredesin sen?
5: Adadayım.
4: Ada mı? Ya ne adası?
5: Abla boş ver ne adası olduğunu. Fırtına var, dönemiyorum.
4: Seyhan. Kızım ne yapıyorsun sen? Delirdin mi ya?
5: Abla yarın gelince her şeyi anlatacağım. Ne olur soru sorma.
4: Seyhan.
5: Ablam beni arkadaşım da biliyor. Bu seferlik idare et. Yarın her şeyi anlayacaksınız.
4: Ya ne anlayacağız? Ne oluyor? Uf, i̇yi tamam hadi. Hadi güle güle sana da. Allah Allah. Ya ben ne diyeceğim ya?
5: İyi akşamlar Halil.
6: İyi akşamlar ablacığım.
5: Nasılsın?
6: İyiyim. Bugün anamgille konuştuk. Kısmetse yarın geliyor ha.
5: Sayma Hanım'la. İyi hadi, gözün aydın.
6: Sağ ol.
5: İyi hadi gel.
4: Ablam kim geldi?
5: Halim.
6: Nasıl Ferda?
4: İyidir annem.
6: Seyhan yok mu ya?
5: Arkadaşına gitti.
6: Hangi arkadaşına?
5: Vallahi okuldan bir arkadaşım dedi ama yani hava karardı, geç oldu, gelecek.
4: Gelemeyecekmiş ablam.
6: Niye?
5: Ne oldu kız, kıza bir şey mi olmuş?
6: Hangi kıza?
5: Ayol arkadaşı işte.
4: Ha öyle olmuş. Kız fenalaşınca Seyhan da gece yanında kalacakmış.
6: Yok canım, olur mu öyle şey? Bende araba var, gider alır gelirim ya.
4: Halimciğim, kız iyi değil.
5: Hayır, kızın nesi var?
6: Çok mu kötü olmuş kız?
5: Feride.
4: Ay ablam, şimdi söyleyeceğim, ayıp kaçacak.
6: Tümle.
5: Ne kız öyle?
4: Ay zehirlenmiş işte.
6: Ay, anladım ben Feride, tamam. O cücün olmuyor, tamam. Anlat be.
4: Yani işte yarın sabah gelecek zaten hemen.
5: Ha bir arayıp sorar mı o zaman?
4: Yok, şarjı bitmiş. Biz konuştuk telefonda. Çıt dedi, telefon kesili vardı.
6: Ya nasıl, Kerbera'da mıymış bu kız?
5: Hayırdır inşallah.

0: Makarnalar hazır.
1: Vallahi harika kokuyor ha.
0: Domates sosunu Ayça yaptı. Bizim kafenin tarifi.
2: Harika olmuş.
0: Yiğit biliyor musun, Gökhan oyunculuk yapıyor.
1: Öyle mi?
0: Nasıl yani? Bildiğimiz bir şey var mı daha önce oynadığın?
2: Yeni bir filme başlayacağım.
0: Büyük bir film. Harika. Hadi hadi yap, makarnaları soğutmayalım. Yiğit çimen tabağım.
1: Al canım. Kokusunu aldı, Murat arıyor. Alo. İyiyim abi. Durularda yemek yiyoruz. Ne kursu? Yok abi, gelmeyeceğim. Murat ısrar etme. Öyle. Ya Murat bak, şu anda yemek yiyorum. Ben seni sonra ararım. Tamam.
0: Ne diyor?
1: Hiç aynı şeyler. Basket takımına gelmiyor musun?
0: Sen ne dedin?
1: Duydunuz.
0: Niye, oynamak istemiyor musun?
3: Tabii ki istiyor.
0: Ya bütün gün okulda basketbol oynuyorsun. Gitsene o zaman, niye gitmiyorsun?
1: Tamam abi, gideceğim. Banka soyup gideceğim. Oldu mu? Tamam mı?
0: Yarın sabah kıyamet kopacak.
4: Korkuyor musun?
0: Yok, korkmak değil.
4: Vicdan azabı.
0: Yani. Ben şimdiye kadar kimseyi üzmedim Ali. Yalan söylemedim, kimsenin kalbini kırmadım. Son birkaç ay kadar.
4: Beni tanıyana kadar.
0: Yok, öyle değil.
4: Öyle öyle. İş açtım başına.
0: Kime söylemeye en çok korktuğumu bilmiyorum. Halime mi, ablama mı?
4: Ablana mı?
0: Hayatta en korktuğu şeyi yapıyorum.
4: Ne o?
0: Kenan'ı biliyorsun, daha doğrusu Muazzez teyzeyi.
4: Biliyorum.
0: Ona göre Feride'nin evlilikten yana şansı yok. Ablamın durumu zaten belli, sen Mabil'in hikayesini biliyorsun. Hı. Yani... arasında mutlu evlilik yapabilecek tek kardeş benim. Evlenirsem ablamın talihini de yenmiş olacağım. Halim'le tanıştığımız günden beri bunu söylüyor.
4: Şansa bak, bu sefer de ben çıktım karşına.
0: İyi ki çıktın. İyi ki çıktın.
4: O zaman niye asıyorsun yüzünü?
0: Sadece nasıl söyleyeceğim diye düşünüyorum.
1: Yemekler süper olmuş ha.
0: Sos harikaydı Ayça'm. Eline sağlık. Keşke Furkan'ı da çağırsaydık. Furkan'ı mı?
1: Ha, hakikaten Duru'yla da tanışırdı ha.
0: Evet. Bir şey diyeceğim. Bu oyuncu arkadaş Duru'nun... Bu gece onun için yapıldı. Tanışma yemeği gibi bir şey.
1: Ne kaynatıyorsunuz siz?
0: Hiç. Hiçbir şey.
2: Ya bak, bir hafta sonra set başlıyor. Paramı alır almaz geri veririm, merak etme.
0: Gökhan tamam ama bende de yok.
2: Ya annem baban?
0: Nasıl isteyeyim?
2: Bu akşam halledeceğim demiştin bana ama.
0: Demiştim, biliyorum.
2: Of.
0: Tamam, halledebilirim. Ama bana söz vermen gerek. Bir hafta sonra parayı geri vereceksin. Vermezse ikimiz de biteriz.
2: Tamam.
0: Gökhan, emin misin? Bir terslik olmaz değil mi?
2: Hiçbir terslik olmayacak.
0: Bekle, geliyorum.

0: Bak, onu bir kuyumcuya rehin vereceğiz bir hafta. Sonra annem fark etmeden yüzüğü geri koyacağız. Tamam mı?
1: Harikasın sen.
2: Hadi bakalım Cancan Paşa, erkenden uyu, tamam mı? Yarın mutfakta çok işimiz var.
3: Tamam.
2: Ben kapıdan Melih ablana uğrayıp geleceğim, tamam mı?
4: Ben de geleyim mi?
2: Yok yok, bu ikimizin arasında. Tamam, anlaştık.
3: Anlaştık.
2: Aslan Cancan, hadi iyi uykular.
3: Sana da.

0: Hayırdır?
1: Belen, ben sana nişandan önce bir hediye vermiştim. Hani dışarısı gül yapraklı, içinde bizim resmimiz vardı.
0: Ha, ayna.
1: Ha, bizim ayna. Kırılmış diye duydum.
0: Nereden duydun?
1: Ben duyarım. Duydum bir yerden işte. Bir de kaybolmuş galiba ha?
0: Hay, yok. Bulacaklar.
1: Nasıl yani, buldular mı?
0: Yok, daha değil. Yani bulmadılar da. Bulacaklar yani. Yoksa ben dağıtacağım bu dükkan başlarına. Bak.
1: Buna 20 yıl gözüm gibi bakmışsın. Gene bakalım. Bu bizim için çok kıymetli.
0: Sami, nereden buldun bunu?
1: Bulurum. Ben senin için her şeyi yaparım.

0: Günaydın.
1: Ne zaman yola çıktık, hiçbir şey duymamışım.
0: Geldik bile. Yarım saat sonra evdesin.
1: Evde miyim? Sen?
0: Ben dün bütün gece düşündüm.
1: Ne düşündün Ali?
0: Ya bundan birkaç ay önce aynı şey benim başıma geldi.
1: Ne geldi?
0: Nişanlım başka birine gitti.
1: Ama biz...
0: Biz başkayız. Biliyorum. Ama bunu yaptığımız adam ne hale gelecek onu da biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Bak. Melih abla. Sen mutlu olmayı hak ediyorsun. Eğer benimle kalırsan kıyamet kopacak. Ya beni ne kadar seversen sev, ablanlara sırtını dönemezsin. Dönersen de zaten mutlu olamazsın. Ben de bunu eşek gibi biliyorum. Sen o yüzden eve dön. Halim'le evlendim.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri, birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
5: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne zaman yola çıktık, hiçbir şey duymamışım.
1: Geldik bile. Yarım saat sonra evdesin.
0: Evde miyim? Sen?
1: Ben dün bütün gece düşündüm.
0: Ne düşündün Ali?
1: Ya bundan birkaç ay önce aynı şey benim başıma geldi.
0: Ne geldi?
1: Nişanım başka birine gitti.
0: Ama biz...
1: Biz başkayız. Biliyorum. Ama bunu yaptığımız adam ne hale gelecek onu da biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Bak. Melih abla. Sen mutlu olmayı hak ediyorsun. Eğer benimle kalırsan kıyamet kopacak. Ya beni ne kadar seversen sev, ablanlara sırtını dönemezsin. Dönersen de zaten mutlu olamazsın. Ben de bunu eşek gibi biliyorum. Sen o yüzden eve dön. Halim'le evlendim.

Demir gene gidiyorsun. Konuşuyor. Tamam abi. Saçım.

0: kaldı bu kız ya?
1: Ya geliyordur ablam, yoldadır o, şimdi takılmıştır bir yerlere.
2: Sabah sabah nereye takılacak ya?
1: Ya uzak yaş, yani yol mu ol?
2: Uzak mı?
1: Hayır, uzak derken şey, hani karşının uzak yeri. Hani öyle ha deyince gelemez.
2: Anacığım nereden buldu bu kız buraları Allah aşkına ya? Feride, ara şu kardeşini hadi.
1: Arayamam.
2: Niye?
1: Şarjı bitti dedim ya ben sana.
2: Allah Allah.
1: Ha geldi. Oh Seyhan ya, oh Seyhan. Aa, öldüreceğim seni.
3: Feride.
1: Ay kendi yetmedi, bir de annesini getirdi. Uf, uf Seyhan, uf.
3: Ablacığım anamdan kaptığım gibi ilk size getirdim ablama.
2: İyi ettin anacığım, iyi ettin.
4: İşine mani olmadık ya Melih Hanım.
2: Yok anacığım, ne işi Allah aşkına ya. Hadi buyurun. Günaydın.
5: Sayma teyzem. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Halim hoş geldin. Nasıl geçti yolculuk?
6: İyi.
2: Hadi buyurun Sayma Hanım.
3: Gel sen hacım, gel. Şöyle geçmiyorum.
6: Gelin yok mu?
5: Geliyor.
3: Nerede?
5: Yolda.
6: Ne yolu?
5: Şey, bir arkadaşında kaldı.
3: Hala gelmedi mi ya?
5: Şey, kız biraz hastalanmış.
3: Anam babam, bu ne hastalıkmış ablacığım ya. Kız gelemedi. Feride, kalk gidip alıp gelelim.
5: Ay gerek yok ki, 5-10 dakikaya burada, merak etme.
3: Sen nereden biliyorsun?
5: Aradım.
3: Şarjı yoktu bunun.
6: Telefonda mı edilemiyor?
3: Yok.
5: Şey, Feride.
6: Ya 2 gün sonra gelin alıyor. Bunun terzisi var, berberi var, hazırlığı var.
5: Var anacığım var. Yani yapacağız, halledecek hepsini, tamam. Sayma teyzem, orta şekerli.
6: İçerim kızım, sağ ol.
5: Halim sana da yapıyorum.
3: Feride ben de bir mutfağa geleyim.
5: Yok ya, ne gerek var Halim, ben yaparım.
3: Gelin gelin, bir iki çift laf edelim.
5: Laf?
3: Laf laf hadi.
5: Feride.
1: Ablam.
5: Tatlı var dolapta.
1: Ha tamam ablam.
7: Çocuklar, düğün yaklaşıyor ha. Seyhan ablamız evleniyor.
8: 2 gün sonra.
9: Sen nereden biliyorsun?
1: Karşı evden çıkmıyor ki.
8: Yo.
1: Ne yo? Vallahi sabahtan gidiyorsun Melih ablanın kurabiyelerini yiyeceğim diye.
8: Ya.
1: Ya.
7: İlişmeyeceksin canıma ya. Canım benim. Çocuklar. Ya siz ne giyeceksiniz düğünde? Kılık kıyafetiniz var mı?
1: Var bir şeyler dayı.
9: İdare ederiz.
8: Benim yok.
1: Nasıl yok ablacığım? Annemle babam sana takım elbise aldı ya.
8: Olmuyor ki.
9: Ne demek olmuyor?
8: Büyüdüm.
7: Çocuğum Eli ablası besliyor. Tabi büyüyecek. Can canım tamam, sana bir şey ayarlarız oğlum.
9: Ben çıkıyorum.
1: Ben de gidiyorum.
7: Can hadi sen de toparlan bakalım. Gidelim damatlık alalım.
8: Damatlık mı?
10: Ciğerim papyon takacaksın. Düğünün en yakışıklısı sen olacaksın.
7: Kara gözüm benim. Kara gözüm.
1: Ablam sağ olsun, evden hiç tatlıyı eksik etmez. Kenan'ım da çok sever. Tatlı, tuzlu. Ay tuzlu deyince aklıma şey geldi. Ya Kenan bende virüs var zannetmiş ve ben kaç gündür Kenan beni aldatıyor zannediyorum. Yani sonuçta boyu posu yerinde, yakışıklı bir çocuk. Ben de haklıyım kendime göre bir halim.
3: Feride.
1: Efendim halim.
3: Kimmiş bu arkadaş?
1: Ne arkadaşı?
3: Seyhan'ın arkadaşı. Adı sanı yok mu bunun?
1: Var.
3: He? Kız kız.
1: Kız canım evet. Gayet oturaklı, efendi, ağırbaşlı bir kız. Şeyda.
3: Şeyda.
1: Şeyda.
3: Seyhan hiç bahsetmedi.
1: Bir Tabii yıllardır görüşmüyorlar Halim. Dün hastalanınca...
3: Hastalanınca yıllardır görmediği arkadaşını aramış, öyle mi?
1: Yok, önce aramış, sonra hastalanmış.
3: Ferde.
1: Ha, kapı. Halim, dur kahveleri koyacağım ben. Sen onu götür. Ben hemen...
3: Seha mı Ferde?
1: Evet. Seha. Şeyda diye bir arkadaşın hastalandı, zehirlendi. Karşıda kaldın, çok uzakta. Telefonunun şarjı bitti. Haber veremedin. Tamam, hadi gel. Geç.
3: Seha Hanım. İyi misin? Seha.
1: Seyhancığım, Saime teyze gelmiş yukarıda. Hadi gel bir merhaba de. Ha, hoş geldin. Kız da üzüldü herhalde.
2: Seyhan, gözümüz yollarda kaldı kızım.
1: Abla...
2: Seyhan...
1: Ablam sabahın köründen beri yoldaymış kızcağız. Hoş geldiniz Saime teyze.
6: Hoş bulduk. Hayırdır? Rengi ruhsarın solmuş.
1: Yorgunum biraz. Tabi sabaha kadar oturunca hastalık filan.
3: Şeyda nasıl?
1: İyi.
2: Seyhan, sen bir yukarı çık. Elini yüzünü yıka. Bir kendine gel.
1: Saime teyze, izniniz olursa ben biraz odama çıkıp dinlenebilir miyim?
6: Tabii, dinlen kızım, o nasıl söz?
1: Sağ ol.
3: Seha.
6: Allah korusun, bir hastalığı falan yok değil mi?
2: Yok yok Saime Hanım, yok.
1: Kızla uğraşmaktan biraz yorulmuş.
2: Feride. Hani kahveler nerede?
3: Mutfakta.
1: Ha, kahveler vardı. O zaman ben onları getireyim.

0: Hazırım.
1: Üstü taşlı yüzüğümü gördün mü?
0: Hangi yüzüğü?
1: Yakut olan, hani çekmecemde duruyordu.
0: Yo, görmedim.
1: Akşam yerindeydi.
0: Bilmiyorum anne, orada bir yerdedir. Hadi geç kalıyoruz.
2: Ya oğlum inadı bıraksana ya. İyi oynarsan gençleri seçiyorlar diyorum. Ondan sonra para pul yok bedava.
3: Tamam. Ayakkabı parası ne olacak? Forma parası ne olacak?
2: Ya oğlum gençler diyorum ya.
1: Ya bir şey diyeceğim. Kurs için ne verecek?
2: Ayda 250 lira ya.
4: Ya veremem.
1: E biz veririz.
2: Evet. Ya, olmaz öyle şey.
1: Bana bak ayın elemanı. Bu ay çift maaş aldın, inkar etme.
4: O para eve lazım.
1: Ya Yiğit, dayın artık otelde çalışıyor işte. Yani paran çıkışmazsa bırakırsın. Neden bu kadar korkuyorsun?
4: Ya, ne korkması?
1: Bal gibi de korkuyorsun işte.
4: Korkmuyorum.
2: Ya kızaklı korkuyorsun abi ya.
3: Tamam.
2: Bugün kafeye gel. Okuldan sonra yazılalım.
4: Budur be oğlum ya. Çak. Hadi.
1: Oh be.
5: Hadi ablacığım, ben bir Kenan'a uğrayacağım. Damatlık mamatlıktır falan.
6: Tamam Halim. Saime Hanım, sen artık bizim kızın kusuruna bakma ya.
7: Bakmam Meliha Hanım. Düğün öncesi normal, yorgunluğu.
6: Ha bir de merak etme, sen dinlensin, ben onu yollayacağım sana.
7: Merak etmem. Biz artık aileyiz. Cabbar Ağa da gelir. Hep birlikte lokantada şöyle güzel bir yemek yeriz ha.
5: Anacığım.
7: Ne var oğlum?
5: Sen gel hadi.
7: Cabbar Ağa da mı hasta?
5: Yok yok yok, değil. Hadi ablam hadi.
6: Hadi güle güle.

0: can can gidiyoruz.
1: Nereye pamlık?
0: Beyefendiye düğün kıyafeti alacağız.
2: Papyolla.
1: Allah seni.
2: Sen de gelsene.
1: Yok.
0: Ya gel be Melia, yardım edersin bana. Ben ne anlarım çocuk kıyafetinden.
2: Lütfen.
1: Anacığım ben kıyamıyorum ki buna. Sen bak fazla geçe kalmayacağız ha.
0: Tamam.
1: İyi. Bekle o zaman geleceğim.
3: Geliyor.
4: Tamam Şerife Hanım, sen iyice bak sonra bana haber ver.
5: Ne diyor?
4: Yok, bulamamış.
5: Duru. Hı. Akşam bize kim geldi? Arkadaşları.
4: Kim?
5: İşte Eda, Yiğit. Bir de Yiğit'in arkadaşı Ayça.
4: O kadar.
5: Ha, o kadar.
4: Ne yaptınız?
5: Yemek yedik, sohbet ettik. Ay.
4: Başka?
5: Anne ne demek istiyorsun?
4: Kızım o yüzük akşam kutuda duruyordu, sabah yok. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum.
1: Seyhan. Ay. Hadi kalk bak. Ihlamur yaptık sana.
4: İçmeyeceğim abla.
1: Niye ya? Bak taptaze iyi gelir. Hadi, hadi ne olur.
4: Sen işe gitmiyor musun bugün?
1: Gitmeyeceğim. Kardeşimiz evleniyor. Yani bizim de kendi çapımızda bir takım hazırlıklarımız var. Kıyafet değil, berber değil. Seyhan. Ne oluyor?
4: Bir şey yok.
1: Nasıl bir şey yok ya? Neredeydin? Ya göbeğim çatladı yalan söylemekten.

0: Vay vay. Yakıyorsun Halim. Ha, oldu mu?
1: Oldun oldun. Vallahi çok yakıştı.
2: Üzerinize dikilmiş gibi.
0: Eyvallah. Daha biraz kollardan ha?
2: Tabii alalım.
0: Yarın alayım ama en geç. Öbür gün düğün.
2: Merak etmeyin.
0: Aman diyeyim.
3: Ya benim ceket nasıl durdu?
0: Ha?
3: Omuzlar falan iyi oldu ha.
0: Kalıp kalıp oğlum kalıp.
2: Alıyor musunuz?
3: Bilmem.
0: Al.
3: Alayım değil mi?
0: Al al.
3: Aldım gitti be.
2: Beraber miyiz?
3: Evet.
2: Faturayı birlikte keselim.
3: Ha, beraber derken biz beraber geldik anlamında.
0: Tamam bacana.
3: Olmaz Halim.
0: Ya sen bırak, tamam uzatma.
3: İmkanı yok. Kardeşim ne kadar bu ceket?
0: Kenan.
3: Ya bir dur, ben kendim alacağım ya. Ne kadar?
2: 500 lira.
3: He. Yok. Evde tonla ceket var.
0: Allah kahretsin. Gel buraya, gel buraya. Ver şu şeyi kardeşim.
3: İmkanı yok abi.
0: Uzatma, ad veriyorum bak.
4: Oğlum ben bugün evleniyorum. En mutlu günüm. Dünya evine giriyorum. Ne diyorsun sen ya? Al sen bunu. Güzel.
3: İyi tamam. Bu sefer de senden olsun.
4: Hadi be.
0: Hadi bakalım.
3: Sağ ol kardeşim.
4: Hadi kardeşim.
3: Sen faturayı beraber kes.
4: Hadi bakalım.
5: Takım elbiseler giyiyorsun oğlum. Saçlarda viryantinledin mi?
6: Viryantin mi?
5: Tabii viryantin. Papyonu da bir takacaksın. Allah! Değil mi Meryem?
6: Ha?
5: Meryem senin neyin var ya?
6: Yok bir şey ya.
5: Bir şey olmuş, bir şey olmuş.
6: Ne bileyim Samim, bu sabah Seyhan geldi. Olay gözleri kıpkırmızı. Bir sıkıntısı var ama.
5: Olacak tabii.
6: Niye?
5: Ya kız evleniyor.
6: Samim vallahi şimdi seni burada bırakıp döneceğim ha.
5: Ya dur, köpürme hemen ya. Siz üç kardeş etle tırnak gibi değil miydiniz?
6: Evet.
5: Bugüne kadar ayrıldınız mı canım gülüm? Ayrılmadınız.
6: Ayrılmadık.
5: Ya kız gidiyor, ablalarından ayrılıyor. Tabii üzülecek. Ciğerim gülüm. Bildin mi bilmedin mi?
6: Vallahi doğru.
7: Dayı.
5: He.
7: Bak.
5: Ah, buldum onu bak. Can can.
6: Gel pamuk gel.
5: Hadi gel bakalım.
6: Merhaba.
5: Hayırlı günler.
8: Aradığınız numara kullanılmamaktadır.
6: Ya demek aradığınız numara kullanılmamaktadır ya.
8: Aradığınız numara kullanılmamaktadır.
6: Kimi arıyorsun? Ben hiç.
9: Oyuncuyu mu?
6: Oyuncu yok.
9: Aranız nasıl?
6: İyi iyi.
9: Görüşecek misiniz bir daha?
6: Bilmem.
9: Ha, bu sırada annem bir şey demedi değil mi?
6: Neye?
9: Ya mutfağı çok dağınık bıraktık ya.
6: Ha yok demedi.

0: Halim.
1: Ha bacana.
0: Akşam ne yapıyorsun?
1: Akşam? Hiç.
0: Diyorum ki senle şöyle erkek erkeğe bir takılsak.
1: Nereye?
0: Bekarlığa veda partisi. Son kez.
1: Son kez.
0: Ya lafın gelişi canım.
1: Bacanak. He? Oğlum ben Seyhan'la tanıştığım gün bekarlığa veda ettim. Hayırdır sen etmedin mi?
0: Ettim. Ya senin için evleniyorsun diye. Yoksa ettim tabii abi, etmez olur muyum?
1: Hadi lan yok orada yok.
0: Vallahi ettim.
1: Lan yürü git.
0: Vallahi ettim ya.
1: Sağ ol lan. Bekama veda partiymiş.
2: Seyhancığım hadi. Terzi bekliyor.
3: Tamam geliyorum.
2: O ne?
3: Bu bilekliğim. Ne zamandır yoktu. Geri geldi.
2: Geri mi geldi?
3: Öyle olması gerekiyormuş.
2: Seyhan, yarım saat sonra gelinlik provam var. Sen hala dere tepe diyorsun ya. Bırak boncuğu moncuğu Seyhan.
3: Ah ablam ya. Şimdi senin yerin...

0: olmak için neler vermezdim ben.
1: Seyhan, vallahi çarpılırsın. Bak her şey ayarlandı. Misafirler, kına gecen, evin, barkın, düğünün. Ben şu senin yaşadığının onda birini ben Kenan'dan görmüyorum ya. Çeyiz tendiğimi bile dümen çevirip kendim aldım. Halim gibi bir çocuğu bulmuşsun, değerini bil, tamam mı? Ne düşünüyorsun? Bak o çocuğu üzersen vallahi billaha çarpılırsın Seyhan, ona göre. Biliyorum. İyi, biliyorsan kalk hadi. Gelinlik program var. Yürü. Al şunu.

0: piyonu alıyorsun boynunun arkasından. Bak burada böyle çıt çıt. He?
1: Tamam.
0: Bir dene bakayım. Önce burada yap. Önce bir göreyim. Şuraya.
2: Aa. Forma nereden çıktı?
3: Baskete yazıldım.
2: Baskete mi yazıldın? Hani jübile yapmışsın?
3: Ya vazgeçtim.
2: Nasıl?
4: Ya Murat ikna etti.
0: Ya Yiğit bak şimdi sabahleyin. Ya.
4: Dayı biliyorum sana sormadan yazıldım ama.
0: Yo iyi yapmışsın da.
2: Bu... Ya kaç gündür canımıza okuyorsun param yok diye.
0: Ya biz işimiz gücümüz var. Bir şekilde bulur buluştururum ben yani.
4: Ya şimdilik paraya gerek yok.
0: Nasıl yok?
4: Ya yok ben hallettim.
2: Ne yaptın banka mı soydun?
4: Evet. Ya sormayın hallettim diyorum.
2: Dön bakayım bir şöyle.
4: Ya.
2: Hadi.
1: Dayı.
0: Efendim oğlum.
1: Yaptım.
0: Aferin sana can canım benim. Aferin sana aferin.

Babam, ben Meliha. Bak, eğer beni duyuyorsan telefonu kapatma, benim söyleyeceklerim var. Şimdi benim kabahatim büyük. Ben sana ihanet ettim, haklısın. Ama bu kızım, bu Seyhan'ın hiçbir günahı yok. Bak, düğün günü geldi çattı, biz davetiyeleri de dağıttık. Ama sensiz düğün yapmak hiç içimize sinmiyor. Yani yapma de yapmayalım baba. Ya da rızan varsa bir haber et. Kalk gel. Bizi eşe dosta mahcup bırakma. Tamam baba. Hadi, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sana iyi akşam.

0: Alo. Ya duru sıkı dur, sana bir sürprizim var. Yiğit baskete yazılmış.
1: Baskete mi yazıldı?
0: Evet, Murat ikna etmiş. Var ya, bir görsen nasıl havalarda uçuyor resmen.
1: Aslan Yiğit. Para işi nasıl halletmiş? Bankamı soymuş. Çok sevindim. İyi, tamam. Selam söyle. Sana da. Görüşürüz. Bay bay.
2: Ne diyor?
1: Hiç. Yiğit basket kursu.

0: yazılmış. Onu söylüyor.
1: Gitmeyecekti hani. Size öyle söylememişti.
0: Kararını değiştirmiş.
2: Duru.
0: Efendim baba?
2: Kızım. Acaba...
1: Bak hayır demeden önce düşün.
0: Neyi düşüneyim anne?
2: Arkadaşlarından biri bizden ödünç almış olabilir mi?
0: Neyi?
2: Yüzüğü.
0: Baba, iki kardeşin durumu belli.
2: Kızım Eda'yı biz okutuyoruz.
0: Ne demek istiyorsunuz?
2: Duru.
0: Eda yapmaz öyle şey. Yiğit de yapmaz. Hani durumu yoktu?
2: Nereden bulmuş basket parasını? Duru.
0: Bilmiyorum.
3: Cumale, hazırlığınızı mazırlığınızı tamamlayın. Tamam, bu kadar. Bitsin bu iş. Şu andan itibaren bana sorulmadan adım atılmayacak.
4: Tamam ustam.
3: Çocuklar, bak bütün Adana orada olacak. Allah billah aşkına, bir yanlış istemiyorum. Duydunuz mu?
4: Tamam. Duyduk ustam.
3: Tamam usta. Ey, hadi bak. Hadi bak işte.
5: Seyhan nasıl olmuş Halim?
3: İyidir anacığım, iyidir. Gerçi bu aralar ses solu çıkmıyor ama işte ne bileyim, gelinliktir, provadır, onların da kendilerine göre bir şeyler var ya.
5: Ya bir arayıp sorsana.
3: Bu saatte.
5: Ya bir sor bakalım, nasıl olmuş, kendine gelmiş mi?
3: İyi, dur bakayım. Alo Ferde.
6: Halim nasılsın? İyi daha iyi. O da arkadaşına üzülmüş biraz. Yattı şimdi. Aha, istersen ben seni sabah arattırayım ha? Tamam. Tamam o zaman. Hadi. Hadi iyi geceler. Sana da.

0: Çıktım.
1: Çıktım işte, anne boş ver.
0: Gideceğim. Niye haber vermedin?
1: Anne, sevmedin mi beni gördün?
0: Ay sevindim, sevinmez olur muyum hiç? Yemek yedim.
1: Dur anne, daha yeni girdim içeri.
0: Kalacak mısın?
1: Kalacağım, kalacağım.
0: Oh kurban olsunlar. Oh kurban olsunlar.

0: Efendim.
1: Buyur Cappar amca.
2: Hoş geldiniz.
1: Efendim babacığım.
2: Sefalar getirdim.
1: İyi akşamlar.
3: Nereden baban oluyor senin?
2: Karnınız mı açtı?
1: Hesap numarası mı?
2: Zahmet ettiniz.
1: Benim hesap numaram mı?
2: Tabii.
1: Hayrola?
2: Şu köylü bir saniye yapmayı bile beceremez.
1: Veriyorum babacığım. Bir dakika geliyorum.
3: Kenan ne oluyor oğlum?
2: Ben size aparatif bir şeyler kuruyorum. Buyurun paşa.
1: Geldim babam.
2: Geldiniz paşa.
1: Evet ben de. 24-41.
3: Ne yapacak senin hesap numaranı?
1: 44-85. Hı hı. 44-85.
3: Allah Allah.
4: Ay. Şuna bak ya. Seha sen bunu gördün mü? Çok güzel. Bir akşam annemle babam bizi Kevser halama bıraktı. Ama böyle nasıl soğuk bir akşam, böyle nasıl kar yağıyor. Akşam nasıl dua ettim anacığım sağ salim geri dönsün diye.

0: Annem bir döndü. Yanında bir bebek. Olay şu kadar.
1: Seyhan.
0: Aldım anamın elinden o bebeği. Artık alış o alış. Bir daha da hiçbir yere bırakmadım. Yani ne seni ne Feride'yi.
1: Ablam benim ya.
0: Seyhan bak şimdi gidiyorsun.
1: Ablam ne gitmesi be? Gitmiyor bir yere.
0: Anacığım gidiyor yani, gidecek. Artık burnumuzun direği sızlaya sızlaya yollayacağız yani. Artık bunun başka yolu yok.
1: Ablam.
2: Hayır bak şimdi sen artık kendi yemeğini kendin yapacaksın ya.
0: Aynı benim öğrettiğim gibi. Ama artık takılırsan tabii ben sana yardım edeceğim. Ama bu Halim çok has bir çocuktur. Yani sen ne yapsan beğenecek.
1: Olmadı kuru fasulyeci de yersiniz artık. Sen bir alışsan şu fasulyeyi.
0: Feride.
1: Ne yapayım ablam, sanki diğer tarafa yolluyorum kızı be.
0: Ay tövbe tövbe ya. Seyhan'a gül şöyle azıcık ya. Bu yani biliyorum, tamam mı, hiç kolay bir şey değil, artık üzüleceksin falan. Ama benim bir şekilde yüreğim ferah. Yani ben bu Halime güvenim tam. Senin çok iyi bir evliliğin olacak Seyhan. Çok iyi bir evliliğin olacak.

0: Buyur usta.
1: Sağ ol Cemal.
0: Hamza.

0: Ay, anne.
1: Bu adam ne istiyor senden Kenan?
0: Hangi adam?
1: Cabbar ağa.
0: Ne isteyecek anacığım?
1: E niye aldı senin hesap numaranı o zaman?
0: Para yatıracak.
1: Aa, niye?
0: Söylemem, sürpriz.
1: Sen onu benim külahıma anlat.
0: Anne.
1: Kullanıyor seni değil mi? Kızları bitti kendi başladı.
0: Anacığım ne alakası var?
1: E niye söylemiyorsun bana o zaman?
0: Cabbar babama söz verdim.
1: Öyle ağzını doldura doldura baba deme.
0: Aa,
1: senin bir tane baban vardı, o da rahmetli oldu.
0: Alo.
2: Aşkım günaydın.
0: Günaydın Feride.
2: Ablam kına gecesinde Muazzez teyzemi çağırmayı unutmuş da ona haber vereyim dedim. Yani mutlaka bekliyoruz, tamam mı?
0: Tamam Feride. Oldu hayatım, sen merak etme.
2: Tamam.
1: Ne diyor?
0: Kızın günahını aldın. Seni kınaya çağırıyor.
1: Çağıracak tabii. Ama nikahı bir bassın yüzüme bile bakmaz.
0: Of anacığım ya, of. Müsaade eder misin, üstümü giyineceğim.
1: Sürprizmiş.
3: Can Can gel bakalım, montunu giy oğlum, geç kalıyoruz.
4: Geldim.
5: Antrenman var mı bugün Hidayet?
3: Hidayet mi?
5: Basketçiye soruyorum.
3: Var var, okuldan sonra. Aferin oğlum, hadi Can Can. Alo,
0: buyurun.
3: Samim Bey günaydın. Ben Ziya, Duru'nun babası.
0: Aa Ziya Bey günaydın.
3: Çocuklar nasıl?
0: İyiler Allah'a şükür, buyurun.
3: Samim Bey, bugün müsaitseniz bir ara görüşebilir miyiz?
0: Bugün? Hayırdır?
3: Gelince konuşsak.
0: Oldu, konuşalım. Nerede?
3: Biliyorum. Bir saat sonra.
0: Tamam. Oldu Ziya Bey, size de iyi günler.
5: Ne diyor?
0: Gelin görüşelim.
3: Niye?
0: Bilmiyorum oğlum.
5: Bursu iptal edecekler.
3: Ya Eda.
0: Ya Eda, olur mu öyle şey ya?
5: Başka neden çağırsınlar Bey?
3: Ya

0: Günaydın Nadire teyze.
1: Günaydın Ahsa.
0: Ali içeride mi?
1: Hoş geldin kızım. Geç banyoda.
0: Ali bir şey dedi mi benimle ilgili?
1: Yok demedi. Ben geleceğini söylemedim. Çıksana siz konuşursunuz.
0: Ha? Tamam.
1: Sen geç otur.
0: Tamam.
1: Ben çay koyayım, geliyorum.
2: Kambık, bak sofra hazır, ha, kahvaltı ettin mi?
3: Ettim.
2: İyi, gel bir de bizle et.
3: Tamam.
4: Ablam, akşam kınayı için bir şey lazım mı?
5: Anacığım, vallahi ben bir şeyler pişirdim ama artık bu kuru yemiştir, meşrubattır Halim getirecek.
4: Ha, başka?
5: Başka işte birkaç çay kolonya.
4: Misafirlere haber verdik mi?
5: Vallahi verdik ama sor bakalım Seyhan'a başka birini çağıracak mı?
4: Tamam.

0: Alo. Alo. Seyhan. Evet. Ben Ahsen.
1: Ahsen, nasılsın?
0: İyiyim. Sen?
1: İyi, iyiyim. Ben önemsiz bir şey için aramıştım ama.
0: Ali banyoda, duş alıyor. Çıkınca söylerim.
1: Tamam. Tamam, sağ ol. İyi günler.

0: yapıyorsun öyle deve kuşu gibi?
1: Abla ne diyeceksin?
0: Ya biz kına gecesine herkes çağırdık mı?
1: Kına gecesi mi?
0: Seyhan?
1: Abla sen haklıymışsın.
0: Ne?
1: Romantik filmler için bir şey demiştin ya.
0: Ne demiştim? Ne filmi ya?
1: Bir akşam Morgan'la film izlemiştik hani. Bana bir şey demiştin sen.
0: Ay Allah'ın akıllısı, ne demiştim?
1: Gerçek hayatta böyle şeyler yok, böyle büyük aşklar yok demiştin. Boşuna hayal kurma demiştin.
0: Evet.
1: Yokmuş. Sen haklıymışsın abla.
0: Hayda. Seyhan'ım ya, sana ne oldu öyle? Ay gülüm benim. Seyhan.
2: Bak şimdi evlilik yaklaşınca böyle heyecanlansan ne yapacağını şaşırdın o yüzden. Tamam mı? Hadi şimdi kurma bu kadar kız lütfen.
3: Sağ ol Nadire teyze.
4: Afiyet olsun.
5: Anne ben çıkıyorum. Bahsen.
3: Hoş geldin Ali.
5: Sen ne arıyorsun burada?
3: Annen haber verdi.
5: Anne?
4: Ben çıkıyorum oğlum.
5: Yok yok ben çıkıyorum.
4: Olmaz ki evladım, bir oturun konuşun. Konuşup anlaşmadan olmaz evladım. Bak ikiniz de perişan olmuşsunuz.
5: Bak anacığım, biz Ahsen'le ayrıldık.
3: Ali.
5: İstanbul'a geldi, konuştuk. Bitti bu iş. Konuşacak bir şey yok.
3: Tamam Nadire teyze. Ali Orgun, siz oturun, ben daha sonra gelirim.

0: Semin Bey, Eda'yı öz kızımız gibi seviyoruz biliyorsunuz.
1: Sağ olun. Hayırdır, bir aksilik mi var? Kızımız bir hata mı yaptı acaba?
0: Kızımız değil.
1: Kim?
2: Vallahi söze nasıl başlayacağız biz de bilmiyoruz.
0: Dün akşam dışarı çıktık. Sizin çocuklar yemeğe gelmiş. Bir yüzüğüm var. Bu sabah baktım mücevher kutusunda yoktu. Kaybolmuş.
1: Kaybolmuş?
2: Evet.
1: Yani? Ziya Bey, yoksa siz... Eda mı?
2: Yiğit.
1: Yiğit mi?
0: Genç çocuk. İhtiyaçları var, hevesleri var. Biliyoruz.
2: Basket, kıyafetler, bunlar normal şeyler.
1: Nasıl normal şeyler? Çocuklar böyle bir şey yapmaz. Ne Eda ne de Yiğit. Bir yanlışımız var.
2: Samim Bey, yüzük dün akşam vardı, bu sabah yok.
0: Eğer geri gelirse biz olanları unutmaya hazırız.
2: Aramızda kalacak, söz veriyoruz.

0: Kenancığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Feridem.
0: Ay elindeki ne?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi ya?
1: Gel.
0: Ya Kenancığım ne var kutunun içinde? Vallahi çatlayacağım meraktan.
1: Kızım söyleyeceğim sabret.
2: Ne söyleyeceksin Kenan? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk ablam.
2: Hayırdır?
1: Seyhan yok mu?
0: Bağır yukarıdan.
1: Çağırsana.
2: Niye?
1: Abla siz çağırın.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Seyhan! Seyhan!
0: Hadi geç otur.
3: Afiyet olsun.
0: Sağ ol.
3: Kutlan. 6 paket cips, 3 paket şan fıstığı.
4: Evet.
3: 2 paket kana gecesi, potpourri.
4: Ne? Potpourri mi?
3: Karışık ustam.
4: Oğlum hava mı atıyorsun sen? Sosyal tek misin lan? Ben potpourrisi. Karışık desene şuna. Potpourri.
5: Halim.
4: Ver lan. Meşrubat da koy Cumali.
3: Tamam ustam.
5: Ya Seyhan nasıl oldu? Bir haber var mı?
4: İyi anacığım, iyi.
5: Ya hasta falan değil değil mi?
4: Yok anacığım, yok. Ya şimdi bak Seyhan aslında bir evin bir kızı. Tam bunlar üç kız kardeş de. Bu tekne kazıntısı. Ya en narini, en mini. Yani ablalarından ayrılıyor diye bu şimdi duygusala bağladı, ben biliyorum.
5: Geçecek bunlar, geçecek.
4: Geçecek anacığım, geçecek. Ben onu başımın üstünde taşıyacağım. O benim başımın tacı ya, o benim kraliçem. Olur mu öyle şey?
5: Aferin oğlum.
2: Kenan ne sürprizi?
0: Ay hadi vallahi çatlayacağım meraktan ya.
1: Bir dakika açıklayacağım.
0: Hadi.
1: Seyhan. Bu senin.
0: Benim mi? Ne bu?
1: Açıl.
0: Seyhan açsana. Bu ne? Kenan?
1: Cabbar Ağa'nın hediyesi.
0: Cabbar Ağa mı?
1: Akşam arayıp hesap numaramı istedi.
0: Niye?
1: Bilezikler için. Seyhan'a düğün hediyesi.
0: Canım babam ya. Çok güzeller, sağ ol.
1: Bana değil babana teşekkür edeceksin.
0: Seyhan'ım taksana kolaşını. Ah ya babam da gelseydi keşke. Anacığım gelmiyorsa bu ne demek şimdi, ben anlamadım. Bize kızgın mı değil mi? Kızgın ama rızası var. Seyhan'ım yani sen böyle...

0: Sağ ol Kenancığım.
1: Aşk olsun Feride.
0: Vallahi senin gibi ince erkek de bulunmaz ha.
1: Ne demek?
2: Oy canım.
0: Halim hoş geldin.
2: Hoş bulduk Feride.
3: Hayırdır abi?
2: Hiç ya işte. Kına için meşrubattır, çerezdir falan filan.
0: Vallahi yine dünyaları almışsın be.
1: Feride, hanımlar için her şeyin en güzeli, en iyisi.
3: Kenan ceket oldu mu ya?
0: Ne ceketi?
3: Halim bana ceket ısmarladı.
4: Dur oğlum söylemesene, her şey aramızda diyor mu ya?
0: Kesene bereket Halim.
2: Anam sizde akşam.
0: Ha sen ne yapacaksın?
2: Biz... Kenan vallahi bir gece diyordu ama.
0: Gece mi?
2: He? Oğlum neydi ya, bir bekarlık mıydı? Neyi, biz ne veda ediyorduk oğlum?
3: Yok Halim.
2: Ha parti lan parti.
0: Kenan?
3: Yok hayatım, ne partisi? Yapar mıyım öyle şey?
2: Al al. Alemsin lan bacana.
0: Gel Halim gel. Sana da iyi günler Kenan.
3: İyi günler.
5: Çok güzel.
0: Dayı.
6: Eda kızım nasıl?
0: İyiyim. Ne oldu?
6: Hiç.
0: Dayı, ne oldu?
6: Gel biraz konuşalım ya.

0: Niečo od nás, syn?
1: Syn jedinčno.
0: A ne. A sen bitti, benim için yok artık.
1: Niye?
0: Öyle.
1: O zaman peki sen Mersin'e onun için gelmedin?
0: Onun yüzünden kaçtım.
1: Peki bu halin ne?
0: Ne var halimde?
1: Perişan olmuş. Gözlerimi feri gitmiş.
0: Oldum. Oldum da hastaneye ilgisi yok. Sebebi başka bu sefer.

0: İyi bir düşün. Bu çocuk son zamanlarda.
1: Yiğit yapmaz dayı.
0: Ya yapmaz, yapmaz biliyorum ben de.
1: Nasıl böyle bir şeyden şüphelenebiliyorlar?
0: Şüphelenmişler işte.
1: Niye? Cebimizde paramız yok diye mi?
0: Eda.
1: Ben Duru'yla konuşacağım.
0: Sen kimseyle konuşma. Biz ne yapacağız? Önce nedir, ne değildir onu anlayacağız. Kendi aramızda çözeceğiz. Ortalığı velveleye vermek yok. Şimdi bak. Ben diyorum ki, bu çocuk bu basket kursu için.
1: Evet.
0: Parayı nereden buldu?
1: Bilmiyorum. Yani çalıştığı kafeden.
0: Ya kafeden para alalı kaç zaman oluyor? Eda, bu çocuk diyordu yapamıyorum, edemiyorum. Ne oldu da parayı buldu bir yerden bu?
1: Bilmiyorum dayı.
2: Son yarım saatim. Buradan antrenmana gidiyorum.
3: Başladın ha?
2: Başladım.
3: Süper. Yüzün gülüyor ya.
2: Sayende. Murat'la senin olmasaydım ben basketbolu başlayamazdım ha.
3: Evdekiler ne dedi peki?
2: Sevindiler. Eda şimdiden hidayet deyip duruyor bana.
4: Masa ikiye kulüp sandviç.
3: Hido getirir.
4: Hido mu?
2: Ya ben hallederim. Ya şimdilik paraya gerek yok.
0: Nasıl yok?
2: Ya yok ben hallettim.
3: Ne yaptın? Banka mı soydun?
2: Evet. Ya sormayın hallettim diyorum.

0: Haliço, ya neredesin sen kardeşim ya?
1: Buradayım abi, Mersin'de.
0: Ya tam gidecek zamanı buldum be Ali ya.
1: Niye?
0: Ulan şurada iki çift laf edeceğiz be oğlum ya.
1: Hazırlıklar nasıl gidiyor?
0: Ne hazırlığı?
1: Seyhan'ın nikahı yok mu?
0: Var var, yapılıyor.
1: İyi iyi.
0: Bak Aliço, ne diyorum sana? Bak kalacaktın burada kardeşim benim.
1: Olmadı abi. Sen benim yerime kutlarsın.
0: Kutlayacağım Aliço, kutlayacağım. Senin yerine altın da takacağım, merak etme.
1: Tamam.
0: Bana bak, telefonu kapalı tutmak yok. Arayınca bulacağım, tamam mı?
1: Tamam Samim abi. Samim abi, çocuklara çok selam söyle. Mert'umu çok öp.
0: Aleyküm selam kardeşim.

0: Buyurun, teşekkür ederim kızım.
1: Sağ olun. Hoş bulduk.
2: Hayır. Hoş geldin Gülseren abla.
1: Hoş hayırlı olsun. Canım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun canım.
2: Sağ ol ablacığım. Hoş geldin.
3: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
2: Hoş geldin Mümine teyze.
3: Sağ ol. Hayırlı olsun.
2: Sağ ol. Buyur.
4: Feride, Seyhan nerede kaldı?
2: Ablam yukarıda hazırlanıyor. Gelir şimdi.
4: Ha, tamam.
5: Meleş ablanın evi çok kalabalık.
3: Kalabalık tabii ablacığım. Kına gecesi yapıyorlar.
6: Sen gideceksin mi?
3: Ya.
7: İyi.
6: Efendim dayı.
7: Nasılsın oğlum?
6: İyiyim.
7: Basket nasıl geçti?
6: İyi geçti. Bugün ilk antrenmanımızı yaptık.
7: Ne yapacaksın? Devam edecek misin?
6: Vallahi edeceğim dayı. Yani etmek için ne gerekiyorsa yapacağım.
7: İyi de bu ayakkabıları falan kulüpten mi veriyorlar?
6: Yo, ben aldım.
3: Sen mi aldın?
6: Hı. Ayın elemanı. Geçen hafta çift maaş aldım ya. Ya dayı merak etme. Sana yük olmayacağım. Ben kendim halledeceğim.
5: Ben bakarım.
6: Dur Mertcan.
8: Vay örümcek var. Fıçırık.
6: Oo, hoş geldiniz.
9: Ablan nerede yumuşak?
5: Yukarıda.
8: Hadi hadi hadi kına başlıyor.
5: Ben?
9: Erkekler gitmez.
8: Yok yok, Melih ablan pamuk yesin demiş.
5: Gerçekten mi?
9: Aha.
6: Hadi o zaman ceketini giy de git.
8: Hadi koş. Hadi gel kirve.
4: Valla evleniyor dedik ama... insan o gün gelip çatmadan anlamıyormuş Sayman.
0: Zor tabii, kolay değil. Ama uzağa gitmeyecek.
4: Uzağa gitmeyecek ama yani şuradan seslenince de duymayacak.
0: Ah Melih Hanım, beni dinlemedin. Bak yarın bir gün Feride de evlenecek. O zaman ne yapacağım? Şöyle evi barkı olan bir...
4: İstemem.
0: Peki ne yapacağım? Yalnız mı kalacağım?
4: Kısmet Sayman, kısmet. Bu kına oldu galiba ha.
0: Oldu oldu.
4: İyi hadi. Seyhan. Hadi. Tamam. Seyhan. İyisin değil mi? Sıkılmak, üzülmek yok.
2: Yok abla. Geçti gitti, iyiyim ben.
4: İyi olacaksın tamam mı? Her şey çok güzel olacak. Çok mutlu olacaksın. Canım benim. Abla. Hadi.
8: Geldi lan geldi. Vallahi geldi ha.
9: Dur bakayım. Feride de orada mı?
6: Ya yapmayın, bakmayın. Ayıptır ya.

0: Şimdi son kez kontrol ediyoruz. Nikah biter bitmez doğru otele.
1: Ustam.
0: Dekorasyon hazır. Ben şahsen kendi ellerimle yaptım. Evet. Yemek.
1: Hazır ustam. Ustam.
0: Etlisi, zeytinyağlısı, kebaplar, fasulyedir. Gel bak, aksaklık istemiyorum. Cumali, bütün sorumluluk sende, ona göre.
1: Ustam.
0: Ne var oğlum ustam, ustam sabahtan beri.
1: Ustam, yengeyi kuaföre götüreceğim demiştin. Hatırlat demiştin.
0: Allah. Cumali. Oğlum sen beni ipten aldık. Tamam Pekru. Şimdi ben gidiyorum. Siz doğru otele nikahta görüşürüz.
2: Bravo.

0: Siz benim has arkadaşlarımsınız ha! Hadi!
1: Kız vallahi kendime Filiz Akın topuzu yaptıracağım. Arkaya da böyle bolca krepe attıracağım.
2: Abla senin gelinliğin nasıl olur çok merak ediyorum ha.
1: Şaşalı olacak tabii ki Seyhan. Seni gibi sade şeyler sevmem ben.
3: Kızlar hazır mısınız?
1: Hazırız hazırız.
4: Hazırız da.
3: Sen ne arıyorsun?
4: Taci mi?
2: Dün akşam buradaydı.
1: Ya kına kıyafetlerinin arasına karışmış olmasın, baktın mı?
2: Baktım.
3: Anacığım şuralara iyice baktın mı?
2: Baktım yok abla.
3: Allah Allah.
2: Ya Halim.
3: İyi hadi hadi hadi.
1: Taç ne olacak?
3: Siz gidin işte, ben arayıp bulup getireceğim.
2: Abla.
3: İyi hadi, bekletmeyin çocuğu hadi.
2: İyi sağ ol.
3: İyi hadi.
1: Berbere geç kalma.

0: Abicim ceketini niye giydin, terleyeceksin.
1: Nereye abla kendinden hazır ol dedi.
0: Ama düğüne daha 5 saat var.
1: Olsun, yakışıklanmış mıyım?
2: Çok yakışıklı olmuşsun.
0: Aman aman aman. Buruşmasın ceketin.
3: Dayı.
4: He.
3: Yiğit'le konuştun mu?
4: Konuşamadım, yalnız kalamadık.
3: Konuşmayacak mısın?
4: Konuşacağım. Konuşacağım da ne konuşacağım, nasıl konuşacağım bilemiyorum. Şu diyorum düğün tantanası falan geçse de.
3: Düğün mü? Ya dayı hala neden bekliyorsun?
4: Ya Eda, bu insanlar seni memleketin en iyi okulunda okutuyorlar.
3: Ya dayı.
4: Ben de biliyorum kapılarına gidip dayanmayı. Bu kadar lafı işitmek kolay mı zannediyorsun? Bağırdın, çağırdın, kapıyı vurdun, gittim, ne olacak? Sen ne olacaksın?
3: Hiçbir şey.
4: Nasıl hiçbir şey?
3: Ya dayı Yiğit yapmamıştır ki.
4: Ne yaptıysa?

0: Alo.
1: Sami, ben Belbel'e gidiyorum. Bu pamuğu bırakman gerekirse...
0: Yok, gerek yok. Ben buradayım ya. Sağ ol.
1: Ne oldu sana böyle?
0: Oldu bir şeyler ya. Sen canını sıkma. Bugün güzel bir gün.
1: Sağ ol. Bak, Kenan arabaları ayarlayacak. Nikaha beraber gideceğiz.
0: Tamam.
1: İyi o zaman. Hadi.
0: O ne elindeki?
1: Bu gelin tacı.

0: Ben değilim o.
1: Ha?
0: Ay, rahatsız eden biri varsa ben değilimdir diyorum.
1: Ne diyorsun?
0: Ne bileyim. Söyleyeyim de sonra hesap bana kesiliyor. Bir şeyler oluyor.
1: Seninle bir ilgisi yok.
0: Vardır vardır. Sen gene bana kızacak bir şey bulmuşsundur.

0: Yok bir şey.
1: Ne bu hali?
0: Ya seninle bir ilgisi yok dedim ya.
1: Canın sıkılmış senin.
0: Evet.
1: E anlat.
0: Anlatamam.
1: E hadi gel gidiyoruz.
0: Nereye?
1: Konuşmaya.
0: Gelemem, düğün var Furkan.
1: Düğün mü? Hı-hı. Tamam geliyorum ben de o düğüne işte. Hadi gel. Sen bir anlat da önce.
2: Rasim abi, şu dışarıdaki benim elemana söyle.
3: Hangi elemana?
2: Ya arabayı süsleyen yok mu? Önce S harfi olacak. S, ha, bak Seyhan, Halim.
4: Öyle yazıyor Halim.
2: Ya bacanak, görmüyor musun? Koyun gibi bakıyor gözleri. Bak gör demedi deme, harfleri yerini karıştıracak.
4: Ya karıştırmaz Halim. 40 kere söyledim, ben bile anladım.
2: Ya Taci abi, 41 kere söylüyorum, yine yanlış yapıyorlar.
3: Halim bir sakin ol, tamam hallederiz.
2: Yok be bacanak, yani bugün sabahtan beri böyle içim böyle pır pır pır pır pır pır pır pır pır. Hayırlısı.
5: Evde bir sorun var.
0: Evet.
5: Büyük de bir sorun var.
0: Evet.
5: Ama anlatmayacaksın.
0: Anlatmayacağım.
5: Kime anlatacaksın peki?
0: Kimseye.
5: Nasıl ya, olur mu öyle kimseye?
0: E ne yapayım, kime anlatayım?
5: Ne bileyim, anlat. Paylaştım. Hiçbir şey yapamıyorsun, al bir sprey, duvarlara yaz.
0: Duvara mı?
5: Ne bileyim. Yaparım ben arada öyle.
0: Ben yapamam.
5: Ama kızım sen de konuşamam Edirhan, yapamam. Nasıl yüzeceğim böyle?
0: Ben eve gidiyorum.
5: Bir dakika. Bak. İnsan bazen en yakınındakiyle konuşamaz. Yani hiç tanımadığın birine anlatmak daha kolay gelebilir. O yüzden sen şimdi git. Baktın hiç olmuyor. Ben buradayım. Ben dinlerim yani.
0: Tamam. Sağ ol.

0: Hadi görüşürüz.
1: Hadi Rasim abi. Ellerine
0: hayırlı
1: sağlık.
0: Olsun abi.
1: Sağ olasınız. Ellerinize sağlık.
0: Hayırlı olsun abi.
1: Hadi kolay gelsin. Hadi.
2: Tamam.
1: Oğlum bu ne?
3: Halim Seyhan Usta.
1: Gelin dedim. Gelinin ismi önce yazılacak dedim. Ben gelin miyim? Allah'ın mal abadı.
2: Tamam Halim, tamam değiştiririz ya.
1: Ya 41 kere söylemedim mi Taci abi? Bak bir iş nasıl başlarsa öyle gider. Bak işte iş ters başladı.
0: Ya Allah'ın mal abadı.
2: Tamam tamam halloldu bak.
0: Tamam halloldu. Al Seyhan Halim.
1: Seyhan Halim. Güzel tamam peki. Tamam yok bir şey yok bir şey. Hadi gidelim. Hadi gidelim.